0: ne kadar onlarca teknoloji Ateş Serbest 2026'da görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu yıl ilk defa kullanılan silah ve sistemlerin Türkiye'nin ulaştığı üstün seviyeyi gösterdiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye yüzyılına vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım, iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır, dedi. Ankara, Türk-Alman Ekonomi Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, küresel tehditlere dikkat çekti. Güvenilir üretim ve dayanıklı tedarik zinciri gerekiyor, dedi. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi ise, Türkiye'siz bir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulamayacağını vurguladı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 250 fişek, 555 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılan bazı uçuşlardaysa iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de gerilim tırmanıyor, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi, 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Hindistan'a bir geçit. 7. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya. Fielding Enis Fosforoğlu. Hamidullah Kerem Yılmazer. Mahmud Ali Ahmet Açıkgöz. Roni Erhan Yazıcıoğlu. Bayan Mur Tülin Oral. Godbol Metin Çoban. Turton Abdülkadir Günyaz. Bayan Turton Suna Selen. Bayan Leslie Ayten Uncuoğlu. Calendar Selim Canpolat. Bir erkek sesi Murat Derya. Adela Funda Postacı.
1: Hintliler sömürgeci İngilizlerin kendilerine karşı kaba davranmasından şikayetçidir. Genç doktor Aziz ise daha çok uzlaşmacı bir tavır içindedir. Mur'un oğlu Roni, Chandrapur'da yargıçtır. O da Hindistan'daki diğer İngilizlerden pek farklı değildir. Ancak nişanlısı Adela da yargıcın annesi gibi Hintlilerle dost olmayı istemektedir.

0: Aziz, iki kadını ve başka bir İngiliz dostunu, Bay Fielding'i ve Hindu Profesör Godbolu Marabar mağaralarında pikniğe davet eder. Mağaralardan birine giren Adela, anlaşılamayan bir nedenle mağaradan dışarıya fırlayıp düşe kalka tepeden aşağıya iner ve orada karşılaştığı Bayan Drake'le birlikte Chandrapur'a geri döner. Kızın bu davranışına bir anlam veremeyen grup hep birlikte trenle geri dönerler. Ancak trenden inmeden polis gelip Aziz'i tutuklar. Çünkü Adela, Aziz'in mağarada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştür. Fielding ve Bayan Moore buna kesinlikle inanmazlar. Ama diğer İngilizler Aziz'in suçlu olduğu konusunda peşin hükümlüdür.
1: Merhaba Hamidullah.
2: Merhaba.
1: Merhaba Mahmud Ali.
3: Bu koşullarda bizimle selamlaşmanız gerçekten çok onur verici.
1: Yapmayın canım.
3: Savcı McBride bizim için bir şey söyledi mi?
1: Yok, hayır.
3: Aziz'in kefaletini biz ödesek bu onu sıkar mı?
1: Hayır, bunun onu sıkacağını sanmıyorum. Hem sıkılsa da ne fark eder?
3: Onun Aziz'e karşı ön yargılı olduğunu düşünüyorum.
1: Saçma. Bunun düşünülmesi bile saçma. Aziz suçsuzdur. Yapacağımız her şey bu düşünce üzerine kurulmalı.
4: Bay Fielding, toplumunuza karşı bizim tarafımızı tutacak mısınız?
1: Öyle görünüyor.
3: Bir savunma kurulu oluşturmayı düşünüyoruz.
1: Yerinde olur.
3: Dışarıdan birisine ihtiyacımız var. Gözünü korkutamayacakları birine.
1: Çok iyi.
3: Amrit Rao'yu hiç duydunuz mu?
1: Amrit Rao?
3: Evet.
1: Şu Kalkütalı Hindu avukat mı?
3: Tanınmış bir avukattır.
4: İngilizlere karşıdır. Özgürlük yanlısı bir adamdır.
1: Amrit Rao beni endişelendiriyor.
4: Neden?
1: Amrit Rao bunu politik bir olay haline dönüştürebilir.
3: Sevgili dostumuzun özel eşyalarını onların elinde gördüğümde kendi kendime dedim ki bunların hakkından ancak Amrit Rao gibi birisi gelebilir.
1: Yok, bu kadar ileri gitmeyelim.
4: Ama biz Amrit Rao'yu çağırttık bile.
1: Çağırttınız mı?
5: Kafasının içindeki yankıdan söz edip duruyordu.
6: Yankıya ne olmuş?
5: Bir türlü kurtulamıyormuş.
6: Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum.
5: Ne demek istiyorsun anne? Adela'ya karşı saygısızlık ediyorsun.
6: Ya Doktor Aziz'e polisin yaptıkları nedir?
5: Lütfen sessiz ol.
6: Sessiz olmayacağım. Aziz kesinlikle masumdur.
5: Ama bunu bilmiyorsun.
6: Ben insanların karakterlerini senden daha iyi bilirim. Bu onun yapabileceği türden bir şey değil.
5: Sen ne düşünürsen düşün. Önemli olan mahkemenin vereceği karardır. Böyle olur her zaman. Artık dava başladı.
6: Evet. Onun yüzünden başladı. Ama sonu nasıl olacak?

0: Girebilir miyim Bay Felding?
1: Buyurun Profesör Godbol. Ama korkarım biraz acelem var. Çıkmak üzereydim.
0: Fazla kalacak değildim. Her şeyden önce sağ salim Marabar'a ulaşmayı başardığınız için ne kadar memnun olduğumu söylemek isterim. Benim yüzümden treni kaçırdığınız için çok üzülmüştüm. Ama sonra Bayan Drake'in arabasıyla gidebilmişsiniz. Nasıl? İyi bir gezimiydi?
1: Bay Godbol, siz haberleri duymadınız sanırım.
0: Evet.
1: Ne duyduğunuzu bilmiyorum ama Aziz'in başı fena halde dertte.
0: Evet. Kolejde bunu duymayan kalmadı.
1: Ya, bu koşullar altında yolculuğumuza pek iyi bir gezi denemez, öyle değil mi?
0: Bilemiyorum. Ben orada değildim. Size söylemek istediğim özel bir sorunum var. Ofisinize girdiğinizi görünce hemen gelip sizinle konuşmak istedim.
1: Mesele nedir?
0: Bir konuda sizin yardımınızı isteyecektim. Bildiğiniz gibi kısa bir süre sonra kolejden ayrılıyorum.
1: Evet, ne yazık ki öyle.
0: Orta Hindistan'a, doğduğum kente gidiyorum. Orada bir okul açmayı düşünüyorum Bay Fielding. İngilizce öğrenim yapan bir okul. Mümkün olduğunca buradaki kolejin standartlarını tutturmaya çalışacağım.
1: Evet.
0: Şimdilik orada yalnızca yerli eğitim yapılıyor. Demek istediğim, Mao'da artık çağdaş bir eğitime ihtiyaç var. Ben bu durumu değiştirmeyi bir görev biliyorum.
1: Ya.
0: Sizin yardımınızı istediğim konu şu. Acaba bu okula ne ad vermeliyiz?
1: Ad mı? Bana bu okula ne ad vereceğinizi mi soruyorsunuz şimdi siz?
0: Evet, bir ad. Uygun bir ad. İlgi çekici bir ad olmalı.
1: Godbol, şu anda kafamda hiçbir okul adı yok. Zavallı Aziz'den başka hiçbir şey düşünebilecek durumda değilim. Siz onun tutuklanmış olduğunu anlamadınız galiba.
0: Evet, biliyorum. Ama ben şimdi soruma bir cevap bekliyorum sizden. Hemen söylemeniz gerekmez. Hani diyorum ki, boş vakitlerinizde Aziz'i düşünmediğiniz zamanlarda şöyle bir düşünseniz, belki bir iki uygun ad geliverir aklınıza. Doğrusu ben önce Bay Fielding Lisesi ya da İmparator 5. George Lisesi gibi adlar düşündüm ama belki siz...
1: Godbol.
0: Efendim?
1: Aziz suçlu mu yoksa suçsuz mu sizce?
0: Bu kararı mahkeme verecek. Delillere göre düşünüp karar verecekler. Ben bir şey söyleyemem.
1: Evet. Evet ama ben sizin kişisel düşüncenizi soruyorum. İkimizin de hoşlandığı bir adam söz konusu. Bu kentte hiç kimseye bir zararı dokunmadan kendi işini yapıyordu. Ne düşünüyorsunuz? O böyle bir şey yapabilir mi, yapamaz mı?
0: Bu çok zor bir soru. Yani bizim felsefemiz açısından. Doktor Aziz çok değerli bir genç adamdır. Ona büyük bir saygı duyuyorum. Ama siz bana bir bireyin iyi ya da kötü bir eylemde bulunup bulunamayacağını soruyorsunuz. İşte buna cevap vermek çok zor.
1: Size kısaca o bu işi yaptı mı yoksa yapmadı mı diye sordum. Çok açık bir soru. Ben onun yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Belki de o uşak yapmış olabilir. Bence bir iki gün içinde durum açıklığa kavuşacak. Ama siz karşıma geçmiş, iyi ile kötü arasında hiçbir fark yoktur falan gibi sözler ediyorsunuz.
0: Hayır, tam öyle denemez. Bakın, bizim felsefemize göre hiçbir eylem tek bir kişi tarafından yapılmış sayılamaz. Bir eyleme herkes katılır.
1: Ne demek istiyorsun Godbol?
0: Şöyle anlatayım. Marabar mağaralarında kötü bir eylem yapıldı, tamam mı?
1: Evet.
0: Bunun sonucunda da saygıdeğer bir genç kız zarar gördü.
1: Evet.
0: İşte sorunuza cevabım. Bu eylem Doktor Aziz tarafından yapılmıştır. Bu eylem aynı zamanda uşak tarafından yapılmıştır.
1: Olabilir.
0: Ve... aynı zamanda sizin tarafınızdan da yapılmıştır. Ve benim tarafımdan. Ve beni oyalayıp geç kalmama neden olan öğrencilerim tarafından. Hatta Bayan Kustet'in kendisi bile yapmış sayılır bu eylemi. Bir kötülük ortaya çıktığında bundan bütün evren sorumludur. Elbet iyilik için de aynı şey söz konusu.
1: İyilikle kötülüğü aynı kefeye mi koyuyorsunuz?
0: Hayır, özür dilerim. İyilik ve kötülük adlarından da anlaşılacağı gibi ayrı şeylerdir. Ama bunların her ikisi de Tanrı'nın görüntüleridir.
1: Bütün bu karmaşık konuları konuşmak istemiyorum şimdi Godbol. Sana basit bir soru sorabilir miyim?
0: Elbette.
1: Ben de Aziz'den hoşlanıyorsun gibi bir etki uyanmıştı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki onun başına gelenler seni hiç ilgilendirmiyor mu?
0: Ben üzülsem de üzülmesem de bir şey değişmeyecek. her zaman olması gereken olacak.
1: Kaderci, karmacı.
0: Bay Fielding, bizler yalnızca olayların parçasıyız. Onu yönlendiremeyiz.
1: Bunu biliyorum.
0: Bayan Moore, Bayan Quistet'i neden şan rapora getirdi?
1: Yargıç oğluyla evlenebilmesi için.
0: Belki de. Aziz'le Marabar'a gitmesi için. Belki de sizin de bu işe karışmanız için.
1: Özür dilerim ama ben şimdi yalnızca Aziz'i kurtaracak şeylerle ilgileniyorum.
0: Özür dilerim ama sizin yapacaklarınız sonucu değiştirmez.
1: O senin felsefen. Hiçbir şey yapmayalım öyle mi?
0: Benim felsefeme göre dilediğimiz şeyi yapabiliriz. Ama sonuç değişmeyecek.

0: Lütfen. Lütfen susalım. Lütfen. Önce hanımlarla konuşmak istiyorum. Telaşa kapılmaya gerek yok. Lütfen sakin olmaya çalışalım. Zorunlu olmadıkça fazla dışarıya çıkmayın. Kente inmeyin. Uşak ve hizmetçilerinizin önünde konuşmayın. Hepsi bu.
1: Harry, kentten yeni bir haber var mı?
0: Her şey son derece normal.
1: Dışarıdaki bu şamata, bu davullar festivalle ilgili değil mi?
0: Evet, doğru. Geç saatlere kadar da çalmaya devam edecektir. Sakın telaşa kapılmayın. Evet, başka sorusu olan? Yalnız gereksiz sorular sorulmazsa.
2: Nerede o? Nerede?
0: Tutuk evinde. Yargıç kefalet talebini kabul etmedi.
3: Ben bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun Bay Fielding.
3: Bayan Quested'ın sağlığı hakkında resmi bir rapor var mı? Yoksa duyduklarımız yalnızca dedikodudan mı ibaret?
0: Sanırım Doktor Callender çok yakında bize gereken raporu verecektir.
1: Bu son sorunun nasıl olup da gerekli sorular arasında sayılabileceğini anlamıyorum.
0: Hanımlar, size söylediklerimi lütfen unutmayın. Bu gibi zor zamanlarda sizin desteğinize ihtiyacım var. Lütfen normal davranışlarınızın dışına çıkmayın. Sizlerden tek isteğim bu. Size güvenebilirim, değil mi?
1: Evet.
0: Beyler, sizlerden de aynı şeyleri rica ediyorum. Olanların paniğe yol açmasını istemiyorum. Her şey eskiden olduğu gibi yürütülmeli. Silahlanmaya hiç gerek yok. Unutmayın, bir Hintli suçlanıyor. Suçlu olabilir. Ya da suç işlemeye kalkışmış olabilir. Ve bu adam mahkeme edilecek.
4: Bir dakika, özür dilerim efendim. Bir şey söylemek istiyorum. Hizdop benim arkamdan geliyor. O gelmeden arkadaşlara bir iki söz edebilir miyim? Lütfen,
0: evet,
4: lütfen.
0: Buyurun.
5: Hepimizin desteğine ihtiyacı var. Böyle bir geziye izin verdiği için kendisini suçluyor. Kendisi gerçekten çok kötü bir durumda.
4: Elbet, bir de annesi var. Bu yaşlı bir kadın için hiç de hoş olmayan bir deneyim. İyi haberlere gelince Bayan Quested kendine geldi. Gittikçe de iyiye gidiyor ve...
0: Eslop, içeriye gel. Bize katılman ne kadar güzel.
6: Tanrı aşkına. Tanrı aşkına lütfen. Lütfen oturun, lütfen.
0: Bu yana Ronnie, bu yana gel.
6: Teşekkürler, sağ olun. Lütfen, lütfen oturun.
0: Bayan Quested'in iyi haberlerini aldığımıza çok memnun olduk.
6: Teşekkürler. Toplantınızı bu şekilde kesmek istemezdim.
0: Önemli değil. Sen gelmezden önce reddedilen kefaletten söz ediyorduk. Ve eklemek üzereydim. Aramızda öyle bir üye var ki sanığın savunması için yakın çalışmalarda bulunuyor. Şunu söylemek isterim ki sürek avında hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. En azından bu ülke içinde.
3: Bir şey söylemek istiyorum efendim.
0: Lütfen buyurun.
3: Ben Doktor Aziz'in suçlu olduğuna inanmıyorum. Mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğim. Eğer suçlu bulunursa okuldan istifa edip Hindistan'ı terk edeceğim. Şu anda da kulüp üyeliğinden ayrılıyor.
6: Yok. Bu ciddi olamaz. İnanamıyorum.

0: O yaşlı bir kadın. Bunu unutmaman gerek. Yaşlılar olaylardan fazlasıyla etkilenirler. Büyük sorunlara yol açabilirler.
1: Evet. Ona karşı sabırlı olmalıyım.
0: Hadi Roni, iyi geceler. Kendini toparlamana memnun oldum.
1: Beni getirdiğiniz için teşekkürler Bay Thornton.
0: Rica ederim. Hoşça kal.
1: Merhaba Adela. Nasılsın bugün?
2: Teşekkür ederim Roni.
1: Bu sabah ziyaretçilerim varmış.
2: Evet. Bazı hanımlar geldi.
1: Adela.
2: Efendim.
1: Sana iyi davranıyorlar değil mi? Yani demek istiyorum
2: evet,
1: ki...
2: Evet. Ne demek istediğini anlıyorum. Evet, hepsi çok nazikli. Çok anlayışlı, çok şefkatli davranıyorlar. Roni.
1: Efendim sevgilim.
2: Annen nerede? Onu pek göremiyorum.
1: Sana bakmaya gelmedi mi?
2: Hayır. Bu sabah hiç görmedim onu. Aslında pek de sık görmüyorum ya. En çok görmek istediğim insan olduğu halde.
1: Annemin de sağlığı pek iyi değil Adela. Bu olay onu da çok sarstı.
2: Evet. Anlıyorum. O mağaraya girdiğimi anımsıyorum. Yankıyı duymak için duvara hafifçe kazıdığımı.
1: Adela, bunları düşünmemeye çalış. Şimdilik kendini toparlayınca...

0: buraya kadar.
1: Sonra mağaranın girişinde o gölgeyi gördüm. Mağaranın ağzını tıkamıştı. Sanki bir yüzyıl geçti üstüme doğru gelinceye dek. Ama gerçekte 30 saniye geçmiş olmalı.
0: Adela, lütfen kes artık.
1: Dürbünle vurdum ona. Dürbünün kayışına asılıp beni mağaranın içine sürükledi. Kayış koptu ve kaçtım. Hepsi bu. Aslında bana elini değdirmedi. Bütün bunların hepsi saçma. Çok saçma. Yorgunum. Çok yorgunum.
0: Uyu biraz Adela. Unutmaya çalış.
1: Evet.
0: Uyu canım. Uyu.
1: Bayan.

0: İyi misin anne?
1: Biraz, biraz dinleniyordum. Burası çok sıcak.
0: Evet, öyle. Şimdi İngiltere'ye dönmemelisin. En azından musonların başlamasını bekle. Zaten çok yaklaştı.
1: Yapılacak çok şey var. Ama bunlar için zaman az.
0: Neler için anne?
1: Toparlanmak için. Stella'yı görmek için. Bu kalabalıktan, bu kargaşadan kurtulmak istiyorum. Bir an önce kendi mağarama, yuvama dönmeliyim. Yuvama.
0: Çok güzel. Ama mahkeme neredeyse başlayacak.
1: Sana daha önce de söyledim. Bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum artık.
0: Ama sen önemli bir tanıksın. Bu bir gerçek. Aslında o mağaralarda görülecek hiçbir şey yoktu. O her şeyi bilerek önceden ayarlamıştı. O korkunç kalabalığı, seni ürküten o yankılı mağarayı, hepsi palavra ama etkileyici.
1: Sen hiçbir zaman orayı anlayabilecek birisi olamadın. Senin o ön yargılı mahkemendekilerin de anlamayacak. Bunu daha fazla tartışmak istemiyorum.
0: Pekala anne. Ama en azından biz evlenene kadar kal.
1: Siz evleniyor musunuz?
0: Elbette. Neden sordun?
1: Merak ettim. Bütün bu olanlardan sonra. Kiliseye duyduğun saygı, mağarada olanlar. Adela belki kararını değiştirir sanıyordum. Benim üstüme vazife değil ama. Bu kadar önemsiz mi?
0: Seni hiç anlamıyorum. Seni hiçbir zaman anlamadım. Sen de beni hiç anlamadın. Anne, sence Adela nasıl biri?
1: Adela'yı seviyorum. Sağlam bir karakteri var.
0: Öyleyse neden ona yardım etmek istemiyorsun?
1: Benim söyleyeceklerimi hiçbir zaman sonucu etkilemeyecektir.
0: Lütfen anne, Adela uyanınca onu görmeye git. Lütfen, hatırım için.
1: Pekala.

Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi. Hem bilir hem bilmemezlikten gelirsin halimi. Öyle fettanı zaman oldun ki ey aşubi can. Neşeyi dilsuzi aşkınla yanar canü cihan. Selanikli Ahmet Efendi'nin Muhayyer makamındaki bu eserini Zekai Tunca'nın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Ankara Radyosu Saz Sanatçıları Tamburi Cemil Bey'in Muhayyer Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızdayız. Muhayyer ve Segah makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci muhayyer eser Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. İbrahim Suat Erbay'ın yorumundan dinliyoruz. Feryada ne hacet, yürü bendeyle dehanın, bülbül yetişir, bağrımı hun etti figanın. Vuslat demi, kam alma zamanıdır bu zamanın. Bülbül yetişir, bağrımı hun etti figanın.

Semih Mümtaz'ın güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Muhayyer şarkısını Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Gezdim, yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Sami Paşazade Sezai'nin sözlerini yazdığı Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz şimdi. Humaru yok bozulmaz meclisi meyhaneyi aşkın, ayrılmaz haşredek mestanesi peymaneyi aşkın. Harim-i Kabe'yi aşkı tavaf eyler dili Cibril, per-i kerrubiyun menbasıdır kâşaneyi aşkın.

Güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye, bestesi Rakım Elkutlu'ya ait muhayyer eseri Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz şimdi. Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine, o bakış başka bakış, benzemiyor hiçbirine.

Sıradaki muhayyer eseri yine Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Güfte ve bestesi Arif Sami Toker'e ait şarkı. Yenilendi derdim neden bilemem, yamandır hasret ile halim gönül, ağlayıp da gözyaşımı silemem, nedir senin ahuzarın gönül?

İsmail Hakkı Nebioğlu'nun muhayyer şarkısı var sırada. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bağa gidersin üzüme, hiç bakmıyorsun yüzüme. İnanır mısın sözüme, uyku girmiyor gözüme.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Nefi Ömer Efendi'nin şiirine Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin Segah makamındaki yürük semaini korodan dinleyeceğiz. Tuti-i mucize guyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil.

Beyaz Asker Mustafa İzzet Efendi'nin Seyyah makamındaki şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Çektiğim bilmem nedendir dehru gerdundan benim, ağla çeşmim, ağla ki bahtı şebabım karedir.

Gönül Aköz'ü Rakım Elkutlu'nun Segah eserinde dinliyoruz. Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen, Gisun'e gönül bağladığım günleri an sen, bin bir yaralı kalbimi bir ahu dervunla, sen şuha bakıp dağladığım günleri an sen.

Keçeci Zade İzzet Molla'nın şiirine Hacı Arif Bey'in Segah şarkısı var sırada. Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Bülbül yetişir, bağrımı vun etti figanın, zapt eyle dehanın, hançer gibi deldi yüreğim tir-i zebanın, tesir-i lisanın. Ben uğramışım, zannım odur illeti aşka, hiç eyleme şüphe. Bir faidesi olmadı zira hükemanın, tedbir-i devanın.

Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Segah şarkısını Akın Uğur'dan dinliyoruz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

Programımızın sonuna geldik bu gecede. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuz'dan seslenebilmeyi ümit ediyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece güftesini yine Vecdi Bingöl'ün yazdığı Şerif İçli'nin Segah şarkısıyla veda ediyoruz size. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Nazlı ipek yumağım, beşik sana kucağım. Yat uyu kuzucağım, sevenler sevgilisi. Bakarak gözlerine gül de uyu. Şu yanan sineme serpil de uyu. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Hepimiz bir aileyiz değerli dinleyenler. Ailece hoş geldiniz. 13 Ekim 2026 günlerden salı bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetimde Semih Ballı var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Ailece başlıyor.

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, ilişkilerde, iletişim biçimlerinde, sosyal ve çalışma hayatında, eğitim ve iş dünyasında daha pek çok alanda değişikliklere yol açtı. Toplumun her bireyini ilgilendiren bu değişikliklere kişiler bazen kolayca, bazen de biraz zorlanarak uyum sağlıyor. Ama bu süreci en rahat yaşayanlar genellikle çocuklar ve gençler oluyor. Peki toplumun bilgi kaynağı ve hafıza mekanları olan kütüphaneler bu süreçte nasıl bir değişikliğe uğradı? Dijitalleşmeyle kütüphanelerin mekansal yapılarında ve işlevlerinde bir dönüşümden söz etmek mümkün mü? Çocukların ve gençlerin kütüphane kullanma alışkanlıklarında bir değişiklik meydana geldi mi? Yeni nesli bu heyecan verici mekanlara katmanın yolları nedir? Kütüphaneler çocukları ve gençleri okuma ve araştırma alışkanlıklarına katkı bakımından nasıl etkiliyor? Tüm bunları Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden doktor öğretim üyesi Nihan Temiz'le konuşacağız. Nihan Temiz aynı zamanda çocuk edebiyatına gönül vermiş ve yıllarca çocuklarla çalışmış bir yazar ve psikolog. Kendisiyle çocuklar ve kitaplar üzerine de sohbet edeceğiz. Kitapların çocukların dünyasına neler katacağını, okuma alışkanlığı edinmeleri için neler yapabileceğimizi soracağız.

0: konuşacağız ve çocuklar için kaleme aldığı kitapları konuşacağız. Hadi merhaba diyelim. Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden uzman psikolog ve çocuk edebiyatı yazarı doktor öğretim üyesi Nihan Temiz'e. Nihan Hocam merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için bizi çok mutlu ettiniz. Belki bu dönemin en temel sorunlarından birini konuşuyoruz. Belki de bir sorun haline gelmemesi gerekirken, belki de hayatın içinde nefes almak kadar doğal olması gerekirken biraz unutmaya başladığımız o kitap okuma alışkanlığını, kütüphaneleri konuşmak istiyoruz. Çünkü bahsettik ya girişte de, dijital bir çağ artık bu ve bir takım değişikliklere dönüşüm nere uğradı kütüphaneler. Sizden dinleyelim mi bu dönüşümü?
1: Elbette. Dijitalleşme gerçekten de yaşantımıza hızlıca giren ve yaşamımızın her alanına etki eden, olumlu ya da olumsuz, bakış açımıza göre de aslında değişik yorumlayabileceğimiz yapılar ve bir durum ve dijitalleşme ile birlikte her şeyde olduğu gibi kütüphanelerde de bir takım değişimler, dönüşümler yaşandı. Neler oldu? Şimdi şöyle aslında söyleyebiliriz. Kütüphaneler, siz başlarken çok güzel söylediniz, bir hafıza mekanı, toplumsal bellektir aslında. Tarih boyunca da toplumların bilgi kaynaklarını bir araya getirdi, korudu, gelecek kuşaklara aktardı. Tam bir bellek mekanı, bellek kurumu diyebiliriz kütüphaneler için.
0: Evet.
1: Dijitalleşmeyle birlikte bu işlevin ortadan kalkacağını düşünenler oldu, ama ortadan kalkmadı elbette.
0: Evet.
1: Tam tersine yeni olanaklar da genişledi aslına bakarsanız. Artık kütüphaneler o geleneksel kitap ödünç alınan, verilen yerler olarak algılanan kütüphaneler aslında anlamı bundan çok daha büyük elbette. Dijital kaynaklara erişebildiğimiz, araştırma yapabildiğimiz, ortak çalışabildiğimiz, etkinliklere katılabildiğimiz, birlikte öğrenebildiğimiz yaşam alanlarına evrildi. Burada önemli bir nokta var. Dijitalleşme basılı kitabın ya da fiziksel kütüphanenin önemini ortadan kaldırmadı. Aslında bu beklendi bir süre.
0: Evet,
1: şimdi kütüphanelere kim gitsin? Her yerden ulaşıyoruz elektronik kaynaklara. Ama kütüphaneciler ve kütüphaneler ne olursa olsun hayatta kalmayı başaran kişiler ve kurumlar aslında.
0: Evet.
1: Bir şekilde çözümünü buluyorlar. Bir şekilde entegre oluyorlar. Uyum becerileri çok yüksek yerler. Dolayısıyla ne yaptılar? Farklı kaynakları ve hizmetleri bir arada sunabilme gibi bir çeşitlilik. Yani elektronik kaynaklar üzerinden kütüphanelere ulaştık. Dijitalleşme biraz bizi mekandan uzaklaştırdı diyebiliriz ama öyle hizmetler sundular ki kütüphaneler yaşam merkezi haline geldi.
0: Tabii ki.
1: Bir araya geldiğimiz yerler haline geldi. Dolayısıyla daha çok geldi. Dolayısıyla da aslında dijital çağa ayak uyduranların başında kütüphaneler geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, o kadar güzel anlattınız ki kendi üniversite zamanım geliyor aklıma. Bugün de 13 Ekim Ankara'nın, güzel Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü. Üniversite yıllarını Milli Kütüphane'de geçirmiş bir öğrenci olarak ben o atmosferi hatırladım siz anlatırken. O kadar güzeldi ki hem ders çalışması, hem yemeği orada arkadaşlarla yemek, geç vakitlere kadar kütüphaneden çıkmayacağını bilmek, o duygu çok güzeldi. Şimdi ona bir yenisi eklendi. Bu güzel başkentte Millet Kütüphanemiz var. Evet. Cumhurbaşkanlığının içinde. Gitmeyenler, görmeyenler mutlaka görmeliler. Bir atmosfer dediniz ya Sayın Hocam. O atmosferi hissetmek bakımından olağanüstü bir yapıya imza atılmamış mı?
1: Kesinlikle. Yani hem bir araya getiren, hem bir arada tutan, bizi bilgiyle buluşturan, aynı zamanda hizmetleri, etkinlikleri, uygulamalarıyla bizi sorgulamaya iten biraz, çünkü yapay zeka dijitalleşme derken düşünmeyi unutur hale gelmeye
0: çok
1: başladı.
0: Doğru.
1: Çok önemli o yüzden. Kütüphanelerde ne yapıldığı ve düşünmeye, bilgiye erişmeye adım atarken ne yapıldığı da çok önemli.
0: Evet. Hani bazen soluklanmak istersiniz ya, çalışırken şöyle bir kafanızı yukarı kaldırırsınız. Millet Kütüphanesi'nin tabanında bir surenin meali yazar. Der ki, o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Buradan baktığımızda okumanın, bilmenin ne kadar değerli olduğunu hatırlatması bakımından çok önemli bir ifade, çok güçlü bir ifade değil mi?
1: Çok çok yani şu yaş

0: Yaşadığımız çağda bilgisi olmadan fikri olan evet. insanlara dönüşüyoruz zaman zaman.
1: Doğru.
0: İşte bunu her yaşadığımızda da belki bunu hatırlamamız gerekir diye evet. düşünüyorum. Bilgi çok önemli bir şey her şeyin başı.
1: Tabii. Bir de kitaplar defalarca edisyondan geçen, defalarca kontrol edilen eserler. Ama bizler şu anda sanki telefonda baktığımız, okuduğumuz, gördüğümüz her bilginin doğru olacağına inanıyoruz, öyle değil mi?
0: Evet, yani teyit etme ihtiyacı çoğu zaman hissetmiyoruz.
1: Doğru.
0: İşte burada da yine aslında bizim erken çocukluktan itibaren ve yine okumayla gelişen eleştirel düşünme, sorgulayıcı düşünme, teyit etme, doğrulama, kanıt arama üzerine konuşmamız ve düşünmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada da yine ben konuyu her yerden okuma kültürüne, okuma alışkanlığı ve kütüphanelere bağladığım için
1: lütfen
0: yine
1: bağlayın.
0: Burada bundan bahsettim. Çocuklara döndüm yani. Çocukluk dönemine döndüm.
1: Evet, evet. Lütfen bağlayın. Nihan Hocam, sizin gibi çok değerli hatırlatıcılara ihtiyacımız var. Çünkü okumak çok kıymetli. Bir öz eleştiri olsun. Biz bu toplumda okumaya o kıymeti çok vermiyoruz ne yazık ki.
0: Evet, yani biraz tabii görsellere eğilimimiz de arttı.
1: Evet.
0: Dikkat süremiz sosyal medya sebebiyle hepimizin, çocuklarımızı eleştiriyoruz, gençlerimizi eleştiriyoruz ama
1: evet.
0: itiraf etmek gerekirse ben kendimi arada bir uzun dakikalar boyunca sosyal medyada yakalıyorum. Yani
1: evet.
0: ne yaptım, görselleri takip ediyorum sadece.
1: Tabii.
0: Okuma çok az. Yani takip edersek sosyal medyada görselin altına yazı yazan genç az. Yazmıyoruz ve okumuyoruz. Orada bile yazmıyoruz
1: doğru.
0: ve okumuyoruz.
1: Çok
0: sadece fotoğraflara bakar olduk artık.
1: Evet. Peki bir psikolog yönünüz olduğunu da bildiğim için mekanlarda okumanın, çocukların ve gençlerin okuma, araştırma alışkanlıklarına nasıl bir katkı sağladığını merak ederim. Çünkü çok fazla gençten, çocuktan bu cümleyi duyuyorum. Evde çalışamıyorum. Ama oralara gittiğinde farklı bir gözle, farklı bir okuma yapabildiklerini görüyorum. Bunu psikolojik olarak nasıl açıklarız?
0: Bunun adı aidiyet. Ait hissetme.
1: Evet.
0: Kendini orada iyi hissetme. Olumlu algı geliştirme.
1: Evet.
0: Ve işte bu duyguyu yaratıp çocukları kitaplara, kütüphanelere dost etmek için onları akran etmek için de kütüphaneciler çok çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Artık geleneksel kütüphane anlayışında eskinin algısı biraz yok oldu. O sessizlik, bireysel çalışma eskiden ön plandaydı.
1: Tabii.
0: Günümüzde kütüphaneler mekanı şunun için kullanıyorlar. Etkileşim için, birlikte
1: evet.
0: üretmek için, birlikte öğrenmek için, yaşam boyu öğrenmenin her aşamasında daha fazla alan açılıyor artık kütüphanelerde. Çocuklar kütüphanenin içinde oyun oynayabiliyorlar. Kitaplar aracılığıyla etkinlik alanlarında
1: harika.
0: Vakit geçirebiliyorlar. Arkadaş edinebiliyorlar. Yaratıcı atölyelere katılabiliyorlar. Masal saatlerine katılabiliyorlar. Ve teknolojiyle buluşabiliyorlar. Bahçesi var. Kütüphanelerin bahçeye çıkıp doğayla tanışıyorlar. Yeşil kütüphane akımı yavaş yavaş geliyor. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık kazanıyorlar. Dolayısıyla kütüphaneler artık birçok kişi tarafından neyse ki yalnızca kitapların bulunduğu mekanlar değil, çocukların kendilerini keşfettikleri, hayal kurdukları, sosyal beceriler geliştirdikleri yaşam merkezleri olarak da görülüyor. Elbette tabii sessizce kitap okumak ve araştırma yapmak da hala kütüphanelerin temel işlevleri arasında. Ama bu saydığım bir sürü güzel şey çocukları kütüphanelere ait kılıyor, mekana ait kılıyor ve daha çok gelme isteği ve beraberinde de daha çok okuma isteği uyandırıyor diyebiliriz.
1: Ne kadar güzel. Size anlatırken heyecanınızı, okumaya dair o büyük tutkunuzu öyle hissediyorum ki sesinizden. Bu beni de çok heyecanlandırıyor. Aslında saydıklarınız yeni nesli bu heyecan verici mekanlara katmanın yollarıydı. Çok da güzel önermelerdi. Peki şöyle bir baktığımızda muhakkak bir takım değişiklikler olmuştur. Çocukların ve gençlerin kütüphane kullanma alışkanlıklarında en çok dikkatinizi çeken değişiklik nedir?
0: Yani tabii bilgiye ulaşma biçimleri çeşitlendi diyebiliriz. Çoğu zaman artık deminden beri konuştuğumuz üzere dijital araçlar üzerinden ulaşıyorlar. Ama tabii bilgiye hızlı ulaşmak demek doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakla aynı şey değil. Bu nedenle işte değişen şeylerden bir tanesi ve etkili olan şeylerden bir tanesi...

çocukların kütüphane kullanma alışkanlıklarında sadece kitap okuma ya da herhangi bir bilgi kaynağını okuma, inceleme değil, bunları nasıl sorguladığı da, nasıl içselleştirdiği de, nasıl teyit ettiği de, evet, az önce vurgulamaya çalıştığınız çok önemli. Bu nedenle günümüz kütüphanelerinin önemli görevlerinden bir tanesi, hani ilkelerinden bir tanesi diyelim, çocuklara ve gençlere yalnızca bilgi sunmak değil, bütün yetişkinlere, herkese aslında, tabii sadece ki çocuk ve gençlerden söz etmeyelim, hepimiz de yanılıyoruz, hepimiz de aslında bu düşünceye sahip olmalıyız, zaman zaman aksadığımız oluyor. Dolayısıyla kütüphanenin önemli görevlerinden bir tanesi bilgi sunmak değil, sadece bilgiyi sorgulamayı,

0: kaynakları değerlendirmeyi, hmm. doğru bilgiyi ayırt etmeyi de öğretmek. Üstelik çocukların dijital dünyadaki ilgilerini kütüphanelerle buluşturmak da mümkün. Evet. Artık buna ilişkin yazılımlar, buna ilişkin etkinlikler, uygulamalar, kaynaklar geliştiriliyor. Kütüphaneler bunun üzerinde çok ciddi çalışıyorlar. Akademisyenler bu konu üzerinde çok ciddi çalışıyorlar. Önemli olan çocukların ve gençlerin, o mimaride konuştuğumuz için onları söylüyorum, onların bilgi ve ihtiyaçlarını anlamak, kullanma alışkanlıklarında nasıl bir değişiklik oluyorsa ona entegre olmak. Uyum her şeydir. Evet. Hepimiz bir şekilde çağımıza ve birbirimize uyum sağlamak durumundayız.
1: Elbette. Belki yine şöyle ufak bir eleştiride bulunabiliriz. Yalnızca sınav zamanları tıklım tıklım doldurduğumuz mekanlar haline gelmemeli, öyle değil mi? Orada bir yaşam var, bir atmosfer var, bir hayat var. Belki bu hayatı solumak için bile oraları hatırlamalı, değil mi?
0: Kesinlikle. Yakın zamanda bir projeye katılıp bunları anlattım. Eğitmen olarak, yani sadece ödev yapma mekanı haline gelebiliyor zaman zaman. Bakın, bunda bir sakınca yok. Çocuk orada kaynağını tarıyor, sessizce çalışıyor. Bazen akranıyla birlikte bir araya gelip çalışıyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sadece bu amaçla bakıldığında kütüphaneleri acıklı bir şekilde kısıtlamış oluyoruz.
1: Çok yapacağı, doğru.
0: Bütün
1: çok
0: faydalar
1: doğru.
0: bakımından. Önemli olan hem kullanıcılara farkındalık kazandırmak, kütüphane size ne verebilir? Bunu da sadece kütüphaneler iyidir, hoştur, güzeldirle yapamayız. Evet. O zaman çocuklar için bir çekim merkezi, gençler için bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Onların ilgilerine, ihtiyaçlarına ayak uydurarak yapacağız bunu da. Onlar nelere daha çok ilgi duyuyorlarsa o yönden girerek bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ve zaten yapılan da bu, aslına bakarsanız bu konuda çalışılıyor.
1: Evet, faydadan bahsetmişken kitap bize ne verebilir sorusunun da vakti geldi diye düşünüyorum. Özellikle çocuk kitapları çok önemsiyoruz. Ebeveynler o kitapları muhakkak çocuklarının çocuklarına okumadan evvel kendileri bir karıştırmalı. Şimdi benim önümde o kadar güzel çocuk kitapları ismi var ki, tarafınızdan yazılan Kaf Dağı'nın Taşları var, Masal Koleksiyoncusu var, Saçları Yukarı Uzayan Çakıl var, Kahraman Burunlar, Mirket Nineler, Gereksiz Şeyler Toplantısı ve Çınar'ın Hafızası var. Çocuk kitapları yazarken en çok dikkat edilmesi gereken nedir?
0: Belki hani o pek olumsuzluklarla konuşan biri değilim ama ne yapılmaması gerektiğiyle başlayabiliriz.
1: Tabii,
0: belki gerektiğiyle. Sadece bilgi katma hedefli olmamalı kitaplar.
1: Evet.
0: Yani didaktik içerikler ders kitabı olarak tanımlanabilir daha çok. Çocuklara parmak sallayan, bu işte böyledir, öğrendiniz mi, kıssadan kitleye gibi mesajlar veren kitapların iyi olduğunu düşünürüz. İyidir de. Ama çocuklarda hani o istenen okuma keyfini, okuma alışkanlığını böyle kazandırma noktasında kısıtlı kalır. Kitaplar çünkü çocuklara yalnızca yeni bilgiler kazandırmaz. Kendilerini ya da başkalarını anlamaları için onlara fırsatlar sunar. Bir yolculuğa çıkarır. Hikayedeki karakterleri takip eder çocuk. Onların yaşadıklarını takip eder. Belki kendisi hiç böyle şeyler yaşama fırsatı bulamayacaktır.
1: Evet.
0: Ama karakterin üzerinden yaşam deneyimi edinir. Onun yaşadıklarını takip ederek kendisinden farklı insanların duygularını, deneyimlerini tanıyabilir. Bu da aslında çok önemsediğimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da çok önemsenen yaşam becerileri dediğimiz becerilere, ki bunlar aynı zamanda bilgi okuryazarlığı becerilerinin de temelidir. Empati, duyguları anlama, farklılıklara saygı, bütün bu becerileri gelişimine katkı sağlar kitap okumak. Sadece kitabı okumak bunu sağlar. Tabii bu hani sosyal duygusal açıdan diyelim. Aynı zamanda elbette dil gelişimi, kelime çeşitliliği, dil kültürdür. Kelimelerimiz olmadan kendimizi anlatamayız, duygu düşüncemizi anlatamayız. Hayal gücünü çocukların, merak duygusunu ne kadar fazladır merakları çocukların. Sadece cevaplar vermesini değil, sorular da sorabilmesini. Düşünme becerilerini destekler kitaplar.
1: Tabii.
0: Bazen bir kitap çocuğun hiç sormadığı bir soruyu sordurur. Bazen de kendisini yalnız hissettiği bir konuda ona eşlik edebilir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla

0: Ben kitapları çocukların dünyasına açılan pencereler olarak görüyorum. Her kitap yeni bir pencere. Her okuma deneyimi de çocuğun yaşadığı her okuma deneyimi de kitap olabilir, süreli yayın olabilir, okuduğu neyse bir fıkra olabilir, bir tabii, mani olabilir, tabii, bir tekerleme olabilir. Hepsi yeni bir keşiftir.
1: Tabii. Peki şu da son sorumuz olsun mu Nihan Hocam, biraz vaktimiz kısıtlı olduğu için.
0: Buyurun.
1: Bir kitap okudum, bütün hayatım değişti der Orhan Pamuk kitaplarından birine başlarken. Bir çocuğun dünyasını nasıl değiştirebileceğinden bahsettiğiniz bir kitabın, ama galiba yetişkinlerde de değiştirmemiz gereken bir dil var. Yani biz kitap okumayı çocuğa sanki bir ceza aracı gibi, odana git biraz kitap oku gibi bir tonda söylemeye başlıyoruz bazen. Neler söylersiniz buradan yetişkinlere? Çünkü çok önemli bir çocuğa bu alışkanlığı kazandırmak ve biz bunu yanlış kodluyoruz gibi hissediyorum.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Bir ceza, bir yarışma, bir skor... Şu kadar kitap okumuş, o da çok bana sağlıklı gelmiyor. Kitabın içinden ne anlamış, neleri çıkarmış, neleri içselleştirmiş, nitelik önemli. Kaç kitap okuduğu ile çocuklar vitrine çıkarılmamalılar.
1: Ya da sayfa sayısıyla, öyle değil mi? Efendim? Yani ya da sayfa sayısıyla, çok kalın olması çok mühim olduğu anlamına gelmeyebilir değil mi?
0: Geçtiğimiz yaz yaşadığım bir şey buna çok iyi örnek olabilir. Kumsalda kitap okumak isteyen bir çocuğa annesini şunu söylerken duydum. Biraz üzüldüm, karışmadım ama 30 sayfa okumadan denize giremezsin. Hiçbir koşul, bir ceza, bir mesai gibi algılanmasına neden oluyor. Çocuklarla birlikte okumuyoruz. Erken yaştan itibaren onları kitaplarla dolu ortamlara maruz bırakmıyoruz. Kendimiz okumuyoruz. Model olmak çok önemli çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırırken. Evimizde bir kitaplığımız, bir kütüphanemizin olması gerekiyor. Ve hani gerekiyor ama onu oraya hani bir mobilya olarak değil, içindekileri birlikte okumak. Veya çocukları kitap okurken hemen ilkokula başlayıp da okuma yazma öğrenince birden yalnız bırakmamak. Resimli hikaye kitabı, böyle sarılarak okuyoruz çocuklara gece yatmadan. İlkokulda okuma yazmayı öğreniyor. Bir anda artık kendin okursun diyerek bırakıyoruz çocukları.
1: Neden yalnız bırakalım, öyle değil mi?
0: Yani birlikte kitap okumak, çok büyüdüyse, sarılamıyorsak artık, onlar kucaklara sığmıyorlarsa, o zaman aynı kitabı okuyup tartışmak, bütün bunlar anne babaların yapmaları gereken şeyler, yapmamaları gereken şeyleri de aslında başta söyledik. Mesai değildir, zorlama, ceza, skor değildir.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Nihan Temiz, çok değerliydi çok bugünkü katkınız. Kolaylıklar diliyoruz, yeni kitaplar bekliyoruz sizden.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ Benim için de çok keyifliydi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden doktor öğretim üyesi, aynı zamanda uzman psikolog ve çocuk edebiyatı yazarı Nihan Temiz'le konuştuk. Kütüphanelerin ve kitabın önemini. Bugün ailecenin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek kitapla kalın.

her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya.

de bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular, biraz deli biraz çocuktu.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dakika. Çok bunalınca dağlara çıkar mısınız? Ben çıkarım. İyi gelir insana. Her şeye, hatta kendime bile uzaktan bakarım. Oh be derim, dünya varmış. Esen rüzgar alır götürür içimdeki tasayı. Yaşadığımı tekrar hatırlarım. Şimdi yine bir dağ başındayım. Güneşin doğuşunu buradan izlemek için ve binlerce yıl öncesinin yapılarına dokunmak için geldim buraya. Nereye mi? Nemrut Dağı'na. Bir tura katıldım gelirken. Eğer isterseniz Adıyaman ya da Kahta'dan araç da kiralayabilirsiniz. Çok erken saatlerde yola koyulduk. Hava çok soğuk ama sabırsızlıkla bekliyorum güneşin doğuşunu. Gündüz hava sıcaklığı yüksek olsa da gece sıcaklıklar çok düşüyor. Nemrut Dağı'na çıkış için en uygun zaman dilimi Mart ayıyla başlıyor ve Kasım ayının ortalarına kadar sürüyor. Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşu ve batışı çok görkemli olur diye anlatılır hep. Yaşamak belgeselden izlemek gibi değil, gerçekten eşsiz. Zaman duruyor sanki. Mutlaka gelmelisiniz. İnanın pişman olmazsınız. Seyyar haklıymış. İyi ki gelmişim dersiniz. Güneş doğdu. Şimdi keşif zamanı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin kuzeydoğusunda 2206 metre yüksekliğinde bir dağ Nemrut. Doğu Toros Sıra Dağları üzerinde Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir konumu var. Tepesinde bir tümülüs bulunuyor. Tümülüsü hemen açıklayayım. Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen isim. Helenistik dönem devletlerinden Komagene'nin kralı 1. Antiyokos Epifanes'in anıt mezarının bu tepedeki tümülüste olduğu biliniyor. Altında mezarın bulunduğu bu tümülüs, yumruk büyüklüğünde taşların 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında konik bir tepe biçiminde yığılmasıyla oluşturulmuş. Tümülüsü doğu, batı ve kuzeyden teras biçiminde 3 alan çevreliyor. Nemrut'ta güneşin doğuşu doğu terasından izleniyor. Bu terasta yaklaşık 10 metre yüksekliğinde

0: yüksekliğinde, tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri var. Heykellerin yüzleri güneşe doğru dönük. Sırasıyla Komagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal. Krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan. Komagene Kralı 1. Antiochos, Komagene, Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alıyor. Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiochos'un dini ve sosyal içerikli vasiyeti Nomos bulunuyor. Terasın kuzey ve güneyinde Komagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri, yani dikili duran taşlar yer alıyor. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı ve onun yanında oturur biçimli bir aslan heykeli tüm görkemiyle duruyor. Batı terasında da tahtlarında oturan dev tanrı heykelleriyle birlikte Komagene Kralı 1. Antiochos'un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları ihtişamlı duruşlarıyla beni karşılıyor. Ayrıca burada bir aslan horoskop kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunuyor. Tarihin en eski horoskoplarından biri. Bu tarih Kral 1. Antiochos'un tahta çıkış tarihi olarak tahmin ediliyor. Nemrut'ta güneşin batımı bu terastan izleniyor. Kuzey terası, batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan 180 metre uzunluğunda bir tören yolu. Burada tamamlanmamış stel ve kaideler bulunuyor. Gerçekten 5 dakikaya sığacak gibi değil. İçimdeki duygulara tercüman olacak kelimeleri bulamıyorum. Çok etkileyici, çok. Mutlaka gelin, görün ve hissedin burayı. Biz 5 kadın, 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör Cemal Kamacı. 1943'te Trabzon'da doğan Kamacı profesyonel boksa 1967'de adım attı. Ringi rakiplerine dar eden Cemal Kamacı'nın Avrupa şampiyonu Roger Zami ile İstanbul'da yaptığı unvan maçı ise unutulmaz anlara sahne oldu. Takvimler 1 Ekim 1972'yi gösteriyordu. Müsabakaya ilgi büyüktü. Spor ve Sergi Sarayı'nın tribünleri yetersiz olunca Ali Samiyen Stadı'nda ring kuruldu. 42 bin seyircinin tezahüratları eşliğinde tarihi bir maç başladı. Roger Zami daha tecrübeliydi. İkinci raundda Kamacı'nın kaşı patlasa da pes etmedi ve rakibine dördüncü raundda üstünlük kurmayı başardı. Altıncı raundda Fransız boksörün nefesi kesilmeye başlamıştı. Artık ringin tek hakimi Cemal Kamacı'ydı. Tribünler coşmuş, Ali Samiyen Stadı adeta yer yerinden oynayan bir mekan olmuştu. 15. raundun sonunda milli boksörümüz zafere ulaştı ve altın kemeri beline taktı. Tarihi bir başarıya imza atan Cemal Kamacı, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör unvanının da sahibi oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
3: Saat 5.
4: Haberler.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Bulls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bulat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye Yüzyılını vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret ettiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. Ankara Türk-Alman Ekonomik Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, küresel tehditlere dikkat çekti. Güvenilir üretim ve dayanıklı tedarik zinciri gerekiyor dedi. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi ise Türkiye'siz bir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulamayacağını vurguladı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezde 8 ilde düzenlenen yasalı şu bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Türkiye Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmeleri

sürdürüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ekim-Kasım aylarında Avrupa Birliği yetkilileriyle seyahatleri kolaylaştıracak yöntemler üzerinde durulacağını söyledi. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi. 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı. Biri çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

Sana yazdığım şarkıları yere yaydım dün. Satır satır her hece anlamsız olmuş. Sen

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye yüzyılının vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5'e belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın'da, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Türkiye Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmelerini sürdürüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ekim-Kasım aylarında Avrupa Birliği yetkilileriyle seyahatleri kolaylaştıracak yöntemler üzerinde durulacağını söyledi. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılan bazı uçuşlardaysa iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

0: Spor.
1: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar var. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 6 ila 8, sabah saatlerinde doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısı 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Marmara'da hava parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Ege'de hava parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9. İlk saatlerde güney güneydoğudan 5 ila 7. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzey öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzey yer yer 3,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Akdeniz'de hava parçalı çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinde yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısı yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlisi Sayın Ekrem Şimşek. Ekrem Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ekrem Hocam, anlatılır ki Evliya Çelebi Eminönü'ndeki o camide uykusunda, rüyasında Resulullah Efendimiz'i görür. Şefaat ya Resulullah diyecek yerde seyahat ya Resulullah der ve biz de sana seyahati açtık buyurur Resulullah Efendimiz. Ve gezmedik yer bırakmaz. Seyahat çok önemli bir şey. İnsanın tabii bir yerden bir yere gitmesi, yeni yerleri tanıması kadar kendi içinde seyahat de önemli. Yani kendi içimiz duragan fakat bedenen dolaşıyoruz. Bu seyahati biraz konuşalım isterseniz.
2: Buyurun. Hay, çok güzel bir açılış yaptınız. Evliya Çelebi mübalağalı anlatımı ve mizahi yaklaşımıyla yani yüzyıllardır hala canlılığını koruyan, bir takım kısıtları şöyle, yani Osmanlı İmparatorluğu ve çevresindeki ülkeler Avusturya Macaristan'la biraz sınırlanmış. Ama çok değerli eserler bırakmış. Adeta insanla seyahatini teşvik eden eserler bırakmış bize.
1: Hocam adam Danimarka'ya kadar gitmiş. Almanya, Danimarka buraları gezmiş. Müthiş bir şey yani o günün şartlarında.
2: 300 sene öncesinde pek de tanınmayan İbni Batuta yaşamış. Evet. Fas'ın Tanca kentinde doğan. O 120 bin kilometre kat etmiş. Dolayısıyla sadece hac için yola çıkıyor aslında. Fakat bu iş onun artık mesleği haline geliyor. Yani bilinen o Marco Polo'dan falan çok daha fazla seyahat ettiği bilinir. Daha gerçekçi, o zamanın hukuki sistemlerini incelemiş, sadece bir seyahat yazarı olmanın ötesinde çok derin bilgiler vermiş bize. Dünya çapında bir gezgin, Afrika'nın içlerinden Çin'e kadar gidiyor. Güzelliği şu, bizim açımızdan baktığımızda önemli bir coğrafyada başka bir dil konuşmasına gerek yok. İslam'ın hakim olduğu coğrafyalar. Evet. Düşünsenize bugün Avrupa Birliği'nde mesela tek bir pasaportla, tek bir vizeyle bir sürü ülkeye girebiliyorsun, zamanın birliği diye düşünebilirsiniz onların. Yani o 14. yüzyıl dünyasına küresel bir tablo sunuyor İbn Battuta bize. Biz burada seyahatin detaylarına bakacak olursak aslında dinimizin 5 temel direğinden biri olan haccı düşündüğümüzde bunun aslında bir farz davranış olduğunu da yapabilenler için olduğunu görüyoruz aslında. Evet. Neyi içerir bu yolculuk? Bir kere konfor alanından uzaklaşmayı içerir. Meşakkatlere dayanıklı olma. Ama en önemli enstrümanı da belki bize tefekkür imkanını sağlaması. Evet, belli ibadet çeşitleri vardır. Bunun için belli şartlar vardır. Ama bu yani uyanık olduğunuz her an ecrinizi artırabileceğiniz bir enstrüman.
1: Evet, ayet var sonra. Allah-u Teala tavsiye ediyor. Gezin, görün. Eski kavimlerin nasıl helak edildiğine bakın mealinde bir ayet-i kerime hatırlıyorum.
2: Çok doğru. Yani. Böyle uyarıcı ayetler olduğu gibi biz günlük pratiklerimizde örneğin başka ülkelerdeki Müslümanların hayatlarına bakarak kendimizle kıyaslayabiliriz. Onların iyi yanlarını alabiliriz.

0: geliştirmemiz yönümüz olabilir. Bağı kuvvetlendirebiliriz.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Örneğin ben Bosna'da yaşadığım sürede gördüğüm kadınların camide çok aktif rol aldığı, bulundukları yerlerin bizdekiler gibi en arkalarda, en soğuk köşelerde olmadığını gördüm. Bizzat hayatın içinde olduğunu gördüm orada. Başka bir örnek verecek olursak, hayvan cinsleri olarak o pet shoplarda gördüğümüz akvaryum balıklarının gerçekten denizlerde yaşadığını Endonezya'da görebiliyorsunuz. Onlarla birlikte yüzebilirsiniz. İşte bunlar da bir hikmetlerden, bazılarını müşahede etmenin en somut yollarından bir tanesi. Dolayısıyla insanın monotonluğunu gideren, belli zorluklara karşı durabilmesini sağlayan, sonuçta da bilgisini, görgüsünü artıran bir mekanizma olarak seyahat önem taşıyor bizim hayatımızdan.
1: Ekrem Hocam, iç seyahat de önemli tabii. Bu iç seyahati de aslında sağlıyor.
0: Evet, saatlerce konuşulabilecek.
1: Evet.
0: Ve bizim sahip olduğumuz kültürde de bunu başarmış. İşte Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, bunlar yolculukları aslında kendi işlerine yapabilmeye başarmış, bize de paylaşılabilmiş.
1: Bu Türkiye kadar sirayet etmiş bir konu. Bir kararda durmayalım diyor Ozan. Bu bir kararda durmamak, aslına bakarsanız hareket halinde olmak manasında da ihtiva ediyor. Dolayısıyla kültürün kendisinde bir buyurduğunuz gibi bir teşvik var. Yani Yunus Emre'den tutun, yani işte Evliya Çelebi'ye kadar, ki Evliya Çelebi'nin ki büyük bir macera hakikaten. Bunu sultanla paylaşması, 4. Murat gibi bir adamla paylaşması çok mühim hakikaten. Ama kültürümüzde bizim böyle bir şey var. Yani bir oturma kardeşim, gez. Mesela okuyan mı bilir, gezen mi bilir gibi bir sözümüz var. Gezen daha çok şey biliyor galiba.
0: Bu çok doğru. Günümüzde bilgi kanallarımız çok fazla. Anında ulaşabiliyoruz ama ne kadar doğruya ulaşabiliyoruz, burada soru işaretleri var. Bunlarda yanılabiliyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gerçek olayları yerinde görmeden belki farkına varamayabiliriz. Bu çok kolay yanılgıya düşebileceğimiz bir alan.
1: Doğru. Bir de Ekrem Hocam, şu televizyonda, belgesellerde vesaire izlediğimiz tabiatla gidip gördüğümüz zaman, gördüğümüz, şahit olduğumuz tabiatın sanki farklı olduğunu görüyorsunuz. Bilmiyorum, ben bazen onu yaşadım. Mesela gezdiğim yerlerde gördüğüm ortam, insanlar şeye sığmıyor, belgesellere sığmıyor ya da televizyon ekranına sığmıyor.
0: Bu çok muhtemel, çünkü gerçek hayat bundan farklı. Hepimiz Batı ülkelerini belki istahişle cümlelerimizde kullanırız ama orada sokakta göremediğimiz kedi köpek gibi hayvanların bir katliama uğradığını belki göz ardı ederiz.
1: Doğru, doğru. Hocam bir müzik arası verelim, devam edelim. Kul Himmet'e ait bir eser. Müzeyyen Senar seslendiriyor. Seyyah oldum şu alemi gezerim.

0: Ekrem Hocam, bireyin seyahati var, bir de toplumların seyahatleri var. Bir yerden bir yere göç etmek. Aslına bakarsanız bizim dinimizin hikayesi de böyle bir göçle başlıyor diyebiliriz. Yani Mekke'de zorlukla karşılaşan insanların göç etmeleri, işte Mekke'den Medine'ye adeta gitmeleri, orada yeni bir oluşum meydana getirmeleri, bir medeniyet temeli atmaları gibi. Bu göç etmekte bir şey var. Yani bir şey taşıyorsunuz.
1: Bir anlamda teşvik edilmiş gibi, yani Allah'ın arzı geniş değil miydi diye buyurulan ayette. Şartlar gerektiriyorsa bu kimi zaman ekonomik olur, kimi zaman ilahi kelimatullah olur. Biz toplu halde bunu yapmayı becermişiz. Evet. Hatta bugün Avrupa'da bile, diyelim Belçika'da ya da Almanya'da, belli kasabalara, şehirlere gitseniz aynı köyden, aynı kasabadan bir sürü insanı görürsünüz. Doğru. Yani biz eşimizi, dostumuzu korumayı, gözetmeyi ön plana almışız. Onu görüyoruz. Baktığımızda da grup olarak herhangi bir ülkenin en başarılı, en girişimci insanların göçmenlerden oluştuğunu görebiliriz. Demek ki bu insanlar konfor alanlarından çıkarak meşakkatlere hazır olduğunu gösteriyorlar ve risk alabiliyorlar. Dolayısıyla bulundukları topluma katkı sağlıyorlar. Körüklenen bir yabancı düşmanlığı olduğunu görüyoruz. Halbuki bizim dinimizin emirlerinden bir tanesi yolda kalana yardım etmek.
0: Evet, doğru.
1: Böyle bir anlayış farklılığı var. Belki biz bunun tekrardan canlanmasına sebep olacak davranışlar içerisinde olabiliriz.

0: Temsil unsuru diye de bir şey var. Yani gittiğimiz yerde kendi kültürümüzü ne oranda temsil ediyoruz? Burada dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii işin o tarafı var ama hocam artık dünya hani ayetten bahsettiniz, çok önemli bir ayet-i kerime. Yani arzın sahibi, varlığın sahibi bunu söylemişse elbette yollarımız açık ama maalesef insan buna fırsat vermiyor. Yani işte her ülke kendi sınırını çizmiş, giremezsin diyor, girersin diyor. Böyle bir sınırlama da var maalesef. Yani Allah'ın arzını daraltan bir uygulama var maalesef modern dünyada.
0: Çok doğru. Bunun önüne geçmenin de en başarılı yolu kendi niteliklerinizi geliştirmek olabilir
1: doğru,
0: diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: siz
1: evet.
0: yeterince alanında iyi birisi olursanız, aranılan birisi olursanız kapıların açılması daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğru, kesinlikle.
0: Bu zorlukları tamamen ortadan kaldırmaz elbette ama en azından bir hareket imkanı sağlar ve temsil noktasında da insanlara kendi insanınızın nasıl olumlu örnekler taşıdığını görmek için bir fırsat oluşturur diye düşünüyorum.
1: Tabii. Yani bunu en küçük ölçekte ben yürümeye indirgiyorum. Mesela bizde halk arasında bir söz vardı. Nerede hareket orada bereket diye. Yürümek dahi insanın bir yerden bir yere gitmesi, yani mikro ölçekli seyahatler bile insanı beslemeye yetiyor aslına bakarsanız. Bir Fransa sözü aklıma geldi, şimdi geldi. Diyor ki Fransızlar, yürüyen bir dangalak oturan 10 entelektüelden evladır diyor. Yani yürümeyi, seyahati, yani mikro anlamda seyahati, bu teşvik eden bir şey. Ne dersiniz? Yani benzetme uyuyor mu acaba yürümek seyahat
0: Kitapta öğrendiklerinizden çok daha fazlasını garanti edebiliriz gittiğiniz yerlerde görmeye. Hatta yanlış bilgileri düzeltme imkanı da bulabilirsiniz. Yani bir takım şeyler medyada çok farklı lanse edilebiliyor. Ancak gittiğinizde görebiliyorsunuz bu
1: evet, doğru.
0: farklılıkları. Ve hoşluklar değişebiliyorsunuz. Yani Malezya'nın bir balta girmemiş bir ormanda bir insana selamünaleyküm deyince sizin fiziksel özellikleriniz dolayısıyla beyaz bir insan olmanız onlardaki Müslüman algısına aykırı bir durum. Bir anda bir kucaklaşmaya vesile olan bir harekete dönüşüyor.
1: Evet.
0: Belki İspanya'da bir mescidin kapısında selamünaleyküm deyip açıldığı kapıların size ardına kadar açıldığını ama diğer insanların orayı görebilmek için kuyrukta beklediğini görüyorsunuz. Burada size bir VIP hizmeti bile
1: Evet.
0: imkanı çıkabiliyor.
1: Doğru.
0: Tersi de mümkün tabii. Kimliğiniz dolayısıyla dezavantajlı durumlara düştüğünüz de olabilir. Ancak harekette bereket kesinlikle vardır.
1: Tabii. Öyle şeyleri yaşadık hayatımızda. Ben Türk olduğum için 19 yaşında İtalya'nın sınırından çevrildim.
0: Her Avrupa kapısında yaşayabiliyoruz şu
1: 19
0: anda.
1: yaşında elinde gitarı, ayağında stretch coat, yani olabildiğince batılı görünümlü fakat pasaportu Türk. Returno diye çok sert bir şekilde kovulduğumu hatırlıyorum o şeyden. Tabii seyahatin kültürler arasındaki besleyiciliği de çok önemli. Ne dersiniz? Buna da temas etsek mi acaba?
0: Çok
1: Kısa.
0: mümkün. Bunu da en belirgin yöntemlerinden biri Türkiye'de televizyon dizileriyle yapıyoruz. Bundan birkaç sene evvel Şili'de, Amerika ülkesi olan Şili'de en popüler çocuk isimleri olarak Şehrazat ve Onur verildi. Bir Türk dizisinin
1: Enteresan.
0: ardından öylesi etkileri de görmek mümkün.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala bizleri seyahat eden, ettiği seyahatten de güzel anlamlar çıkaran, faydaya çeviren, kullanan eylesin inşallah. Çok sağ olasın. Efendim, Ekrem Şimşek Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

toprağımızı ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yeni bir sabaha daha merhaba diyoruz. Penceresini açıp gökyüzüne bakanlara, yollara düşenlere, işinin başında olanlara, evinde sevdikleriyle güne başlayanlara günaydın. Türkiye'nin dört bir yanında hayat yeniden hareketlenirken biz de mikrofonumuzu sizlere açıyoruz. TRT Radyo 1'de Türkiye'yi yeni güne hazırlayan program Günaydın Türkiye başladı. Karadeniz'in yeşilinden Ege'nin kıyılarına, Anadolu'nun bereketli topraklarından Güneydoğu'nun sıcak sabahlarına kadar memleketin her köşesine selam gönderiyoruz. Takvimler 14 Ekim 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Sonbahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Ağaçların yaprakları birer birer sararıyor. Rüzgar estikçe dallardan kopan yapraklar sokaklarda küçük bir yolculuğa çıkıyor. Tabiat, yeşilin ardından sarının, turuncunun ve kahvenin farklı tonlarıyla başka bir güzelliğe bürünüyor. Sonbahara biraz hüzün yakıştırıyoruz belki ama onun içinde sessiz bir yenilenme de var. Tabiat bir mevsimi geride bırakırken kendini dinliyor, dinleniyor ve yeni bir başlangıca hazırlanıyor. Hem hüzün dediğimiz şey de hayatın bir parçası değil mi sevgili dinleyiciler? Bazen bir şarkıda, bazen eski bir fotoğrafta, bazen de dalından düşen bir yaprakta kendini gösteriyor. Önemli olan yaşadığımız her duyguyla hayatın içinden yürümeye devam edebilmek. Şimdi biz de bu sonbahar sabahında güzel duygulara yer açarak başlayalım güne. Kahvenizi, çayınızı alın, Günaydın Türkiye'de yeni bir sabahı birlikte karşılayalım. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizin için Adil Güzel hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, sabahın ilk ışığı, ilk sesi, ilk telaşı. Güne nerede başladıysanız o güzel ana bizden de sıcacık bir selam olsun. Sevgili dinleyenler, her çarşamba olduğu gibi bugün de kadim geçmişiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Dicle'nin kıyısında yükselen tarihi surları, kendine özgü kültürü ve dillere destan lezzetleriyle bu güzel şehirden Türkiye'nin dört bir yanına sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözü biraz da müziğe bırakalım. Bu sabah programımıza İmran Koç'un güzel yorumuyla dinlediğimiz Bitlis'in önünde bağlar türküsüyle başladık. Sırada Barış Akarsu'dan Leyla var. Hep birlikte dinleyelim.

Müzik arasından sonra birlikteliğimiz devam ediyor değerli dostlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Günaydın Türkiye'de bizi neler bekliyor kısa başlıklarla duyuralım. İlk olarak müzik dünyasında hızla yaygınlaşan yeni bir teknolojiyi konuşacağız. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Avcı konuğumuz olacak. Müzikte yapay zeka uygulamalarının nasıl kullanıldığını, yapay zekanın beste, söz, ses ve aranje süreçlerine getirdiği yenilikleri Profesör Doktor Engin Avcı ile konuştuk. Yapay zekanın müzik üretimindeki rolünden, sanatçıların karşılaşabileceği yeni imkanlara ve beraberinde gündeme gelen tartışmalara kadar pek çok başlığı ele aldık. Ve ardından edebiyat ve kültür dünyasından bir konuğumuz olacak. Gazeteci yazar Mahmut İbrahimoğlu'yla yayınlanan eseri Koçername üzerine konuşacağız. Anadolu'nun özellikle Doğu ve Güneydoğusunda yüzyıllardır devam eden bir yaşam biçiminin izini süreceğiz. Dağlar, yaylalar, kışlaklar, sürüler, uzun yollar ve mevsimlerle birlikte değişen hayatlar. Koçerlerin yaşamından geleneklerine, göçer kültürünün geçmişten bugüne taşıdığı izlerden bu kültürün edebiyata yansımasına kadar pek çok başlığı ele alacağız. Eserin ortaya çıkış hikayesini de Mahmut İbrahimoğlu'ndan dinleyeceğiz. Bu önemli röportajları sizlerle buluşturmadan önce bir müzikle soluklanalım değerli dostlar. Nida Ateş, türküsünde "Daha senden gayrı aşık mı yoktur?" diyecek.

0: TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programını dinliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi programımızın ilk röportajına geçiyoruz. Bu kez müzik dünyasında teknolojinin getirdiği yeni olanakları konuşacağız. Yapay zeka artık müzik üretiminde de kendine yer buluyor. Beste yapımından ses düzenlemeye kadar pek çok alanda farklı uygulamalar karşımıza çıkıyor. Bu yeni teknolojinin müziğe neler kattığını, müzik üretiminde nasıl kullanıldığını ve önümüzdeki dönemde bizleri nelerin beklediğini Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Avcı ile konuştuk. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Sayın Avcı, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ilk sorumla başlamak isterim. Yapay zekanın müzik alanında kullanılmaya başlanması sizce nasıl bir dönüşümün habercisi?
1: Şimdi müzikte yapay zeka artık deneysel olmaktan çıkıyor. Beste yapıyor, şarkı söylüyor,
0: evet.
1: Mastering yapıyor.
0: Hatta bir sanatçısı var değil mi?
1: Evet, evet. Hatta müzik sevkimizi bizden iyi tahmin ediyor. Bu yapay zekayı eğer çeşitlendirebilirsek müzikte yapay zekada beste ve kompozisyon yapmada mesela kullanılabiliyor. Şarkı sözü lirik üretiminde kullanılabiliyor. Ses sentezi ve yapay şarkıcılar ortaya çıktı günümüzde. Müzik analizi ve sınıflandırma kısmında kullanılıyor. Mix, mastering ve prodüksiyon alanında kullanılıyor.

0: Öneri
1: Evet.
0: sistemleri en yaygın kullanım alanlarından canlı performans ve etkileşimli müzik ortaya çıkıyor ki avantajları da tabii ki hız ve üretkenlik.

0: yapıyoruz. Stil taklidi olarak da 5 tarzında caz, lofi ve benzeri stil taklitleri yapılıyor. Örnek olarak mesela Ayva, Amper Müzik, Open AI tabanlı müzik üreticilerini gösterebiliriz.
1: Evet. Peki müzik prodüksiyon süreçlerinde yapay zeka kullanımı zaman ve maliyet açısından da avantajlar sağlıyor dediniz. Bu evet. Önümüzdeki süreçlerde insan üretimi bestelerin de azalmasına, biraz daha tembelleşmesi sürecini de beraberinde getirir mi? Ne dersiniz?
0: Bence getirebilir. Çünkü şu an mesela günümüzde hatta siz de bahsettiniz, yapay sanatçılar, yapay şarkı sözleri veya yapay şarkıcılar ortaya çıkmaya başladı. Birazcık daha hani yapay zekadan yararlanarak ortaya çıkan şarkıları ön plana çıkarabilir. Fakat yine de bir insan yapımı şarkıyla bir yapay zeka yapımı şarkıyı ayırt edebiliyoruz şu an. Tabii ki insan yapımı şarkı biraz daha iyi oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet, biraz önce telif hakları açısından da bir avantaj sağlıyor dediniz.
0: Evet.
1: Peki sanatçı emeği açısından yapay zeka uygulamaları önümüzdeki dönemlerde nasıl tartışmalara yol açar?
0: Öyle ki zaten telif hakkı biliyorsunuz yasal bir süreç.
1: Evet.
0: Telif hakkını ortadan kaldırma gibi bir durum olamaz. Ancak şöyle mesela ortam müzikleri dediğimiz böyle büyük mağazalarda, büyük alışveriş merkezlerinde biliyorsunuz telif hakkı vermeden şu anda hatta düğün salonlarında şarkıların çalınması, müziklerin icra edilmesi birazcık şey oldu, risk altına girdi.
1: Evet.
0: Artık insanlar büyük ticari merkezlerde kendi ürettikleri müziği kullanarak telif hakkından bir nebze uzak durmak isteyeceklerdir. Ama şarkıcıların emeğine yine bir şey olmaz. Çünkü neticede eğer o müziği bir şarkıcı icra etmişse, bir şarkıcı bir şekilde ortaya çıkarmışsa veya bir bestekar ortaya çıkarmışsa o kişinin telif hakkı ödenecektir. Ama yapay olarak üretilen, yapay zeka unsurlarıyla üretilen şarkıların icra edilmesinde telif hakkı ödenmeyecektir.
1: Peki efendim, akademik çalışmalar açısından bakarsak müzikte yapay zeka alanında ülkemizde ne durumdayız?
0: Beste ve kompozisyon alanında yapay zeka enstrümanları kullanılıyor günümüzde. Şarkı sözü ve lirik üretiminde kullanılıyor. Ses sentezi ve yapay şarkıcıların ortaya çıkmasında mesela kullanılıyor. Müzik analizi ve sınıflandırma kısmında kullanılıyor. Mix, mastering ve prodüksiyon alanında kullanılabiliyor. Bunlar da daha çok yapay zekanın derin öğrenme yapısı dediğimiz LSTM, transformer tabanlı modeller kullanılmakta ve doğal dil işleme yapıları kullanılmakta, NLP yapıları kullanılmakta. Aynı zamanda şarkı söyleyebilen yapay sesler ortaya çıkarılabilmektedir bu şekilde. Bunun haricinde teknik işleri yapay zekaya bırakmak mümkün görünmektedir. Örneğin mesela otomatik equalizer, compression dediğimiz sıkıştırma işlemleri,
1: evet,
0: gürültü temizleme, ses dengesi, bunlar mesela yapay zeka ile ortaya çıkarılabilen işlemlerdir. Aynı zamanda yapay zeka müziği dinleyip analiz edebiliyor, türünü belirleyebiliyor, tempo, ton ve duygu analizini yapabiliyor, enstrüman tanıma yapabiliyor. Bunun haricinde öneri sistemlerini ortaya çıkarabiliyor. Burada dinleme alışkanlıklarına göre dinleyicilerin müzik listelerini oluşturabiliyor. Dinleyici tepkisine göre müzik değiştirme meydana getirebiliyor vesaire.
1: Peki evet, iyi olmayan bir sesi yapay zeka aracılığıyla daha iyi, daha kulağa hoş gelen bir ses haline, tabii, getirmek de mümkün mü?
0: Mümkündür. Çünkü ses analizini yaptıktan sonra o sese en uygun enstrümanı veya işte müzik aletini ortaya çıkarmak veya ses sinyali üzerinde değişiklikler yaparak onu daha kulağa cazip hale getirebilmek mümkündür günümüzde.
1: Gelecekte yapay zekanın müzik dinleme alışkanlıklarımızı, müzik kültürümüzü etkilemesi de mümkün o zaman. Ne dersiniz?
0: Mümkün. Evet, evet maalesef. Yani buna sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyorum.
1: Önümüzdeki dönem.

0: Hem de göreceğiz değil mi?
1: Evet, şu anda yavaş yavaş bazı örnekleri ortaya çıkmaya başladı günümüzde. Şu an kulağa hoş gelen sesler var, yapay sesler.
0: Evet.
1: Ama bunlar ileride hani gerçek seslerin yerini alabilir mi? Onu da günümüzde göreceğiz.
0: Evet. Bu alana ilgi duyan gençlere, müzik teknolojisini bir araya getirmek isteyenlere bir akademisyen olarak neler önerirsiniz? Son olarak bunu soralım.
1: Şimdi teknoloji iki yönlü bir olgu. Yararlı yönleri ve zararlı yönleri de var. Şimdi bizim amacımız burada ne yapmak? Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemekse.
0: Evet.
1: Ne yapmamız gerekiyor? Yararlı yönlerini almamız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim şekilde bizim işimizi kolaylaştırıcı yönlerini, yapay zekayı kullanarak mesela kolaylaştırıcı yönlerini almamız gerekiyor. Ama tamamen yapay zekaya dayalı bir üretimle yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu bizi kendi mesleğimizden uzaklaştırabilir. Nasıl olsa işte yapay zeka yapıyor deyip çalışma konusunda tembellik yapabiliriz. Bunu müzisyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu alana gönül vermiş arkadaşlarımıza söylüyorum.
0: Evet.
1: Onun için yapay zekayı bir amaç olarak değil de bir araç olarak kullanmak en iyisidir diye düşünüyorum.
0: Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem katılımınız hem bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Müzik ve yapay zekanın kesiştiği bu önemli konuya da detaylarınızla ışık tuttunuz. Yeni konu başlığında tekrar görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Aslı Hanım.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun.

Sevgili dinleyenler, müzikte yapay zekanın getirdiği yenilikleri konuştuk. Şimdi sözü biraz da müziğin kendisine bırakalım. Kutsi'den Sana Ne şimdi sizlerle.

0: TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye devam ediyor değerli dinleyenler. Şimdi programımızda edebiyat ve kültür dünyasına uzanacağız. Bu kez geçmişten bugüne uzanan bir yaşam biçiminin, göç yollarının, yayla ve kışlakların, geleneklerin ve hafızalarda yer eden hikayelerin izini süreceğiz. Konumuz, Koçerlerin hayatı ve bu hayatın içinde şekillenen kültür. Koçerlik yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmekten ibaret değil. Beraberinde kendine özgü bir yaşam kültürünü, gelenekleri, sözlü anlatıları ve nesilden nesile aktarılan pek çok hikayeyi de taşıyor. Bu kültürel mirasın edebiyata yansıdığı çalışmalardan biri de gazeteci yazar Mahmut İbrahimoğlu'nun Koçername adlı eseri. Eserin ortaya çıkış hikayesini, Koçer yaşamının taşıdığı kültürel değerleri ve bu dünyaya dair gözlemlerini eserin yazarı Mahmut İbrahimoğlu ile konuştuk. Koçerlerin günlük yaşamından geleneklerini, geçmişin izlerinden bugün değişen yaşam koşullarına kadar uzanan sohbetimizi şimdi sizlerle buluşturuyoruz. Sayın İbrahimoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ilk sorumla başlamak isterim. Koçer ve Koçername ne demek? Bu kavramlar bize nasıl bir yaşamı anlatıyor? Kitabın fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Efendim, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Koçername bir göç kültürü eserimiz. Bin yıllık uzun bir yolculuğun, bir yıllık hatta uzun bir yolculuğun tanıklığı sonucu ortaya çıkan bir kitap oldu, bir eser oldu. Koçer biliyorsunuz ki göçerden gelen, göç eden, yaylalara, kışlaklara hayvanlarını otlatmak için yıl boyunca hareket halinde olan insanlara verilen, insanlarımıza verilen bir isim. Name de kitap, dolayısıyla biz Koçername, Koçerlerin kitabı, onlara anlatan, onların hikayelerini, onların kültürlerini kaleme alan bir eser oluşturdum. Bu yolculukta 54 bin kilometre yol giderek yaptığım bir çalışma. Şırnak'tan yola çıkan bir göçün, bir koçer göçünün aslında bir kültürü nerelere kadar yayabileceğini göstermek adına arşivsel bir

0: çalışma yaptım ve neticesine de ulaştım. Koçername Bir Göç Kültürü adlı kitabımız çıktı ortaya. Şunu belirtmek isterim ki Şırnak'tan Hakkari'ye, Van'dan Bitlis'e, Mardin'den Diyarbakır'a, Muş, Tunceli, tüm bölgemizi kapsayan bir göç kültürü bu.
1: Evet.
0: Bunu yaparken de yaylalara çıktım, çadırlarda oturdum, çobanları, derivanları, çocukları dinledim. Onların gündelik hayatlarına, emeğine tanıklık ettim ve bu şekilde bu yolculuk başladı diyebilirim.
1: Peki ilk yola çıktığınızda bunun bir kitaba dönüşeceğini düşünüyor muydunuz, yoksa planlı olarak mı bir yolculuğa çıktınız?
0: Bu yolculuğa biz çıktığımızda kesinlikle aklımızda bir plan yoktu. Fakat Uludere Hanke Dağı'nda karşılaştığım bir çoban bana bu konuda aslında ilham oldu. Zaten kitabımda ithafen ona, onun ellerine ithafen yazdım.
1: Evet.
0: Orada biz bu göçerleri görmek için 7 saatlik bir yolculuk yaptık ve çok yorulduk. Hani dedik ki ya bu kadar yol gittik, aslında geri dönelim. Hani yapılır mı yapılmaz mı? Biz başka amaç, hani video çekelim, görüntü alalım tarzında gitmiştik. Fakat tam böyle Hanke Dağı'nı çıktığımızda tepede bir çobanla karşılaştık. Tabii çoban tek başına 200-300 tane koyun bakıyor ve aylardır da yaylada. Onunla yaptığım sohbet esnasında elleri çok dikkatimi çekti. Nasırlaşmış elleri. Zaten kitabımın ilk sayfası onun elleriyle başlıyor. Aslında bu emeğin, bu nasırlaşmış ellerin emeğinin sadece benim görmem yetmiyor. Bunu insanlara göstermem lazım. Aslında bir emeğin, bir yaşamın insanlara da ulaşması gerekiyor. O anda dedim ki ben bir kitap yazmalıyım ve bu ellerden, bu emekten başlamalıyım dedim ve kitabın hikayesi oradan başladı.
1: Evet. Peki 54 bin kilometrelik bir yolculuktan söz ediyoruz, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi. Bu uzun yolculuktan geriye sizin hafızanızda en güçlü kalan görüntü ya da karşılaşma hangisi oldu? Biraz önce sözünü ettiğiniz çobanın dışında var mı?
0: Evet, aslında Muş Kozma Dağı'nda Sinem diye bir kızımızla tanışmıştık. Sinem 17 yaşında. Sinem'le biz onun gündelik yaşamını çekerken Sinem'in hayalini sormuştum. Sinem, hayalin nedir diye. O da bana 17 yıldır tek hayalinin bir gün duvarlı, yani duvarı olan bir evde uyumak olduğunu söylemişti. Bu beni çok etkilemişti gerçekten. Ve geçen kitap çıktıktan sonra bir paylaşımda bulundum ve sosyal medya hesabıma bir mesaj geldi. Sinem yani evlendi diye. Ben de dedim ki ona lütfen dedim bana şunu söyleyin, Sinem'in evli bir yere gelin gittiğini söyleyin dedim. O da maalesef dedi biz onların komşuları, amca çocukları çadırda yaşıyoruz. Bize gelin geldi dedi. Yani o Sinem'in hikayesi aslında beni çok çok etkilemişti. Yani değerlerimizi, aslında var içinde bulunduğumuz şeylerin kıymetini bilmek adına Sinem'in hikayesi kitapta da yer alıyor. Gerçekten benim çok etkileyen durumlardan bir tanesi olmuştu.
1: Evet, gerçekten çok dokunaklı da. Peki efendim, biz konumuza dönecek olursak, koçerlik sadece göç mü? Göçerlik yalnızca bir yerden başka bir yere gitmekten mi ibaret? Yoksa bu yaşam biçiminin içinde başka değerler, başka gelenekler de var mı? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle bunun, yani bu yaşamı sürdüren insanların açık hava müzesi gibi düşünüyorum bazen. Yaylaları, kışlakları, ovaları, dağları ve bu açık hava müzesinde onları da görülmesi gereken bir arşivsel çalışma olarak görüyorum. Koçername işte sadece o yüzden fotoğraflar yok Koçername'de. İnsan hikayeleri var, göç yolları var, gelenekler var, üretimleri, sevinçleri, zorlukları var. Çünkü bugün hala yaşayan bu kültürün bazı unsurları zamanla maalesef kayboldu. Ben 14 yıldır aslında bu yaşamın içerisindeyim. Baktığım zaman 14 yıl önce başladığım bu yaşamda %70'inin aslında kaybolduğunu söyleyebilirim. Hani ben de bir gazeteciyim. Gördüklerimi sadece haberleştirmek değil, kalıcı bir hafızaya dönüştürmek istedim. Arşivledim. Aslında bir kültürü arşivlemiş olduk. Belgelemiş olduk. Yani inanıyorum ki hani bu belgeler, bu bulgular, gerek üzerinde çalıştığım göç yolları, göç rotası hem devlet nezdinde hem de bir kültürü benimseyen, bir kültüre sahip çıkanlar nezdinde önemli bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum.
1: Efendim, biraz önce belirttiğiniz gibi yayla ve kışlık hayatı, yaylaya çıkmak ve kışlığa dönmek. Ancak koçer aileler için bu sadece bir coğrafi değişim değil, hayatının tamamını değiştiren bir süreç diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü

0: Yaşamının tamamını doğada yaşayan bu insanlar iklimin, hava şartlarının gidişatına göre hareket ederler. Yani ben hep şunu söylüyorum. Aslında koçerlik insanın hayvanlara ait yaşam biçimine ayak uydurmasıdır diyorum. Yani hayvanlar insanlara ayak uydurmuyor. İnsanlar hayvanlara ayak uyduruyor. Ot varsa koçer gider, su varsa gider. Hayvan bir noktada otlaktan hoşlandıysa orada kalır. O yüzden ya, insanlar onlara göre yaşamlarını, kültürlerini, geleceklerini belirlemiş oluyorlar. Yani bu aslında Koçername işte bir kitabın çok ötesinde gelecek kuşaklara bırakılabilecek görsel ve sözlü bir hafıza olarak görüyorum bu yüzden. Dediğiniz sorunuza istinaden.
1: Evet, çok güzel açıkladınız gerçekten de.
0: Çok
1: Peki
0: teşekkür.
1: efendim, kadınlar, çocuklar ve emek, koçer yaşamında kadınların, çocukların emeği ne kadar görünür? Yolculuklarınız sırasında sizi en çok düşündüren ya da şaşırtan ne oldu? Bu süreçte unutamadığınız en önemli olay neydi? Çünkü bir bütün olarak düşünürsek gözlemleriniz ve paylaşımlarınız kıymetli. Buyurun efendim, ne söylersiniz?
0: Koçernamenin merkezinde de aslında kadın var, kadınlar var. Çünkü şunu gördüm, göç yollarında koçer kadın yalnızca ailesiyle birlikte göç etmiyor aslında. O bir kültürü de sırtında taşıyor. Belki denk gelmişsinizdir, sırtlarına attıkları o heybelerde çocuklar vardır, bazen küçük kuzular vardır. Çadırı kuran kadın, hayvanları sağan kadın, sütü peynire dönüştüren kadın, çocukları büyüten kadın, bütün bu dağları aslında ağır şartlar içerisinde bir döngüyü oluşturan ana temel kadın bu yaşam biçimisi. Kadın yoksa bu yaşam aslında, ben onlara da hep sorardım. Yani kadın yoksa ne yaparsınız diyordum erkeklere. Aslında kadın yoksa biz de yokuz diyorlardı. Çünkü yani kadının sırtında aslında bir döngü meydana geliyor, bir göç meydana geliyor. Mesela göç yollarında bazen bir aylık, 40 günlük bir yol süreci oluyor ve kadınlar burada sırtlarındaki o heybelerle, çocuklarıyla göç halinde hareket ederler. Onlarla sohbet ederdim. Çoğu da şunu söylerdi bana. Hani biz aslında hani sırtımızda atamızdan, babamızdan, ecdadımızdan gelen bir geleneği de taşıyoruz. Biz bu sırtımızdaki heybeyi bıraktığımız zaman aslında her şeyi de bırakmış oluyoruz. O yüzden gönül el vermiyor bırakmaya. Onların bu şeyi beni çok etkilemiştir her zaman.
1: Evet. Efendim, değişen koçer kültürü, şehirleşme, eğitim, teknoloji, ulaşım imkanları koçer yaşamını da değiştiriyor mu peki? Gelecek kuşaklara bu kültür aktarılır mı? Yoksa belirli bir noktadan sonra tıpkı biraz önce belirttiğiniz gibi duvarlı bir evim olmasını istiyorum diyen genç kız gibi bu kültürde zamanla yok olur mu? Ne dersiniz?
0: Ben 14 yıllık gözlemlerimi aktaracak olursam aslında bu kültürün %70'inin yok olduğunu söyleyebilirim. Ve
1: Evet.
0: devamlılığının da eğer önüne geçilmezse bir kültürden öteye şöyle de bakabiliriz. Ekonomik ve sosyal olarak da baktığımız zaman ülkemiz için gerçekten çok önemli bir noktada koçerlik. Çünkü etimizi, peynirimizi, yoğurdumuzu, sütümüzü, her şeyimizi biz buradan sağlıyoruz. Bu insanların emeğinden bize doğru geliyor. O yüzden onlar bıraktığı zaman tamamen başka yöne evrilmiş olacak bu koçer yaşamı veya bu ekonomik işler. Şurada onların ürettiği peynir, onların eti, onların sütü eğer kolaylıkla yani onların tek isteği bu. Biz ürünümüzü kolaylıkla devlete verelim. Yani bize bir yol, bize bir rota verilsin. Biz o rota üzerinden direkt devlete teslim edelim. Çünkü aracılar hiçbir şekilde onların değerini vermiyor. Mesela diyelim
1: Emeğinin
0: ki etin kilosu çok cüzi bir miktardan alıp getirip çok pahalıya satıyorlar. Onlar bunu istemiyorlar. Diyorlar ki hani devlet bir sistem kursun. Yani ne üzerinden ise artık kooperatif olur veya il tarım, il hayvancılık, orman müdürlüğü neyse bunlar üzerinden onlar bize sahip çıksın. Böyle bir istekleri var. İkincisi de koçer yaşamında gerçekten üretim çok önemli.
1: evet.
0: Yani onların bu üretimi yapabilmesi için bir göç rotasının olması gerekiyor. Bu göç rotasını ben kitapta oluşturdum. Gittiğim tüm rotaları. Bu rotalar neyi hedefliyor? Bu rotalar örneğin şahit olduğumuz hayvan sürüleri, koçerler şunu söylüyor. Biz 3 gün boyunca yol yapıyoruz. Geldiğimiz bir köyün sahibi veya sahipleri bize diyor ki köyümüz

0: geçemezsiniz veya arazimize giremezsiniz deyip bizi geri çeviriyorlar ve 3 gün 3 günde geri dönüyoruz, 6 gün. Burada bizim onlarca hayvanımız telef oluyor diyor.
1: Evet.
0: Bizim öyle bir rotaya ihtiyacımız var ki ve bu rotaların oluşturulduğu yerde hani benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar su ihtiyacının olduğu, barınakların olduğu, hayvanlarının güvenli bir şekilde o konaklarda durdurabileceği veya günlük veya yarım gün veya bir iki gün durabilecekleri konaklar lazım. Yol güzergahları lazım. Güvenli yol güzergahları.
1: Efendim, kitabınızda sadece hikayeler değil aynı zamanda fotoğraflar da çok önemli bir yer tutuyor. Peki kitabınızı alan bir okur Koçernamenin son sayfasını kapattığında Koçerler ve göç kültürü hakkında aklında nasıl bir düşünce ve duygu kalmasını istersiniz diye sormak isterim son olarak.
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Bu kitapta yani kapatan insan şunu söylemesi lazım. Bu yaşam biçimi aslında bizim atalarımızdan, ecdadımızdan gelen bir yaşam biçimi. Biz aslında çok kopuk bir şekilde yaşamışız. Biz kültürümüzden çok uzaklaşmışız. Aslında Anadolu'nun, aslında ülkemizin kültürü bu. Biz bu kültürün ecdatlarıyız. Bu kültürler ecdadlarının verdiği, atalarının verdiği kültüre sahip insanlarız. Biz de madem böyle bir çalışma olmuş, biz de aslında bunları ziyaret edelim. Biz de onlardan bir parçayı savası verelim. Hatta onların yaşamlarını kolaylaştıracak elimizden ne geliyorsa biz de yapalım. Ve iyi ki bu kitap oluşmuş desinler istiyorum.
1: Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız
0: teşekkür
1: ve
0: ediyorum.
1: Katkılarınız için Mahmut
0: İlgi ve
1: İbrahimoğlu.
0: Alakanız için ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar.
1: Kolaylıklar diliyoruz efendim. Koçername bir göç kültürü üzerine vakit ayırıp bizim programımıza katıldığınız için. Hoşçakalın.

Değerli dostlar, gazeteci yazar Mahmut İbrahimoğlu'yla yaptığımız bu önemli röportajda Koçername adlı eseri üzerine konuştuk. Koçer ve Koçername kavramlarından başlayıp kitabın ortaya çıkış hikayesine uzandık. Bir yılda kat edilen 54 bin kilometrelik yolculuğun izlerini, bu yolculukta karşılaşılan insanları ve unutulmayan anıları dinledik. Koçerliği sadece mevsimsel bir göç olarak değil, kendine özgü gelenekleri, yaşam biçimi ve kültürel hafızası olan bir hayatın parçası olarak ele aldık. Yayla ve kışlaklar arasındaki yaşamı, kadınların ve çocukların emeğini, özellikle berivanların günlük hayattaki yerini konuştuk. Bugün değişen hayat şartlarının Koçer kültürüne etkisini ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken değerleri de sorduk. Kitapta yer alan fotoğrafların ve gerçek hikayelerin bu kültürü anlatmadaki yerini de Mahmut İbrahimoğlu'ndan dinledik. Koçername üzerinden bir kitabın sayfalarından çıkıp yolların ve insanların içinden geçen bir yaşam hikayesine kulak verdik. Bu güzel sohbetten sonra programımıza müzikle devam ediyoruz. Havva Karakaş bizlerle. Ben bir göçmen kızı gördüm.

Değerli dinleyenler, bu sabahki beraberliğimizin de sonuna geldik. Yeni güne birlikte başladığımız Günaydın Türkiye programını sizin için Adil Güzel hazırladı. Ses almada Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz. Günaydın Türkiye'nin hemen ardından günün ilk ana haber bülteni ve sonrasında bir TRT Radyo 1 klasiği Gündem programı yayın sırasına alacak. Yarın bir başka bölge radyosu yapımı Günaydın Türkiye programında buluşuncaya değin, hoşçakalın.

0: reklamlar.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

Mobilyona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklamlar.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Ateş serbest tatbikatında Mehmetçiğin caydırıcı gücü bir kez daha sahaya yansıdı. Milli Savunma Bakanı Güler, ilk defa kullanılan silah sistemlerine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dış politika ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Bazı fonlardaki 43.643 yatırımcıya ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır denildi. Yapılan açıklamada fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini amaçlayan teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Bakan Göktaş, "Babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok." diye konuştu.
2: Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi.
2: Çok bilinçli bir şekilde bir saldırı organize edilmiş. Çok bilinçli bir şekilde. Burada hedef alınan ben, babam, ailem ama aynı zamanda Cumhurbaşkanımız. Bir itibarsızlaştırma kampanyası içerisinde oldular. Ve diyor ya, elimde somut deliller var. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim, istifa ederim. İspat etsin, istifa ederim dedim.
1: Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, hukuk önünde hesap soracağını söyledi.
2: Ben hukuk önünde hesabını sordum ve sormaya da devam edeceğim. İşin arkasını bırakmayacağım ve kesinlikle bunun hesabını er ya da geç göstereceğim. Yani hukuk önünde hesabını soracağım. Kaçacakları hiçbir delik yok. Yalan olduğunu bile bile çamurat izi kalsın politikası güttüler. Bunu bilerek yaptılar.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petre Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Kurtulmuş, Bayır ile görüşmesinde terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaptı. Yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda demokratikleşme ve toplumsal barış için fırsat olduğunu vurguladı. Filistin davasına da değinen Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in tutumu karşısında iki devletli çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki İsrail'in gözlemci statüsünün askıya alınması başlıklı raporu yakından takip ettiklerini dile getirdi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Bayır, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombalanan alanları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü ve yerli savunma teknolojileri Ankara Polatlı'da sahaya yansıdı. Yapay zeka destekli hedef planlamasından kamikaze dronlara, Yerli tank savar sistemlerinden lazer silahlarına kadar onlarca teknoloji Ateş Serbest 2026'da görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yıl ilk defa kullanılan silah ve sistemlerin Türkiye'nin ulaştığı üstün seviye gösterdiğini vurguladı.
0: Bu yılki faaliyetlerimizde bir kısmı ilk defa olmak üzere çok sayıda farklı cins ve çapta silah ve sistemlerin kullanılması ulaştığımız üstün seviyeyi ve gelişen harekat kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından ayrıca büyük bir önem taşımaktadır.
1: Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin askeri gücünü etkin diplomasiyle birleştirdiğini de belirtti.
0: Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
1: NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye savunma sanayisinde mükemmel örnekler olduğunu söyledi. Türkiye'de sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir savunma sanayi devrimine tanık oluyoruz dedi. Radmila Shekerinska, Türkiye'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumda konuştu. Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarına ilişkin verilen taahhütlerin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO zirvesinde somut kabiliyetlere dönüştürülmesinin ele alındığını belirtti. İttifak içinde yük paylaşımının NATO'nun kuruluşundan bu yana gündemde olduğuna işaret eden Shekerinska, Ankara'da savunma harcamalarının yanı sıra sözleşmelerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını, yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmenin duyurulduğunu ve imzalandığını dile getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkat çekti. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin son 5 yılda toplam ticaret hacminin 900 milyar avroya ulaştığını belirtti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği şirketlerinin Türkiye'deki yatırım hacminin 200 milyar avroyu aştığını paylaştı. Bolat, AB ile dijital ticaret ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konularda önemli çalışmalara imza atıldığını da vurguladı. Ülkeler arası ekonomik entegrasyonu daha da güçlendirme çağrısında bulundu. Türkiye'nin makine tüzüğünün kabulüyle ilgili önemli adımlar attığını söyledi. Yeni tüzüğün 2027'nin ilk aylarında kabul edileceğini belirtti. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti.
3: Şirketlerini kuracak girişimcilerimize %3 hisse karşılığında TÜBİTAK BİG fonumuzdan 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunacağız. Ayrıca Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında seçilen 3 girişimcimize 900 bin lira ilave yatırımla birlikte %5 hisse karşılığında toplam 2 milyon 250 bin liralık finansman sağlayacağız.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'de 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu.
4: Bizim hedefimiz Türkiye arkeolojisini daha güçlü bilimsel imkanlarla desteklemek, kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, ülkemizde çalışan yabancı bilim heyetleriyle nitelikli, karşılıklı ve kalıcı ortaklıklar geliştirmektir.
1: Bakan Ersoy, İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti.
4: Efes Ören Yeri ile Pompei Arkeoloji Parkı arasında bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirmesine yönelik güçlü bir diyalog sürecini de başlattık. Mersin, Eleosa, Sebaste Antik Kenti'nde ise İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Merkez Enstitüsü ile proje

0: 2027 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
1: 12. TRT Geleceğin iletişimcileri yarışmasında kazananlar belli oldu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından genç iletişimciler emek verdikleri eserlerle ödül heyecanı yaşadı. Dereceye girenlere ödülleri Ankara'da düzenlenen final gecesinde verildi. Yarışmaya 141 üniversiteden 2081 başvuru yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye yüzyılını vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu.
2: Türkiye yüzyılını aynı zamanda iletişimin yüzyılı haline getirmek, bu vizyon doğrultusunda adil ve etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösteriyoruz. Özellikle arama motorları ve sosyal medya platformları hangi bilginin ya da içeriğin görünür olacağını büyük ölçüde algoritmalar aracılığıyla belirlemektedir. Bunun çarpıcı bir örneğini İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 3 yılı aşkın süredir devam ettirdiği soykırımda bariz bir şekilde gördük ve görmekteyiz. Dijital platformları tarafsız mecralar olarak göremeyiz. Bu platformlar dijital diktatörlükler haline gelmektedir. Söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır.
1: Ankara İtmeskut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik operasyon, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları gibi bilgiler kapsamında gerçekleştirildi. 25 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Maaş ödemeleri için kullanılan kredilerin faiz tutarındaki artışta dikkat çekti. Bu tutarın 2 milyon liradan 76 milyon liraya yükseldiği açıklandı. İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2026 yatırımları için ayrılan yaklaşık 2 milyar liralık bütçenin 9 ayda sadece %28'ini kullandı. Sosyal yardım bütçenin ise 3'te 1'i harcanabildi. Açıklamada hizmet eksikliğinin sebebi kaynaksızlık değil, plansızlık olduğu kaydedildi. Bütçenin yalnızca %8'i yatırıma, %2'sinin de sosyal yardıma gittiği bildirildi. Gelecek yılki personel hak edişinin 8,4 milyar lira, yani belediyenin yıllık geliri kadar olduğu açıklandı. Balıkesir'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde 37 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Edremit'te 28, Burhaniye'de 7 ve Havran'da 2 adresteki operasyonlarda 34 ekip ve 371 personel katıldı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 250 fişek, 555 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin de aralarında yer aldığı 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 10 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan yaklaşık 400 bin lirayla dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politika ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. Trump'ın hedefinde Husiler ve İran'da vardı. Bölgedeki saldırılarını artıran Husiler için sert ifadeler kullandı. Çok yanlış işler yapıyorlar dedi. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceklerini yineledi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin ve Rusya'nın Tahran yönetimine yardım ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

0: Paylaşımında kaybedecekleri çok şey var. Eğer böyle bir yardım olsaydı bunu çok çabuk öğrenirdik ifadelerini kullandı. Ankara, Orta Doğu'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın mevkidaşıyla telefonla görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar da değerlendirildi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile de bir araya gelmişti. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu yangın çıktı. Başkent Riyad'a düşen füze parçaları nedeniyle de 4 kişi yaralandı. 15 konutta maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ve Yemen ordusu Husilere karşılık verdi. Husilerin kontrolündeki Hudeyde'de petrol tesislerine hava saldırıları düzenlendi. Bombardıman sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Yemen ordusu tarafından başlatılan Yemen Şafağı operasyonu ise sürüyor. Yemen Başkanlık Konseyi tarafından yapılan açıklamada ordunun nihai hedefine doğru kararlılıkla ilerlediği açıklandı. Arap koalisyonu da Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de insani krize işaret etti. Husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duyduklarını açıkladı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Rusya tarafından fırlatılan balistik füze Kiev'de bir binaya isabet etti. 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı. Ukrayna ise Rusya'ya İHA saldırıları düzenledi. Balakova kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Ateş serbest tatbikatında Mehmetçiğin caydırıcı gücü bir kez daha sahaya yansıdı. Milli Savunma Bakanı Güler, ilk defa kullanılan silah sistemlerine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkate çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dış politika ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alacak. Sarı Lacivertliler 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Zorlu 90 dakika TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı dün başladı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 1. SMS Grup Sarıyer 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'deki 5. maçında 4. galibiyetini elde etti. Sarı Lacivertliler Ataşehir'de Zalgiris Kaunas engelini 99-80'lik skorla geçti. Bahçeşehir Koleji BKT Euro Cup'ta yoluna yenilgisiz devam ediyor. Temsilcimiz sahasında Manresa'yı 188 yenerek 3'te 3 yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, İstanbul 20, İzmir

0: iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor. Somponlanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
12: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
13: İçtikçe iyi hissedeceksin.
14: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Reklamlar.
0: Güvenli yolculuk.
15: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Birkaç gün önce dörtlü flaşörü açık bir park noktasından diğerine hareket eden araçla karşılaştım. Anladığım kadarıyla sürücü park yeri beğenmekte

0: adeta su üzerinde seken bir taş gibi hep bir ilerideki park yerine geçiş yapıyordu. Sürücüler araçlarını istedikleri uygun park yerine bırakabilir. Ancak bu işlemi yaparken dörtlü flaşörün açık olması trafiği tehlikeye atmaktadır. Neden? Sürücüler genellikle park etmek istedikleri zaman dörtlü flaşörlerini açarak arkadan gelen araçları uyarmakta. Bu uygulama trafiğin yazılı olmayan kurallarından bir tanesi haline gelmiştir. Sürücü bu uygulamayı yapıp aracını park edince trafiği riske atmamaktadır. Ancak park yerine girdikten sonra dörtlü flaşörler açık. Çıkış yapmak trafiği riske atmaktadır. Dörtlü flaşör uygulamasında aracın tüm sinyalleri yandığı için sürücü akan trafiğe sola doğru park yerinden çıkış yapacağım mesajını veremez. Park yerinden çıkış yapma hareketini sürücü dörtlü flaşörünü kapatıp sola sinyal vererek yapmalıdır. Aksi takdirde aracın sol tarafından akan trafik bu eyleme hazırlıksız yakalanır ve kaza ihtimali oluşur. Bu nedenle dörtlü flaşörü açık olan araç sadece düz gidebilir. Sürücülere tavsiyem araçlarını park etmek istedikleri zaman sadece park yönündeki sinyallerini kullanmalarıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 14 Ekim Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda ben Ceyhan Vuran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyon Ofisi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Dokuz maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek.
2: Ekonomi.
0: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Ekran kaydırma, canlı yayın yok manşeti Hürriyet'te. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını anlattı. Sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyenler yaş doğrulaması için E-Devlet'e yönlendirilecek. 15 yaşından küçüklerse platforma giremeyecek. Yaşı 15'ten büyük olanlara E-Devlet'ten bir kod gelecek.

kod aracılığıyla sosyal medya hesabı açabilecekler. Çocukların ebeveynlerin hesaplarını kullanma riskine karşı platformlar yeniden doğrulama talep edebilecek. Mısır'dan Mekke için yeşil ışık. Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Savunma Paktı'na katılmayı düşündüklerini söyledi. Fonda kritik tutuklama, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak çekemediğini açıklamıştı. 15 milyon kişi fon mağduru, özel fon krizinin etkisinin giderek ağırlaştığını söyledi. Bu işten etkilenen kişi sayısı 5 milyonu, etkilenen ailelerle birlikte 10-15 milyonu buldu. Neredeyse Türkiye'deki her 5 aileden birini vurmuş olan bir durumla karşı karşıyayız dedi. Kim çaldıysa açıklanmalı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında fon ve hakem soruşturmalarına da değindi. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni açıklamalı diye konuştu. Milliyet gazetesine geçtik. Yeni nesil savaşın bilançosu manşeti Milliyet'te. Fransa'da zincir marketlerinin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarırken, uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Suudi Arabistan'a yanındayız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajını verdi. Askeri destek verilsin çağrısı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırılarına ve yaşanan sivil kayıplara işaret ederek, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır, dedi. Vekillere fon krizi talimatı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, milletvekillerinden fon kriziyle ilgili ellerine ulaşan bilgi ve belgeleri açıklamalarını isteyerek, koyacaksanız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar, görelim dedi. Fırsatçı İsrail iş başında. İsrail'in Husilere yönelik saldırılara katılmak için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a yardım ederek Yemen'deki Husilere müdahale etmek istediği, buna karşın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın buna karşı çıktığı iddia edildi. Yeni Şafak'a geçtik. Barça'ya direnemedik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Ramspark'ta konuk ettiği Barcelona'ya farklı mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar Batrakov'un golüyle öne geçip umutlansa da İspanyol ekibi Cancelo, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi ile farka gitti. Aslan Devler Ligi'nde çıktığı 2. maçtan da puan alamadı. Savaş her yerde. Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşları uzadıkça dünyadaki gerilimler artıyor ve sürekli yeni cepheler açılıyor. Husilerin Suudi Arabistan hava yollarına yönelik füze saldırıları bölgedeki uçuşlara darbe vurdu. Karadeniz ve Hürmüz Boğazı gemiler için artık güvenli değil ve deniz ticareti gittikçe zorlaşıyor. Avrupa'da ise yüzlerce marketin soğutma sistemlerini devre dışı bırakan siber saldırılar yaşandı. Çalanlar açıklanmalı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, fon soruşturmasında kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyledi. Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni açıklamalı diye konuşan Bahçeli, muhalefetin fon krizini kaçış rampası olarak gördüğünü ifade etti. Bahçeli, Suudi Arabistan'daki Husi saldırıları karşısında Türkiye'nin askeri destek dahil her türlü desteği vermesi gerektiğini savundu. İranlı liderleri öldürdük, konuşacağımız kimse kalmadı. Trump'tan tuhaf itiraf. İran'la savaşta birçok lidere suikast emri veren ABD Başkanı Trump'tan tuhaf bir itiraf geldi. İran'da lider boşluğu yaşandığını öne süren Trump, liderleri bile yok, sorun da bu. Liderler konusunda biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz çünkü artık kiminle muhatap olduğumuzu bile bilmiyoruz, dedi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Hasat

Rekoru kırıldı, pahalılık yine bitmedi, bolluk yılı böyleyse manşeti Türkiye gazetesinde. Türkiye tarımda en verimli yıllarından birini geçirdi. Buğdayda tarihi rekor kırıldı ancak una 3 ayda %50'ye yakın zam yapıldı. Yıllardır şikayet ettiğimiz fırsatçılıkta en çarpıcı örnek bu yıl tahıl oldu. Çiftçi buğday üretiminde son yılların en güçlü sezonlarından birini geçirdi ancak tarladaki bolluk, ekmeklik, un fiyatlarına yansımak şöyle dursun, aksi gerçekleşti. Hasat öncesinde 950 lira civarında olan 50 kilogramlık un 3 ayda 1400 lirayı buldu. %50'ye yakın artışın ardından gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çevrildi. Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında 13,5 lira olan buğdayı çiftçiden 16,5 liraya aldı. Sonra fabrikalara da 18,5 liraya sattı. Fiyatları vatandaşın lehine dengelemekle görevli kuruluş bile faiz ödüyorum diyerek zam yaptı. Fabrikası, fırıncısı, pastacısı da enerji, işçilik, nakliye gibi giderleri gerekçe göstererek artış yaptı. Şimdi fırıncılar ekmeğe zam istiyor. Mandalina dalda kaldı. Adana'da bahçede limon 5, mandalina 7 liraya kadar geriledi. Karadeniz'de gemi trafiğinin açılmasını bekleyen üreticiler sevkiyat sağlıklı yapılsaydı hasadın büyük bölümü tamamlanacaktı dedi. Mavi Vatan mesajı, milli savunmanın gururları İzmir Körfezi ile Karadeniz Yeraltı açıklarında 26 ülkenin katılımıyla yapılan Nusret 2026 tatbikatında göz doldurdu. TCG, Karataş'ta Akdeniz'inde gaz arayan Oruç Reis'e Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında refakat etti. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Tek bildiği iftira siyaseti manşeti Sabah'ta. Yeni partinin kurmayları fon krizi üzerinden başlattığı iftira kampanyasını ellerine yüzlerine bulaştırdı. Özgür Özel ise çamur siyasetine devam edin arkanızdayım mesajı vererek yalan korosuna katıldı. Suudi Arabistan'ın yanında olacağız. Veliaht Prens Selman'la görüşen Erdoğan, Husi saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, hayatını kaybedenler için üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin ilerleyen süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını vurgulayan Erdoğan, bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz efendim. İsrail'in kanatlı Truva atı manşeti akşamda. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin elektrikli araçları Truva atı tartışmasına sahne olurken asıl Truva atı Polonya'da ortaya çıktı. Başbakan Donald Tusk, İsrailli şirketin Pegasus yazılımıyla ülkenin verilerinin İsrail'e aktarıldığını açıkladı. Polonya Başbakanı Tusk, önceki hükümetin İsrailli NSO grubun geliştirdiği Pegasus yazılımını satın aldığını ancak yazılımın sızdığı tüm cep telefonlarındaki bilgileri aynı anda İsrail'e aktardığını açıkladı. NSO'nun İsrail istihbaratıyla işbirliği yaptığı konusunda kimsenin şüphesi bulunmadığını söyleyen Tusk, olayı komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tanımladı. Starlink'i yakan Türkler göz altında. Geçen ay Polonya'da Starlink sisteminin yer istasyonunu kundaklayan iki Türk Almanya'da yakalandı. Olayda Rusya bağlantısı olabileceği iddia ediliyor. Avrupa'dan elektrikli araç önlemi. Polonya, Çekya, İngiltere, İsviçre, Almanya ve Fransa Tesla ve özellikle Çin malı otomobillerin askeri tesislere girişini yasakladı. Türkiye'deki askeri tesislere de bu araçlar giremiyor. Akranları kolonya döküp yaktı. Arnavutköy'de 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk akranları BA'yı sırtına kolonya dökerek yaktı. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Avrupa Birliği sınırda karbon alanını genişletiyor manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesini çelik ve alüminyum gibi temel ham maddelerin yanı sıra bu girdilerden mamul ürünlere genişletme hazırlığının Türk ihracatçılarının rekabet koşullarında önemli bir değişikliğe yol açabileceği belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu'nun kapsama alınacak ürün sayısının 457'ye çıkarılmasını desteklemesi, makine, metal mamuller ve beyaz eşya gibi sektörde emisyon maliyetini doğrudan rekabet unsuru haline getirecek, 2028'de başlatılması öngörülen genişleme, üreticilerin yalnızca kendi emisyonlarının da değil, girdilerin karbon yoğunluğunun hesaba katılmasını da gerektirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5,7 milyar dolar döviz alımı yaptı. Merkez Bankası rezervleri 6 haftalık düşüşün ardından geçen haftayı artışla kapattı. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre toplam rezervler 171,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv 6,3 milyar dolar artışla 44 milyar doları aşarken döviz alım miktarı 5,7 milyar dolar olarak tahmin edildi. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.

0: reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: 12-19 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12 256 GB akıllı telefon 68.999 liraya, LG OLED 55B 65LA 139 santim 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli. Sayın Değerli, günaydın, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Şimdi tabii Husilerin saldırıları devam ediyor Suudi Arabistan'a yönelik. Zaten Hürmüz'de bir kriz vardı. Bu krizin bir benzeri de Babül Mendeb'de artık yaşanmaya başlandı. Tabii artık Husi saldırıları Suudi Arabistan'da havaalanlarını ve sivilleri hedef alan saldırılara dönüştü. Can kayıpları var. Tabii Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı geçtiğimiz dönemde çok konuşmuştuk. Bu bağlamda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ittifak üyeleri tarafından nasıl değerlendirilecek, nasıl karşılanacak gibi sorular sorulmaya başlanmıştı. Tabii bu konuda Dışişleri Bakanlığı bu saldırıları kınadığını ifade etti. Önceki saldırılarda olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanı da dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ona da aynı ifadeleri kullandı, bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Şimdi tabii acaba Türkiye açısından bir askeri seçenek olur mu, gerçekleşir mi gibi sorular da artık sorulmaya başlandı, tartışılmaya başlandı. Dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı da bu anlamda oldukça önemliydi ve dikkat çekiciydi. Tabii bizi ilgilendiren husus

0: Türkiye'nin bu olaya nasıl ve ne kadar müdahil olacağıyla ilgili bir mesele. Şimdi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır da dahil olabileceğini ifade etti. Bu da
1: Açıklamalar o yönde.
0: evet, bu da tabii dikkat çekici bir husus ama tabii Türkiye'yi bizi ilgilendiren boyutuyla bu meseleyi nasıl ele alacağız, nasıl değerlendireceğiz? Türkiye bu anlamda tabii ittifakın gereklilikleri ne değildir? Hangi bağlamda okunmalı, değerlendirilmeli? Bunlar henüz net değil gibi görünüyor. Elbette bir savunma anlaşması ama kime karşı, neye karşı olduğu hususunda henüz net bir tablo ortaya konmadı.
1: Tam
0: Şimdi
1: meclislerden, ulusal
0: tabii
1: meclislerden geçmemiş
0: tabii
1: bir
0: onaylanmadı henüz.
1: anlaşma, evet.
0: Şimdi tabii bu da kamuoyunca oldukça kamuoyunda da tartışılan bir husus haline geldi. Şimdi bu Husilerin Suriye Arabistan'a yönelik saldırıların Türkiye açısından nasıl bir etki oluşturur? Öncelikle bunu sorayım.
1: Evet.
0: Devam edelim.
1: Şimdi öncelikle tekrar günaydın. İnşallah Türkiye açısından tabii konuyu değerlendirdiğimizde Türkiye'nin daha doğrusu biz bunu Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana biraz daha geçmiş perspektiften baktığımızda Yemen tecrübelerimizin de Türk insanı için, Türk askeri için maalesef çok acı hatıralarla dolu olduğunu hepimiz kendi türkülerimizde bile, ağıtlarımızda bile biz bunları çok iyi hatırlıyoruz, yaşıyoruz. Tabii Türkiye Mekke Anlaşması'na dahil olurken veya bunu tesis ederken diyelim, elbette ki çok ciddi bu tecrübeler, tarihin bu acı derslerinden mutlak surette ders alarak ve burada bunları da dikkate alarak bölgenin ve coğrafyanın zorluğu ve bölgede bir Sünni Şii çatışmasının ortasında kalan bir Sünni cephede en önde yer alan bir ülke gibi değil, bölgede barış, huzur ve istikrarı getiren bir ülke pozisyonunda kendisini tutmaya çalışıyor. Bunu gerek açıklamalarda gerek aldığımız pozisyonda görebiliyoruz. Ancak bu pratikte ne kadar sürdürülebilir olduğu işte buralar biraz müpem konular. Şunu demek istiyorum. Türkiye her ne kadar daha çok planlamada, hava savunma araçlarında, teknik, özellikle elektronik harp boyutunda ve askeri bilgi ve tecrübenin aktarılması, eğitim gibi konularda, lojistik hizmetlerde, bunun içerisinde silah, mühimmat, harp araç ve gereçlerinin ikmali de dahil olmak üzere burada pozisyon alacağını belirtmiş olsa da önümüzdeki günlerde harbin gidişatı bizi çok farklı bir noktaya getirebilir. Kaldı ki bugün Suudi Arabistan iktidarının yani kraliyetinin tehdit altında olduğu ve şu anda Suudi kralının, Suudi prensinin, Suudi bürokrasisinin sığınaklarda artık devleti idare edecek duruma gelmiş olması, uluslararası havalimanlarının bombalanıyor olması, rafinerilerinin bombalanıyor olması, askeri üslerinin bombalanıyor olması, limanlarının bombalanıyor olması, yabancı 2030-2040 vizyonu çerçevesinde Riyad'da tesis edilecek işte NEOM projesinin artık rafa kaldırılacak şekilde yeni modern gelecek yüzyılın Suudi Arabistan projesinin artık konuşulmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Kaldı ki Suudi Arabistan içerisinde iktidarın bu derece ağır bir başarısızlık anlamında söylüyorum. Yemenler karşısındaki bu başarısızlığı orada da bir iktidar sorununu veya sorunsalını ortaya çıkartır. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki günlerde buradaki bu sıcak gelişmeler gerek içeride gerek dışarıda Yemen tehdidi boyutunda söylüyorum. Türkiye'yi bambaşka bir sıcak savaşın, çatışmanın içerisine sokabilir. Kaldı ki oraya şu anda askeri ikmalin dışında şu anda askeri güç aktarımı ve orada konuşlanma da söz konusu.

0: konusu. Bunun içerisinde Suudi Kraliyeti'nin, ailenin korunması veya oradaki devlet varlıklarının korunması da var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Türkiye'nin çok daha dikkatli, çok daha ihtiyatlı bir pozisyon alması lazım. Öte yandan biz bunu neyin karşılığı yaptık? Bunun somut göstergelerinin olması lazım. Bizim Ulusal Meclisimizden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu anlaşmayı geçirirken buradaki aldığımız bu pozisyonun gerekçelerini ve Türkiye'ye bir bedeli olacak, mutlaka olacak. Ama biz bu bedeli öderken barış ve istikrar, bölgede barış ve istikrarın unsuru olmak gibi bir önemli bir misyonu yüklenmiş bir Türkiye ifadesi kullanırken bizim bunun gerekçelerini de çok iyi halkımıza, Büyük Millet Meclisimize, halkımızın temsilcilerine çok iyi anlatmamız lazım. Acaba Suudi Arabistan Türkiye'ye bunun karşılığında büyük bir para mı ödedi? Veya buraya çok büyük bir yatırım mı geldi? Hayır. Çok büyük teşvikler karşılığında Türkiye'nin en büyük solar güneş enerji yatırımı gelecek deniliyor. Ama yine benim teşviğim devletimizin vericileri teşviklerle oluyor. Veya bunun karşılığında Türkiye'den ne alacak? Harp silah araçları mı alacak? Türkiye'nin efendim dış ticaretindeki işte gıdasını, her şeyini Türkiye'den mi alacak? Efendim bu, bizim inşaat şirketlerimizi veya bizim oradaki varlığımızın güçlendirilmesi anlamda, ekonomik anlamda söylüyorum.
1: Ya da Türkiye'nin savunması için bir şemsiye
0: şimdi biz bunları bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kaldı ki Suudi Arabistan'ın Kıbrıs konusunda, Suudi Arabistan'ın Kuzey Irak ve özellikle Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti oluşumunun altyapısının sağlanmasında verdiği desteği, İsrail'le birlikte yaptığı, oluşturduğu cepheyi çok iyi biliyoruz. Yani biz bunları, Kıbrıs konusundaki duruşunu da çok iyi biliyoruz. Yani bunları çok iyi bizim ölçmemiz, biçmemiz, tartmamız lazım. Türkiye bölgede bir askeri liderliği, bir siyasi liderliği, elbette bunlar çok anlamlı. Türkiye açısından çok değerli. Bölgenin istikrarı, bölgenin güvenliği açısından Türkiye'nin buradaki rolü, güçlenen rolü, etkisi, bu çok önemli. Şimdi düzeltiyorum, gücü çok önemli. Ama bunu etkiye dönüştürebilecek miyiz? Şimdi algılarla olgular çok farklı. Algılar tamam, gayet güzel, ama olgulara bakmamız lazım. Dolayısıyla mutlak surette dışişlerimiz, idarecilerimiz bu noktada Türkiye'nin Orta Doğu'da aldığı pozisyonun bir İran'ı çevreleme veya bir Sünni Şii bloğu oluşturmada Türkiye'yi ön plana çıkaracak bir pozisyondan, bir durumdan bizi mutlak surette böyle bir durumdan bizi uzak tutmaları gerekiyor ki bu konuda çok dikkatli davranıldığını açıklamalardan biliyoruz. Görüyoruz, Sayın Fidan'ın açıklamalarında da görüyoruz. İran'la neredeyse 600 yıldan fazla, bir 600 yıldır aşan bir şeyimiz, sınır komşuluğumuz var. Bir sorunumuz yok. Öte yandan iki diğer komşularımızda, güneyde, Suriye ve Irak'ta çok ciddi sınır sorunlarımız var, terör sorunlarımız var. Yani Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla bunlar çok hassas konular. Tabii önümüzde bir 4 Kasım seçimleri var. Gerek İsrail'de, gerek Kasım ilk haftası diyelim, öyle diyelim daha doğrusu. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler çok önemli. İsrail'de Netanyahu'nun durumu burada çok sıkıntılı. Keza cumhuriyetçiler açısından baktığımızda, demokratlar açısından baktığımızda Trump'ın durumunun kendi cumhuriyetçileri içerisinde dahi son derece %30'lara düşmüş bir reytinginin olduğunu görüyoruz. Türkiye mutlak surette bunları da değerlendirip burada bir oyalama taktiği demek istemiyorum ama Türkiye burada çok ihtiyatlı bir pozisyonunu sürdürmeye çalışıyor. Bunu da, bu gerçeği de tabii görmek lazım. Ama her ne olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti olarak ulusal güvenliğimize tehdit olabilecek her şeyi uzak tutmamız lazım. Dolayısıyla uzak durmamız lazım. Bu yarın Yemen'le ve Yemen'i destekleyen grupların, Şii grupların, bunun içerisinde Hizbullah'a dahil edebiliriz. Bunun içerisinde en önemli unsur tabii ki İran. Niye ben karşı karşıya geleyim? İran benim sınır komşumun olmasının ötesinde ithalat ve ihracatta çok önemli, en yüksek kapasiteye sahip bir ülke. Ekonomik açıdan da kaldı ki komşuluk ilişkileri açısından da bizi çok büyük sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla bunlar çok hassas konular. Bu konuda dışişlerimiz, bu konuda idarecilerimizin eminiz ki çok öngörülü, Türkiye'yi bir ateşe atacak, Türkiye'yi böyle tehlikeli sularda dolaştırmayacak, büyük tehditlere maruz bırakmayacak şekilde tedbirler aldığını düşünüyoruz. Öyle olduğunu da umuyor ve öyle olduğuna da inanıyoruz. Evet.
1: Peki, devam edeceğiz. Efendim şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından büyük İran bağlantımız olacak. İran'daki son gelişmeleri de alacağız. Belki Husiler üzerinden yaşananları İran üzerinden okumak çok daha makul gibi görünecek. Bakalım İran tarafı bu saldırıları nasıl ele alıyor? Onlara da ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Ama kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
2: Somponlanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes buradan sen de gel Sompo'ya.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler.
9: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri krizindeki son duruma bir göz atalım Harun Aykaç. Daha sonra Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları İran'da nasıl karşılandı? İranlı yetkililerden bu konuda bir açıklama var mı, bir değerlendirme var mı? Onları da merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tehditlerine hala devam ediyor. Özellikle işte biz İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Biz olmasaydık işte

0: nükleer silah üreteceklerdi. Biz buna izin vermeyeceğiz. Öte taraftan Rusya ve Çin'in Tahran yönetimine yardım ettiğine dair açıklamalara da tepki gösterdi. Böyle bir şey yok. Eğer olsaydı zaten bizim haberimiz olurdu diyor. Ama öte taraftan tabii Hürmüz Boğazı'ndan da işin doğrusu tansiyon yükseliyor. Yani son birkaç günde 6 tane gemi, ticari gemi hedefe alındı. Bunun da tabii ana sebepleri şu. İran'ın kendi koyduğu bir takım kurallar var. İşte yol geçir güzergahı. Bu giden gemiler İran'ın belirlediği rotadan değil de Umman'ın yakınında Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında belirlediği rotadan gitmeye çalışıyorlar. Bu gidiş gelişler de tabii yer yer gerçekleşiyor ama İran buna karşı olduğu için bunun işte İslamabad mutabakatına aykırı olduğunu, dolayısıyla bu aykırılığa göz yummayacaklarını, bundan dolayı da işte saldırıların gerçekleştiği ve daha önceden döşenen mayınların özellikle patlamasıyla da tabii birkaç tane gemi o şekilde alev aldı. Dolayısıyla bu sıkıntı bu bağlamda devam ediyor ama yine de İran bir açıklama yaptı. Yine dedi ki işte bütün bunlara rağmen dedi biz savaşın olduğu bu süreç içerisinde de 5 milyon petrol ve petrolü dedi biz ihraç ettik. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki hani İran hiçbir şekilde işte petrolünü satamıyor. Tamamen bizim gözetimimizin altında. Her iki taraf da belli bir noktada aslında petrol alışverişini gerçekleştiriyor. Ancak bu gerçekleştirme hiç kuşkusuz dünyadaki var olan açığı gideremediği için petrol fiyatlarının artmasına yol açıyor. Bunun tabii kesin çözümü için yine arabuluculuk işin doğrusu devam ediyor. Yine öte taraftan tabii ki Yemen meselesi çok ciddi bir mesele. Yani İran tarafından da çok ciddiye alınıyor ve algılanıyor. İran netice itibariyle Yemen'de bulunan Ensarullah hareketinin, diğer adıyla Husilerin başarılı olmasını ve orada kendi ayakları üzerinde durmasını istiyor. Bunun tabii tarihi, sosyolojik, kültürel ve inansal bağları da var. Yani bunu da İran kabul ediyor. Dolayısıyla İran özellikle daha önce Suudi Arabistan'ın bir takım bağlamlarda orada bulunan Husilere dönük saldırılar yaptığını, bu saldırıların neticesinde bu karşı saldırıların başladığı ama bunun böyle gitmeyeceğini, mutlak manada masaya oturularak bu meselenin halledilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bu ne derece gerçekleşir? Yani onu kestirmek de zor. Yani süreç içerisinde acaba birleşik bütün bir Yemen oluşur mu? Yani hem Husilerin hem de işte daha önceki ve şu anda da var olan diğer taraftaki yönetimin yani ortak bir paydada buluşarak işte bir şu anki mevcut Suriye modelinde beraber yürüme şeklinde bir ittifak söz konusu olur mu? Onu şu an için söylemek erken. Ancak bu tarz bir dilekte genel manada hani Yemen'in barışı için gerekli. Onun için görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Bu noktada İran özellikle Suudi Arabistan'la diplomatik temaslarını kesmiş değil. İşleri Bakanlığı aracılığıyla görüşmeler yapılıyor. Bir bakalım süreç içerisinde bu görüşmeler nereye varacak? Acaba Husiler saldırılarını durdurup belli bir noktada durup bir anlaşmaya mı varacak? Yoksa Suudi Arabistan'da farklı şekilde yeni donelerle onların karşısına çıkıp bu savaşı kızıştıracak mı? Onu biraz da süreç belirleyecek. Amerika belirleyecek. Dolaylı olarak İsrail belirleyecek. Çünkü bölgede her an her şey değişme eğiliminde de olabilir. Yani özellikle İran'a eğer bundan sonra çok ciddi bir saldırı yapılırsa İran Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamaları var. Bu bağlamda biz de işte artık sadece savaşı İran'la sınırlı kılmayacağız. Bab-ül Mendeb'den tutun Hürmüz Boğazı'na, oradan Hint Okyanusu'na kadar birçok yerde savaşı daha da yaygın hale getireceğiz. Dolayısıyla kimse bundan beri olamaz. Herkesi içine alacak şekilde bir sıkıntı doğurur diye de söylüyorlar.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. ABD İran gerilimine baktık. İran'ın Husile

0: Rev Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına yaklaşımını aktardı. Harun Aykaç, devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Güray Değerli ile. Şimdi Sayın Değerli, ister istemez şu soruyu soruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri birçok körfez ülkesini korumayı üstlenmiş durumda, vaziyette. İran'a saldırılar başladığından itibaren.
1: Görüntü itibariyle öyle. Fiili durum öyle.
0: Tam oraya geleceğim zaten. Şimdi körfez ülkelerini koruduğunu, koruyacağını vaat etti. İşte en büyük, en gelişmiş, aşırı pahalı olan silah sistemlerini bu ülkelere sattı. Ama bugün geldiğimiz noktada Suudi Arabistan'ı öyle çok da sanki savunma niyetinde değil, bunu daha çok sanki Mekke Anlaşması'nın üyeleri yapsın der gibi bir beklenti içerisinde. Hatta bunu ABD Başkanı Trump dahi dile getirdi. Yani Mekke İttifakı'nın bu meseleyi çözebileceği yönündeki değerlendirmelerine hep birlikte tanıklık etmiş olduk. Şimdi evet. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği ne? Biraz da onu sanki anlamaya, netleştirmeye ihtiyacımız var gibi görünüyor.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin temel yaklaşımı şu ki bölgede Türkiye ve Mekke Anlaşması'nın temelinde de bu yatıyor. Bölgenin İran'a karşı alacağı bir pozisyonda Şii ve Sünnileri, daha doğrusu Sünni grupları bir araya getirerek, bunun başına da Türkiye gibi askeri gücü, ekonomik gücü, siyasal gücü, bölgede istikrar açısından en güçlü ülke pozisyonunda ve en önemli müttefiklerden bir tanesi olan Türkiye'yi burada ön plana çıkararak bir Türkiye'nin himayesinde yeni bir askeri cephe, siyasi blok, yeni bir pakt oluşturmak gayreti içerisinde. Buradaki temel yaklaşımı şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük derdi Pasifik. Pasifik'te de tabii ki Çin. Çin'in genişleyen hegemonyası ekonomik anlamda, ki siyasi boyutları da var bunun. Tayvan gibi. Keza Japonya ile tarihsel bir zaten çatışması var. Halihazırda Çin bazı bölgelerde, Tayvan'ın dışında da konuşuyorum, buralarda yayılmacılığını ve başta Uygur Türkleri de olmak üzere tamamen Çinlileştirme noktasında çok önemli, bir yandan da bunları sürdüren bir ülke ve yayılmacı bir ülke. Bu açıdan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik güçlerini Pasifik'e çekme ve Orta Doğu'da Orta Doğu'da körfez ülkelerinin güvenliğini sağlayan bir ülke olma yerine bunu Türkiye'ye devrederek kendi pozisyonunu daha çok Pasifik'e kaydırma noktasında bir şey aldı. Şu anki pozisyonu bu. Ve dikkat edin, savaş gemilerini, uçak gemilerini çekti. Bölgede sadece bir tane uçak gemisi var. Diğeri Pataya'da zannediyorum. Yani bütün güçlerini Avustralya, Filipinler, gerek Çin Denizi, Hint Okyanusu'na, Çin Denizi'ne ve Pasifik'e çekiyor. Burada da müttefikleri Japonya, Tayvan. Tayvan'ı hadi biraz daha bunun dışarısında ayrıca bir parantez içerisinde tutalım. Filipinler gibi ülkeler Amerika'nın oradaki temel dayanakları. Bölgedeki özellikle Orta Doğu'nun istikrara kavuşturulması adı altında Orta Doğu'da yeni dizaynı askeri boyutu itibariyle Türkiye'ye devretmiş görünüyor. Fiili durum bu. Her ne kadar resmi açıklamalarda bu görünmüyorsa da. Tabii Türkiye buna çok ihtiyatlı, biraz önce buradan ifade ettik. Çok ihtiyatlı yaklaşmak durumunda. Türkiye hiçbir şekilde bir Sünni-Şii çatışmasında bir Sünni blok lideri, Sünni bloğun ateş gücü, askeri gücü gibi bir pozisyon alamaz, almamalı da buna da dikkat etmek durumundayız. Bakın

0: Mossad'ın eski başkanlarından bir önemli bir kişinin, ki bu İsrail'in politikalarında söz sahibi olan başkanlardan bir tanesi, şöyle bir açıklaması var. Bizim İsrail olarak, Yahudiler olarak gerek genişleme hedeflerimiz, arzu mevcut hedeflerimiz, gerek bölgedeki siyasi haritaların düzenlenmesinde bizim fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Şii-Sünni çatışmasını körüklediğinizde zaten bu iş kendiliğinden olur. Burada kimi kullanıyor? Burada kullanılan bir ülke durumuna düşmememiz gerekiyor. Bunu Henry Kissinger'ın hatıratlarında da var. Henry Kissinger'ın söylemlerinde de var. Osmanlı İmparatorluğu'nu bu anlamda incelerken, Osmanlı İmparatorluğu'nun başarısını, üç kıtadaki başarısını, işte bunu çok net biçimde Şii, Sünni ve diğer unsurlar, yani diğer unsurlar, bunlar Kürtler olabilir, bunlar Belucilere olabilir, diğer unsurlar başka unsurlar da olabilir. Dolayısıyla baktığımızda bizim bunları çok iyi dikkate almamız gerekiyor. Bu planların, başkalarının planları doğrultusunda pozisyon almamamız gerekiyor. Şimdi öte yandan Akdeniz'e bakıyoruz. Akdeniz'de biz Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın, Trump'ın ifadesiyle söylüyorum, liderler diplomasisi açısından, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevgi ve muhabbetini her zaman ifade ediyor. Ancak Türkiye'ye, Türk askerinin gücünü, varlığını, bu anlamdaki bölgedeki hakimiyetini her zaman vurguluyor, ama bizim Akdeniz'deki menfaatlerimiz konusunda veya ulusal güvenliğimiz konusunda o yaklaşımı biz aynen göremiyoruz. Mike Rubio'nun açıklamasına
1: Tabii.
0: bakın, arkasına
1: Tabii.
0: Akropolis'i almış ve biz Türkiye ve Yunanistan'ı asla ve asla biz herhangi bir çatışmaya sokmayız. Yani bu şu demek: önümüzdeki günlerde Yunanistan karasularını 12 mile çıkarttığı anda, Türkiye bunu kasus belli olarak, savaş sebebi olarak saydığında, ilan etmiş meclisinde de bunu ilan etmiş, meclisiyle ilan etmiş bir ülke iken, ben seni çatıştırmayacağım, bu 12 mili sana sineye çektirebilirim gibi bir durum söz konusu. Türkiye bunu kabul edebilir mi? Asla. Ama bunlar çok tehlikeli açıklamalar. Pozisyonlara baktığımızda 1830 Mora ayaklanmasından itibaren, bakın, ta ilk Osmanlı'nın parçalanma sürecindeki 18. yüzyılın ilk çeyreği düşünün. Bu dönemdeki pozisyonlarını yeniden aldıklarını ve yeniden bir, işte Osmanlı'nın yayılmasını durduralım, Türklerin yayılmasını durduralım. Bir yandan da böyle bir gayret var. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Roma hayali var. Yani Akropol'ün önündeki ifadelerin aslında arka planında Doğu Roma'nın veya Büyük Roma'nın sahibi biziz gibi bir imaj da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kafası çok karışık. Bölge dinamikleriyle Türkiye'nin gerek Türkiye'nin menfaatleri açısından, gerek bölgenin dinamikleri açısından, gerek Türkiye'nin kültürel, askeri, ekonomik, siyasal, tarihi bağları ve bölgedeki bu anlamdaki gücü ve etkisini dikkate aldığımızda, bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin bu almış olduğu veya söylemleri veya bu pozisyon Türkiye'nin menfaatleriyle 180 derece zıt. Şimdi hangi samimiyetten söz
1: Tabii.
0: ediyoruz? Mutlak surette bunların çok iyi değerlendirmesi gerekiyor tabii.
1: Peki. Bakacağız, değerlendireceğiz. Efendim yine kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
4: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. TRT Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Süleyman Yaşar. Konuğumuz Süleyman Yaşar. Günaydın, hoş geldiniz.
5: Ceyhan Muran, günaydın, iyi yayınlar dilerim.
4: Çok teşekkür ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la Güney'in lideri Aristotelis bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii daha önce de buna benzer görüşmeler olmuştu. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyon Ofisi'nde baş başa gerçekleşen bir görüşme oldu. Olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edildi bu görüşmenin, ama bu görüşmenin başlıkları neydi, gerekçeleri neydi, kat edilen bir mesafe varsa bu süreçte, çünkü öncesinde de bu iki lider bir araya gelmişti, görüşmeler gerçekleştirilmişti, ama o hususa ilişkinde bir hatırlatmaya ihtiyacımız var.
5: Yani şöyle, aslında bu görüşmenin detayıyla başlayalım dilerseniz. 15.30 gibi başlaması beklenen bir görüşmeydi. Ancak bu görüşme 20 dakika sehirli olarak başladı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Önemli bir görüşme olduğunu altını çizebiliriz. Aslında sen de belirttin. Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede gerçekleşiyor. Yani Lefkoşa'da gerçekleşiyor. Bunun da önemi var. Yani mekan seçiminde bu tip görüşmelerde oldukça önemli olduğunu altını çizelim. Zira burada özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın isteği, belli bir mesafe kat edildikten sonra 5+1 ya da 3+1 formatında görüşmelere ilerleyebiliriz. Ancak ben süreçten bahsetmek istiyorum dilersen biraz da. Şimdi ortada Rum yönetimi, yani masanın diğer tarafında olan Rum yönetiminin bir tutumu var. Biz uzun süredir Rum yönetiminin başındaki isim Nikos Christodoulidis'in içeride ve dışarıda farklı bir politika izlediğini görüyoruz. Yani özellikle dışarıda çözüm isteyen, çözüm yanlısı, Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik adım atmayı isteyen bir irade ortaya koyduklarını ifade ediyorlar. Nerede? Uluslararası toplumda, özellikle Avrupa Birliği nezdinde, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde. Ancak ada içerisinde ise bunun tam tersi adımlar gerçekleştiriliyor. Bunun son örneğini biz Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında gördük. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı BM marjında görüşmeler yapmak için gitti. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u, aynı zamanda KKTC'li diplomatlar da orada görüşmelerini yapmak üzere bulunmuşlardı. Ancak Rum yönetimi tarafından BM üzerinden bir mektup gönderilerek bu görüşmeler engellenmeye çalıştı. Yine bununla birlikte geçtiğimiz günlerde özellikle KKTC'nin egemen olduğu alanlarda KKTC'nin egemenlik haklarını ihlal eden birçok girişimde bulundu Rum tarafı ve bunların bu girişimde bizatihi Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis de yer aldı. Aslında Tufan Erhürman da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 11 aylık görev süremde 13 defa güven aşındırıcı eylemde bulundu Rum yönetimi ifadelerini kullandı. Yani burada asıl mesele, bu görüşmelerdeki temel felsefe güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi beklenirken, tam tersine yapılan eylemler ve fiillerle birlikte olan güvenin de azaldığı bir ortam var. İşte bu tartışmaların, bu gelişmelerin gölgesinde o toplantıya gidildi ve toplantıda özellikle güven artırıcı önlemlerin masada olduğunu bir kez daha ifade edelim. Neler bunlar? Birkaç başlık dilersen paylaşabiliriz Ceyhan Murat. Özellikle yeni sınır kapılarının açılması başlıklardan bir tanesi. Karma evlilikten doğan çocukların durumu bir diğer başlık. Ortak koordinasyon, özellikle afet durumlarında ortak çalışma meselesi, iki ülkenin ortak kapasitesini kullanmasına dair durumlar. İşte bütün bu çerçevede 7 maddeyi Birleşmiş Milletler şu anda iki ismin önüne koymuş oldu ve bu 7 madde üzerinde bir gelişme kat edilirse bu sefer 5+1 formatında bir toplantıya gidilecek. 5+1 de yani garantör ülkeler ve iki tarafın gittiği bir toplantı. Ancak 7 maddeyi kabul etmeyen Christodoulidis, yine burada bir uzlaşmazlık olduğunun altını çizelim, 19 yeni maddeyi kamuoyuna dayatmak istiyor. 19 yeni maddeyle adeta süreci tıkamak istiyor. Ancak şu ana kadar o 19 yeni madde özellikle üçlü bir görüşmede masaya gelmediğinin altını çizelim ve son olarak da şunu belirteyim. Dünkü görüşmenin ardından, bütün bu gelişmelerin gölgesinde yapılan görüşmenin ardından açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi ve burada görüşmenin olumlu bir havada geçtiğine dair bir mesaj verildi. Yine bununla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Angela Holgen'in yaklaşan ziyaretinin iki tarafında beklediği ifade edildi. Yine burada önemli olarak 17 Ekim 2020

0: ziyareti önemli olduğunun altını çizelim. Ancak genel olarak Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin önemli bir merhale mi derseniz buna cevabımız evet olmaz. Zira güven artırıcı önlemler noktasında bile henüz uzlaşılamayan, henüz Rum tarafının birçok güven artırıcı önlemi, birçok hayatı kolaylaştıracak meselede ayak dilediğini söylesek yanılmış olmayız.
1: Peki. Süleyman Yaşar, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Efendim, TRT Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Süleyman Yaşar bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Güray Değerli ile. Şimdi temsilcimiz Süleyman Yaşar aslında aktardı. İki liderin görüşmesi, evet, ılımlı bir havada ilerliyor. Çok kez bir araya gelindi. Ama hangi konuda ne kadar mesafe kat edildi, bunlar çok da sanki mühim meseleler değil gibi görünüyor. Hiç şüphesiz tabii ki bu görüşmeleri kıymetli buluyoruz ama Güney Kıbrıs Rum yönetiminin atmış olduğu adımlara baktığımızda öyle hiç de iyi niyet taşımadığını söyleyebiliriz. Şimdi ada üzerinde yeniden üsleri işte modernize edelim, yeni silahlar konuşlandıralım, hatta başka üçüncü ülkeler dahil olacaksa buradaki üslere konumlanabilirler. İşte bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, belki Fransa olabilir şeklinde. Sürekli burada adanın tek hakim, egemen yetkilisi gibi davranıp Türklerin haklarını hiçe sayan, yok sayan bir anlayış içerisinde. Evet. Ama böyle işte ikili görüşmeler ılımlı havada geçti. Evet, bunları böyle söylüyoruz, konuşuyoruz ama hakikaten görüşülen konular, tartışılan meseleler, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin atmış olduğu bu adımlar göz önünde bulundurulduğunda çok manasız, anlamsız gibi görünüyor.
2: Şimdi şöyle, gelin bir fotoğraf çekelim. Fotoğraf şu: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve bütün bu aşamalara ve bütün bu süreçlere genel itibarla baktığımızda fiili, şu anki fiili durumu da ortaya koyduğumuzda tablo şu: biz askeri başarımızı siyasi ve ekonomik başarı ve istikrara dönüştüremedik. Toplumsal kalkınma açısından, Kıbrıs açısından bahsediyorum. Bir kere bunun altını çizelim. Nedir? Biz balık tutmayı öğretmedik. Biz hazıra, sürekli Türkiye'den desteklenen, Türkiye bütçesinden sizin bizim ayırdığımız kaynaklardan biz oraya kaynak ayırdık. Orada üretim yaptırmadık. Üretime maalesef şu anda yok. Fabrika yok. Gidin Kıbrıs Ticaret Odası'na, Sanayi Odası'na, size 3 tane lokumcuyu gösterirler, 4 tane esnafı gösterirler. Başka da bir şey gösterecek bir şey yok. Şimdi bakın, ben fiili durumdan söz ediyorum. Keza hazıra alıştırdığınız bir toplum, hazıra alıştırdığınız toplumda da maalesef ve maalesef kültürel açıdan da biz o açıdan, kültürel eğitim açısından da, kültürel açıdan da, tarihi gerçekler açısından da bu anlamda Kıbrıs Türk'ünü, onlara nefret kültürünü aşılamaktan bahsetmiyorum, Yunan ve Rum kesimi gibi davranalım demiyorum ama tarih kitaplarımızda onları dahi yer vermeyecek boyuta getirmiş bir eğitim sistemiyle onları baş başa bıraktık. Bir bakın, orada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ağır bir sosyal sorun var. Nedir? Bugünkü gençlere bakın. Hepsi, çoğu, birçoğu, bunu ekseriyette söylüyorum, Yunanistan'la, Rum kesimiyle birleşmeyden, bunun ve hiçbir sakıncası olmayacağından, Kıbrıs Türk'ünün geçmişteki acılarını, yaşamış olduğu zulümleri, soykırımı hiçbir şekilde hatırlamayan, bilmeyen bir yeni bir gençlik, yeni bir kitle var. Ve bunun başını da kimler çekiyor biliyor musunuz? Öğretmenler Sendikası. Oradaki çeşitli meslek gruplarının oluşturduğu sosyal topluluklar, sivil toplum kuruluşları. Kim destekliyor bunları? Arkasına bakıyorsunuz, İngiltere. Kim destekliyor bunları? Yunanistan. Kim destekliyor bunları? Kıbrıs Rum kesimi. Ve şu anda toplumsal yapı itibariyle Kıbrıs Türk'ünün milli birlik, beraberlik, bütünlük, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bırakın onu, ben Kıbrıs Türk'üyüm

0: bilecek şu anki dinamik böyle bir şey yok. Niye Rum kesimi burada, şimdi bunu biraz sesimi yükseltiyorum. Niye Rum kesim bu kadar cesaretle hareket ediyor? Niye Yunan? Çünkü bu zayıf noktayı biliyor. Bakın bu gerçeği buradan vurgulamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biz millet olarak bütün varımızla, yoğumuzla Kuzey Kıbrıs'ın bu coğrafyanın ana coğrafyanın ana kıta Türkiye'nin ana coğrafya Türkiye'nin parçası olduğunu gerek coğrafi açıdan gerek topografik açıdan gerek siyasal açıdan kültürel açıdan milli birlik beraberlik açısından bir olduğunu biz biliyoruz. Bunun tarihsel gerçekliği var. Bunun bilimsel gerçekliği var. İşte bakın Antalya Körfezi'nden kopmuş bir oradaki girintiyi düşünün. Onun Antalya Mersin Körfezi, Antalya Körfezi'ne bakın. Oradan kopmuş bir yapının orada ada olarak durduğunu zaten görüyorsunuz. O zaten bizim parçamız, doğal parçamız. Bu bilimsel gerçeklerden söz ediyorum. Dolayısıyla bizim orada Erhürman'ın liderliğinde bu görüşmelerin yapılması, iki toplumlu bir yapının yeniden Makaryos döneminde olduğu gibi yapılan 1960 anlaşmalarına tabi bağlı kılınarak bağlı olarak burada bunların yeniden canlandı. Bunlar tamam bu çabalar sürsün ama öte yandan zayıf noktalarımızın da bunların derhal ve derhal ikmal edilip bunların özellikle bu toplumsal zafiyetin ve ekonomik bağımlılıkların ve Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın Batı'nın, İngilizlerin, Fransızların buradaki Amerikalıların etkisini derhal bizim burada bunu
1: tabii.
0: Yok etmemiz lazım. Bunun için de bir çalışma
1: ya bugün
0: yapmamız lazım.
1: Gelinen
0: bu bir
1: noktada
0: gerçek. Gerçekleri görmek gerekiyor.
1: Bu bahsettiğiniz olguların temel gerekçesi işte o anlam planına rağmen
0: tabii.
1: Avrupa Birliği'ne alınması.
0: Bakın Dipkarpaz, Girne, Magosa'da Yahudilerin, İsraillerin aldığı toprakları tek tek bakın. Maalesef durum böyle. Maalesef durum böyle. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. 2027 Kıbrıs için çok kritik. 2027 bizim için sosyal, siyasal, askeri milli birlik beraberliğimiz açısından son derece kritik. Bunu da buradan vurgulamak
1: Peki.
0: istiyorum.
1: Sayın değerli çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle birlikteydi. Politik gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık efendim ilk bölümde. Şimdi ilk bölümü tamamlıyoruz. 9 haberlerine geçeceğiz. 9 haberlerinin hemen ardından iç siyasi gündemle birlikte olacağız. Burada da çok önemli gelişmeler var. Bu hususu da ayrıntınıza sunacağız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska yükselen Türk savunma sanayine dikkat çekti. Brüksel'deki Türkiye-AB iş zirvesinde konuşan Shekerinska, Türkiye'de uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz dedi. Savunmada Türk modelini örnek gösterdi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 bon fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti.

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Emniyet Müdürlüğü İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda da 213 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda da 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi'nin başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerde de iptaller oldu. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekti. İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İzmir'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya gibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim.
7: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
6: Ne yapıyorsun böyle?
7: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: makinesi deyince vatan.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol.

0: yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Evet, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle iç siyasi gündemde yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde her çarşamba olduğu gibi NTV parlamento muhabiri Özgür Akbaş. Konuğumuz Özgür Akbaş. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, çok teşekkür ederim.
2: Şimdi iç siyasi gelişmelere bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde ne var? Bunları konuşacağız. Tabii fon krizinde gelinen son aşama ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, özellikle fon krizine ilişkin de önemli açıklamaları vardı. Dikkat çekiciydi. Tüm bu hususların ayrıntılarını merak ederiz.
3: Evet, Ankara'da, Ankara'nın gündeminde fon krizi ağırlığını koruyor hiç şüphesiz. Hafta başında kabine toplantısı vardı ve kabine toplantısının da ana gündem maddesi yine tabii bu fon kriziydi, fon soruşturmasıydı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği mesajlar da bir hayli önemliydi. Tabii bir kanun teklifi bu konuya ilişkin hazırlandı. Aslında şöyle ifade edelim. Bu fon krizinin patlamasıyla birlikte soruşturma başladı ama sermaye piyasası kuruldu da bir yol haritası ortaya koydu. Şimdi o yol haritasının hukuki alt zeminin oluşturulması gerekiyordu. Bu da aynı zamanda hatırlatalım, fon koordinasyon kurulu da kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk toplantısını yapmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon koordinasyon kurulu toplantısında da bu konu değerlendirildi. Ve bir yasal çalışma yapılması kararı verilmişti. Sonrasında hukukçu milletvekilleri bu konu üzerinde çalıştılar ve 9 maddelik bir kanun teklifi oluştu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında buna dikkat çekti. Kanun teklifinin meclisten geçmesiyle Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin başlayacağını ifade etti. Bu oldukça önemli. Yani Ekim ayı içinde ana parası 1 milyon ve altında olanlar bu ödemeyi alacaklar, ara ödemeleri alacaklar. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii soruşturmanın bilançosunu da açıkladı. Onu da dinleyicilerimize duyuralım. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapılmış durumda. 84 tutuklama var. 27 kişi hakkında yakalama kararı söz konusu. 99 kişi hakkında ise adli kontrol süreci başlatılmış durumda. Tabii sermaye piyasasında yeni düzenlemeler yapılacağı mesajını da verdi Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısında. Şimdi orada dikkat çekici bir vurgu daha vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani siyasi anlamda yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Biliyorsunuz kabine üyelerine yönelik de bazı suçlamalar geldi. Özellikle yeni parti kanadından işte Ümit Özdağ'ın açıkladığı isimler vardı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir dedi. Ama devamını getirdi. Eleştirilerin itibar suikastine dönüşmesine izin vermeyeceklerini de vurguladı. Yani bu anlamda aslında kabine üyelerine de sahip çıktığını söylesek çok yanlış olmaz. Kendi kabine üyeleri zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları bu yöndeydi. Dün grup toplantıları vardı. Meclis açıldı yeniden salı günü olması nedeniyle. Yine tabii fon krizi, fon soruşturması, bu konu muhalefetin çok sıklıkla dile getirdiği bir konu ve böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Sayın Bahçeli dün Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında bu konuya girdi. Devlet kurumlarının gerekli adımları attığını ifade etti Sayın Bahçeli. Küçük yatırımcıyı koruyacak yasal sürecin başladığını da ifade etti. O yasal süreç aslında bugün mecliste plan bütçe komisyonunda görüşülecek 9 maddelik düzenleme. Adaletin hızlı işletilmesini istiyor Sayın Bahçeli. Öyle bir vurgusu var. Ama muhalefete de tepki gösterdi. Muhalefetin belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını geri plana itmek için bu krizi kullandığını ifade etti dünkü grup toplantısında. Ve bunu, bu krizi kaçış rampası olarak muhalefetin kullandığını söyledi. Böyle bir ifade kullandı. Şimdi daha bunu konuşacağız, öyle gözüküyor. Yani
2: muhalefet ne diyor? Yani yeni parti lideri Özgür Özel de bu konuda açıklama yapmıştı. Şimdi nasıl bir yol haritası konusunda nasıl bir öneri öne atılıyor yeni parti tarafından, muhalefet tarafından?
3: Yeni parti dün pazartesi günü merkez yönetim kurulu toplantısı vardı. O gün listeyi açıklayacaklar diye bir kulis bilgi dolaşıyordu ama liste açıklanmadı. Özgür Özel de bu lanet listeyi iktidar açıklasın dedi dünkü grup toplantısında. Hı-hı. Demek ki o konuya artık girmeyecekler gibi, çünkü hatalar da yapılıyor. Aslında daha önce de bunu ifade etmişlerdi, yani kulis bilgi olarak elimizde isimler var ama bunu teyit etmeye çalışıyoruz demişlerdi. Hı-hı. Ama işte o teyit almadan Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklama,
2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
3: Sayın Maydur Hanım'la ilgili, babasıyla ilgili açıklama. O tabii hani baltayı taşa vurmak diye ifade edilir ya, böyle bir ortam yarattı. Bu noktada Maynur Hanım'ın çok ciddi, Sayın Bakan'ın çok ciddi tepkisi var tabii bu konuya. Hiçbir şekilde benim fonda ne benim ne aile üyelerinin böyle bir durumu söz konusu değil dedi. Şimdi dün Özgür Özel şunu ifade etti. Ama bir yandan da Özgür Özel Ümit Özdağ'a sahip çıktı. Ve milletvekillerine eğer belge geliyorsa bir de talimat verdi. Dedi ki bu belgeleri açıklayın. Açıklayın. Doğrulama işi iktidarda olsun dedi. Yani siz belgeleri açıklayın. İktidar doğru mu yalan mı bunu iktidar söylesin dedi. Sonuna kadar arkanızdayız dedi. Bunun dışında tabii listenin açıklanmasını istiyor Özgür Özel. Yani bu liste açıklansın ki ona göre hareket edilsin. Bu arada tabii gazetelerin yaptığı haber, Sabah Gazetesi'nin yaptığı haber, sonra yapılan açıklama, işte ilk duyurulan 141 kişilik liste savcılık açıklamasındaki 85 kişi arasındaki farkı dün ifade etti. Yani 56 kişi listeden çıkartıldığını iddia etti Özgür Özel dünkü grup toplantısında. Mecliste de bu tartışma yaratıyor tabii, genel kurul görüşmeleri sırasında. Bu konuda daha epey bir konuşacağız, öyle gözüküyor. Yani bugün de zaten mecliste plan bütçe komisyonunda fon krizini çözecek küçük yatırımcıyı koruyacak düzenlemenin İlk adımları atılıyor. Yani bugün görüşülecek düzenleme.
2: Şimdi tabii Mekke anlaşması gündemde, meclise geleceği ifade edilmişti. Onunla ilgili bir takvim var mı? Netleşti mi?
3: Bekliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu söyledi. Bu noktada bu hafta içinde o anlaşmanın metninin, yani kanun teklifine dönüşmüş halinin Dışişleri Komisyonu'na, daha doğrusu önce Meclis Başkanlığı'na, sonrasında Dışişleri Komisyonu'na iletilmesini ve görüşülmesini bekliyoruz. Şimdi Türkiye'nin Suudi Arabistan'a vereceği savunma desteğinin nerede başlayıp nerede biteceği tabii merak ediliyor.
2: Tamam.
3: Bu noktada muhalefetin bir tepkisi var. Ancak Sayın Bahçeli de dünkü açıklamasında Suudi Arabistan'a askeri destek verilsin çağrısında bulundu. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuka da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlamalıdır diyor Sayın Bahçeli. Ama Özgür Özel de 100 yıl sonra Yemen çöllerinde Mehmetçiğin ne işi var diye sordu dünkü grup toplantısında. Bu Türkiye'nin politikası değil, bu Türkiye'nin planladığı bir konu değil dedi. Çünkü şimdiye kadar hiç böyle bir durum söz konusu değildi. Şimdi niye bu konu devreye sokuldu diye sordu. Ve bu konunun Trump'ın, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir planı olduğunu ileri sürdü.

0: Sayın Özgür Özel ve bu konuyla ilgili bu sürece dahil olursa Türkiye, İsrail'e de savunur pozisyona düşeceğini yine iddia etti. Özgür Özel'in de böyle bir tepkisel bir duruşu var. Hı hı. Yani Mekke Anlaşması meclise geldiğinde de oldukça tartışmalı bir gündem bizi bekliyor olacak.
1: Peki içeriğine ilişkin bir bilgimiz var mı şu anda?
0: Henüz tabii çok net bir bilgimiz yok. İşte 7 Ağustos'ta imzalanan bir anlaşma bu. Hı hı. Ortak savunma anlaşması. Yani Suudi Arabistan'a bir şey olursa işte biz müdahale edeceğiz. Bize birileri sıkıntı yaratırsa Suudi Arabistan, işte Pakistan işte devreye girecek.
1: Ne kadarını kapsayacak ya da verilecek, mukavemet ne ölçüde olacak?
0: Nasıl onlar olacak? Net değil. Hani bu konuda. Onlar net değil. Onlar ancak meclise geldiğinde göreceğiz. Çünkü şimdi biz, Mehmetçik Yemen'e mi gidecek yoksa Suudi Arabistan'da mı konuşulacak? O konuda muallakta. Ama bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bir açıklaması Suudi Arabistan'da Türk askerinin konuşulanacağı yönünde. Yani muharip gücün değil de orada işte çalışmalar yapacak olan bir askeri gücün orada olabileceği yönünde bir bilgi paylaşmıştı. Tabii faaliyetlerin Türkiye'nin kendi mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği özellikle vurgulanıyor. Yani burada Türkiye'nin direkt savaşa girmesi ya da işte Yemen'de çatışmalara katılması gibi bir durumun söz konusu olmayacağı konuşuluyor. Şimdi anlaşmanın kamuoyuna açıklanan temel hükmü var. Üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı hepsini yapılmış, kabul ediliyor. İşte bu aslında. Şimdi Suudi Arabistan'da savaşta olduğu için, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar olduğu için, yani Türkiye direkt savaşın içine sokuluyor iddiası var muhalefetin. Bu yüzden tepki gösteriyorlar. Riyad'a yönelik işte Husi saldırıları, Ankara açısından bu savunma taahhüdünün nasıl uygulanacağı sorusunu bir yandan doğuruyor. Yani Husilerle Mehmetçik karşı karşıya gelecek mi? Bu merak ediliyor Ankara'da.
1: Yani burada anlaşmanın hani kapsayıcı olduğu husus, şimdi egemen bir devletin saldırısı mı? Yoksa işte böyle bahsettiğimiz tabii Suudi Arabistan'ın tarifiyle bir terör organizasyonunun gerçekleştirdiği saldırılarla mı ittifak bir şekilde reaksiyon gösterecek? Bu konuda da sanki bir netlik yok gibi. Yani bu hususun Husileri kapsayıp kapsamadığı konusunda da sanki bir netlik yok gibi görünüyor şu anda. Evet.
0: Yani açıklanan bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin hangi birlikle, nerede ve nasıl görev yapacağı henüz net değil. Net değil. Tabii bu şimdi böyle bir kanun teklifi gelecek. Anlaşmanın detaylarının olduğu kanun teklifi gelecek ama Türkiye'nin yurt dışına asker göndermesi için bir de Cumhurbaşkanı'nın tezkere meclise göndermesi gerekiyor. İşte o tezkere de aslında çok açık ve net. Bunlar hani nerede konuşulacağı, Türk askerinin ne kadar zamanla konuşulacağı, kaç askerden oluşacağı, bunlar tabii tezkerede daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırının en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacaklarını net bir şekilde söyledi, bu mesajı verdi. Şimdi tabii biz bu Mekke Anlaşması'nın meclise gelmesini, Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz.
1: Dün önemli bir görüşme vardı. Tabii uzun bir süreden sonra, uzun bir aradan sonra bu görüşme gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında meclisteki Bahçeli'nin makamında, Sayın Bahçeli'nin makamında bir görüşme gerçekleşti. Şimdi ne konuşulduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı ama bir kulis bilgisi var mı ya da daha sonra yapılan bir açıklama var mı?
0: Şimdi şöyle, aslında tamamen spontane gelişen bir görüşme. Yani randevu alınmış falan değil. Dün Sayın Bahçeli'nin kabulleri vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü Sayın Bahçeli. Ve o görüşmenin bitiminde Sayın Bakan'ı uğurlarken o sırada Kemal Kılıçdaroğlu aynı kattalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi makamına doğru gittiğini görüyor Sayın Bahçeli ve kahve içmeye davet ediyor. Tamamen böyle yani gelişme.

0: spontane. Biliyorsunuz üniversiteden arkadaşlar Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu. Ve dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına yaptığı çok önemli açıklamalar var. Özellikle terörsüz Türkiye'ye ilişkin. Sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti ki hafta sonu da Şırnak'taydı. Şırnak Cizre. O bölgedeydi Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti. Bu sorunun meclis çatısı altında çözülmesi gerektiğini söylediklerini ve sonunda bunun kabul edildiğini ve şu an mecliste bu çalışmaların yapılmasından dolayı bunun memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ama bir vurgusu daha vardı. Silahların susması, silahların ortadan kalkması barışı tek başına getirmez dedi. Öyle bir vurgusu vardı. Çok dikkat çekici bir vurgu. Yani diğer adımlarında, hukuki, yasal adımlarında atılması gerektiğini söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi böyle bir açıklamanın ardından Sayın Bahçeli tabii bu süreci başlatan isim de en önemli aktör. Hiç şüphesiz 2024 yılının 1 Ekim tarihinde Demlilerle tokalaşması, sonrasında işte 22 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam Öcalan çıkışı yapması ve ardından da sürecin tamamen aralanması, terörist Türkiye sürecinin. Bu devlet politikası haline tabii geldi artık. Bu devlet politikasına yönelik Kılıçdaroğlu'nun bu destekvari açıklamaları Sayın Bahçeli'nin de hoşuna gittiğini biliyoruz. Yani bu noktada dünkü görüşmede, kısa bir görüşme, sadece kahve içtiler, bir 10-15 dakikalık bir görüşme. Ama o görüşmede de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecine ilişkin girişimleri nedeniyle teşekkür ettiğini biliyoruz. Yani dünkü görüşmede de Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyor bu adımları atması nedeniyle. Çünkü bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini ve dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yine aslında Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu en önemli argümanlardan bir tanesi Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi haline gelecek Türkiye vurgusu. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da metninde vardı, yani konuşma metninde o da dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Orta Doğu'da çok en güçlü ülke haline gelmesi ancak işte bu sorunun çözülmesiyle sağlanabilir diyor. Ve bu noktada Bahçeli ile görüşmesinin ardından da görüşmesinde daha doğrusu teşekkür ettiğini biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, yani iki isim arasında, iki eski üniversite arkadaşı arasında, iki lider arasında terörsüz Türkiye konusu konuşuldu. Ve bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını bir kez daha Bahçeli'ye iletti.
1: Şimdi terörsüz Türkiye'de gelinen son aşamayla ilgili de yine hangi aşamadayız, ne gibi gelişmeler var onu soracağım ama Cumhuriyet Halk Partisi demişken büyük kurultay meselesi vardı. Planlanan bir takvim var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına ilişkin?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde takvim işliyor. Yeni partide de takvim işliyor. Yeni parti işte 14-15 Kasım yanlış hatırlamıyorsam ilk kurultayını gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan kurultay süreci başladı. İşte önce mahalleler, ilçeler, sonrasında il kongreleri. İşte Şubat ayının 14 Şubat'a kadar, 15 Şubat'a kadar 2027'nin tüm bu il kongrelerini bitirip Mart, Nisan gibi olağan 38. kurultayını yapması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Böyle bir hedefleme var. Bu konuyla ilgili çalışmalar yürüyor. Tabii siz şunu soracaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Ya da karşısında kimler aday olarak çıkabilir? Değil mi? Yani kritik soru bu. Ankara'da evet cevap arayan sorulardan en önemlilerinden bir tanesi bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir stratejisi var. Yani daha doğrusu bir yaklaşımı var. Yani Deniz Baykal'la o mücadeleye girdiği süreçte de ben elinde mikrofonla Kemal Bey'e soru soruyorum. Baykal'ın emin orada Baykal'la görüştükten sonra aday olacak mısınız diye soruyorum. Hayır diyor. Ama bir gün sonra aday oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi tıpkı siyaset bu, yani 24 saatte çok şey değişebiliyor. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut delege yapısıyla, ki şu an oluşan delege yapısı tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun görev verdiği isimlerin belirlediği delegeler olacak. Bu anlamda delegelerin ben tamamının imzasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı düşüncesindeyim. Ama elbette alternatif isimler de olabilir. Gürsel Erol'un hazırlandığını duyuyorum ki muhalif bir isimdi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalan muhalif kanadı temsil eden.
1: Peki Oğuz Kağan Salıcı'nın da.
0: Oğuz Kağan Salıcı'nın durumu evet, yani o da çokça konuşuluyor ama Oğuz Kağan Salıcı orta yolu bulmak

0: isteyen bir isim. Yani siyaseten öyle bakıyor sürece. Yani radikal bir çıkış yapacağı kanaatinde değilim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna ederse kendi adaylığı konusunda böyle bir süreç aralanabilir. Ama Oğuz Kansalıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına aday olduğu bir noktada, yani delegelerin aday gösterdiği bir noktada, ben Oğuz Kansalıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açacağı kanaatinde pek değilim. Ama son dönemde kendisiyle çok yakın bir görüşme fırsatım olmadı. Aslında yani konuşmak lazım tabii ama daha vakit var. O yüzden bir hazırlık var elbette. Yani herkes bir hazırlığını yapıyor. Yani siyasette böyledir zaten.
1: Yeni parti?
0: Yeni parti de bir adaylık tartışması yok. Yani Özgür Özel orada dolu dizgin gidiyor. İşte 14-15 Kasım'da kurultaylarını, ilk birinci kurultaylarını gerçekleştirecekler. Orada tabii parti meclisine girme yarışı yaşanacak. Çünkü bir kurucular kurulunun oluşturduğu bir parti meclisi var, bir MYK var. Ama şimdi bu yapı bence değişecektir yeni partide. Çok farklı isimler olabilir, gelebilir. Zaten şunu da görüyoruz. Yeni partinin il seçimlerinde, ilçe seçimlerinde kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Oldukça yoğun bir yarış yaşanıyor gerçekten. Şimdi Ankara il başkanlığı seçimi olacak, işte diğer illerde seçimler olacak. Bu noktada kurultayda da parti meclisine girmek için kıyasıya bir yarış yaşanacak gibi gözüküyor. Çünkü orada da bir çarşaf liste, yani herkesin aday olabileceği bir liste ortaya konulacak. Ama tabii sonrasında Özgür Özel bir anahtar liste koyacaktır 60 kişilik parti meclisi için. Onların seçilmesini isteyecektir delegelerden. Daha önce bu oldu. Kendi listesi hiç delinmeden, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken hiç delinmeden geçmişti. Yine aynı şeyler olur mu? Başarabilir mi? Bunu tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kasım ayı hareketli bir ay olacak.
1: Tabii yeni parti bir isim tartışmaları da vardı. Şimdi orada Anayasa Mahkemesi bir işte süre sonunda nasıl bir karar verecek, isim değişikliği talep edilirse buna ilişkin alternatifler var mı? Bunları da merak ederiz.
0: Evet, yani artık bunu gündemlerinden çıkarttı yeni parti. Çünkü kurultay geldiği için kurultayda isim değişebiliyor. Hem kurultayda yeni bir logo, hem de yeninin önüne ya da arkasına bir isim koyacaklar. Yeni Gelecek Partisi gibi.
1: Yani işte Halkın Yeni Partisi.
0: Onun gibi Halkın Yeni Partisi gibi. Bir niyet var. Yani bu tartışmayı gündemlerinden çıkarttılar. Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine olmuştu bu. Yenilik Partisi Genel Başkanı beni Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterin dediği için sürecin tıkandığını öğrendik. Bu noktada tabii ona yanaşmıyorlar. O yüzden de bu tartışmanın uzamıştı. Anayasa Mahkemesi de yeni partiye bir zaman verdi. İşte kurultayları geliyor zaten. Önüne arkasına yeninin bir ifade isim. koyup yollarına devam edecekler. Onu hiç şey yapmıyorlar, yani dikkate almıyorlar pek. Tartışmayı bitirdiler yani.
1: Şimdi Terörsüz Türkiye'ye bir dönelim. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bazı alanları terör örgütünün boşalttığı gözlendi. Şimdi tabii istenen, beklenen bir aşama mı, yeterli bir durum mu, tabii bunu bilemiyoruz. Bununla ilişkin bir ayrıntı var mı?
0: Şimdi önemli gelişmeler, zaten bekleniyordu bu gelişmeler. Önemli ama henüz yeterli değil. Biliyorsunuz yani 10 Ağustos'ta yasa çıktı. Yasa çıktı ama yasanın uygulanması için ön şartlar var. O ön şartlardan bir tanesi bu teyit ve tespit mekanizmasının işlemesi. PKK'nın silahlarını bıraktığını net olarak ortaya konması. Şimdi PKK evet belli noktalardan çıktığı net olarak ortaya konuldu. Şimdi 30 Eylül itibariyle zaten süreç Irak'ta başlamıştı. 30 Eylül 1 Ekim itibariyle. Irak'taki bütün ne kadar elinde silah olan varsa, milis güçler, terör örgütleri neyse artık onun adı, hepsi merkezi hükümete o silahları teslim edecek. Yani bunun kesin kararı verilmişti. Bu noktada PKK'nın bazı unsurları hala direniyor gibi gözükse de artık bu süreç aralandı, başladı. Teslim etmeye başladılar. Çok önemli olarak Ankara onu çok iyi bir mesaj olarak

0: olarak algılıyor. Bu noktada MGK kararına, yani Milli Güvenlik Kurulu kararına artık tüm dikkatler çevrildi. Ne zaman o karar çıkar? Çünkü yasanın devreye girebilmesi için önce bir kurul kuruldu, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında teyit tespit koordinasyon kurulu. 4 alt komisyon oluşturuldu. O alt komisyonlardan bir tanesi silahsızlanmayla ilgili bir komisyon, ki o komisyon bölgede çalışmalar yürütüyor. Yani durumu izliyor, sahadaki gelişmeleri izliyor. Onlar raporlaştıracaklar bu konuyu. O rapor, tabii kimler var o kurulun içinde? Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli isimler var o kurulda. Onlar raporlaştıracaklar. O rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Bu raporlar değerlendirilecek ve Milli Güvenlik Kurulu bir karar alacak. Diyecek ki artık PKK terör örgütü tasfiye olmuştur. Bir tehdit unsuru değildir. Diyecek, bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve ondan sonraki 6 aylık süreç terör örgütü mensupları için başlayacak.
1: Peki. Özgür Akbaş, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Efendim, NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş bizimle birlikteydi. İç siyasi gündemi değerlendirmeye çalıştık. Bu da tabii sona geldiğimiz anlamına geliyor. Son bölümdeydik. Veda ediyoruz. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1979-80 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Eskişehir Spor 5-0'lık Diyarbakır Spor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza atarken, topun ağlarla 6 kez buluştuğu Fenerbahçe-Kayseri Spor'la Altay Fenerbahçe maçı en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Trabzonspor ligi 39 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 35 puanla ikinci, Zonguldakspor 33 puanla üçüncü oldu. Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Karadeniz ekibi 30 maçta 12 galibiyet, 15 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Kalesinde 11 gol gördü. Rizespor 37 golle sezonun en skorer takımı olurken 31 gollü Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. Göztepe, Kayserispor ve Diyarbakırsporsa alt lige düştü. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1979-80 sezonunda 240 maçta toplam 422 gol atıldı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran Altay'dan Mustafa Denizli ile Bursaspor'dan Bahtiyar Yorulmaz gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530 BT Multiconnect Wireless Kulak Üstü Kulaklık 5 2299 liraya, Huawei Watch Fit 5 8499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Reklamlar.
6: Arkası yarın.

0: Hindistan'a bir geçit. 8. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Adela Funda Postacı, Bayan Muğur Tülin Oral, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Bayan Turton Suna Selen, Turton Abdülkadir Günyaz, Aziz Köksal Engür, Das Numan Pakner, McBride Metin Belgin, Bir Kadın Ayten Uncuoğlu, Mahmut Ali Ahmet Açıkgöz, Adam Özgür Erkekli, Kaptan Selim Can Polat.
1: İngiliz egemenliğindeki Hindistan, Hintliler sömürgecilerinin kendisine karşı kaba davranmasından şikayetçidir. Müslüman bir Hintli olan Doktor Aziz genelde uzlaşmacı bir tavır içindedir. Yaşlı Bayan Moore'la tanışır ve ondan çok hoşlanır. Bayan Moore'un oğlu Roni, Chandrapur'da yargıçtır. O da Hindistan'daki diğer İngilizlerden pek farklı değildir. Ancak nişanlısı Adela da yargıcın annesi gibi Hintlilerle dost olmayı istemektedir. Aziz, iki kadını ve başka bir İngiliz dostunu, Bay Fielding'i ve Hindu profesör Oldbol'u Marabar mağaralarına pikniğe davet eder. Mağaralardan birine giren Adela, anlaşılamayan bir nedenle mağaradan dışarıya fırlayıp düşe kalka tepeden aşağıya iner ve Chandrapur'a geri döner. Ancak trenden inmeden polis gelip Aziz'i tutuklar. Çünkü Adela, Aziz'in mağarada kendisine saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştür. Fielding ve Bayan Moore buna kesinlikle inanmazlar. Ama diğer İngilizler Aziz'in suçlu olduğunu peşin hükümlüdür.
2: Sizi görmek ne büyük mutluluk Bayan Moore. Sizden başka herkes yabancı geliyor bana.
3: Daha iyi olduğuna sevindim kızım.
2: Başka bir yerde olsaydı bu kadar etkilenmezdim. Aslında tam nerede olduğunu da bilmiyorum ya.
4: Bütün Marabar mağaraları birbirine benzer Adela. Bunun ne önemi var?
2: Evet. Başımın içindeki bu yankıdan kurtulamıyorum bir türlü.
3: Ne olmuş yankıya?
2: Kurtulamıyorum ondan.
3: Herhalde hiçbir zamanda kurtulamayacaksın.
4: Anne.
2: Bayan Moore, nedir bu yankı?
3: Bilmiyor musun?
2: Hayır. Nedir? Lütfen söyleyin. Sizin bunu açıklayabileceğinizi seziyorum. Bu beni ne kadar rahatlatacak bilseniz.
3: Eğer bilmiyorsan ben sana anlatamam.
2: Ama bana acımasız davranıyorsunuz Bayan Moore.

0: söyleyeyim.
1: Sanki söylenecek herhangi bir şey varmış gibi. Bütün yaşamım boyunca söyledim ve söylenenleri dinledim. Çok fazla dinledim hem de. Artık huzur bulma zamanı geldi. Siz evlendikten sonra ve diğer iki çocuğum da evlenmek isterlerse eğer, onları da yuvalarına uçurduktan sonra artık ben de kendi mağarama çekileceğim. Genç insanların sorularıyla çıkıp gelmeyecekleri ve benden yanıt vermemi beklemeyecekleri bir yeri.
2: Ama daha önce görülecek bir dava var. Şimdi yapmamız gereken şey bir araya gelip birbirimize yardımcı olmaktır. Tanık locasında da böyle mi konuşacaksın?
1: Ne diye tanık locasında konuşacakmışım?
2: Ama ipuçlarımızın bazı bölümlerini onaylamak için.
1: Benim sizin bu ön yargılı yasalarınızla bir ilişkim yok. Oraya asla çıkmayacağım.
0: Anneni zorlama. Onun benim yüzümden yıpranmasını istemiyorum. İpuçlarının hiçbir önemi yok.
2: Bence gelecek. Seni kimse suçlamıyor anne. Ama ilk mağarada geziden vazgeçip Adela'yı onunla yalnız başına gitmesi için teşvik ettin. Her şeyi o planladı biliyorum. Ama sen de düştün bu tuzağın içine. Tıpkı Fielding ve uşağım Anthony gibi. Böyle açık konuştuğum için beni bağışla ama şimdi böyle tepeden bakıp mahkememizin yasaları hakkında hükümler veremezsin. Eğer hastaysan o başka. Ama sağlığın yerindeyse, ki öyle görünüyorsun, orada yerini alacaksın.
0: Onu rahatsız etme. İster hasta olsun ister iyi, rahat bırak.
1: Sizin nikahınıza katılacağım. Ama mahkemenize değil. Sonra da İngiltere'ye dönüyorum.
2: Şimdi İngiltere'ye gidemezsin dedim sana. Mayıs'ta gitmeni kararlaştırmıştık anne.
1: Düşüncemi değiştirdim.
2: Bu anlamsız tartışmayı burada kessek çok iyi olacak. Anlaşılan her şeyin dışında kalmak istiyorsun sen.
1: Çok iyi anlamışsın.
2: Ağlama sevgilim, ağlama. Ağlama benim zavallı sevgilim.
0: Aziz. Aziz. Aziz. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
2: Çok yorgunsun.
1: Ronnie. Ben gidiyorum. Beni kesinlikle alıkoyamazsın.
2: Pekala anne. Madem ki istediğin bu, öyleyse gidebilirsin.

0: Hazır mısın yavrum?
1: Evet Roni. Ah, Roni. Sana üzüntüden başka bir şey vermedim ben. Keşke polo alanında verdiğim kararı değiştirmeyip senden ayrılsaydım. Seninle dost olarak kalsaydık keşke.
0: Hayır Adela, saçmalama lütfen. Beni sevmenden başka bir dileğim yok benim. Beni seviyorsun değil mi?
1: Elbette Roni, elbette.
2: Bayan Quested. Adela, saat 7:30 oldu. Artık yola çıkmamız gerek. Yoksa geç kalacağız duruşmaya.
3: Dua ediyor herhalde.
1: Ben hazırım.
2: Kahvaltını bitirdin mi yavrum?
1: Canım hiçbir şey yemek istemiyor.
2: İyi misin yavrum?
1: Kafamın içindeki yankı geri geldi. Hem de çok kötü.
2: Bir ağrı kesici ister misin canım?
1: Bir yararı olmaz. Bu bir baş ağrısı değil ki, bir yankı. Sanıyorum duruşmada fazla dayanamayacağım.
3: Hayır, hayır, dayanabilirsin.
2: Tabii dayanacaksın, sen gerçek bir İngilizsin.
1: Ama Bayan Thornton...
2: Evet yavrum?
1: Duruşmada çözülsen bile bunun sonucu etkileyeceğini sanmıyorum. Başka bir dava olsa etkileyebilirdi. Ama şimdi dilediğim kadar ağlayıp saçmalayabilirim. Çünkü Ronnie'nin yerine bu davaya bakan Yargıç Das... O kadar ön yargılı ki benim yapacağım hiçbir şey onun kararını etkilemeyecektir.
3: Ne yapsam fark etmez. Sen kazanacaksın.
0: Adela bu taraftan canım. Gel şöyle. Şu sandalyeye otur. Yargıç Das iyi bir insandır. Bu davaya çok iyi bakacağına eminim, merak etme.
4: Buyurun Bay McBride.
5: Teşekkür ederim efendim.

0: yılın Nisan ayının 3'ünde Bayan Quistet ve arkadaşı Bayan Moore çay partisine davet edildiler. Bu parti koleje ait bir yapıda yapılmıştı. Sanık Bayan Quistet'la ilk kez orada karşılaştı. İngiltere'den gelen genç bir kız. Bu talihsiz parti yapılana kadar sanık hiçbir İngiliz kızına bu kadar yakın bulunmamıştı. Hanımların da burada bulunduğunu göz önünde tutarak kısaca sanığın bir dul olduğu gerçeğini ortaya koymak istiyorum. Yalnız yaşıyordu. Evet, yalnız yaşıyordu. Ve elimizdeki delillere dayanarak sanığın aklından geçenleri hemen kanıtlayabilirim. Evet, evet. Şimdi size bu korkunç suçun öyküsünü anlatmadan önce evrensel gerçeklere inandığımı söylemek istiyorum. Bu adam bu masum kızı karanlık emellerine alet etmiştir. Evet, alet etmiştir ve cezasız kalmayacaktır. Bu güzel genç kızın başına gelenlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.
1: Bu hanım kız erkekten daha çirkin olsa sonuç değişecek miydi? Lütfen bu sefer.
2: Susun diyorum, susun. Dinleyicileri uyarmak istiyorum ve elbette savunma avukatlarını da. Saldırgan davranışlar ve kabalık hiçbir zaman affedilmez. Rica ediyorum bu son olsun. Anlaşıldı mı? Son olsun.
3: İyi konuştum Daz, çok iyi.
2: McBride.

0: Merhaba Bayan Mur.
1: Merhaba.
0: Ne kadar dalgınsınız öyle. Hindistan'dan ayrılmak sizi üzdü galiba.
1: Üzülüyorum evet. Ama Hindistan'dan ayrıldığıma değil. Bütün o kargaşadan sonra bu temiz hava çok iyi geldi.
0: Haklısınız. Kargaşa biz İngilizlere göre değil, hiçbir zamanda olmamıştır.
1: Evet.
0: Ne oldu? Başınız mı döndü Bayan Mur? Durun, durun. Bir saniye, ne oluyor? Bayan Mur.
1: Şuraya.
0: Tabii, Bayan Mur.
1: Şuraya,
0: tamam.
1: Oturmama.
0: Tamam, bana dayanın.
1: Eder misiniz? Lütfen.
0: İşte oldu Bayan Mur. Bayan Mur, ne oluyor? Nasıl? Bayan Mur. Bayan Mur. Açın gözlerinizi Bayan Mur.

0: susun diyorum, susun. Lütfen susun, evet. Devam edin McBride.
1: Evet.
2: Sizlere mağaralara yapılan bu gezi hakkında şöyle söyleyebilirim. Bu yalnızca Bayan Quistet'a yaklaşabilmek amacıyla düzenlenmiş bir bahanedir. Evet. Bakın, son birkaç gün içinde görevim gereği Marabar mağaralarını gezdim. Hiçbir özelliği olmayan çıplak bir yer. Ve oraya ulaşabilmek oldukça pahalıya mal oluyor. Mağaraların içi karanlık, bomboş, çekici hiçbir yanı yok. Yalnızca garip bir yankı var. Piknik yapmak için uygun olmayan bir yer. Uşakların hepsi sanığın dostları tarafından ayarlanmıştı. Anthony dışında. Ve o hanımların yanından ayrılmamak için Bayan Hislop'tan kesin talimat almıştı. Ama ne yazık ki o da atlatıldı. Geçen duruşmada onun gruptan ayrılmak için sanıktan para aldığını itiraf ettiğini siz de duydunuz. Evet, duydunuz. Şimdi sıra geldi Bay Fielding'e. Öğrendiğimize göre onun da trene binmesi sanığın dostu Profesör Godboy tarafından engellendi. O sabah meditasyonu gereğinden uzun sürmüştü nedense. Sonra da müritleriyle konuşmaya dalmış. Müritler! Bu insanlar inanışlarını ve dinlerini pervasızca kendi emelleri doğrultusunda...
3: İtiraz ediyorum efendim!
2: Evet,
3: İtiraz ediyorum! Savcı, makamını kullanarak bu insanlara iftira ediyor!
2: Hayır, kesinlikle değil.
0: İtiraz kabul edilmedi. Susun diyorum, susun! Susun! Devam edin Bay McBride.

0: Teşekkür ederim efendim. Sıra üçüncü engelden de kurtulmaya gelmişti. Bu yaşlı bir hanımdı ve kapalı yerlerde bulunmaktan çok rahatsız oluyordu. Klostrofobisi vardı.
1: Bu doğru değil.

0: karşılaştığım hanım Bayan Mur.
1: Bayan Mur. Bayan Mur'la konuştunuz mu başsavcı?
2: Onunla konuşmak gereğini hiç duymadım.
1: Konuşmak gereğini duymadınız çünkü konuşamazsınız. Çünkü kendisi hemen ülkenin dışına kaçırıldı.
3: Kaçırıldı doğru.
1: Neden mi? Çünkü bizim tarafımızı tutuyordu. O Doktor Aziz'in suçsuz olduğunu kanıtlayabilirdi.
4: Onu siz de çağırabilirdiniz. Her iki taraf da çağırabilirdi. İki taraf da...
1: Ama o yurt dışına kaçırıldı efendim. İşte İngiliz adaleti bu. Sizin İngiliz adaletiniz. Bay Hislop ve Bayan Quistet. Siz ikiniz. 5 dakika içinde Bayan Mur'u bize geri getirin.
5: Bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Annem gittiği yerin saatine göre ancak 6'da orada olacak. Teşekkürler.
1: Kaçırıldı sizin tarafınızdan.
4: Lütfen, lütfen. Davayı bu şekilde savunamazsınız.
1: Ben davayı savunmuyorum. Siz de yargıç falan değilsiniz.
4: Evet.
1: İkimiz de köleyiz.
4: Bay Mahmut Ali, eğer hemen yerinize oturmazsanız yetkimi kullanmak zorunda kalacağım.
1: Bu mahkeme bir komedyadan ibaret zaten. Doğru. Ben gidiyorum. Mesleğimi bırakıyorum.
6: Bayan Mur. Neredesiniz Bayan Mur?
1: Kartımı çırmadın. Bırakıyorum mesleğimi. Bırakıyorum.
7: Yaşa!
1: Bırakıyorum. Dinleyin dostlarım. Bayan Mur'u bizden aldılar. Kaçırdılar. Götürdüler. Bayan Mur'u bizden aldılar. Dinleyin vatandaşlarım. Dostlarım. Bayan Mur'u bizden aldılar. Bayan Mur Koleho. Hadi bağırın.
7: Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur.
8: Çok ilginç değil mi? Nasıl yankılanıyor sesler?
5: Böyle bir şey yapacaklarını biliyordum. Zavallı Das. İnanılmaz bir olay.
4: Susun diyorum. Susun.
1: Sizden özür diliyorum efendim. Kendisi sanığın yakın arkadaşıdır. Bir anda duygularına hakim olamadı.
4: Bay Mahmut Ali gelip kendisi özür dilemelidir mahkememizden.
1: Kesinlikle gelecek ve özür dileyecek efendim.
4: Tanık konusunu tekrar ediyorum. Bayan Mur burada bulunmuyor. Siz avukat Amrit Rao ve siz savcı McBride. Bayan Mur'un söyledikleri hakkında fikir yürütmeye hakkınız yok. O burada değil. Başka bir deyişle hiçbir şey söyleyemez.

Tanrım, yüreğimizin gücünü ancak sen bilebilirsin. Sen bizim dualarımıza kulak ver. Onun zavallı bedenini denizin derinliklerinden alıp yanına çıkar. O artık senin yanına geliyor. Deniz ona ölümü getirdiğinde kulağıma göklerden bir ses geldi. Ölüm kutsaldır. Tanrı'nın katına çıktığımız zaman...

0: Şimdi Bayan Quistet'i çağırıyorum.
1: Elinizi kitabın üzerine koyun.
2: Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim.
3: Evet Bayan Quistet, sizi biraz geriye götüreceğim. İlk mağaradan çıktığınız ana gidelim. Dışarı çıktınız ve Bayan Moore'u sandalyesine yığılmış buldunuz. Bana katılıyor musunuz?
2: Evet.
3: Size bir açıklamada bulundu mu acaba?
2: Bana yankıdan çok rahatsız olduğunu söyledi. Çok da yorulmuştu.
3: Onun bu çaresiz durumunu fırsat bilen sanık herkesi oradan uzaklaştırdı. Ve siz onunla yalnız kaldınız. Uşağını saymazsak.
2: Evet. Ama bu Bayan Moore'un düşüncesiydi.
3: Tam olarak anlayamadım.
2: Kalabalıktan ve çevredeki uşaklardan sıkılmıştı.
3: Şimdi Bayan Quistet, sanıkla birlikte tepeye doğru gittiniz. Yanınızda rehber de vardı.
2: Evet.
3: Bir düşünün. Belleğinizi zorlayın. Bayan Quistet? Bayan Quistet?
2: Evet.
3: Tepeye doğru çıkıyordunuz. Herhangi bir şey oldu mu?
2: Sanırım biraz...
3: Evet.
2: Benim hatam yüzünden oldu.
3: Nasıl yani?
2: Biraz durdum. Aşağıya bakmak için.

0: Şandrapor'u Bay Hislop'un dürbünüyle bile güçlükle görebiliyordum. Doktor Aziz'e sordum, evlendiğinde karısını seviyor muydu diye. Bunu yapmamalıydım.
1: O halde niye yaptınız?
0: Ben kendi evliliğimi düşünüyordum. Bay Hislop'la yeni nişanlanmıştık. Şandrapor'u o kadar uzaktan görünce onu sevmediğimi anladım.

köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerinde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk Seyve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu

0: dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Emniyet Müdürlüğü İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyuşturucu maddeye sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda da 213 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İzmir'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Galatasaray Devletler Ligi'nin üçüncü maçında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille'le karşılaşacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalan Sarı Lacivertliler Villa Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Abicim.
6: Vay ustam.
5: Beni çağırıyor.
6: Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
6: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho, sen hangi devirde kaldın?
6: Devir?

0: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklamlar.

0: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin ardından takvim yaprağımız 14 Ekim Çarşamba gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Programımız saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar devam edecek. Bugün programımızı sizler için Serap Tan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Dilerseniz şimdi gelin akışımıza hep birlikte göz atalım. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan bizlerle birlikte olacak. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Ardından durağımız Sivas olacak. Sivas gündemini bizlere Murat Çetintaş aktaracak. ...14 Ekim Dünya Standartları Günü sebebiyle ürün ve hizmetlerde kaliteyi, güven ve uyumluluğu sağlayan uluslararası standartların önemini konuşacağız. Konuğumuz Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay stüdyomuzda olacak. Ve durağımız ardından Erzincan olacak. Erzincan'da mobil sosyal hizmet merkezi aracı köy ve ilçeleri dolaşarak sosyal hizmetlere erişimde güçlük çeken vatandaşlara ulaştı. Yapılan hizmetin detaylarını, müdürlüğün diğer hizmetlerini konuşmak üzere Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Abdülhalim Ünalan bizlerle olacak. Ve para piyasaları diyeceğiz. Haftanın 3. işlem gününde para piyasalarındaki son durumu araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski ile konuşacağız. Ve programımızda zaman bulursak yerel basından da başlıklar sunacağız sizlere.
1: Hava durumu.
0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan var. Sayın Orhan, iyi günler, iyi çalışmalar.
2: İyi günler, teşekkür ederim.
0: Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 5, Erzincan 11, Ardahan 1, Bayburt 7 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 17, Erzincan 19, Ardahan 18, Bayburt 21 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Sayın Orhan'a aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.12'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.
3: Bayburt gündemi oldukça yoğun. Ağrı'da hava sıcaklığı normalinin üstünde.
0: Sivas gündem.
3: Uydur gündeminden şöyle bahsedeyim.
4: Günaydın Ardahan.
0: Sivas'a uzanıyoruz ve Murat Çetintaş telefon attığımızda bizlerle birlikte. Murat Çetintaş, merhaba.
5: Merhabalar İbrahim Bey, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, kolay gelsin diyelim ve Sivas'ın gündemini sizden dinleyelim.
5: Yıldıray Bey, Sivas'ın gündemi mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları alıyor. En önemli gündem maddesi bu. Çünkü son 3-4 gündür devam eden şiddetli yağmurlar,

şehir içerisinde pek çok alanda temizlik yapmış olsa da ya da hayatı kolaylaştırmış olsa da özellikle kırsalda ekim için yapılan hazırlıkları bir süre erteleyecek gibi. Çünkü bu ay sonunda ekim çalışmaları başlıyor. Özellikle kışlık buğday ekimleri yapılacaktı. Bu yağışların hem şiddetli hem de peş peşe olması galiba onların işlerini de bir hafta erteleyecek. Ancak önümüzdeki günlerde pastırma yazı sıcaklarının geleceği öngörülerek herkes hazırlığını buna göre yapıyor. Çünkü Sivas'ta artık bu saatten sonra, bu mevsimin bugününden sonra en önemli gündem maddesi iklim şartları ve iklimin getirmiş olduğu günlük hava durumu oluyor. Zira benzer gündemi Erzurum'da sizler de yaşıyorsunuz. O yüzden Sivas'ta son günlerde sadece ve sadece mevsimsel geçişin getirdiği hava değişiklikleri gözlemleniyor. Bu da en önemli etkenimiz. Dün çok şiddetli bir yağış olmuştu. Özellikle şehir merkezinde caddeler adeta göle döndü. Çok kısa sürede çok şiddetli olan bu yağış bir süre sonra etkisini kaybetti ve hayat normale döndü. Sivas ulaşım açısından çok sıkıntılı bir şehir değil. O yüzden herhangi bir aksama da yaşanmadı. Ancak bununla ilgili hem karayollarından aldığımız bilgi hem de valiliğin yapmış olduğu açıklamalarla özellikle şehirler arası yollarda seyreden sürücülerin mutlaka ve mutlaka hız sınırlarına uymaları, hatta yağışlarda da %30 civarında hızlarını düşürmelerini tavsiye ediyorlar. Bu da yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli. Yıldıray Bey, dün çok özel bir etkinlik vardı. Bu etkinlik de Sivas için değil, sadece bütün Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaydı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri bir köy okuluna, daha doğrusu bir mahalle okuluna giderek oradaki çocukların özellikle motor becerilerinin gelişmesinde ve yaratıcı drama, yaratıcı materyal tasarımı gibi alanlarda gelişimlerini sağlayacak materyal desteği sağladılar ve bu yapılan materyal desteğiyle çocuklarımızın dezavantajlı olmaktan öte avantajlı hale getirecekleri güzel bir etkinlikti. Ve bu etkinlik sayesinde de hem çocuklarımız bu materyale kolay erişecekler, hem bu materyalleri kullanarak gelişimlerini tamamlayacaklar, hem de bu proje ülkemizin pek çok noktasına örnek olacak durumda. Etkinlikte kimler yer aldı? Öncelikle İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Başkan Yardımcısı ve Kalpten Olsun Derneği'nin Başkanı Mustafa Epik. Bu bahsettiğimiz kişiler kendileri de zaten engelli oldukları için birçok dezavantajlı atmosferi yaşıyorlar. Kendi denklerinin bu dezavantajı yaşamamaları için de her türlü mücadeleyi veriyorlar. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Özellikle kent merkezlerindeki okulların materyal ihtiyaçlarını gidermek kolay oluyor ama biraz daha kenar mahalleler ya da kırsal alandaki anaokulu çocuklarının materyale ulaşmaları zor. Bunun için de çeşitli projeler yapılmalı ve bu proje onlara örnek olmalı diyoruz. Yıldıray Bey, Sivas Anadolu Bozkırı'nın ortasında önemli bir merkez. Şimdi Sivas'ta son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle bir içme suyu sıkıntısı vardı. Özellikle 2-3 yıl kadar öncesine kadar yaşanan bu susuzluk mevzusu pek çok alanda hayatı olumsuz etkilemişti. Bunun için Sivas Belediyesi Hafiközen Barajı'ndan Sivas 4 Eylül Barajı'na bir bypass yapılacak şekilde bir kanal yapmışlardı. Ancak bu da yetmedi. Daha sonra yine Hafi'nin Koç Köyü'nde Koç Regülatörü ismi verilen bir Koç Deresi'ndeki Koç Regülatörü ismi verilen bir özel su drenaj sistemi kuruldu. Bununla Sivas 4 Eylül Barajı'na kalıcı su sağlanacak ve Hafiközen Barajı'nın da ciddi anlamda ömrünü uzatacak bir çalışma. Bununla birlikte yıllık 16 milyon metreküp su Sivas 4 Eylül Barajı'na aktarılacak. Bu da şimdiki nüfus planlamasına göre, yapılan projeksiyonlara göre aşağı yukarı bir 30 yıla yakın Sivas'ın su ihtiyacını giderebilecek bir kapasitede. Ama yarın olağanüstü bir durum gelişir, Sivas nüfusu 400 binden 700 bine çıkar. Tabii ki bunların tamamı bugünümüzdeki yapılan projeksiyonla hesaplanmış şeyler. Olağanüstü durumlar olduğunda tabii ki bunların hiçbirisinin hesaplama anlamı

0: kalmıyor.
1: Evet.
0: Umarız ülkemizde de böyle planlanmayan gelişmeler yaşanmaz diye düşünüyoruz. Yıldıray'ın Sivas coğrafyası biliyorsunuz Bozkır'ın ortasında önemli bir şehir. Hem coğrafyasıyla hem tarihiyle hem de doğal güzellikleriyle önemli bir şehir. Ayrıyeten Sivas'ta bulunan endemik bitkiler var. Bu endemik bitkilerden birisi alıç bitkisi. Geçtiğimiz yayında da bahsetmiştim ama bu alıç bitkisinin bir de kardeşi var. Kuşburnu bitkisi. O kadar zor ve zahmetli toplanan bir ürün ki bu ürünü dikenli teller arası, dikenli dallar arasından toparlayıp onu hem örselemeden hem de olgunlaşmasını bekleyerek verilen bir mücadelenin sonunda işte bir kovasını toplamak için bile sadece bir gününüzü ayırmanız gereken çok önemli bir bitki. İşte bu bitkinin de tam hasat dönemi. Bu bitki hasadı, bu kuşburnu hasadıyla birlikte de kışa hazırlık dönemleri artık tamamlanıyor diyebiliriz. Kuşburnu toplanınca neler yapılıyor? Öncelikle kurutuluyor. Kurutulduktan sonra isterseniz bunu doğal olarak çay olarak kullanıyorsunuz, isterseniz bunu kaynatıp marmelatını yapıyorsunuz, isterseniz de bunu olduğu haliyle buzdolabınızda, derin dondurucuda saklayarak kışın ıhlamurun içerisine birer ikişer tane koyarak demlenmesini sağlayıp ve yoğun C vitaminiyle soğuk kış şartlarında vücudunuzu güçlü hale getirebiliyorsunuz. Bunun için de yolu Sivas'a düşenler için taze kuşburnunun temin edilmesi için en güzel dönemdeyiz. Gündemimiz yoğun ama son olarak da bir de Sivas Spor demek istiyorum. Sivas Spor'da işler toparlanmaya başladı. Özellikle son iki karşılaşmada elde ettikleri 4 puanla Sivas Spor'da kendini biraz daha yukarı taşıdı. Dün oynanan Bandırma Spor maçında dakika 85'e kadar 1-0 önde olmasına rağmen son dakikalarda basit bir hatayla yediği golle karşılaşmadan 1-1 beraber ayrıldı ama Sivas Spor'un mevcut durumuna baktığımızda bu 1 puanın da çok büyük bir başarı olduğunu bir kez daha söylemek lazım. Zira ilk 11'de oynayan 9 tane oyuncusu sakattı. Bunların yerine Sivas Spor Futbol Akademisi'nden yetişmiş genç kardeşlerimiz kadrodaydılar. Bunların 4 tanesi dün itibariyle sahada mücadele etti. İkisi ilk 11'deydi. Hem Sivas Spor için bir puan elde ettiler hem de bu genç çocuklarımızın, genç kardeşlerimizin Sivas Spor'un geleceğine dair güveni ortaya koydu. Sivas Spor dün akşam maçtan hemen sonra Sivas'a geldi. Cumartesi günü oynayacağı Sarıyer maçıyla birlikte tekrar çıkışını sürdürmek istiyor. Cumartesi günü saat 16'da Sivas 4 Eylül Stadyumunda Sarıyer'i konuk edecek Sivas Spor. Bugün karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak ve bu karşılaşmada mutlak 3 puan almak için mücadele edecek.
1: Evet.
0: Böylelikle Sivas Spor hedeflediği amacının, birinci amacının olduğu Süper Lig'e yükselebilmek için her türlü mücadeleyi sürdürecek diyebiliriz. Sorunuz varsa cevaplayabilirim.
1: Murat Çetintaş, buradan Sivas Spor'a ve tüm bölge takımlarımıza başarılar dileyelim öncelikle. Anladığımız kadarıyla Sivas'ta ayrıca kış hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm dinleyenlerimize de yine kolaylıklar diliyoruz. Size de aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Murat Çetintaş bizlere Sivas gündemini aktardı ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: 14 Ekim Dünya Standartları Günü sebebiyle ürün ve hizmetlerde kaliteyi, güven ve uyumluluğu sağlayan uluslararası standartların önemini bugün konuşacağız. Konuğumuz Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay bizlerle birlikte. Sayın Altay, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, teşekkür ediyorum.
1: Sayın Altay, 14 Ekim Dünya Standartları Günü'nün anlam ve önemini sizden dinleyerek başlayalım dilerseniz sohbetimize.
3: Evet, Dünya Standartlar Günü olarak adlandırılan standartizasyon günü aslında uluslararası bir organizasyon kurulması amacıyla 1946 yılında Londra'da alınan bir kararın onuruna her yıl 14 Ekim'de kutlanıyor. Tabii karar

1946 yılında alındı ama Dünya Standartlar Günü olarak kutlanmaya başlanması 1970'lerden sonra oldu. Şimdi standartlar 18. yılın ortalarında sanayileşmenin artmasıyla küreselleşen bir dünyada hani kuralların yanında bir yerde mecburi olarak meydana gelmek zorunda kaldı ki çünkü belli bir küreselleşen dünyada belli bir standartların dahilinde bazı ürünlerin veya en iyi örnek otomobillerin çıkması gerekiyor ki o ülkelerin birbirine ayak uydurması kolaylaşsın. Ülkemizde tabii Osmanlı Devleti'ne kadar dayanıyor bu standartlar ama Türkiye'de 1954 yılında yasalaştı. Bu Türkiye standartlar, Türk standartları endüstrisi bildiğimiz adıyla TSE. Tabii bunun kurallarla resmileşmesi, ceza yaptırımlar ise yine 1954'ten sonra oldu. Şimdi bunları açıkladıktan sonra standartizasyon nedir? Yani bunun amacı nedir? Şimdi standartizasyon en basit tanımı ile bir kuraldır. Kurallara uymadır. Yani şimdi bir ürün ve hizmetler noktasında belirlenen kuralların dışına çıkmamaktır. Şimdi belirlenen kurallarda kalite doğrudan ilişkili olduğu

0: kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, bakanlıkların, kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların yaptığı denetim tamamıyla standartlarla ilgilidir. Mesela bir ürün imalatı, paketlemesi, satışı, tüketiciye sunulması belirli kurallar içerisinde bunun yapılması gerekir. Şimdi biz burada sadece denetimden bahsediyoruz ama hani sadece cezai yaptırımdan bahsediyoruz ama aslında standartlar herhangi bir kurumun, imalatçının, fabrikanın, satıcının, mesleğin verimini, gelirini artıracak, maliyeti düşürecek ve ticaretini
1: Evet.
0: kolaylaştıracak girişimler.
1: Sayın Altay, tabii standartlar gerçekten çok önemli. Biraz önce işte tarihini anlattınız. Bir yol standardı var değil mi karayollarında?
0: Evet.
1: Araç standardı var. Yani bu standartlar olmazsa şayet kapalı bir toplum haline de gelirsiniz. Yani
0: Tabii.
1: bugün sizin imal ettiğiniz bir araç dünyanın her yerinde gezebilir. Çünkü o standarttaki yollara uygundur. Yani standart dediğimizde dinleyicilerimiz bunu da böyle biraz düşünsünler. Çünkü gerçekten işte içeceğiniz bir şişeyi paketlerken o şişenin ne kadar miktarda olacağı, işte ağız kısmının büyüklüğü, bunların hepsi aslında bir standarda bağlı ve yıllar yıllar gerektiren tecrübelerle oluşan şeyler değil mi
0: Tabii
1: bunlar?
0: ki. Tabii ki. Tabii şimdi standartlar insanların bilgi birikimini artarak yenilikçi anlayışla daha sağlıklı, daha kolay, daha yaşanılabilir hayat sunuyor. Hani sizin bahsettiğiniz. Yani standart insanın bir nevi işlerini
1: Evet.
0: kolaylaştırıyor.
1: Peki standartlar geliştirilebilir mi?
0: Tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki. Yani şimdi mesela talep ettiğiniz pek çok yerde parça, makine, araç, gereçler var. Şimdi bu gereçlerde iletişim düşünün ki olmasaydı. Nasıl olurdu? Yani o araçların birisini bir yedek parça talep ediyorsunuz. Birisi küçük geliyor, birisi büyük. Yani her şey bir standarda
1: Evet.
0: bağlı. Her şey. Eğer bir ürün belirlenen standarda uygun üretilmediyse bir tarafı hep eksik kalıyor.
1: Ürün ve hizmetlerde standartlara uygunluk tüketici güvenliği açısından değerlendirir misiniz?
0: Tabii ki tüketici güveni açısından zaten bakın ülkemizde pek çok bakanlık var. Bu bakanlıklar vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ve devlete katkı sunmak için bir fayda sağlıyor. Yani bunlar için kurulmuş bakanlıklar. İşte standart dediğimizde sadece yani bizim ürün tüketici olarak düşünmemek gerekiyor. Bakın tüm bakanlıkları kapsıyor.
1: Evet.
0: Tüm mesela bir örnek vereyim. 9001, ISO 9001. İşletmenin veya kurumun kalite yönetim sisteminin belirli standartlara uygunluğunu gösteren belge. Yani mesela bak ISO bakın o ISO 9001 eğitim kurumlarından kafelere, restoran ve otellerden inşaat ve taşeron firmalarına, kamu kurumları ve hizmet şirketlerine, belediyeye kadar pek çok şirket, kurum ve kuruluşu kapsıyor. ISO 9001. Yani sizin bahsettiğiniz hizmet ve üretim tüketici kalitesi noktasında bu standartlar olmasa yani mutlaka ya yani sadece şey olarak düşün. Yani art niyetli yok mu?
1: Evet.
0: Fırsatçıları her gün burada konuşuyoruz. Sizin programlarda konuşuyoruz. Yani bu standartlara uyum olmadığı sürece insanların hayatı da zorlaştıracak. Bizi yönetenlerin, devletin yaptığı bazı girişimler de zor hale
1: Bir
0: gelecek.
1: de tabii ulusların standartları olduğu gibi uluslararası standartlar da var. Bunlar özellikle ithalat ve ihracatta çok büyük önem arz ediyor, değil mi?
0: Evet, ithalat ihracatta yani mesela şimdi sadece biz araç olarak bunu dile getirdik ama mesela bir ürün
1: Binlerce ürün var.
0: tabii ürünün taşınmasında mesela navlunun bile bir standartı var.
1: Evet.
0: O gemilerle gelen konteynerların, gemilerle gelen tüm gönderdiğiniz ürünlerin hepsi bir standarda tabi olmak zorunda. Mesela dışarıdan gelen bir ürünü bazı testlerden geçiyoruz. Bazı standartlara uygun mu diye biz bunu test ediyoruz. Yani onların bir ayağı eksik olsa ya biz ürünü geri göndeririz ya bizim gönderdiğimiz ürün oradan alınmaz. Yani mutlaka bir standarda uygun olması gerekiyor. Mesela hani bakanlıklardan gene bahsettim. Şimdi ISO 14 bir 14001 çevre yönetim sistemi. Mesela

0: Dedim ya, sadece biz araç veya ürün olarak, hizmet olarak, mesela çevresel olarak da bir standart var. Bu standartlara uyulması gerekiyor. Atık oranı, mesela denizlerin temizliği, hava kirliliği belli bir standart olması gerekiyor. Bu standart olmadığı sürece mutlaka insanların hayatı zorlaşacak. Belki bir yerde tıkanıklık meydana gelecek. Mesela ISO 45001, iş sağlığı güvenliği.
1: Evet.
0: Yani bu da bir standart olması gerekiyor. Biz şimdi standart dediğimiz zaman bazen tüketicilerin
1: Sadece bir
0: veya
1: ürün gibi
0: tabii ürünün
1: düşünülebiliyor, değil mi?
0: paketlenmesi, yani üzerindeki yazan o bizim bildiğimiz işaretler onlarla alakalı değil. Standart, yani dedim ya, bütün bakanlıkları kapsıyor.
1: Aslında yazılardan bahsettiniz. O yazıların bile puntosunun belirli bir standardı var, değil mi? Şu
0: Yani
1: büyüklükte olacak diye, çok önemli. Peki standartlara uygun olmayan bir ürün veya hizmetle karşılaştığımızda tüketici olarak ne gibi risklerle baş başa kalıyoruz?
0: tüketiciler bundan ilgili mutlaka zaten dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela bundan 2 hafta evvel yine bu programda dile getirmiştik. Mesela kırtasiye alışverişlerinde tüketicileri bir ürün alırken alışveriş esnasında N71 ve C işaretlerinin o standartların mutlak olması gerektiğini biz burada dile getirdik. Eğer ki yoksa mesela kanserojen bir madde içerebilir ve çok büyük sağlık riskleriyle karşılaşılabilir. Hani o işaretler yoksa mesela cetvellerin bazı keskin tarafları
1: Evet.
0: çocuklara zarar verebilir. Bu konuda tüketiciler mutlaka şikayetlerini dile getirmeleri gerekiyor ki belli kurumlara. Çünkü artık şikayet ederken de birebir gidip yani bir dilekçeyle müracaat etmenize de gerek yok. Cep telefonunuza indirdiğiniz bazı uygulamalarla selfie fotoğrafını çekip bakanlığa gönderiyorsunuz ve bu konuda çok titiz davranılıyor. Denetimler hemen de yapılıyor. Yani o yüzden bir kırtasiye örneğinden yola çıktık. Sadece kırtasiye değil, aldığınız bir ev eşyası olabilir, gıda ürünü olabilir. Mutlaka bunları, aslında sadece hani kırtasiye ürünlerinde N71 ile C ürününün C işaretlerinin olması gerektiğini veya bir gıda ürünü alırken bunlarda hangi işaretlerin olması gerektiğini, bunları da aslında bir genel kültür olarak bilmek
1: Tam
0: gerekir
1: onu
0: ki
1: soracağım.
0: evet.
1: Türkiye'de tüketici bilinci açısından standartlara uygunluk ne kadar sorgulanıyor?
0: Ya geçmişe göre çok kötü değil. Ama öyle bizim istediğimiz düzeyde de olduğu söylenemez. Tabii sorgulayanlar, bizleri arayanlar, bu konuda yani nereye şikayet edebileceğini soranlar da oluyor. Ama dediğim gibi yani eksiklik var mı? Var. Onların da biz zamanla hani sizlerin verdiğiniz şu mikrofon aracılığıyla veya başka iletişim kanallarıyla biz de tüketicilere ulaşmaya çalışıyoruz. Tüketiciler de artık sorguluyor bunu. Ama dediğimiz gibi istediğimiz seviyede değil, o da zamanla düzelir. Mesela çok basit bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela kat mülkiyeti kanunu.
1: Evet.
0: Sitelerin yönetilmesinde bile bir standart var. Bu standartların üzerine çıkılmıyor. Yani standart dediğimiz zaman hayatımızın her şeyini kapsıyor ve o hayatı kolaylaştırmak amacıyla yapılan,
1: Belirlenmiş olan
0: tabii
1: şeyler, değil mi?
0: belirlenmiş olanlar.
1: Bir de dijital çağdayız Sayın Altay. Dijitalleşen dünyada artık ulaşım da daha kolay. E-ticaret kavramı var ve çevrim içi hizmetler var yine. Bunların da bir standardı var mı? Buradaki standart nasıl takip ediliyor? Nasıl sağlanıyor?
0: Şimdi bizim e-ticaretten
1: Çok daha geniş bir alan çünkü.
0: tabii e-ticaretten aldığımız bir ürün normal mağazadan aldığımız bir ürüne hiçbir farkı yok. Sadece bizim haklarımız noktasında bazı
1: Evet.
0: değişiklikler
1: Aldığımız
0: var.
1: hizmet var
0: Tabii
1: oradan,
0: tabii
1: değil mi?
0: aldığımız hizmet. Mesela bir kargo gönderiyor size firma. Kargo gelirken size demiş ki bu bir hafta içerisinde elinize ulaşması gerekiyor. Yani o 8 gün olursa o standarda aykırı oluyor. Veya 14 gün içerisinde iade hakkı tanımış. 14 gün içerisinde bizim geçen bir yerde bir karşılaştım. Tüketici bizi aramış. Tüketici diyor.

0: Peki, internet üzerinde bir ürün aldım ama bana 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz diye bir şey imzalattılar. Hayır, öyle bir şey yok. Yani kanunun üstünde değil. O
1: Evet.
0: işte kanun dediğimiz zaten işte bu standart. Kanunun getirdiği standardın üstünde
1: Bunu
0: olamaz.
1: değiştiremezsiniz değil mi? Bir
0: Değiştiremezsiniz.
1: belge.
0: Yani bunun gibi ama mağazadan aldığınız bir üründe mesela iade hakkınız yok. Onu da kanun öyle bir standart olur.
1: Seçtiniz,
0: Tabii
1: denediniz,
0: seçtiniz, denediniz,
1: beğendiniz,
0: aldınız.
1: aldınız.
0: Ama şeyden aldığınızda, internetten aldığınızda belli bir gün içerisinde bunu iade edebilirsiniz. Yani kanun koyucu buna da bir standart
1: Sayın
0: getirmiş.
1: Altay, tüketiciler bir ürün satın alırken veya hizmet alırken standartlara uygun olup olmadığını en kolay nasıl anlayabilir?
0: Biz tüketiciyle alışveriş yaparken öncelikle merdiven altı hiçbir yerden alışveriş yapılmasın diyoruz. Yani zaten mağazalardan veya bildiğimiz kurumsal firmalardan yapılan alışverişlerde oldu ki bir aksilik varsa, mesela ne bileyim aldığınız bir ürünün ambalajında bir sıkıntı var, tam paketlememişler veya hani alıyorsunuz bazen bir ürünü, o ambalaj aşırı derecede şişmiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani onun mutlaka tarihine bakmak
1: Bir de
0: gerekiyor.
1: işaretler de var değil mi? İşte ıslak olmayacak gibi veya kırılabilir bir ürün olduğuna dair bu işaretlerin de olması
0: Veya
1: gerekir.
0: şeyde hani derin dondurucuda saklanması gerekiyor
1: Gibi
0: veya
1: uyarılar
0: evet
1: değil mi?
0: derin dondurucuda. Ya yani bunlar zaten diyorum ya, kurumsal firmalar bunlara dikkat ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani onu mutlaka değerlendiriyor çünkü çok ağır cezaları var bu standartlara
1: Bunu
0: uymayanların.
1: da soracağım şimdi. Standart dışı veya kalitesiz ürün hizmet sunan firmalara karşı uygulanan yaptırımlar caydırıcı mı? Nedir bunlar? Yeterli mi?
0: Tabii yani ama şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bize göre yapılan yaptırımlar çok büyük meblağlar. Yani bizim bakış açımızda. Ama hani 1.000 tane şubesi olan bir mağazaya o fiyatlar ne kadar caydırıcı olur? Onu değerlendirmek gerekiyor. Hani bize bakarsan mesela yapılan milyarlık bir ceza bizim için çok büyük bir
1: Evet.
0: meblağ. Ama dediğim gibi 1.000 tane şubesi olan
1: Ciro
0: bir
1: içinde bakmak
0: tabii
1: lazım
0: o
1: biraz değil mi?
0: ciro içerisinde 1 milyar lira ceza ne kadar ağır, onu farklı bir değerlendirmek gerekiyor. Ama ceza yaptırımlar mı var mı? Var. Yani tüketicinin yaptığı şikayete geri dönüş oluyor mu? Oluyor. Çünkü bu konuda insan sağlığını ilgilendirdiği için bakanlıklar bu konuda denetimlerini biraz, şikayet etmeseniz de
1: Bu
0: artırdı.
1: denetimler
0: Tabii.
1: yapılıyor değil mi?
0: Şikayet etmeseniz de denetimler yapılıyor. O yüzden ama tüketici bilinci açısından en ufak gördüğünüz bir olumsuzlukta vatandaşların bu konuda şikayetlerini dile getirerek mutlaka haklarını savunması gerekiyor ki hak savunmak, şikayet etmek veya bir sorunu kurcalamak değildir. Kaliteyi artırmaktır.
1: Evet.
0: Siz orada hakkınızı ararsanız o firma, o işletme kaliteyi daha da çok
1: Sayın
0: artıracaktır.
1: Altay, hizmet sektörünü biraz konuşmak istiyorum. Turizm, ulaşım, sağlık gibi.
0: Evet.
1: Kalite ve güven standardını yakalamak burada ürünlere göre biraz daha zor mu?
0: Aslında daha zor değil. Aslında daha zor değil. Şimdi şöyle bir şey. Yine yeni aldığım bir şikayetten dolayı tüketicimiz bir rezervasyon yapıyor. Rezervasyon yaptıktan sonra gidiyor. O şart, belirlenen şartlar hiçbir tanesi yok. Tüketicimiz de aşağı iniyor, diyor ki bu şartların hiçbir tanesi yok. Evet, şey var elinde, o şartları gösteren broşür var. O broşüre göre şey yapıyor ve ayrılıyor.
1: Evet.
0: Ayrılıyor ve tüketici hakemiyetine müracaat ediyor. Tüketici hakemiyetine müracaat ederken şöyle, o şartları sağlamadığına da hiçbir delil almamış. Bir fotoğraf, video veya ne bileyim bir şahit
1: Evet.
0: yapılırsa o standartların olmadığına dair bir
1: Bu da çok önemli, değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii yapılırsa 100

0: tüketicinin haklılığı ortaya çıkacak. Ama şu anda o broşürle ispat noktasında eksik olduğu için hiçbir şey yapılamıyor.
1: Sayın Altay, üreticilerin veya firmaların standartlara uyum sağlamasını teşvik etmek adına yapılan çalışmalar var. Peki bu standartların dışında özellikle ürünler, hizmetler sunan kişilerle, firmalarla ilgili tüketicilerin izlemesi gereken yolu sizden dinleyerek sohbetimizi noktalayalım
0: Evet,
1: isterseniz.
0: şimdi öncelikle yani o üretici veya satıcının standartlara uygun olmayan bir ürün önce siz bu programın ortağında konuştuk. Önce bunun anlaşılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Hani mesela dondurucuda olan bir ürünün dondurucuda olmaması veya bir paketlemenin daha bu şekilde olması gereken farklı bir şekilde önce tüketici bunu bilmesi lazım. Tüketici bunu bildiği takdirde eğer ki şikayetini yaparsa dediğim gibi buna çok
1: Nereye
0: ağır
1: şikayette bulunacak?
0: bölüm bölüm değişiyor. Mesela gıda ile alakalı bir sorun varsa Tarım ve Orman Bakanlığı'na. Eğer ki marketlerde aldığınız bir ürünle alakalı bir şikayet varsa Ticaret Bakanlığı'na. Ne bileyim dışarıda hava kirliliğiyle veya farklı bir fabrikada yapılan bir aşırı duman veya deniz kirliliğinden dolayı yapılan bir kötü görüntü varsa bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Yani
1: Aslında haklarımızı yine bileceğiz.
0: evet.
1: Neyi nereye şikayet edeceğimizi bileceğiz vatandaş olarak. Bunlar da bizim vatandaşlık ödevlerimiz. Sayın Altay, çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda 14 Ekim Dünya Standartları Günü sebebiyle ürün ve hizmette kaliteyi, güven ve uyumluluğu sağlayan uluslararası standartların önemini konuştuk. Konuğumuz Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Altay bizlerle birlikte oldu.

0: Saatimiz 10.43'ü gösteriyor ve Erzincan'da mobil sosyal hizmet merkezi aracı köy ve ilçeleri dolaşarak sosyal hizmetlere erişimde güçlük çeken vatandaşlara ulaştı. Yapılan hizmetlerin detayını ve müdürlüğün diğer hizmetlerini konuşacağız. Konuğumuz Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Abdülhalim Ünalan bizlerle birlikte. Sayın Ünalan, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Yıldıray Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Ünalan, Erzincan'da hayata geçirilen mobil sosyal hizmet merkezi uygulamasının temel çıkış noktası ve amacı nedir diye söze başlayalım dilerseniz.
1: Şöyle Yıldıray Bey, malumunuz bakanlığımız hizmet modeli olarak çok geniş bir artık kitleye ve ağa hitap ediyor. Ancak bütün ilçe ve köylerde birimlerimizi kurup orada oluşturma ve yönetme şansımız mevcut şartlarda mümkün olmadığından vatandaşlarımızın hem sunduğumuz hizmetleri daha yakından tanıması hem de varsa o esnada belki sunduğumuz bir hizmet modeliyle ilgili bir başvurusu, konuyla ilgili başvurusunu almak üzere biz doğrudan vatandaşımızın ayağına götürelim istedik ve böyle bir çalışma yaptık. 24 gün boyunca da aracımızı sahada kullandık.
0: Peki mobil sosyal hizmet aracıyla şu ana kadar Erzincan'ın kaç köyüne ve ilçesine ulaşıldı?
1: Şöyle 17 farklı belde, ilçe, köy şeklinde yerleşim yaptık. Toplam 19 farklı noktaya aracımızı yerleştirdik. Bu süreç içerisinde 2000'e yakın kişiye tanıtım hizmeti verdik. Hizmetlerimizi tanıttık. Bir kısmının talepleri doğrultusunda başvurularını aldık ve süreçlerini başlattık.
0: Sayın Ünalan, sosyal hizmetlere erişimde güçlük çeken vatandaşlarımız mobilizeden en çok hangi konularda destek talep ediyor?
1: Şöyle anlatayım, malum bizim evde bakım hizmetimiz

0: hizmetimiz var. Özellikle evinde engellisine bakan ailelerimize verdiğimiz bir destek hizmeti. Bununla ilgili bilgi talep çok oluyor. Son dönemlerde malum artık aile ve nüfus 10 yılı içerisindeyiz. Bu anlamda gençlerin, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi var bakanlığımız tarafından yürütülen. Bunun hakkında bilgi almak isteyen gençlerimiz çokça oluyor. Koruyucu aile modelimiz var. Bunun hakkında yine çokça talep geliyor. En çok bunlar üzerinden geliyor. Bir de bunlar dışında aslında çokça yaptığımız henüz bilinmeyen bizlerin aktardıktan sonra kişilerin o hizmette mi varmış dedikleri danışmanlık, aile danışmanlığı hizmetimiz var.
1: Evet.
0: Bir de bu hizmetlerden çokça alınıyor. Tabii bunların bir kısmı malumunuz o aradığın içerisinde uygulanabilir düzeyde değil. Orada bunun arkadaşların bilgileri, başvuruları, talepleri alınıyor. İlgili birimlere yönlendiriliyor. Eğer koşullar uygunsa birimimiz doğrudan vatandaşa gidiyor. Eğer o şekilde olmuyorsa vatandaşı kendi müdürlüklerimize davet ediyoruz.
1: Efendim coğrafyayı da biraz konuşmak gerekiyor tabii. Mobil araç, mobil hizmet dediğimizde geniş bir coğrafyadan, zor bir coğrafyadan
0: Tabii.
1: bahsediyoruz. İklim şartlarını da değerlendirdiğimizde özellikle mobil ekibinizin saha çalışmalarında karşılaştığı kolaylıklar ve zorluklar nelerdir?
0: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz tabii bu yerleşmeleri yaparken sayın kaymakamlarımızdan, beldelerde yine belediye başkanlarımızdan gerçekten ciddi destekler alıyoruz. Sağ olsunlar bu anlamda kolaylıklar sağlıyorlar. Yer, kendi bulundukları bölgenin en işlek, vatandaşa en kolay ulaşılabilecek yerlerini bize sağlıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir kolaylık oluyor. Tabii zorluk yönünden bakarsanız dediğiniz gibi zor bir coğrafya. Özellikle uzak ilçelerimiz mevcut, Kemaliye ilçemiz mevcut. Merkezden Kemaliye ilçemize araçla gitmek hemen hemen 2-2,5 saat kadar sürüyor.
1: Evet.
0: Yani uzun bir yolu gidiyorsunuz ve gittiğiniz yolda engebeli, dağlık, çok virajlı, inişli çıkışlı bir yol. Bu da ne oluyor? Yolda çok uzun süre zaman geçirmenize sebep oluyor. Yer yer yağış vesaire gibi dönemler olduğu zamanlarda ise hani riskli koşullarla karşı karşıya kalma durumuna sebep oluyor. Onun dışında genel anlamda çalışan arkadaşlarımız, sahaya çıkan arkadaşlarımız çok bu durumdan memnunlar. Çok da verimli olduğunu düşünüyorlar. Ve güzel dönütler de geliyor. Vatandaşlardan da çok güzel dönütler alıyoruz. Elimizden geldiğince bu anlamda bakanlığımızın destekleriyle bu hizmeti sürdürmeye de devam etmeye çalışacağız inşallah.
1: Sayın Ünalan, mobil araçta vatandaşlarımıza hangi uzman personelimiz, sosyal çalışmacı, psikolog ve benzeri eşlik ediyor ve nasıl bir hizmet sunuluyor?
0: Şöyle şimdi mobil sosyal hizmet merkezi araçlarımız içerisi bir kabin şeklinde iki odalı bir kısımdan oluşuyor. İçeride doğrudan masanın, sandalyenin, bilgisayarın olduğu bir normal işte bir kamu kurumuna gittiğinizde bir odaya girdiğinizde karşılaştığınız bir odayı düşünün. O tarzda tasarlanmış ve dizayn edilmiş şekilde. Biz orada sosyal çalışmacı arkadaşlarımızı, psikolog arkadaşlarımızı, sosyolog arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Kendileri bu alanda hem kendi mesleki yeterlikleri alanında hem de bakanlığımız tarafından verilen bazı eğitimler ve aldıkları bu eğitimler üzerine uzmanlaştıkları kısımlarla ilgili de ayrı çalışmalar yapıyorlar. Az önce bahsettiğim başlıklar gibi düşün. Örnek olarak ben bir örnek söyleyeyim. Koruyucu aile hizmeti. Koruyucu aile hizmetimizi koruyucu aile biriminde bu anlamda bakanlığımızın verdiği çeşitli eğitimleri alan ve başarılı olan arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Bu sayede vatandaşımız koruyucu aile hizmetiyle ilgili bilgi almak istediğinde doğrudan işin en uzman kişisinden ilk ağızdan en detaylı bilgileri en ince kafasına takılan en ince ayrıntıya kadar alıyor. Yine aile danışmanlığı örneğin. Aile danışmanlığı çok özel ihtisaslaşmış bir alan. Aile danışmanlığını bizdeki bütün personellerimiz veremiyor mesela. Bunun için bakanlığımızın verdiği yine bu eğitimi almış olan ve bunun sertifikalarını tamamlayarak bu işi yapabileceği yeterliğine ulaşan arkadaşlarımız veriyor. Sadece bu kişiler üzerinden yürütüyoruz. Yoksa sahaya gönderdi siz gidin her işi yapın anlamında değil.
1: Evet. Sayın Ünalan, kırsal kesimde yaşayan engelli, yaşlı veya çocuklu ailelere ulaşımda bu mobil hizmet nasıl bir fark yarattı? Vatandaşlardan ne gibi dönüşler aldınız? Bunları da dinlemek isteriz sizden.
0: Şöyle ki Yıldıray Bey, Şimdi sahaya tabii çıkardığımızda en önemli, bizim için en önemli artımız, bilinirliği olmayan bazı konularda veya çok kırsalda kalan bazı yerleşim yerlerinde hiç bilinmeyen konuların, devletin böyle bir hizmeti de mi varmış? Devletimiz bunu da mı yapıyormuş? Gerçekten böyle bir şey var mı? Ya ben bunu hep ücretli biliyordum. Bunlar hep paralı, çok paralar harcanarak yapılan işlemler. Bunları gerçekten devletimiz ücretsiz mi yapıyor? Şeklinde dönütleri alma fırsatımız oluyor ilk elden aldığımızda. Ve bundan dolayı çok ciddi bir memnuniyet var vatandaşlarımızdan. Hani öğrenmek gerçekten, hani bir işe başlamanın, işi yürütebilmenin yarısını oluşturuyor. Bunu öğrenen vatandaşlarımız bu saatten sonra, diyor, benim İşte komşumun şöyle bir durumu vardı, öğrendiğim çok iyi oldu, mağdurdu. Bu mağduriyetine gerçekten destek olmuş olacaksınız, diyor. Devletimize çok çok gerçekten teşekkürler fazla fazla geliyor. Ya bu durum bizi çokça memnun ediyor. Yani öyle söyleyeyim, sahaya çıktığımızda aldığımız karşılık genelde bu.
1: Evet. Yerinde tespit edilen sosyal ihtiyaçlar sonrası müdürlük olarak nasıl bir takip ve yönlendirme süreci işletiyorsunuz?
0: Şimdi orada tabii içeriğine göre değişkenlik gösteriyor. Örnek olarak diyelim ki işte evde bakım hizmetinden faydalanan, yani bir ailemiz var, bu koşulları bilmiyor. Biz oraya gittik ve arkadaşlarımız bu kişinin bilgilerini, belgelerini alıp dosyasını oluşturdu. İl müdürlüğümüzde bulunan ilgili birime aktarıyor. İlgili birimimiz en kısa sürede, ki en geç yani o hafta içerisinde, gününe göre değişmekle beraber, olmadı hani Perşembe, Cuma diyelim ki bugün, bir sonraki haftaya sarkma ihtimali oluyor. En kısa sürede gidip incelemelerini yerinde gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştirdikten sonra hazırladıkları sosyal inceleme raporları doğrultusunda eğer koşulları karşılıyorsa bu desteği veriyoruz. Peki desteği verince olayı kapatıyor muyuz? Hayır. Diyelim ki bu ailenin farklı durumunu da tespit ettik. Örnek olarak söyleyeyim, biraz uç bir örnek olarak söyleyeyim ki belki daha yaptığımız iş anlaşılır olsun. Diyelim ki evde bir çocuk var. Bu hanede yaşayan bir çocuk var ve evin işte tarlada, işte hayvancılıkta vesairede uğraşıyor. Yani çobanlık yapıyor da çiftçilik yapıyor. Bu çocuk okula gitmiyor. Varsayımsal olarak söylüyorum, uç olması açısından, yanlış anlaşılma
1: Evet.
0: olmasın. Bu çocuğun gitmediğini de diyelim tespit ediyoruz. Ettiğimiz zaman hemen Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yazışma yapıyoruz. Biz yaptığımız bir incelemede evimizde okul çağında olan ve gitmesi gerekirken okula gitmeyen bir çocuğumuzu tespit ettik, diyoruz. Onunla ilgili eğitim tedbiri alıyoruz. Eğitim tedbiriyle beraber Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirerek çocuğun okula takibini ve devamını sağlamış oluyoruz. Yani bunu biraz uç olarak söyleyeyim. Veya daha farklı bir örnek söyleyeyim. Diyelim ki evde süreyen hastalığı olan bir vatandaşımız var. Yani gittiğimiz, incelemeye gittiğimiz bir evde bir vatandaşımızın bir rahatsızlığı var, bir düzenli takibi gerekiyor. Ancak bu vatandaşımız koşullarından dolayı hastaneye düzenli gidemiyor. Bununla ilgili de raporumuzu hazırlıyoruz. Sağlık Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Sağlık Müdürlüğümüzün evde sağlık hizmetleri birimi tarafından bu vatandaşımızın da takibinin yapılma sürecini başlatmış oluyoruz.

0: Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim yerelde yönettiğimiz kahve bahane projemiz var. Yaşlı tek başına yaşayan veyahut da eşiyle beraber yaşayan belli bir yaş üstü. Yani bu aslında yaşlı kriteri 65 ama biz mümkün mertebe 80 yaş ve üzeri ailelerimizi kahvemizi alarak gidip ziyaret ediyoruz. Hatırlarını soruyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Dualarını alıp ayrılıyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi uygulama projesi. Bunun dışında şu anda engelsiz nefes evi dediğimiz yine engelli bireylere yönelik bir proje müdürlüğümüze gerçekleştiriliyor. Bakanlığımız ve KUDAKA'dan destek alarak yaptığımız inşaat sürecini başlatıyoruz. Gündüzlü olarak engelli bireyi olan vatandaşların gündüz engelli bireyini bırakabilecekleri, hizmet alabilecekleri bir birim olarak bunu da yapıyoruz. Hem dediğim gibi bakanlığımız destekli. Hem de KUDAKA'dan alıyoruz desteğini. Yine bir aktif yaşam merkezi projemiz söz konusu. Burası da yaşlılarımız için gündüz eğlenebilecekleri, beraber zaman geçirebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri bir alan. Burası da bir bağışçımızın desteği tarafından yapılmakta. Abdullah Kavukçu, kendisine de bu anlamda yine teşekkürümüzü sunuyoruz. Bunun dışında şu an hazırladığımız, henüz hayata geçirmediğimiz birkaç projemiz daha var. Hayata geçirdikten sonra inşallah başka bir
1: İnşallah.
0: yayın olursa
1: Başka bir
0: orada onları da size
1: programda
0: paylaşırız.
1: onları da sizden dinlemek
0: Hı.
1: isteriz. Sayın Ünalan, çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yıldıray Bey, size iyi çalışmalar diliyorum. Bu arada müsaadenizle son bir şey söylemek
1: Buyurun.
0: istiyorum. Bakan Hanım'ın bizzat tanıtımını gerçekleştirdiği İyilik Var projesi var. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen. İyilik Var gov.tr resmi adresi var. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de vatandaşlarımızın takip edebileceği. Kısaca şöyle söyleyeyim. Gönüllü olarak bize bağlı huzurevi, çocuk evleri sitesi ya da engelsiz yaşam veya yaşlı diğer bireylerle ilgili gönüllü olarak hizmet vermek isteyen, destek vermek isteyen vatandaşlarımızın başvuru yapabilecekleri bir ağ diyeyim, bir yapı. Çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Bir
0: Tekrar
1: kez daha kolay gelsin diyoruz size.
0: çok sağ olun, iyi çalışmalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Erzincan'da mobil sosyal hizmet merkezi aracı köy ve ilçeleri dolaşarak sosyal hizmetlere erişimde güçlük çeken vatandaşlara ulaştı. Konuyla ilgili olarak Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Abdülhalim Ünalan'dan bilgiler aldık.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Haftanın 3. işlem günündeyiz ve para piyasalarındaki son durumu araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski ile konuşacağız. Sayın Eski, merhaba.
2: Merhabalar Yıldıray Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın, programımıza hoş geldiniz. 12.133 civarlarında seyreden bir endeks var. Bu arada arkadaşlarımız araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski ile bir kez daha bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Evet, Borsa İstanbul bugün %0.95 ile eksi izliyor seyrini ve 12.133-135 bandında şu anda hareket ediyor. Sayın Eski, yine telefon hattımızda bizlerle birlikte haftanın 3. işlem günündeyiz. Piyasaları sizden dinleyelim.
2: Tabii ki Yıldıray Bey. Genel çerçevesiyle aslında biraz daha makro çerçeveye doğru yönelme çabasını gözlemliyoruz son dönemde. Yani biraz daha fon düzenlemesinden farklı takvimlere yönelmiş durumdayız. Çünkü niye? Enflasyon verisinden sonra acaba işte faiz indirim vesaire gelir mi gelmez mi yönelik tartışmalar ön planda. 100 bas puan bekleyen var, 150 bas puan bekleyen var. Temkinli dursun, faizi sabit bıraksın diyen var. Çünkü Merkez Bankası temkinli duruş mesajını da çeşitli noktalarda içeriyor, çeşitli toplantılarda söylüyor. Genel çerçevede biraz daha böyle dengeli, işte 12.000 bandında düşmeyen, aşağı inmeyen ama çok da yukarı çıkmak istemeyen bir Borsa İstanbul tarafı var. Bunun da sebebi 3. çeyrek finansallarına hazırlanıyoruz. Burada çeşitli beklentiler var, işte bankacılıkta toparlanma var ama sanayi tarafında artık talebin iyice duraksamasıyla birlikte bir miktar daha zayıflık göreceğiz gibi görünüyor. Bunların etkileriyle birlikte hani birbirini dengeleyen, işte bankacılıkta alım olduğu ama diğer tarafta örnek veriyorum satıcılı seyrinin olduğu bir çerçeve izliyoruz. Küresel tarafta da biraz daha farklı gelişmeler var. Biraz daha burada artık işte Hürmüz yönelik Umman'la İran'ın görüşmelerinin tamamlandı ama nihai görüşmeler olmadığı sürece hani bu görüşmenin bir nevi havada kaldığı bir ortam izliyoruz. Ama piyasalar bir miktar temkinli, bir miktar ılımlı. Bunun en büyük sebepleri Fed üyelerinin burada özellikle faize yönelik 27 Ekim toplantısına artık bir pas geçme yönelik algı kazandırması.

0: Bu da doğal olarak risk vardır. Sınırlı yönlendiriyor. Altında gümüş tarafında özellikle 4200 desteğini kırmak iyi olmadı burada. Güç kazanmayı bekliyorduk. Yani burada bir miktar negatif ayrışmış görünüyoruz yeni güne başladığımızda. Yani burada 4150 kritik destek, eğer kırılırsa hızlıca 4000 doların altına inebiliriz ons altın tarafında. Ama gümüş tarafında da burada özellikle 58-60 dolar bandında kalmaya devam ediyoruz. Eğer burada 57,5-57,2'lerin altına inerse hızlıca hani böyle 55 dolarların negatif seyri var diyebiliriz. Ama bugün özellikle enflasyon verisi var ABD yönelik. ABD enflasyonu böyle sınırlı artması bekleniyor. Bu sınırlı artış beklentisi gerçekleşirse bir miktar normalleşir demiş olalım.
1: Sayın Eski, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, haftanın 3. işlem gününde para piyasalarındaki son durumu araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski bizlerle paylaştı ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programıyla Serap Dağan, Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Programımız başladı. Biz bugün de huzurlarınızdayız. İki saat boyunca Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak sizinle buluşacağız ve programımızı sunacağız. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun. Biz ekip olarak hazırız. Siz de hazırsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü programımızın içeriğine dair bilgi vereceğiz ama onun öncesinde ekibimizi tanıtalım. Programı Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir şarkıyla başlattık programı. Ajda Pekkan söyledi programın ilk şarkısını. Ne günler dedi sanatçı. Yine birbirinden güzel şarkılarımızı, türkülerimizi programımız içerisinde dinleyebileceksiniz. Programımızda da konu ve konuklarımız var sizinle buluşturacağımız. Birazdan takvim yaprağımızı okuyacağız. Bugün 14 Ekim biliyorsunuz. 14 Ekim çarşamba, 14 Ekim tarihli takvim yaprağımıza düşen notlarımız sizinle buluşacak. Erzurum'da Buz Hokeyi hazırlık maçları başlıyor. Buz Hokeyi İl Temsilcisi Yaser Taşkesenlioğlu'yla konunun detaylarını konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Geleneksel sporlar uzmanı Doktor Uğur Karcıoğlu'yla kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş değerlerini ve geleneklerini ve insanımızın içten mücadelesini anlatan Beyaz Yazgı kitabını konuşacağız. Yine programımızın konuğu olacak Sayın Karcıoğlu, kültür sanat köşemizde. Konu ve konuklarımız böyle. Şarkılarımız, türkülerimiz var dedik. Onlardan biriyle daha devam edelim. Arşivden seçtiğimiz şarkıyı Kayahan söylüyor. Başıboş Saatler.

0: Takvim yaprağı.
1: ...14 Ekim tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Mevlana'ya ait sevgili dinleyenlerimiz. İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. 14 Ekim 2006'da bestekar, müzisyen, profesör, doktor Selahattin İçli vefat etti. 6 Ekim 1923'te İstanbul'da doğdu. 1949'da İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1953 yılına kadar özel bir hastanede çalıştı. Daha sonra Susurluk Belediye Tabipliği, Susurluk Şeker Fabrikası Tabipliği ve Borasit Maden Tabipliği yaptı. 1967'de Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi'nde görev aldı. 1981'de bu hastanedeki başhekim yardımcılığı görevinden ayrılarak Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda sanatçı öğretim görevlisi ve başkan yardımcısı oldu. 1986 yılında profesör unvanı alan İçli, konservatuvarın İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanması üzerine kompozisyon bölümü başkanlığına getirildi. Sevgili dinleyenlerimiz, Selahattin İçli'nin müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında babası İbrahim İçli'nin etkisiyle başladı. Hem anne hem baba tarafından kardeş çocukları olan udi bestekar Şerif İçli ve İbrahim İçli 1914'te Beşiktaş Musiki Kulübü'ne devam ediyordu. Neyzen İhsan Bey'in hocalığında bu ocaktan yetişenler arasında Kemani Hakkı Derman da vardı. Babasının ve çevresinin müziğe olan alakasından dolayı oğul Selahattin'in kulağı daha çocukluk yıllarından itibaren Türk musikisinin klasik ve güncel eserleriyle doldu. Böylece gençlik yıllarında kendisini bestekarlığa götürecek geniş bir repertuara sahip oldu. Selahattin İçli'nin çeşitli gazete ve dergilerde 400'ün üzerinde makale, fıkra, araştırma ve eleştirileri yayımlandı. 1998'de Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Bitmez tükenmez bir dert, zeytin gözlüm sana meylim nedendir, baharı indi melekler, seni sordu mor çiçekler, gül açılsın dudağında gülüver, hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, ayrılık var çıkan falda, bir sabah bakacaksın bir tanem ve hiç tatmadım böyle duyguyu gibi dillerden düşmeyen onlarca eseri Türk sanat müziğimize kazandırdı. 14 Ekim 2006 tarihinde kaybettiğimiz Selahattin İçli'yi saygı ve rahmetle anıyor, bestesi kendisine, güftesi Cansın Erol'a ait Kürdili Hicazkar bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. İsmail Olgay seslendiriyor. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun, öylece durur.

Sevgili dinleyenlerimiz, Funda Arar'ın sesinden Muhayyer Kürdi bir şarkı dinletiyoruz size. Şarkının sözleri Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok.

Bu kez de nihavend bir şarkı dinletelim size sevgili dinleyenlerimiz. Bestesi Erdinç Çelikkol'a ait olan bir şarkı. Bilge Pakalınlar söylüyor. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sibel Alaş'ın sesinden bir Mustafa Sandal şarkısı dinletiyoruz size, Adam.
3: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Programımızda Erzurum'da buz hokeyi hazırlık maçları başlıyor. Buz hokeyi il temsilcisi Sayın Yaser Taşkesenlioğlu ile konuşacağız. Sayın Taşkesenlioğlu, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar Hande Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Tabii Erzurum'da önce buz hokeyini konuşmak gerekiyor zannediyorum ki. Genel bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Bizim sporcularımızın durumu genel hatlarıyla ve buz hokeyi sahaları neler söylersiniz?
1: Şimdi şöyle Hande Hanım, Erzurum'da buz hokeyi bildiğiniz üzere 2011'de Ümer Siyat'la birlikte buz hokeyi branşıyla Erzurum tanıştı.

0: Evet.
1: Bu yıllardan sonra tabii inişli çıkışlı dönemler oldu. Malum sporcularımızın işte il takımlarında oynaması, yerelliklerde oynaması sonucu milli takımlara yükselmesi gibi bir süreç yaşandı. Fakat birkaç yıldır bunun bir eksikliğini yaşamaktaydık. İl Müdürümüz Leren Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'in gelişiyle birlikte Erzurum'da sporda her branşta bir canlanma söz konusu oldu. Özellikle kış sporları tesislerimiz biliyorsunuz olimpik tesisler. Bu tesislerde 2012'de, 2013'te birçok uluslararası yarışmalar oynandı. Haliyle inişli dönemler olduğu için o dönemlerden sonra sporcu sayımızda azalma, kulüp sayımızda azalma görüldü. Şimdi yaklaşık 2 yıldır bir altyapı çalışmalarımız söz konusu. Hazırlık maçlarımızda paylaşmış olduğumuz üzere Erzurum'da işte Yakutiye GSK, Palandöken GSK, Erzurum GSK takımlarımız, Aile Sosyal Politikaları Müdürlüğü Spor Kulübümüz ve Palandöken Akademi Spor Kulübümüzün oluşumlarıyla birlikte şu anda 6 tane takımımız mevcut. Bu takımlarımızın altyapı çocuklarımızla birlikte 8-10, 10-12, 12-14 ve genç aynı zamanda Erzurum GSK'nın U18, U20 erkek takımlarıyla ciddi bir altyapı çalışması devam ediyor. Bu çalışmalarda tabii ki gayemiz bir taraftan çocuklarımızı bu rekene yönlendirmek, dışarıdaki sosyal hayatlarından bir parça olmasını sağlamak amacımız. Diğer gayemiz ise bu çocuklarımızı bir üst liglere, süper ligler takımlarına, Erzurum'da oluşturacağımız süper lig takımlarımızla çocuklarımızı gerçekten bir buz hokeyi sporu, buz hokeyi branşı, kış sporları merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.
0: Evet. Tabii bu yönüyle anlattığınız konuların özellikle genç arkadaşlarımız açısından, aileler açısından şöyle bir önemi var. Çocuklarını spora yönlendirmek isteyen ailelerimiz buz hokeyine yönlendirdiklerinde Erzurum'daki bu tesislerin varlığı ve geçmişteki bu başarılar dolayısıyla pek çok başarıya da imza atabilirler.
1: Evet.
0: Çocuklarımızı nasıl teşvik ediyorsunuz? Onların katılımı nasıl sağlanıyor? Takımları nasıl kuruyorsunuz? Bunlarla ilgili de bilgi alalım sizden.
1: Şimdi şöyle Hande Hanım, biliyorsunuz buz hokeyi bir branş. Bundan önceki aşamasında çocuğun buzda kayması gerekiyor. İlk aşama olan dediğimiz birinci aşamada çocuklarımızı buz patenine davet ediyoruz. İlgili yaş gruplarında ücretsiz çalışmalarımıza çocuklar geliyor, katılıyor. Aileleri tabii bu konuda çok önemli bizim paydaşımız, velilerimiz. Dadaşkent yolundaki ve Palandöken'deki tesislerimizde buz hokeyi altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir yıl, 6-8 ay diyelim, bir gelişim süreci var. Çocuk artık buz pateninde kayacak. Daha sonrasında buz hokeyi kıyafetleriyle, bu sopayla, pakla, buz hokeyinin topu, pak dediğimiz malzemeli antrenmanlara başlıyor daha sonraki aşamada çocuk. Bu aşaması çok önemli. Ailelerin sürekli ilgilenmesi, çocuğun bu branşı benimsemesi, diğer branşlar gibi futbol, basketbol, voleybol, hani takım sporlarında özellikle biliyorsunuz çok fazla süreklilik esas olması gerekiyor. Çocuğumuzun artık bir buz hokeyi branşında bir sporcu hüviyeti kazanması için süreklilik gerekiyor. Bu anlamda da yaklaşık 1,5 yıldır gerçekten malzeme desteğiyle birlikte, çünkü buz hokeyi malzemesi ciddi bir maliyet. Özellikle Genç ve Spor İl Müdürümüzün, Spor Hizmetleri Müdürümüzün bu testlerin yapılış aşamasında ve malzeme temin edilmesinde çok büyük katkıları var branşın canlanmasında. Bu anlamda çocuk branşlı bir şekilde, malzemeli bir şekilde antrenmanlara başladıktan sonra artık maç oynayabilir seviyeye geliyor. Bu süreçte de artık şöyle söylemeliyim ki, kendine bu branşı ait hissederek artık ben buz hokeyi sporcusuyum. Haftalık antrenmanları, maç zamanları, kamp zamanları, hazırlık maçları zamanları çocuklarımızda şu anda buz hokeyi salonlarımız dolup taşıyor.
0: Evet, bu anlamda çok büyük bir rağbet olduğunu da anlamış olduk. Milli sporcu kategorisine yükselebilmek ve dünya çapında sporcu olabilmek açısından bu hokeyi alanı önemli bir alan. Bu konuyla ilgili çalışmalarınızı nasıl sürdürüyorsunuz?
1: Bu anlamda şöyle, şimdi genç milli takım seviyesinde başlıyor milli takım yaş grupları. Şu
0: Evet.
1: anda bizim U18, U20'de kız ve erkek takımlarımız var. Bu çocuklarımızı bu sene maçlara, lig maçlarına çıkarmamızın sebebi alttan gelen çocuklarımızın abilerini, ablalarını izleyerek. Çünkü minik ve yıldız kategorisinde erkek kız karma olarak yarışabiliyor, takımda yer alabiliyor. Fakat genç seviyesinden sonra kız takım ayrı oluyor, erkek takım ayrı oluyor. U18 ve U20 yaş kategorisine de koyduğumuz hedef şöyle: önümüzdeki yıl inşallah spor hizmetleri müdürümüzün, Erdoğan Dönmez'in şöyle bir vaadi var sporcularımıza: siz kendinizi geliştirin, bu anlamda Türkiye'de söz sahibi olacak bir Süper Lig takımı kuralım. Süper Lig takımı da Türkiye'de 3-4 ilde, zaten bilirsiniz, Erzurum kış sporları tesisi olan, buradaki salonu olan tesislerimizde mevcut. Bir Süper Lig takımı kurduktan sonra bu çocuklarımızı bir üst milli takım, üst takıma atarak milli takım seviyesinde federasyonun yayınlamış olduğu, federasyonca yürütülen milli takım düzeyinde çocuklarımızı yarıştırmayı amaçlıyoruz. Erzurum'un şöyle bir şey söylemeliyim dinleyicilerimize: mevcut milli takımlarımızda birçok Erzurumlu sporcumuz var.
0: Evet.
1: Hem kızlarda hem erkeklerde büyükler kategorisi dediğimiz liglerde, milli takımda Erzurumlu sporcularımız yer almakta. İstanbul, Ankara takımlarında yarışıyorlar. Bunun da eksikliğini şöyle yaşadık: Erzurum'da Süper Lig takımımız yok. Önceki yıllarda Narman'ın bir kız takımı vardı, duymuşsunuzdur.
0: Elbette yayınlarımızda da
1: Erzurum,
0: ağırladık. Evet.
1: evet, Erzurum Gençlik Spor Kulübü olarak hem kız hem de erkek takımı, Süper Lig takımı kurduktan sonra bu çocuklarımızın, alttan gelen çocuklarımızın hem kendilerine bir hedef koymaları ve bu en iyilerin yarıştığı Süper Lig'de yarışarak da milli takımda eskisi gibi Erzurumlu sporcularımızın fazlaca yer almasını hedefliyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii bu Soki hazırlık maçları başlıyor Erzurum'da. Bu konuya da değinelim. Kimler bir araya gelecek? Hangi takımlar var? Bunlarla ilgili bilgi alalım sizden.
1: Şimdi GSK olarak, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün takımları olarak Yakutiye, Palanöken ve Erzurum GSK takımlarımız minik takımlarda yer alacak. Palanöken Öz Akademi kulübümüz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Spor Kulübümüz hazırlık maçlarında yer alacaklar. Burada da gayemiz şöyle: yaklaşık 2-3 ay sonra hem yıldız hem de minik kategorisinde Türkiye şampiyonaları başlayacak. Bu şampiyonalarda çocuklarımızın daha hazır hale gelmesi için mevcut çalışan 6 antrenörümüz var bu düzeyinde. Bu antrenörlerimizde hem maç tecrübesi çocuklarımıza kazandırması, antrenörlerimizin de gelişim kaydetmesi için 2 ay boyunca hazırlık maçları düzenlenecek. Bunların da tarihlerini şu anda bir

0: olacak şekilde çocuklarımızı maç oynatarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çocuklar ilk kez eline sopa alan çocuklarımız var. İlk kez buzu kıyafeti giyen çocuklarımız var. İşte ders zili buzda çalıyor projesi kapsamında okullardan taşıdığımız ve aralarından elediğimiz çocuklarımızın daha dahil ettiğimiz bir iki takımımız var. Çocuklarımız hazırlık maçları oynayacaklar. Kendi aralarından maç tecrübesi kazanacaklar. Ve Türkiye Şampiyonası'nda da ilimizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah.
1: Evet. Bu anlamda biz onların başarılarının devamını diliyoruz. Bir de tabii Erzurum'da çalışmanın yüksek rankımdan dolayı pek çok avantajı var. Özellikle buz hokeyi konusunda bunu değerlendirebilir misiniz?
0: Tabii şöyle yüksek irtifa kamp merkezi olduğu için Erzurum
1: Evet.
0: yerleşim yerinde dahi 1800-1900'larda yaşıyoruz. Oksijen anlamında burada sporu yapan bir çocuğumuz İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda gerçekten rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurabiliyor. Sadece buradaki fark bizi onları iyi antren etmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak il müdürlüğümüzün bütün imkanlarından çocuklarımızı faydalandırıyoruz bu anlamda. Kendi ağırlıklarıyla yaptıkları ağırlık çalışmaların yanı sıra fitness salonumuzdan faydalandırıyoruz, yüzme havuzumuzdan faydalandırıyoruz. Yani Erzurum gerçekten spor anlamında çok zengin bir şehir. Özellikle kış sporları merkezi olarak şu anda yenilenen curling salonumuz, buz hokeyi salonlarımız, buz pateni salonlarımızda gençlerimizin tüm anlamda çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri mümkün. Buradan da bir çağrı yapalım ailelerimizin. Yani buz hokeyi Dadaşkent yolundaki birçok insan günlük geçer oradan. Burada ne yapılıyor, burada ne, hangi branş var, biz gitsek bizi alır mı diye değil de il müdürlüğümüzün bütün tesisleri, bütün branşları çocuklarımıza için hizmet vermekte. Kapılarımız ailelerimize açık, çocuklarımıza açık. Bu anlamda onları tesislerimize davet ediyoruz.
1: Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için kolaylıklar dileyelim. Hoşça kalın.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler, sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Erzurum'da buz hokeyi hazırlık maçlarının başladığına dair pek çok bilgiyi, buz hokeyi ile ilgili olarak pek çok bilgiyi bugün programımız içerisinde sizinle paylaştık. Buz hokeyi il temsilcisi Sayın Yaser Taşkesenlioğlu konuğumuzdu. Konunun detaylarını bize aktardı. Programımız devam ediyor. Bir şarkı, Hicaz bir şarkı, bir Teoman Alpay şarkısı. Mustafa Sağyaşar söylüyor ve diyor ki, nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Nihavend şarkı Muazzez Ersoy yorumuyla dinletiyoruz size.

Programımız türkülerle devam ederken sevgili dinleyenlerimiz bu kez sizi Burdur'a götürüyoruz. Seyfettin Türkoğlu'ndan alınan türküyü Kubat seslendiriyor. Denizin dibinde hacca.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Saatimiz 12.04'ü gösterirken sevgili dinleyenlerimiz, Türk pop müziğiyle devam edelim. Serdar Ortaç söylüyor şarkıyı, Gamzelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Saatimiz 12.16'ya ulaştı bile. Biz hayatın içinden programını sürdürüyoruz. Geleneksel sporlar uzmanı Doktor Sayın Uğur Karcıoğlu ile kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş değerlerini ve geleneklerini ve insanımızın içten mücadelesini anlatan Beyaz Yazgı kitabını konuşacağız. Sayın Karcıoğlu, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sizi tanımak isteriz. Dinleyicilerimize kendinizden bahsediniz lütfen.
1: Öncelikle Doğu'nun bu aziz topraklarına gönül vermiş tüm dinleyicilerimize, Erzurum'un o yüce dağlarından, Ayazından ama buna rağmen de bağrındaki o sıcacık insan sevgisinden kucak dolusu saygılarımı ve selamlarımı iletmek istiyorum. Aslında beni tanımlamak için en önemli şey bu toprakların yetiştirdiği ve bu topraklara sevdalı bir akademisyen ve kültür insanı diyebiliriz. 1990 yılında Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Derebazı köyünde dünyaya geldim. Çocukluğum bu kadim şehrin karlı sokaklarında geleneklerimizde canlı canlı yaşandığı o sıcak mahalle ve köy ortamında geçti. Liseyi havuz başında bulunan Erzurum Lisesi'nde, Tarih Erzurum Lisesi'nde tamamladıktan sonra da tarih alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimizi tamamladık ve doktor unvanını aldık. Tabii bu tarihçi kimliğimizle beraber de işte şehir kültürüne, tarihimize, Türk tarihine, Türk kültürüne ne yapabiliriz diye düşündükten sonra da bu tür çalışmalarımızı hem akademik hem sosyal anlamdaki çalışmalarımızı da devam ettirdik. Kısacası ben kalemiyle, araştırmalarıyla ve yüreğiyle Erzurum'un hafızasını kaydetmeye ve bu kadim şehre olan vefa borcunu ödemeye çalışan bu toprağın bir evladıyım diyebilirim yani.
0: Evladısınız. Ne kadar güzel, ne güzel tarif ettiniz kendinizi. Şimdi tabii programımız içerisinde Beyaz Yazgı kitabını da konuşacağız. Romanınız Beyaz Yazgı okurlarıyla buluştu. Erzurum denilince aklımıza hep renk olarak beyaz geliyor ama bu hikayede nasıl bir sembolizesi var? Beyaz Yazgı okuyucuya neyi fısıldıyor? Hemen dinleyelim sizden. Buyurun.
1: Öncelikle bir heyecanımın da son derece yüksek seviyede olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü akademik anlamda birçok makale ve kitap çalışmamız vardı. Ama roman olarak ilk kez yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Aslında Erzurum'da beyaz sadece bir iklim ya da mevsim göstergesi olarak değil, beyaz bu şehrin bir karakteridir. Kar soğuktur ama örttüğü toprağı korur, onu temizler. Onu saflaştırır. Bizim memleketimizde de karın altında yatan şey aslında çile olarak algılanmamalı, asalet, sabır ve alnımızın bir akı olarak algılanmalı.

0: oynanmalı. İşte o karlı meydanlarda oynanan cirit oyunumuzda bu beyaz duruşun en canlı bir tezahürüdür. Cirit oyunu sadece bir spor değildir. Atın asaletini, üzerindeki binicinin mertliğini, dosta sadakatini ve en önemlisi de rakibine saygıyı ve merhameti de barındıran bir oyunumuzdur. Çünkü cirit oyununa baktığımızda dört nala koşan atların üzerinde bile adaleti koruyan yiğitleri görüyoruz. Beyaz yazgı da aslında insanımızın o sert iklimine rağmen yüreğinde taşıdığı sıcacık bir merhameti, cirit sahasındaki o mertliği ve temiz bir yaşam mücadelesini simgeliyor. Bu roman okuyucuya aslında şunu fısıldıyor. Coğrafya kaderdir derler ama o kader bir cirit meydanındaki gibi mertçe, asaletle ve lekesiz yaşamak insanın aslında kendi yazgısıdır. İşte beyaz yazgıda o lekesiz duruşun ve beyaz örtünün altındaki sıcak insan hikayelerini barındırıyor içerisinde.
1: Şimdi Erzurum denilince de sıcak hikayelerin olmaması çok mümkün değil. Eserinizde Erzurum'un yerel kültürü, aile bağları ve geleneksel atlı sporlarımız oldukça canlı bir şekilde yer alıyor. Bir akademisyen ve araştırmacı olarak bu zengin kültürel mirası kuru bir bilgi olarak değil de bir roman kurgusu içinde okuyucusuna sunma fikrinin nasıl ortaya çıktığını merak ettik açıkçası.
0: Evet, aslında sözlerime başlarken de hani dedim, daha önce akademik anlamda çalışmalarımız mevcuttu ama roman olarak ilk kez beyaz yazgıyla başladık.
1: Evet.
0: Çünkü yıllarca arşivlerde, belgelerde ve saha araştırmalarında, kazı çalışmalarında, kazı araştırmalarında at kültürümüzü, tarihimizi, geleneksel sporlarımızı inceledim. Fakat bir süre sonra fark ettim ki raporlar, makaleler ve akademik metinler bilgiyle beraber zihne ulaşır ama asıl hikayeler insanın kalbine dokunur. O yüzden cirit sahalarındaki o narların sesini, bir ata binen gencin heyecanını, mahalledeki o köklü aile bağlarını sadece akademik anlamdaki dipnotlarla anlatamazdım. Gençliğimizin ve gelecek kuşakların kendi öz kültürünü bir akademik zorunlulukla değil de aksine onu severek, onu hissederek ve yaşayarak öğrenmesini istedim. Kuru bilgiyi hayatın canlı ritmiyle buluşturup ruh katma arzusu da bu romanın doğuş hikayesi oldu aslında.
1: Evet. Şimdi romanı okumak isteyen bir okur sayfaları çevirirken nasıl bir Erzurum ve nasıl karakterlerle karşılaşacak? İçerikle ilgili olarak da bilgi verelim. Hikayedeki karakterleri oluştururken gerçek hayattan gözlemlerinizle mi bir etki vardı burada, yoksa gerçek karakterleri mi sundunuz okuyucuya?
0: Tabii okur bu romanın sayfalarını açtığında Palandöken'in esintisini, Erzurum'un sokaklarının o kendine has ve vakur havasını, sobada demlenen çayın kokusunu hissedecek. Karşılaşacakları insanlar ise yabancı değil, tam anlamıyla aslında kendileri, yani biz oluyoruz. Karakterleri oluştururken elbette tamamen hayal ürünü bir dünya kurmadım. Doğup büyüdüğüm köyümden, İşte okumuş olduğum lisemden, almış olduğum eğitimden ve ata binerek cirit oynadığım o sahalardan, at koşturan emektar büyüklerimizden, yani o işten, sohbetlerden almış olduğum gözlemlerim var. Roman komşusu açken tok yatmayan, sözünün eri olan, mert ama bir o kadar da naif Erzurum insanının aynasıdır. Okuyan herkes kendinden, ailesinden ya da çocukluğundan bir parça bulacaktır,
1: evet,
0: eminim ki.
1: Beyaz Yazgan'ın çok kısa sürede okuyucudan büyük bir ilgi gördüğünü de biliyoruz. İkinci baskısına ulaştı kitabınız. Memleketinizde ve Erzurum dışında yaşayan hemşehrilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bu ilgi size nasıl hissettiriyor diye de sormak isterim.
0: Tabii ki öncelikle bu eserin zaten basılmış olması dahi benim için büyük bir gurur ve onur meselesiydi. Ama sonrasında kısa sürede ikinci baskıya ulaşması ve gösterilen bu teveccüh benim için tarifsiz bir gurur vesilesi oldu. Ancak beni en çok duygulandıran şey de aslında rakamlar değil, yani okur sayısı falan değil. Okurlarımızdan gelen, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, geri dönüş mesajları oldu. Özellikle gurbette yaşayan dadaşlarımız var, hemşehrilerimiz var. Çok kıymetli dönüşler aldım onlardan, almaya da devam ediyorum. Çünkü kitabı okurken memleket kokusu aldık diyorlar. Bizi çocukluğumuza, Erzurum'un o samimi günlerine götürdünüz diyorlar. Doğru bir

0: iş yaptığıma bir kez daha inanıyorum. Yazmak yalnız yapılan bir eylemdir ama kitabın okurla buluşup bir bağ kurması kitlesel bir kucaklaşmadır aslında. Erzurum insanının ve okurumuzun da bu esere sahip çıkması bana en büyük bir ödül olmuştur zaten.
1: Şimdi röportajımız başlarken dediniz ki ben Erzurum'un hafızasına katkı sağlamaya çalışan biriyim. Bu katkıyı da sağlıyorsunuz çalışmalarınızla birlikte. Beyaz Yazgı'dan sonra okurlarınızı bekleyen yeni bir edebi kurgu veya çalışma var mı? Bununla ilgili olarak da bilgi almak isteriz sizden.
0: Tabii ki bir akademisyen, tarihçi ve araştırmacı olduğumuz için çalışmalarımız devam edecektir. Çünkü bakmış olduğumuzda sevdasında bulunmuş olduğumuz Erzurum aslında tükenmez bir hazinedir. Tarihiyle, kültürüyle, insanıyla kaleme alınmayı bekleyen daha belki çok hikayemiz var. Benim gayem ister akademik bir araştırma, ister edebi bir kurgu olsun, bu topraklara olan vefa borcumu ödemek olacaktır. Romanın yanında at kültürü ve tarihine dair araştırmalarım, arşiv çalışmalarım ve yeni projelerim de kesintisiz şekilde devam edecektir. Son olarak
1: Erzurumlu hemşehrilerinize söyleyecekleriniz var. Buyurun dinleyelim size neler söylersiniz.
0: tabii ki. Son olarak ekran radyoları başında bizleri dinleyen tüm hemşehrilerimize, TRT Erzurum Radyosu ailesine gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bizim kültürümüz birliğimizdir, hafızamızdır. O hafızayı ve değerlerimizi hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Hepsinin yüreğine, hanesine huzur ve beyaz bir aydınlık diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, geleneksel sporlar uzmanı Doktor Sayın Uğur Karcıoğlu, kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş değerlerini ve geleneklerini ve insanımızın içten mücadelesini anlatan Beyaz Yazgı kitabı ile ilgili olarak bize çok kıymetli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte seslendiriyor.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Programımızda bir şarkıya yer veriyoruz. Emel Müftüoğlu'ndan dinliyoruz. Korkuyorum.

Sevgili dinleyenlerimiz, artık programımızın son 8 dakikası içerisindeyiz. Bir şarkı daha dinletiyoruz size. Grup Duman seslendiriyor. Aman aman.

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Hayatın İçinden program ekibi olarak şimdilik size veda ediyoruz. Programı Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Ve ben spikerini sende Zeynep Şengül. Son bir şarkımız var. Emre Aydın seslendiriyor. Git diyor. Biz de bu şarkıyla birlikte gidiyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri, ev ve yolları su bastı. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu yangın çıktı. Başkent Riyad'a düşen füze parçaları nedeniyle de 4 kişi yaralandı. 15 konutta maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husilere karşılık verdi. Husilerin kontrolündeki Hudeyde'de petrol tesislerine hava saldırıları düzenlendi. Bombardıman sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Yemen ordusu tarafından başlatılan Yemen Şafağı operasyonu ise sürüyor. Yemen Başkanlık Konseyi tarafından yapılan açıklamada ordunun nihai hedefine doğru kararlılıkla ilerlediği açıklandı. Arap Koalisyonu da Husilerin hayati önemdeki varlıklarını hedef aldıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de insani krize işaret ederek Husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duyduklarını açıkladı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda operasyonları geçici olarak durdurdu. İstanbul kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri askıya alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri doğrultusunda başta Türk Hava Yolları ve Suudi Arabistan Hava Yolları olmak üzere ilgili havayolu şirketleri tarafından Riyad'a uçuşlar durduruldu. Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la dün telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Prens Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyledi. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavının aşılacağına inandığını da vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak ihalelerle haksız menfaat temin ettiği yönündeki bulguları değerlendirdi. Başsavcılık ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında rüşvet ödendiğini tespit etti. MASAK elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait ya da ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığını belirledi. Başsavcılık, Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçundan arandığını bildirdi. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında Cafer Mahiroğlu'nun da bulunduğu 4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Mahiroğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Halk TV'de tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan silah kazasında yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın naaşı memleketi Gaziantep'e götürüldü. Şehidin cenazesi Şehit Kamil ilçesi Işıklı Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek. Şehit Mustafa

0: Aslan için taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun mesajını paylaştı. Şehit Mustafa Aslan'ın ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da mesajında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri, ev ve yolları su bastı. Mega kentte yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Başakşehir, İkitelli ve Sultan Gazi'de bazı alt geçitler suyla doldu. Sürücüler güçlükle ilerledi, araçlar mahsur kaldı. Esenyurt'ta bir kadın elinde şemsiyeyle yürürken caddede akıntıya kapıldı. Onlarca metre sürüklenen kadını çevredekiler kurtardı. Küçükçekmece su basan bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Arnavutköy'de yağış sonrası altyapı çalışması süren yolda çökme meydana geldi. Bir lastiği çukurda kalan araç güçlükle kurtarıldı. Başakşehir ve Sarıyer'de metro istasyonları da yağıştan etkilendi. Tavanlardan istasyonlara su aktı. Birçok ilçede bodrum katları su bastı. Yağış trafiği de durma noktasına getirdi. Ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kuyrukları uzadı. İstanbul'un tüm ilçelerinde gün boyu kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Meteoroloji Kocaeli, Sakarya ve Yalova'ya da şiddetli yağış uyarısı yaptı. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda dün toplandı. Toplantının detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Bazı fonlardaki 43.643 yatırımcıya ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Vuls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır denildi. Yapılan açıklamada fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.
1: Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın, ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında fon soruşturmasına ilişkin konuştu.
1: Çok bilinçli bir şekilde bir saldırı organize edilmiş. Çok bilinçli bir şekilde. Burada hedef alınan ben, babam, ailem ama aynı zamanda Cumhurbaşkanımız. Bir itibarsızlaştırma kampanyası içerisinde oldular ve diyor ya elimde somut deliller var. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim, istifa ederim. İspat etsin, istifa ederim dedim.
0: Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, hukuk önünde hesap soracağını söyledi.
1: Ben hukuk önünde hesabını sordum ve sormaya da devam edeceğim. İşin arkasını bırakmayacağım ve kesinlikle bunun hesabını er ya da geç göstereceğim. Yani hukuk önünde hesabını soracağım. Kaçacakları hiçbir delik yok. Yalan olduğunu bile bile çamura izi kalsın politikası güttüler. Bunu bilerek yaptılar.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsünde. Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri yerleşkesindeki salonda Ekrem İmamoğlu savunmasına bugün başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Mahkeme duruşmanın cumartesi günü de devam edeceğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada FETÖ-PDY silah

Malı terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüten 21 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. FETÖ üyeliği nedeniyle yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da 3 şüpheli belirlendi. Şüpheliler İzmir ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık edenlere yönelik operasyon düzenlendi, 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin 3. şahıslardan elde ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları, bu hesaplarda 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. İstanbul'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Kentte bir operasyonda zehir tacirlerine yapıldı. 2 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 213 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 606 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasının önüne geçilecek. Sosyal medya platformları kullanıcıların yaşını denetleyecek. Hesap açmak için e-devlet üzerinden alınacak dijital kod zorunlu olacak. 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa canlı yayın açamayacak, mesajlaşmalarına kısıtlama getirilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları mevcut hesapların yaş doğrulamasını da e-devlet üzerinden yapacak. Bu işlemlerin tamamlanması için son tarih 31 Mart 2027 olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital platformların ağırlık kazandığı iletişim ekosistemlerinde hakikatin muhafazasının bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi. Dezenformasyon, manipülasyon gibi yanıltıcı içeriklerin bir medya problemi değil, ciddi güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı. Burhanettin Duran, Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik yılı açılış programında konuştu. Yaklaşık 170 yıllık Kürtçe el yazmalarından oluşan Alexander Jaba koleksiyonu yeniden okuyucuyla buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu koleksiyonda toplam 69 Kürtçe eserin tıpkı basımları bir araya getirilmiştir dedi. Edebiyattan halk kültürüne uzanan eserler 15 cilt halinde yayımlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Alaska'da yaptığı seçim mitinginde İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kimde olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Amerikan ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri ve bölgesel ortakları Hürmüz Boğazı'nı açıkça kontrol ediyor denildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık dedi. Boğaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını kaydetti. Amerikan Başkanı Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi uygulanmıyor. Moskova yönetimi Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Vurulan noktalardan biri de 4 numaralı termik santraldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların ardından 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu, ateşkesi hatırlattı. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha önce hiç bu kadar açık bir saygısızlık sergilemedi dedi. Kiev'de yerleşim yerleri de hedef alındı, 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Balakova kentine İHA saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri, ev ve yolları su bastı. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Sayın dinleyiciler, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe bugün rakibiyle karşılaşacak. Sarı Lacivertliler 22'de Aston Villa'ya konuk olacak.

0: Zorlu 90 Dakika TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik hariç Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 21, Adana ve Antalya 27, Kahramanmaraş 25, Bolu ve Samsun 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 17, Malatya 18, Van 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Sayın dinleyiciler, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Bilecik yolunun 20 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
7: Ne yapıyorsun böyle?
6: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
7: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
6: Devir.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Programımızı Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek'le birlikte hazırlıyor. Teknik yönetimde Ataman Kılıç, Abdullah Tombuloğlu var. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yine bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Bugün 14 Ekim 2026.

0: Çarşamba, dün Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutladık ve atamızı bir kez daha şükranla minnetle andık. Saatimiz 13.20'yi gösteriyor. Bugün yine konuğumuz bize ayrıntılı bilgiler verip aydınlatacak. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cenay Karabörk Kılıç. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar güzel burada olmak. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Biz de konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Epey öğreneceğimiz konu var sizden. Ayrıntılarıyla birlikte ilerleyen dakikalarda soruları peş peşe sıralayacağız.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, tıbbın sunduğu imkanlar sağlığımızı koruyor. Hastalıkların teşhis edilmesini ve geçirilen hastalığın takibinin en doğru şekilde yapılmasını sağlıyor. İşte biz bu süreçte radyolojiyi konuşacağız. Radyolojinin hastalıkların tanı ve takibinde temel tıp alanlarından biri olarak çok önemli bir yeri var. Bu yer nasıl kazanıldı onu öğreneceğiz Sayın Kılıç'tan. Dedik ki radyoloji bölümü öğretim üyesi. Radyoloji bölümü öğretim üyesi nasıl olunur, ona geleceğiz. Nasıl bir eğitim almak gerekir ve siz nasıl seçtiniz radyolojiyi?
1: Çok güzel bir soru gerçekten. Birçok insan hastalık sürecinde hastaneye başvurduğu dönemlerde radyoloji ünitesine başvuruyor aslında. Ama bazen bilemiyor radyoloji ünitesi ne yapıyor, burada çalışan insanlar kimlerdir ve nasıl radyolog olunur. Şöyle söyleyeyim, radyologlar aslında bir hekim. Biz önce tıp fakültesini kazanıyoruz, tıp fakültesinden mezun oluyoruz. Sonra uzmanlık sınavına giriyoruz. Uzmanlık sınavında radyoloji bölümünü kazanıyoruz ve üstüne de bir ihtisas yapıyoruz. Bir ihtisas alanıdır. Radyoloji radyos logos kelimelerinden geliyor. Işın bilimi. Radyos ışın, logos bilim anlamında. Çok eskilerin de röntgenci diye tabir ettiği bölüm aslında.
0: O da röntgenin adından geliyor zaten. İlk tıpta görüntülemede kullanılması röntgen aracılığıyla olduğu için adı da öyle olmuş gelmiş. Peki şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor, zaman çok hızlı geçiyor. Nasıl başlamış radyolojinin tıptaki ilk uygulamaları ve günümüze nasıl gelinmiş?
1: Çok bu da güzel bir soru. Radyolojinin aslında başlangıcı gerçekten de şu ilk röntgenin çekilmesiyle başlıyor. Wilhelm Conrad Röntgen 1895 yılında ikonik bir röntgen fotoğrafı vardır. Kendi eşinin el grafisini çekiyor. Hatta eşinin elinde bir yüzüğü var. O fotoğrafta biz hala tıp fakültesi öğrencilerine gösteririz. İlk başlangıcı budur. Bu röntgeni tespit ettikten, keşfettikten sonra çok heyecanlanılıyor ve yoğun bir şekilde röntgen tıp alanına giriyor. Her alanda kullanıyorlar. Önce sabit görüntüler ediliyor. X ışınları, röntgenler. Sonra canlı olarak fluoroskopik sistemler devreye gidiyor. Biz insanın içini görebiliyoruz diyerek tıp alanında yoğun şekilde kullanıyorlar X ışınlarını. Ancak zaman içerisinde çok kullanan insanların yüzlerinde, ellerinde radyasyona bağlı yaralar ortaya çıkmaya başlıyor ve fark ediyor ki aslında bunun bir takım yan etkileri de olabilir X ışınının ve bu farkındalıkla korumalar başlıyor ve daha dikkatli bir şekilde kullanmaya geçiliyor.
0: Nasıl gelişmiş peki ilk X ışınlarıyla röntgen dedik, sonra görüntüleme teknikleri teknolojiyle birlikte elbette ilerliyor. Hatta sinemanın ilk ortaya çıkış yıllarıyla da denk zamanlardan da söz etmiş oluyoruz. Nasıl ilerlemiş, her şeyin o kadar faydalı olurken zarar da verebileceği bilgisi, korumak gereği bilgisi nasıl ortaya çıkmış, nasıl ilerlemiş sonra görüntüleme teknikleri?
1: Röntgeni keşfettiler, buldular, ilerlediler, tanı koydular ve bundan çok fayda gördüler. Acaba başka neler kullanabiliriz? Hangi yöntemleri kullanabiliriz? Mühendisler bu alan üzerine yoğun bir şekilde çalışmalara girmişler. Devamında ultrasonografi. Özellikle ultrasonografi 1950'li yıllardan başlayarak zaman içerisinde içerisinde ilerlemiş ve gelişmiş. Artık ama iç ışınlarını kullanmayarak ses dalgalarını kullanmaya başlamışız. Bizim duyabildiğimiz frekansların çok üstünde ses dalgalarını kullanarak insan bedenini görüntülemeye başlamışız. Ama tabii ilk baştaki ultrasonografi cihazları çok büyük, çok kocaman, hareket edemeyen cihazlarken zaman içerisinde günümüze gelerek bu çok daha ileri noktalara taşınmış. Ultrasonografi bu yöntemlerden bir tanesi. Başka diğer farklı araçlarımız da var tabii. Sadece ultrasonografi değil. Örneğin mamografi cihazımız var. Mamografi cihazı da yine X ışınını kullandığımız bir yöntem. Bunda da meme dokusunu görüntülüyoruz. Meme dokusunda kanser var mı, başka hastalıklar var mı, onları görüntülemek için meme dokusunu iki ayrı plaka arasında sıkıştırarak yine aslında X ışını görüntülerini alıyoruz ve böylece meme kanserine erken tanı koyabiliyoruz.
0: Şimdi MR var, Doppler adını duyuyoruz, farklı farklı nükleer tıp yazar. Teknoloji geliştikçe bu alanda da gelişmeler olmuş. Ama biz biraz sizin aracılığınızla tarihçesine ilişkin de bilgiler verdik. Şundan da söz edecek olursak, bu tanı konulacağı vakit görüntüleme yöntemleri nasıl kolaylaştırdı işleri ve her zaman kullanılır mı? Mesela doktora gidiyoruz, elbette doktorların bildiğini bizim bilmemize imkan yok. Ama günümüzde işte herkes de her şeyi bilir olduğu için gelişen iletişim araçlarıyla birlikte doktor böyle böyle baktı, bir MR istemedi, bir ultrason istemedi kaygıları da doğabiliyor. Hem bu ayrımı daha iyi yapabilmek için hem de hastalıkların teşhisinde, tedavisinde bu görüntüleme tekniklerinin ne kadar işe yaradığını anlatabilmek için sizin kuracağınız cümleler ne olur?
1: Çok yine güzel bir soru. Bir hekime başvurdunuz, şikayetiniz var, hekime anlattınız, karnım ağrıyor dediniz. Nasıl tanı koyacak size? Öncelikle sizi dinleyecek, muayenenizi yapacak, bazı laboratuvar tetkikleri isteyecek ve teşhise yardımcı olmak için görüntüleme tekniklerine başvuracak. Bunları seçerken şöyle bir durum var. Birbirlerine üstünlükleri tanıya ve hastaya göre değişir. Yani genel olarak MR her zaman röntgenden daha üstündür. Ultrasonografi röntgenden daha üstündür. Ya da işte tomografi MR'dan önce gelir gibi bir yaklaşımımız yok. Her bir modaliteyi birer araç olarak düşünelim. Farklı hastalıklarda farklı yöntemlerin üstünlükleri var, zayıflıkları var. Bunlardan biraz bahsedelim. Edecek olursak mesela röntgen. Röntgen X ışını kullanılan çok temel bir incelemedir. Doktora başvurduğumuzda hepimiz hastanelerde ilk çektiğimiz, yaptırdığımız radyoloji yöntemi çoğunlukla bu olur. Örneğin akciğer enfeksiyonu var mı diye röntgen çektiririz. Ya da bir kaza geçirir kişi, kırık var mı diye röntgen çektirir. Ultrasona ne zaman başvuralım? Ultrason daha çok mesela karın içi organlar, yüzeysel organlar, bunların görüntülemesinde çok duyarlıdır. Nereleri görüntüleriz? Karaciğer, safra kesesi, pankreas, meme dokusunda ultrasonla görüntülüyoruz, damarlar, hepsini görüntülüyoruz.
0: Hamilelikte, bebekler?
1: Hamilelikte çok güzel bir soru. Hamilelikte de tercih ediyoruz çünkü radyasyon yok. Ses dalgası kullanıyoruz. O yüzden çocuklara ve gebelerde güvenle kullanabildiğimiz bir yöntem. Biraz önce Doppler'den bahsettiniz. Doppler de aslında bir ultrasonografi yöntemi. Bazen hastalarımıza ultrasonografi yaparken gelir der ki ama siz ultrason yapıyorsunuz, benim renkli Doppler'im vardı diye. Aslında renkli Doppler de bir ultrasonun alt alanıdır. Doppler'de baktığımız şey kan damarlarıdır. Kan damarları yönünü, hızını, miktarını ölçerek hastalıklara tanı koyabiliyoruz ve bize çok fayda sağlıyor. Peki Doppler'in ve ultrasonun eksi yönleri yok mu? Ben ne zaman onu seçmeyeceğim? Kemik dokusu mesela, kemik görüntülemek için ultrason kullanmıyoruz. Hı hı. Ya da hava dolu bir organı, örneğin mideyi görüntülemek için öncelikle başvurduğum bir yöntem değil. Bir de ultrason biraz kullanıcı bağımlıdır. Yani o kişi ne kadar tecrübeli ise o işte biraz daha başarılı olabilir. Ultrason da böyle bir incelemedir.
0: Evet, şimdi X ışığını kullanılan var, onun örneğini verdik, röntgen dedik, bir de mamografiden söz ettik, ama ultrasonda ses dalgaları dedik, radyasyon yok, MR'da da öyle, ama o arada çok da dikkatli olmak gerekiyor. Mesela MR çektirmeye gittiğinizde üzerinizde metal var mı sorusu önemli. İmplantım var ya da bacağımda platin var. Bütün bunların bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekiyor. Neden? Onu da sizden duyuralım.
1: Çok doğru. MR nasıl bir inceleme? MR büyük bir mıknatıstır aslında. MR'ın çekildiği alan özel bir alandır. Oraya örneğin cep telefonu

0: telefonunuzla, saatinizle ya da üstünüzdeki metal eşyalarla giremezsiniz. Girdiğinizde o güçlü mıknatıs onların hepsini çeker. Hatta kişi bunun farkında değilse yaralanma ve ciddi ölüme bile ulaşabilecek kadar ciddi kazalar olabilir. Bu şekilde bir sistemdir. Onun içerisine biz radyo frekans dalgaları göndererek protonların duruşuna bakarak görüntülemeleri sağlarız. MR'ın da artıları ve eksileri vardır. Ne zaman biz MR tercih ediyoruz? Örneğin beyin dokusunu görüntülerken, omuriliği görüntülerken, diz eklemi, menisküsler, buraları görüntülerken, omuriliği, diskleri, fıtıkları görüntülerken bize çok katkı sağlıyor. Peki, çok güzel görüntü sağlıyor ama eksisi nedir? MR uzun süren bir incelemedir. Uzun sürdüğü için de maliyetlidir. Sistemleri oldukça pahalıdır.
1: Hasta açısından da biraz klostrofobik.
0: Klostrofobik, gerçekten de öyle. Biz insanlar olarak o kapalı sistemler içerisine girdiğimizde bir takım insanların doğal içten gelen engelleyemedikleri panik duygusuna kapılıyorlar. Ve maalesef bunları da tedavi dahi ver bazen aşamıyoruz. Giremeyen hastalarımız var maalesef. O durumlarda başka şekillerde çözmeye çalışıyoruz.
1: O başka şekilleri konuşacağız. Bir de öyle bir branşınız var ki tıbbın bütün alanlarıyla işbirliği yapmanız gerekiyor sizin. Bir şarkı dinletelim, size bir soluk aldıralım. Ardından da tıbbın bütün dallarıyla o işbirliği nasıl yapılıyor? Kimler hangi görüntüleme tekniklerine uygun, kimler uygun değil, riskler var mı? Ve elbette bu alanda çalışanları da düşünmek zorundayız, emek verenleri. Onlarla ilgili meseleleri de güzel şarkının ardından soralım size.
0: Harika olur.
2: Sakın sen kuşlar

0: Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar'ı dinledik. Sohbetimiz de devam ediyor. Doçent Doktor Cenay Karabörk Kılıç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi. Görüntüleme teknikleriyle ilgili konuşuyoruz. O bizi aydınlatıyor. En son demiştik ki tıbbın neredeyse bütün alanlarıyla işbirliği yapmak zorundasınız diye, bu görüntüleme teknikleriyle ilgili olarak ve bu işbirliğinin hasta olmamak için çalışanlara getirileri neler? Neden bu işbirliğine bizim çok ihtiyacımız var?
1: İşbirliği gerçekten bizim için kıymetli. Hastalarımız geldiğinde bazen arka planını göremeyebilirler. Ama bir hasta geldiğinde bizim ilk baktığımız şey öncelikle kendisidir. Hastaya bakarız. Odaya girdiği anda nasıl yürüyor, oraya nasıl uzanıyor, acaba nasıl? Aslında biz dahili bir branşız radyoloji olarak. Oraya uzandıktan sonra ikinci yaptığımız şey hemen dosyasını açmaktır. Dosyasında benden önce bu hastamızı bana yönlendiren klinisyen doktor arkadaşım acaba hangi notlar yazmış? Ön tanı olarak ne düşünmüş? Neden şüphelenmiş? Benden hangi noktaları istiyor? Ve laboratuvar değerlerine mutlaka bakarım. Hangi kan değerleri yükselmiş? Hangileri normal sınırlar içerisinde? Ve daha önceki tetkikleri nasıl acaba? Eski direkt grafilerine, MR'larına, tomografilerine varana kadar bakarım. Sonra eğer ben hastayla yüz yüze görüştüğüm bir inceleme yapıyorsam, örneğin ultrasonografi yapıyorsam, hastanın bizzat kendisiyle konuşurum. Ona sorarım ve ondan da bilgi alalım. Şimdi burada yaptığım durum şu. Klinisyen arkadaşım bana bir not yazdı orada. Dedi ki ben bu hastada örneğin akut apandisit düşünüyorum dedi. Ben tetkikini yaparım, ultrasonunu yaparım ama apandisitle uyumlu bir şey bulmam orada. Çok farklı bir şey bulurum belki. Belki bağırsağında bir kalınlaşma görürüm. O anda yapacağım şey hemen arkadaşımı arayıp anında ona bilgi vermektir. Tıp fakültesine başlayan arkadaşlarımıza da en çok söylediğimiz şey budur. İletişim, nezaket ve karşılıklı saygı. Şimdi ben arkadaşımın oradaki notunu okumasam, onun ön tanısını bilmesem ve bu güzel iletişimi kurmasam, bundan hem en başta hastam kaybeder. Doğru tanı konulmamış olur, zaman kaybetmiş olur, ben kaybederim. İyi bir teşhis koyamamış olurum. Klinisyen arkadaşım zaman kaybeder, hastaya teşhis koyup bir sonraki adıma geçemez. O yüzden biz hastanedeki hemen hemen bütün branştaki evet. doktor arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Evet. Hemen hemen hepsini tanırız. Böyle şanslı bir branşımız var. Tıpla ilgili hemen hemen tüm alanları takip etmekte durumunda kalıyoruz.
0: Biyopsiler, damarlar, bunların hepsinde bu işbirliği çok önemli. Şimdi diğer branşlarla işbirliği halindeyiz dediniz ama girdik mesela kimler var, kimlerle çalışırsınız başka?
1: Evet, çok güzel. Şimdi kimlerle çalışırız? Örneğin biyopsiler dediniz. Radyolojinin önemli bir alanı da bunlar. Biz sadece tanı koymuyoruz. Tanı koyduğumuz şeyleri izliyoruz da takip de ediyoruz. Bunların arasına onkologlar yer alıyor.

0: mesela. Hı hı. Teşhis koyduğumuz kanser hastalarını izliyoruz, öncesine sonrasına bakıyoruz ve onkolog arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Nörolog arkadaşlarımız var. Örneğin beyinde bir kanama, iskemi, kanlanma bozukluğu gördüğümüzde bu arkadaşlarımızla irtibata geçiyoruz. Göz doktoru arkadaşlarımız var. Göz MR'ı çekiyoruz, göz ultrasonu çekiyoruz. Aklınıza gelebilecek tıpta ne kadar hekim varsa inanın hepsiyle irtibattayız ve birlikte çalışıyoruz.
1: Cihazlar her zaman bize doğruyu söylüyor mu? İnsan faktörü ve cihaz faktörünü soracağım.
0: Çok güzel. İnsan faktörü de çok önemli, cihaz faktörü de çok önemli. Cihazlar zaman içerisinde o kadar değişti ve o kadar evrildi ki biz mesleğe başladığımızda bu cihazlar çok daha farklıydı şu andakinden. Biz filmi basardık. O kadar farklıydı. Sonra dijitale geçtik ve sonra çok ilerledi. Kullandığımız cihazların görüntü kalitesi çok güzelleşti. Her geçen gün değişiyor ve güzelleşiyor. Tıp fakültesinde ders anlatırken arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Ben sana bu cihazı şu anda gösteriyorum. Ama şu anda öğrendiğin cihaz 5 yıl sonra burada olmayacak. Çok değişecek. Bu andakinden çok daha güzel bir cihaz kullanıyor olacağız. Ve bundan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Cihazın iyi olması, şöyle söyleyeyim, bir cep telefonu düşünün. Cep telefonu özellikleri ne kadar iyiyse ben ondan o kadar faydalanabilirim. Ama diğer bir nokta, insan noktası dediniz. Onu kullanan kişi de bunun ne kadar farkındaysa ondan o kadar çok verim alabilir.
1: Her yeni cihazla eğitimler tazeleniyor mu?
0: Kesinlikle tazeleniyor. Çünkü mühendis arkadaşlarımız o cihazı ürettikten sonra bize gelip kullanıcı eğitimi veriyorlar. Hatta bir süre yanımızda kalırlar. Hatta bu eğitimlerin bir kısmı dünya çapında bile gerçekleşiyor. Türkiye'de çok güzel cihazlarla çalışma imkanı bulabiliyoruz. Ve biz onlara geri dönüş de veriyoruz. Kullandığımız cihazlarda memnun olduğumuz, hı hı, olmadığımız, hasta bakarken zorlandığımız noktaları iletiyoruz. Ve sonra arkadaşlarımız o cihazla daha da geliştirmek için üzerinde çalışıyorlar.
1: Sizin kendinizi korumanız nasıl oluyor bu alanda çalışanların hepsini kastederek?
0: Evet, bizim kendimizi korumamız radyasyon içeren alanlarda her zaman korumalı sistemler vardır. Kurşun kaplamalar vardır, kurşun önlüklerimiz var, kurşun kaplı gözlüklerimiz var. Ve bizim hepimizin dozimetrelerimiz var, radyoloji çalışanlarının. Bu dozimetreler aylık olarak Atom Enerjisi Kurumu'na gider ve ölçümler yapılır. Dozu aşan arkadaşlarımız, onlar fazladan tatil, dinlenme hakkı sağlarlar. Ama şunu söyleyeyim, bunlar oldukça nadir artık. Çünkü cihazlar ilerledikçe, koruma sistemleri geliştikçe artık bu durumlarla pek de karşılaşmıyoruz. Bunu da söylemeliyim.
1: Hastaya da çalışana da daha korunaklı bir ortam sağlıyor teknoloji geliştikçe diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi kimsenin hasta olmasını istemeyiz ama yaşamda da başımıza her şey gelebiliyor. Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kanser dediniz. Hepsi açısından düşündüğümüzde uygun görüntüleme tekniğini bulmak ve bilmek de çok önemli herhalde.
0: Bu çok önemli bir nokta. Hangi hastaya, ne zaman, nasıl, hangi tetkiki isteyeceğiz? Klinisyen arkadaşımız bir tetkik isterken çocuksa farklı, yaşlı bir hastaysa farklı, gebe ise çok farklı bir yol izleyebilir. Bir kere çocukları ve gebe hastaları korumalıyız. Genç dokunun her zaman radyasyona duyarlılığı çok daha fazla. Orada izlediğimiz yol, seçtiğimiz tetkik çok daha farklı olabiliyor. Mesela gebe bir hastada X ışını içeren, radyasyon içeren, tomografi gibi incelemeleri çok zorda kalmadığımız sürece tercih etmiyoruz, kullanmamaya çalışıyoruz. Çocuklarda da keza öyle. Hiç çekmiyoruz demek değil bu. Bir kar zarar hesabı yapıyoruz, hı hı, burada. O teşhisi koymak için ben hastaya ne kadar fayda sağlarım, ona bakıyorum. Ve o tetkiki yaparken de mümkün olan en düşük dozu, en uygun yöntemle vermeye çalışıyoruz.
1: O yüzden tomografi yerine MR yerine.
0: Evet. MR yerine ultrason gibi farklı seçimler yapıyoruz. Klinisyen arkadaşım bazen karar veremeyebilir. Hangi tetkiki seçeceğini bilemeyebilir. İşte burada da her zaman iletişim devreye giriyor. Biz her zaman bağlantı halindeyiz. Bizi aradığında, danıştığında her zaman destek oluyoruz. Ayrıca

0: konuda kılavuzlar da var tabii, dünya çapında takip edilen.
1: PET çekildi sözünü de çok duymaya başladık.
0: Evet, evet.
1: O da mı bu alanda?
0: PET aslında nükleer tıp alanı ama dünyada nükleer tıpla radyoloji kol kola kardeş bölümlerdir. Orada radyoaktif bir madde verilerek tüm vücut taranır. Ya MR'la ya da tomografiyle. O radyoaktif maddenin belli bir alanda bu tutulumu o noktada belki bir kanser durumunu bize düşündürebilir. Sadece kanser değil, farklı birçok alanlarda da PET MR'ı, PET tomografiyi seçebiliyoruz. Ama hastaya göre, duruma göre bunların evet. seçimini hekim yapmalıdır.
1: Yapay zeka artık ekonomide de, dün ekonomi gününü sunarken de yapay zekaya geldi. Enerji meselesinde de, tıpta da yapay zeka ile aranız nasıl?
0: Yapay zekayı seviyoruz. Kesinlikle seviyoruz. Bu teknolojide önde giden isimlerden biri var. Yaklaşık 2016 yılında bir konuşması var. Diyor ki radyologlar işi bıraksın, 5 yıl sonra radyoloji diye bir şey kalmayacak diyor. Ama görüyorsunuz 2026'ya geldik. Şu anda radyoloji açığı var, radyolog açığı.
1: Gençler seçsin mi bu bölümü?
0: Seçsinler tabii ki. Çünkü biz teknoloji seviyoruz. Biz teknoloji zaten bizim
1: birlikte
0: işimiz.
1: Birlikte ilerlenebilir
0: evet.
1: yani.
0: Yapay zeka bizim angarya kabul ettiğimiz işleri yapıyor artık. İşimizi kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Biz daha rahat düşünebiliyoruz. Artık bizim vaktimizi alan bazı konuları teknolojik sistemler yapıyor. Sadece yapay zeka diye adlandırmayalım. Cihazların içerisine yerleştirilmiş teknolojiler. Yapay zeka kendisi de çok güzel gidiyor. Ve biz buna heyecan duyuyoruz açıkçası. Amacımız insan sağlığını korumaksa elimizdeki tüm araçlar kıymetli. Yalnız tabii her zaman da temkinli olmalıyız. Doğru mu gidiyoruz? Yapay zekayı doğru mu kullanıyoruz? Bunlara da her zaman düşünmeliyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Cenay Karabör Kılıç sorularımızı yanıtladı. Sevgili dinleyicilerimiz, fiziksel olarak kendinizi nasıl koruyacağınızı sorduk ama hekimlikte hiç kolay bir işti. Ruhu nasıl koruyorsunuz? Bir radyolog olarak, bir hoca olarak kendinizi nasıl şu zor yaşam koşulları içinde koruyabiliyor, ifade edebiliyorsunuz?
0: Kendimi korumak için öncelikle hastalarımla çok güzel sohbet ediyorum. İletişimin önemine çok inanan bir insanım. Her zaman onlarla konuşmak, iletişim kurmak, sadece onlarla değil, çevremde karşılaştığım her insanla güzel iletişim kurmak beni çok mutlu eder. Diğer bir nokta, tabii ki ruhumuzu beslemek için yaptığımız faaliyetler var. Bunların başında da radyo dinlemek geliyor. Evet.
1: Ne güzel.
0: Evet. Radyo dinlemek, kitap okumak. Eskiden radyo tiyatrosu vardı.
1: Hala var.
0: Evet. Onları dinlemek bizim kafamızı boşaltmak için çok güzel. Hatta kitap kulübümüz var mesela bizim. Bu kitap kulübünde takip ettiğimiz kitaplar var. Bunlar da bizim ruhumuzu besliyor ki hastalarımıza daha verimli ve güzel hizmet sunabilelim.
1: Evet. Bir de zaman sıkıntısı çözülürse bütün hastanelerde hastaya ayrılan zaman meselesi çok konuşulur oldu. Herhalde daha kolay yürüyecek her şey.
0: Kesinlikle. Zaman çok
1: kıymetli.
0: Çünkü
1: hep iletişim dediniz siz bugün.
0: Evet. Zaman çok kıymetli. Karşımdaki insanı tam olarak anlayabilmem ve ona maksimum katkıyı sağlayabilmem ancak kaliteli ve yeterli zamanla mümkün. Umarım bunu arttırabiliriz.
1: Tekrar çok teşekkür ediyoruz size. Bütün sağlık çalışanlarına kolay gelsin dileğimizle birlikte. Hastalanmadan önce önleyici hizmetlerin yaygınlaşmasıyla hastaneye gidişimizin daha az olduğu vakitler dileğiyle sağolunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ailece'de bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Cenay Karabör Kılıç oldu. Ailece programı da sona eriyor burada. Yarın yine 13 ana haber bülteninin ardından görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza hukukunda zaman aşımı konusunu inceleyeceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Zaman aşımı. Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle devletin bir suçtan dolayı dava açma veya verilmiş cezayı infaz etme yetkisinin ortadan kalkmasına yol açan ceza hukuku kurumudur.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukukunda zaman aşımı ve konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Hocam, diyelim ki bir suç işlendi ya da bir yargılama yapıldı. Belli bir süre içerisinde karar vermek gerekiyor mu? Ya da bu soruşturmaların, kovuşturmaların belli bir süre içerisinde sonuçlandırılması gerekir mi? Ya da suçlar ve cezalar zaman aşımına tabi midir? Misal, diyelim ki bir kimse suçu işledi, yurt dışına kaçtı. Bir türlü izini bulamıyoruz. Tebligatlar yapılamıyor, yargılamalar yapılamıyor. Bu kişiler hakkında zaman aşımı işleyecek mi? Bu konuyla ilgili değerli görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Evet, ceza hukukunda zaman aşımı var mıdır?
3: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Tabii devletin yargı gücünün en önemli yansımalarından bir tanesi de suç teşkil eden bir fiil sebebiyle ceza verme yetkisi. Fakat kişileri yargılama yetkisini herhangi bir zaman sınırı getirmeden tanıdığımızda burada hukuki öngörülebilirliği tedirleyebilecek bir durum ortaya çıkabilmektedir. Başka bir ifadeyle kişilerin gereksiz bir tedirginliğe sürüklenmesi de böyle bir tehlike de karşımıza çıkabilmektedir. O yüzden suçun yargılanması ve ceza verilmesinin zamansal olarak bir sınırı olması gerekmektedir. Devletin elbette yargılama ve ceza verme yetkisi vardır ama tabii olarak bunun bir zamansal sınırı da vardır. İşte bunu biz zaman aşımı kurumu altında inceliyoruz. Ceza hukukunda zaman aşımı bir dava zaman aşımı, iki ceza zaman aşımı olarak karşımıza çıkıyor. Dava zaman aşımı dediğimiz şey kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü verebilme süresinin sınırı olarak anlaşılmaktadır. Ceza zaman aşımı ise kişi hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün infazının gerçekleştirilebilmesi için öngörülen bir sınırı karşımıza çıkarmaktadır. O yüzden bu iki kavramı evvela ayırmak gerekir. Ama daha çok önemli olan, uygulamada da daha fazla karşımıza çıkan şey dava zaman aşımıdır. Yani bir suç isnadıyla karşılaşıldığı zaman adli makamlar bunu ne zamana kadar soruşturmak ve kovuşturmak, nihayetinde de kesinleştirmek durumundadır. Bu mevzu Türk Ceza Kanunu 66. maddesinde şu şekilde kaleme alınmıştır. Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl, 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl, 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl geçmesiyle düşer demektedir. Fakat kanun koyucu şöyle bir düzenleme de eklemiştir. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanlar hakkında bu sürelerin yarısının 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise 3'te 2'sinin geçmesiyle kamu davası düşer. Yani kanun koyucu zaman aşımında bir süre öngörmekle beraber suç işlendiği anda suça sürüklenen çocuk söz konusu.

konusuysa, faiz pozisyonunda olan kişi bakımından konuşuyoruz elbette. Bu durumda zaman aşımı sürelerinin çocuğun lehine olarak düzenlendiğini görüyoruz. Burada bir başka dikkat çeken husus, dava zaman aşımı süresini belirlenmesi.

0: ne zaman başlayacağı sorusu bakımından da çok önemlidir. Zaman aşımının başlangıç noktası tamamlanmış suçlarda, suçun işlendiği gün, teşebbüs halinde kalan suçlarda, son hareketin yapıldığı gün, kesintisiz suçlar diye tanımladığımız, yani işlenmeye devam eden durumlarda, fiillerde, kesintinin gerçekleştiği gün ve zincirleme suçlarda da son suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Keza çocuklara karşı üst soy veya bunlar üzerine hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun 18 yaşını bitirdiği günden itibaren zaman aşımı işlemeye başlayacaktır. Burada ayrıca dikkat edilmesi gereken husus, bazı suçların zaman aşımı uygulamasının dışında bırakıldı. Nitekim kanundaki özel düzenleme gereği soykırım suçunda, insanlığa karşı suçlarda, işkence suçunda zaman aşımı uygulanmaz. Keza millete ve devlete karşı suçlar ve bu bölümdeki son hükümlerde ağırlaştırılmış müebbet, müebbet veya 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda yurt dışında işlenmiş olması durumunda veya da kişinin yurt dışında olması durumunda dava zaman aşımının uygulanmayacağı özel olarak düzenlenmiştir. Zaman aşımının işlediği durumlarda zaman aşımı niteliği itibariyle sanığın lehine olduğu için aslında zaman aşımı süresinin kısalığı veya zaman aşımının süresinin işlemesi elbette sanığın lehinedir. Fakat zaman aşımının durma sebepleri söz konusu olduğunda zaman aşımı durur ama bu sebep ortadan kalktıktan sonra süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Fakat zaman aşımı kesilirse bu süre en baştan itibaren işlemeye başlayacaktır. Fakat kesilme halinde zaman aşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzayacaktır diyerek kanun koyucu buna bir azami hadde öngörmüştür. Özellikle uzun süren yargılamalarda veyahut da eylemin yapıldığı tarihin çok önce olduğu durumlarda zaman aşımı ayrı bir önem arz etmektedir. Son olarak özellikle kamuoyunda güncel olması, aktüel olması itibariyle deprem dosyalarında şöyle bir sorunla karşılaşılabilmektedir. Mesela bina 2000 yılından önce yapılmış, yaşadığımız acı deprem 2023 yılında meydana gelmiş ve ölüm ve yaralamalarla karşılaşılmıştır. Bu durumda zaman aşımının ne zamandan başlayacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat kanun koyucu suçun tamamlandığı andan itibaren fiilin işlendiği an tabiri üzerinden suçun tamamlandığı anı esas aldığı kabul edildiğinde burada ölüm ve yaralama neticesi depremle beraber ortaya çıktığı için zaman aşımı sürelerini de buradan başlatmak gerekmektedir. Aktüel olması bakımından da bu husus önem arz etmektedir. Toparlayacak olursak devletin yargılama ve cezalandırma yetkisinin bir sınırı vardır. Bu sınır zaman aşımı kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yargılama sınırı dava zaman aşımı, ceza verme sınırı ise ceza zaman aşımı olarak düzenlenmiş olup sanığın lehine bir kurumdur. O yüzden zaman aşımı üzerinde yapılacak lehe değişikliklerin kişi hakkında da uygulanması gerektiği ifade edilmelidir ve bu aynı zamanda anayasada düzenlenmiş temel bir durum. Fakat zaman aşımını kesen ve zaman aşımını durduran sebeplerde elbette bir azami sürede kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Keza zaman aşımının her suçta uygulandığını söylemiyoruz. Çünkü bazı suç tiplerinde ceza özellikle olarak sanığın durumuna göre kanun koyucunun zaman aşımını uygulama dışı bıraktığı suçlar olduğunda hatırlatmak gerekir.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Muhammed Emre Tülay'dı ve bize zaman aşımı, özellikle ceza hukukunda zaman aşımı konusunda bilgi verdi ve güncel olması bakımından deprem nedeniyle ortaya çıkacak suçlar ve ceza yargılaması bakımından durumun önemine dikkat çekti. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Her ev güzel istikbalde.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Hayır.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde dünyayı kasıp kavuran Moğol fırtınasının karşısına yalnızca kılıcıyla değil, sarsılmaz iradesi, bitmek bilmez cesareti ve son nefesine kadar süren destansı direnişiyle dikilen bir hükümdarın hikayesini konuşacağız. Harzem saraylarında başlayan hayatının İndus Nehri'nin çalkantılı sularına, Kafkaslara ve nihayet Anadolu'nun Sarp dağlarına uzanan o amansız, trajik ama bir o kadar da onurlu yürüyüşünde Celaleddin Harzemşah'ın izini süreceğiz. ...13. yüzyılın ilk yılları, Asya'nın kalbinde sınırları ufuklara karışan ihtişamlı ve devasa bir dünya vardır. Amu Derya'nın hayat verdiği Harzem ovalarından İran'ın rüzgarlı yaylalarına, Horasan'ın kadim şehirlerinden Kafkasya'nın Sarp dağlarına kadar uzanan bu coğrafya, kervanların, tüccarların, gökbilimcilerin ve kılıçlarını bileyen savaşçıların dünyasıdır. Buhara vardır bu dünyada, Semerkant, Belh, Merv vardır ve bir de bütün bu ihtişamın kalpgahı, Harzem'in görkemli başkenti Gürgenç. Baharat ve ipek kokularının birbirine karıştığı pazarlar, kubbeleri gökyüzüne uzanan camiler, ilmin her tonunun yankılandığı medreseler, ipek yolunun şah damarında atan bitmek bilmez bir hayat ritmi. Bu devasa dünyanın mutlak hakimi Harzemşah Alaaddin Muhammed'dir. Onun kudretli devleti kısa zaman içinde İslam dünyasının doğusundaki en büyük siyasi güce dönüşür. Orta Asya bozkırlarından İran'ın içlerine kadar uzanan o uçsuz bucaksız topraklar artık Harzemşahların sancağı altındadır. Fakat tarihin kudretli imparatorluklar için daima sakladığı acı bir gerçeği vardır. Sınırların genişlemesi her zaman devletin güçlendiği anlamına gelmez. Zira Harzemşah devleti dışarıdan yenilmez görünse de kendi içinde sessiz ve derin fırtınalarla boğuşmaktadır. Sarayda iktidar dengeleri adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Hükümdarın annesi Kıpçak boylarının

0: desteğini ardına almış kudretli Terken Hatun, devletin damarlarında en az oğlu kadar söz sahibidir. Tahtın geleceği ve ordunun sadakati yalnızca hükümdarın iki dudağının arasından çıkan emirlerle belirlenmemektedir. İşte bu gölgeli ve ihtiraslı sarayın duvarları arasında bir çocuk büyür. Adı Celaleddin'dir. 1199 yılı civarında dünyaya gelir.
1: Celaleddin, sultanın en büyük oğludur ama tahtın doğal varisi sayılmaz. Kaynaklara göre Terken Hatun, Celaleddin'in annesi Ayçiçek Hatun'la arasındaki husumet yüzünden kendi elleriyle büyüttüğü küçük torunu Özlem Şah'ı destekler ve veliahtlığını sultana kabul ettirir. Böylece Celaleddin, yetenekli bir oğul olmanın yetmediği bir sarayda büyür. Uçsuz bucaksız düzlüklerde at koşturan savaşçıların arasında kılıç şakırtılarıyla büyür. Saraydaki sessiz ve ölümcül siyasetin de tam ortasındadır. Devletin yalnızca kılıçla değil, dengeyle yönetildiğini öğrenir. Ve çok geçmeden anlar ki, hükümdarlık altın bir tahtta kaygısızca oturmak değildir. Hükümdarlık o tahtı koruyabilme sanatıdır. Belki de Celaleddin'in asıl ve en zorlu eğitimi budur. Çünkü onu bekleyen dünya, atalarının hükmettiği eski ve bildik dünya değildir. Çok uzaklarda, doğunun dondurucu Moğol bozkırlarında, Temuçin adında vizyoner bir savaşçı, birbirine düşmüş göçebe kabileleri tek bir tuğ altında toplamıştır. 1206'da adı artık Cengiz Han'dır. Kurduğu düzen yalnızca yeni bir hanedanın doğuşu değil, Asya'nın, hatta dünyanın askeri tarihini sarsacak bir kasırgadır. Moğol orduları atlıdır, süratlidir, ölümcül bir disipline sahiptir. Manevrada, psikolojik harpte, aldatmacada ve ani harekette çağının eşsiz ustalarıdır. Harzemşahların geniş ama hantal imparatorluğuysa kendi içindeki bölünmelerle, emirlerin ve komutanların bitmek bilmez çekişmeleriyle boğuşmaktadır. Sonunda kaçınılmaz olan olur ve bu iki dev dünya karşı karşıya gelir. 1218'de Otrar'da sultanın valisi İnalçuk, Cengiz Han'ın tüccar kervanını kılıçtan geçirir. Hesap sormak için gönderilen elçi de öldürülünce iki hükümdar arasındaki bütün ipler kopar. 1219'da Moğol orduları bir sel gibi Harzemşah topraklarına girer. Buhara düşer, Semerkant düşer. Yüzyılların birikimiyle yükselen görkemli şehirler, aşılmaz sanılan surlar birer birer kağıttan kuleler gibi yıkılır. Harzemşah ordusu meydan muharebesine girmek yerine şehirlere dağılmanın bedelini ağır öder. Kudretli Sultan Alaaddin Muhammed çareyi geri çekilmekte bulur. Dünyanın en büyük devletlerinden birinin başındaki bu adam kendi yurdunda ardındaki Moğol atlılarından kaçarak sürekli yer değiştirmek zorundadır. Sonunda yorgun ve umutsuz Hazar Denizi kıyısındaki ıssız bir adaya sığınır. 1220'nin sonlarında imparatorluğunun görkeminden çok uzakta o adada hayata veda eder. Kaynaklar son nefesinde tahtı Celaleddin'e bıraktığını aktarır. Babasının ölümüyle Celaleddin için bütün dengeler bir anda değişir. Artık gölgesinde serinlediği bir hükümdarın oğlu değildir. Çöken, paramparça olan bir imparatorluğun son varisidir. Ama ona kalan miras altın dolu bir hazine, görkemli bir saray değildir. Kan, kül ve enkazdır. Üstelik bu mirası onu başından beri istemeyenlerin gölgesinde devralacaktır. Celaleddin ve beraberindeki bir avuç sadık adamı, hanedanın ana yurdu Gürgenc'e ulaşır. Ancak devlet can çekişirken bile fitne durmaz. Şehirdeki bazı kumandanlar ve ileri gelenler arasında ona karşı gizli bir husumet vardır. Hayatına kastedilecek kadar karanlık planlar yapılmaktadır. Üstelik Moğol öncüleri ufukta görünmüştür. İşte tam bu noktada Celaleddin tarihin seyrini değiştirecek o ilk büyük tercihini yapar. Kapana kısılıp beklememeyi seçer. Atının başını güneye çevirir. kendisini amansızca takip eden Moğol müfrizelerinden

0: kötülüklerden kıvrak manevralarla kurtulur. Hatta Nesa civarında karşısına çıkan bir Moğol süvari birliğini darmadağın eder. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından Afganistan'a, Gazni'ye ulaşır. Burada yaptığı şey onun gelecekteki askeri dehasını ve tükenmez iradesini anlamak açısından son derece çarpıcıdır. Çünkü Gazni'ye vardığında önünde savaşa hazır, nizamlı bir ordu yoktur. Dağılmış ve moralsiz Harzem askerlerini, yerel Türk savaşçılarını, Gurlu ve Halaç kuvvetlerini bir araya getirerek onları tek bir sancak altında birleştirir. Bir başka deyişle Celaleddin, yok olmuş, silinmiş bir devletin küllerinden taptaze ve öfkeli bir ordu yaratır. İyi bir komutan için en büyük sınav zafer kazanmak değil, dağılanı yeniden toplamaktır. Celaleddin bu sınavı başarıyla verir.
1: Yıl 1221. Celaleddin'in karşısında yenilmesi imkansız görünen Moğollar vardır. İki ordu Kabil'in kuzeyinde Parvan denilen bölgede karşı karşıya gelir. Savaşın taktiksel ayrıntıları farklı kaynaklarda çeşitlilik gösterse de sonuç konusunda tarihçilerin kalemi ortaktır. Celaleddin, Shigi Kutuku komutasındaki Moğol kuvvetlerine tarihi ve çok ağır bir yenilgi tattırır. Parvan, Moğolların yenilmezlik efsanesine vurulan ilk büyük darbedir ve Celaleddin'in askeri dehasının zirvesidir. Zira o dönemde Cengiz Han'ın orduları karşılarına çıkan her gücü bir silindir gibi ezmektedir. Celaleddin ise onları saklandığı yerden değil, açık bir meydan muharebesinde bozguna uğratır. Fakat Orta Doğu ve Asya tarihinin o değişmez talihi burada da kendini gösterir. Parvan'ın hikayesinde zaferin ihtişamı kadar iç çekişmelerin getirdiği felaket de vardır. Savaşın ardından ele geçirilen bir Moğol atı yüzünden ordudaki kumandanlar arasında anlaşmazlık çıkar. Kılıçlar çekilir, kırgınlıklar baş gösterir. O muazzam ordunun bütünlüğü bir hiç uğruna bozulur ve kuvvetlerin önemli bir kısmı Celaleddin'i terk eder. İşte tam bu sırada ordusunun bir kısmının yenildiği haberini alan Cengiz Han, bizzat ana ordusuyla Celaleddin'in üzerine yürür. Ve böylece Celaleddin Harzemşah'ın hayatının o en meşhur, en nefes kesici sahnesine geliriz. İndus Nehri. Bir tarafta dünyayı dize getiren Cengiz Han ve uçsuz bucaksız Moğol ordusu. Diğer tarafta arkasını coşkun akan İndus Nehri'ne vererek direnen Celaleddin. Savaş başlar ve çember giderek daralır. Celaleddin ve adamları insanüstü bir gayretle vurulsa da sayıca ezici bir üstünlüğe sahip olan Moğollar karşısında mağlubiyet kaçınılmaz olur. Fakat o teslim olmayı reddeder. Zırhını çıkarır, atını o hırçın akan İndus'un karanlık sularına sürer ve akıntıya karşı koyarak karşı kıyıya ulaşır. Bugün bu sahneyi anlatırken tarihle rivayetin sınırında dikkatle yürümek gerekir. Celaleddin'in atıyla İndus'a atılıp karşı kıyıya geçtiği, kaynakların ortak anlattığı bir olaydır. Bu konuda tereddüt yoktur. Nehre yüksek bir kıyıdan atılışı ve Cengiz Han'ın bu manzara karşısındaki hayranlığı da dönemin tarihçilerinde, özellikle Cüveyni'de yer alır. Ama ayrıntılar kaynaktan kaynağa değişir. Kıyının ne kadar yüksek olduğu, karşı kıyıda neler yaşandığı, Cengiz'in söylediği sözün tam metni. Bir rivayete göre Cengiz, oğullarına dönüp bir babanın böyle bir evlada sahip olması gerektiğini söyler. Bu sözün o gün o kıyıda tam olarak nasıl söylendiğini bilemeyiz. Üstelik bize aktaranlar Moğol yönetiminin hizmetindeki kalemlerdir. Yine de bir fatihin yendiği düşmanı böyle anmış olabilmesi ya da onun böyle anıldığı düşünülmesi Celaleddin'in çağının hafızasında nasıl bir yer edindiğini gösterir.

0: Celaleddin, hayatta kalmayı başaran yaklaşık 4000 yorgun savaşçısıyla Indus'un ötesine geçer. Artık baba yurdu Harzem'e çok uzaktır. Ancak hikaye nehrin kıyısında bitmez. Hindistan topraklarında sürgünde tam 3 yıl geçirir. Bu süre zarfında yerel racalarla çarpışır, ittifaklar kurar, yeni kuvvetler toplar ve büyük bir sabırla geri dönmenin, kaybettiği her şeyi geri almanın planlarını yapar. Bu 3 yıllık sürgün dönemi Celaleddin'in komutanlık karakterinin belki de en az bilinen ama en kritik tarafıdır. Hayatta kalma ve küllerinden doğma kabiliyeti. Savaş meydanında kılıç kılıca çarpışırken cesur olmak bir erdemdir. Ancak her şeyini kaybettikten, vatanından sürüldükten sonra o iradeyi diri tutabilmek bambaşka bir ruha sahip olmayı gerektirir. 1224 yılında beklediği an gelir ve yüzünü yeniden batıya döner. Kerman'dan geçer, Fars bölgesine ulaşır ve Irak-ı Acem'e hakim olur. Daha sonra gözünü Azerbaycan'a diker. 1225 yılında Tebriz'i ele geçirir. Bir zamanlar Indus kıyısında ölümden kıl payı kurtulan o mülteci hükümdar, şimdi yeniden şehirler fetheden, devlet kuran bir sultana dönüşmüştür. 1226'da Gürcistan üzerine yürür. Gürcük kuvvetlerini mağlup ederek bölgenin en korunaklı şehirlerinden Tiflis'i ele geçirir. Böylece Celaleddin'in o fırtınalı hayatındaki olağanüstü döngü bir kez daha başlar. Yıkım, kaçış, toparlanma ve şiddetli bir taarruz. Fakat burada tarihi gerçekliğin o soğuk yüzüyle de yüzleşmemiz gerekir. O yalnızca doğudan dalga dalga gelen Moğollarla savaşmamıştır. Aynı zamanda Anadolu Selçukluları, Eyyubiler, Gürcüler, Abbasiler ve bölgedeki diğer yerel güçlerle de sonu gelmez bir çatışma sarmalına girmiştir. Onun askeri yeteneğinin en büyük gücü hızlı hareket edebilmesi ve birbirinden çok farklı coğrafyalarda farklı düşmanlara karşı savaşabilmesidir. Ne var ki bu askeri hiperaktivite aynı zamanda onun en ölümcül siyasi zaafına dönüşür. Çok fazla cephe açar, çok fazla düşman edinir. Orta Doğu'nun köklü hanedanları yaklaşan Moğol tehlikesini tam olarak kavrayamadıkları için Celaleddin'le birleşmek yerine ona karşı cephe almayı tercih ederler.
1: ...1227 yılında Moğollar İran'ın içlerine doğru yeni bir dalga halinde ilerler. Celaleddin onlarla İsfahan civarında bir kez daha yüzleşir. Kanlı geçen savaşın sonucu her iki taraf içinde ağır kayıplarla biter ve Moğollar geri püskürtülür. Celaleddin bir kez daha haykırmıştır. Moğollar yenilmez değildir. Fakat bu orduları savaş meydanında taktiksel olarak mağlup etmek, arkası kesilmeyen o devasa imparatorluk makinesini durdurmaya yetmemektedir. Zaman hızla akmakta ve Celaleddin'in aleyhine işlemektedir. Takvimler 1230'u gösterdiğinde Celaleddin Anadolu sınırlarına yönelir. Hedefi Ahlat'tır. Ancak Ahlat'ı aylarca süren bir kuşatmayla alması bardağı taşıran son damla olur. Bu hamlesinin ardından karşısında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'la Eyyubi hükümdarı El-Melikül Eşref'in birleşik ordusunu bulur. Tarihe Yassı Çemen Muharebesi olarak geçen Erzincan yakınlarındaki o büyük çarpışmada Celaleddin ağır bir yenilgi alır. Bu yenilgi Moğolların değil, bizzat kardeş kanının döküldüğü, Celaleddin'in yeniden büyük bir imparatorluk kurma umutlarının paramparça olduğu yerdir. Tam bu kırılma anında ufukta yeniden o kara bulutlar belirir. Moğollar bu kez işi bitirmek için dönmüştür. Artık Celaleddin'in dört başı mamur bir ordusu yoktur. Yılların getirdiği tükenmişlik, tarifsiz bir siyasi yalnızlık, dağılmış, inancını yitirmiş kuvvetler ve artık ona yüz çeviren zamanın bizzat kendisi vardır. Ahlat, Amit, Menya Farikin. Yani bugünün Silvan'ı. Bir zamanlar binlerce

0: zırhlı atlının başında yeri göğü inleterek yürüyen o mağrur hükümdarın etrafındaki insanlar artık bir elin parmaklarını geçmemektedir. Dağlara çekilir ve 1231 yılının Ağustos ayında 30'lu yaşların henüz başındayken Diyarbakır yöresindeki ıssız bir dağ köyünde öldürülür. Onun ölümü de tıpkı efsanelerle örülü hayatı gibi gizemlerle doludur. O son nefesini verirken yanında kimler vardı, onu kim, neden öldürdü? Kaynaklar bu konuda farklı fısıltılar taşır. Kimi eşkıyaların onu ganimet için öldürdüğünü, kimi intikam peşindeki yerel bir köylünün kurbanı olduğunu söyler. Ancak ne olursa olsun bir dönemin efsanesi sessiz sedasız tarihin sayfalarına karışır.
1: Celaleddin Harzemşah'ın tarihteki yeri ve komutanlığı hakkında bir hüküm vermek için bir an durup o koca hayata bütüncül bir gözle bakmak gerekir. Celaleddin'in büyüklüğü tıpkı Cengiz Han gibi fethettiği toprakların uçsuz bucaksız olmasıyla ölçülemez. O kalıcı bir imparatorluk kuramamıştır. Harzemşah devletini eski ihtişamına kavuşturamamış, Moğol istilasını kalıcı olarak durduramamıştır. Nihayetinde kendisi de o acımasız çağın bitmek bilmez savaşların kurbanı olmuştur. Fakat tarih bize şunu söyler. Komutanlık yalnızca harita üzerinde toprak boyamak, yalnızca zafer kazanmak değildir. Celaleddin'in hayatında insanı hayrete düşüren olağanüstü bir direnç, çelikten bir irade vardır. O paramparça olmuş bir ordunun kalıntılarından yeni bir ruh yaratır. Dünyanın titrediği Moğolları Parvan'da dize getirir. Indus'ta köşeye sıkıştığında boyun eğmek yerine sıkıntılara meydan okur. Hindistan'ın sıcağında pes etmez. Yıllar sonra binlerce kilometre öteden geri döner, Tebriz'i alır, Tiflis'i fetheder. Ve bütün bunları sırtını dayayacağı güvenli bir yurdu, istikrarlı bir müttefiki olmadan kelimenin tam anlamıyla tek başına yapar. Onun karakterini özetleyen üç temel unsur vardır. Eşi bulunmaz bir cesaret, akıl almaz bir hareket kabiliyeti ve hepsinden öte her düşüşün ardından yeniden daha güçlü ayağa kalkabilme iradesi. Tarih yalnızca kazananların, tahtlarında rahatça ölenlerin hikayesini yazmaz. Bazen tarihin en çarpıcı, en unutulmaz kahramanları kazanamayacağını bildiği halde kılıcını bırakmayan, son nefesine kadar mücadele edenlerdir. Celaleddin Harzemşah'ın hikayesi işte tam olarak böyle bir hikayedir.
0: Yıkımın içinden doğar, enkazın üzerinden yükselir. Çağının en yenilmez ordularıyla yüzleşir, onları yener, sonra yenilir. Indus'u geçer, geri döner, tekrar savaşır. Ve en sonunda savunduğu o koca dünya etrafında alev alev yanarak çökerken o da küllerin içinde kaybolup gider. Bugün İndus kıyısındaki o efsanevi atlayışın yüzyıllar boyunca dilden dile anlatılmasının sebebi budur. Celaleddin'in nehirden karşıya geçerken elinde kılıcını sımsıkı tuttuğu rivayet edilir. Bu rivayet kelimesi kelimesine doğru mudur? Belki de değildir. Fakat asıl tarihi gerçek o efsaneden çok daha sarsıcıdır. Celaleddin gerçekten yenilmiş ama asla teslim olmamıştır. İşte bu yüzden Asya'nın bu yalnız savaşçısı, yalnızca haritadan silinmiş bir devletin son bedbaht hükümdarı olarak değil, o devasa Moğol fırtınasının tam karşısında duran, atını uçurumlara süren ve asla kılıcını bırakmayan efsanevi bir direnişçi olarak hatırlanır.
1: 13. yüzyılın başlarında Asya'nın üzerinde yeri göğü karanlığa boğan bir fırtına koptu. Şehirler harabeye döndü, ordular tuz buz oldu, asırlık tahtlar devrildi. Ve bir hükümdar bütün bu kıyametin tam ortasından atıyla dört nala geçti. Önce Harzem'den, sonra Horasan'dan, Gazne'den, Parvan'dan, Indus'un köpüklü suları.

0: Tebriz'den, Tebriz'den, Tiflis'ten ve nihayet tarihin o nurlu karanlığından. Celaleddin Harzemşah'ın hayatı basit bir zafer destanı değildir. Bir mağlubiyet ağıtı da değildir. O baştan sona bir direnişin, boyun eğmeyişin hikayesidir. Ve bazı komutanların büyüklüğü tahtta ne kadar oturduklarıyla değil, her şeylerini kaybettiklerinde dünyanın yıkıntıları arasından doğrulup yeniden savaşa dönebilmeleriyle ölçülür. Celaleddin işte bunu defalarca başarmıştır. Gök kubbe başına yıkılırken bile o gök kubbeyi kılıcıyla tutmaya çalışan adam olarak Bozkır'ın ebedi rüzgarlarında yaşamaya devam edecektir.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Zafer Elgin.
0: Ben Hafize Okan.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Açıkça söylemekten korkmayalım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama kadar uğraşıp didinmekle geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamamıza yetecek kadar yiyecek verirler, ayakta kalanlarımızı canı çıkana kadar çalıştırırlar, işlerine yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarlar. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız sefillikten, kölelikten başka nedir ki? İşte tüm çıplaklığıyla gerçek budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlara düzgün bir hayat sunamayacak kadar yoksul mudur? Hayır yoldaşlar, asla. İngiltere toprakları bereketlidir. Havası suyu iyidir yurdumuzun. Bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Öyleyse bu sefilliğe neden boyun eğelim? İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Yine de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır, karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayırır. Siz, şu karşımda oturan inekler, bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarımızın midesine indi. Siz tavuklar, bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tümüne yakını pazarda satıldı. Jones ve adamlarına para kazandırdı. Ve sen Clover, doğurduğun o dört tay nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin. Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. Ben yine talihli sayılırım. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal. Ama hiçbir hayvan sonunda o gaddar bıçaktan kaçamaz. Öyleyse yoldaşlar, bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım, emeğimizin ürünü bizim olsun. İşte o zaman zengin ve özgür olacağız. Şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Aklımda kalan bu satırlar George Orwell'ın Hayvan Çiftliği adlı kitabından. Celal Üster'in çevirisiyle Can Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Reklamlar. Yedi iklim bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir dilin tarihini düz bir çizgi gibi düşünmek kolaydır. Oysa Türkçenin yolculuğu bazen yolların ayrıldığı, bazen yeniden birleştiği büyük kavşaklardan geçer. İşte bu kavşaklardan biri Harezm Türkçesi devri. Ceyhun'un aşağı mecrasında tarih boyunca farklı halkların, yolların ve kültürlerin buluştuğu bu coğrafya 13. ve 14. yüzyıllarda Türkçenin de önemli merkezlerinden biri haline gelir. Karahanlı yazı dilinin mirası burada yaşamaya devam ederken Oğuz ve Kıpçak unsurları aynı yazı dili içerisinde kendilerine yer bulur. Bu sebeple Harezm Türkçesi yalnızca bir dönem adı değildir. Türkçenin değişirken nasıl devam ettiğini gösteren büyük bir geçiş sahasıdır. Bir tarafta Mukaddimetül Edeb, bir tarafta Rabguzi'nin Kısasül Enbiyası, Kutb'un Hüsrev-i Şiirini, Harezmi'nin Muhabbetnamesi ve Türk dili tarihinin en kıymetli metinlerinden Nehçül Feradiz. Her biri başka bir kapı açar. Sözlükten dini anlatıya, Mesnevi'den mensur esere uzanan bu metinlerde yalnız kelimeleri değil, Türkçenin yeni bir kültür çevresinde kendisine nasıl yol açtığını da görürüz. Üstelik Harezm sahası bizi Altın Ordu'ya, Kırım'a ve Kıpçak dünyasına bağlayan bir başka büyük yolun da başlangıcında durur. Bir yarlıkta devletin dili olur Türkçe, bir bitikte haberleşmenin, bir edebi eserde aşkın, bir başka metinde inancın dili. Ben Aleyna Malkoç. Yedi İklim 1 Lisan'da bugün Türkçenin tarihi yolculuğunda çok önemli bir durağa Harezm Türkçesine gidiyoruz. Konuğum tarihi Türk dili, Altın Ordu ve Kıpçak sahası üzerinde çalışmalarıyla tanıdığımız çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Ayşe Melek Özyetkin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok güzel özetledin Türkçenin bu müstesna özellikle alanı olan Harezm'i.
0: Çok sağ olun hocam. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz
1: ben
0: bugün burada.
1: Ben de öyle. Davet için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Umarım iyisinizdir hocam. Nasıl gidiyor hayatınız,
1: İyi.
0: Çalışmalarınız?
1: Gayet iyi gidiyor. Devam ediyoruz. Üniversitemiz yeni açıldı. Bir haftadır derslerimiz de başladı. Evet. Her şey yolunda.
0: Çok güzel hocam. O zaman bugün sizinle daha önce programımıza değinmediğimiz Türkçenin önemli bir kültürel sahasına, Harezm Türkçesi, Harezm Altın Ordu Türkçesi diye bilinen devrine gitmek isteriz sizinle. Dinleyicilerimiz için böyle çok genel sizden dinlesek, Harezm sahası nedir? Harezm Türkçesi de dediğimizde ne aklımıza gelmeli?
1: Evet. Ana çerçevesini sen de çizdin. Harezm coğrafyası sadece tarihi bir coğrafya olmanın ötesinde genel Türklük için çok özellikli bir coğrafya. Bu coğrafya biliyorsun stratejik önemi dolayısıyla hangi devletin hakimiyeti altında olursa o devlete muazzam bir ivme kazandırmıştır. 13. yüzyılda bu Altın Ordu'nun nasibine düşen bir alandır. Harezm'in Türkleşme sürecini 11 ila 13. yüzyılda görüyoruz. Özellikle Kıpçak ve Oğuz boyları ve onların dışında olan diğer boylar

0: bu coğrafyanın Türkleşme süreçlerini beraberinde getirmişlerdir. Biliyorsun Halezm coğrafyasını Selçuklular, Gazneliler ve Harzemşahlar siyasi hakimiyet olarak sürdürmüş. Ancak 13. yüzyıl bütün Türk dili tarihinde, Türk dünyası tarihinde bir dönüm noktası olan 13. yüzyılda, yani Moğol istilası ile birlikte bambaşka bir yola girmiştir. Halezm'in 13. yüzyılda Altın Ordu Hanlığı'na dahil olması, burada gelişen Türk dilini özel bir noktaya taşımış ve Halezm Türkçesi, Halezm Altın Ordu Türkçesi dediğimiz geniş bir dönem Türk dilinin tarihsel süreci içinde özel bir yer tutmuştur. Halezm'de olan, işte bahsettiğim 11-13. yüzyılda aslında Türkçenin biraz aleyhine bir durum söz konusu. Biliyorsun Selçuklular, Hazemşahlılar, Türkçe konuşan topluluklar, milletler. Ancak burada Farsça, özellikle Farsça, Arapça daha ön planda olmuş ve Türk dilinin yazı dili olarak, edebi dil olarak gelişmesi ancak Moğol istilasından sonra beraberinde getirmiştir. O coğrafyaya Moğollar başta bir yıkım getirmiş ama daha sonra orada gelişen dilin Altın Ordu himayesinde muazzam bir seviyeye ulaşmasını da sağlamıştır. Biliyorsun Türk dilinin tarihsel dönemler içinde Karahanlı'dan sonra, yani 11 ila 12. yüzyıldaki Karahanlı döneminden sonra geliyor Halezm dönemi. Karahanlı'nın merkezi Kaşgar, yani Doğu Türkistan'daki Kaşgar, Türk dilinin, Türk tarihinin İslami dönemde bir merkeziyken, daha sonra 12. yüzyıldan sonra işte bu Türkleşen Kıpçak Oğuz boylarının zenginleştirdiği Halezm coğrafyasında yeni bir kültürel çevre, dil çevresi bir araya geliyor Altın Ordu'nun himayesinde. Ve orada başta da söylediğin işte Mukaddime-i Edeb'den Kısas-ı Enbiya'ya, Nehçül Feradis'e kadar uzanan, hatta Altın Ordu Hanlığı'na ait resmi yazışmaları da içeren, çok fazla olmamakla birlikte önemli bir külliyat oluşuyor. Ve Altın Ordu'nun şehirleri, Halezm'deki şehirler, önemli bilim insanlarının, sanatçıların, şairlerin, müelliflerin gelip o coğrafyadaki dili ve edebiyatı kalkındırdığı bir safhaya doğru gidiyor. Yani 14. yüzyıl Halezm Türkçesi, Türk dilinin özellikle Kıpçak temelli Türk dilinin zenginleştiği bir alan. Ama Halezm Türkçesinin şöyle bir özelliği de var. Halezm bir geçiş dönemi de var. Hı-hı. Senin de vurguladığın gibi Kıpçak ve Oğuz boyları orada, o coğrafyada bir arada yaşıyorlar. Hı-hı. Bu bir aradaki etkileşim, Kıpçak-Oğuz etkileşimi eserlere de yansıyor. Dolayısıyla ancak Altın Ordu'nun himayesinde olan dönemde Kıpçak unsurlar daha ağır basıyor ve Altın Ordu'nun özel Kutbu Nüsrevi şiirini, Yarlıklar, Muhabbetname, bunlar daha çok Kıpçak unsurların yoğun olduğu ve Halezm'in Altın Ordu safhasına ait olanlar. Mukaddime-i Edeb, Nehçül Feradis, Kısas-ı Enbiya ise Halezm Türkçesinin biraz daha Oğuz unsurlarının da yoğun olduğu, karma dil özelliklerini gösterdiği şekiller. Çağatay sahası çalışıyorsun biliyorsun. Evet, Karahanlı ile Çağatay arasında geçiş devri. Çünkü özellikler tam oturmamış. Dolayısıyla Türk dili tarihi araştırmaları için bu döneme dair araştırmalar, malzemeler bizim için son derece önemli.
1: Kesinlikle hocam, ya bizim işte Türkoloji öğrencileri olarak da, Türkoloji araştırmacıları da sizin anlattığınız böyle klişe bir tabir vardır. Karışık dilli eserler, evet. Olga Bolga da deniyor terimi, bu. Evet. Bu aynı zamanda Karahanlı yazı dili geleneği üzerinde Oğuz ve Kıpçak unsurlarını da aynı anda barındırması, bu karışık yapı bize dönemin Türk dünyası hakkında ne anlatıyor? Siz biraz söylediniz ama hani daha detaylı
0: şimdi
1: bir şekilde.
0: Biliyorsun 10. yüzyıldan itibaren Türkler, Türk boyları ana yurttan, yaşadıkları coğrafyalardan yavaş yavaş Avrasya coğrafyasına doğru göçlere başlıyorlar. Bunların başını Kıpçaklar ve Oğuzlar. Oğuzlar daha önce hatta bu coğrafyaya geliyorlar. Halezm coğrafyasını şekillendiren Kıpçak Türklerinin işte bir kısmı Hazar Karadeniz arasında, bir kısmı Karadeniz'in kuzeyi, Kafkasya, İdil Ural'a kadar uzanan geniş alanda o deşti Kıpçak bozkırlarını sağlayarak o coğrafyaların Türkleşmesini beraberine getiriyorlar. Halezm'de keza sadece Kıpçak, Oğuz değil, Kanklı, Karluk, farklı boylar gelip bu coğrafyalara yerleşiyorlar. Dolayısıyla o göç hareketleri, biliyorsun Türk dilinin tarihsel seyri sadece dilin süreçleriyle ilişkili değil. Yani biz Türk dilinin tarihi sürecine bakarak o toplumların göç hareketlerini, dolayısıyla bulundukları coğrafyada kurdukları devletleri, o coğrafyalarda karşılıklı etkileşim içinde oldukları halkları, toplulukları, kültürleri de öğrenmemizi sağlar. Yani 11 ila 13. yüzyıl aslında Türk dünyasının

0: göç açısından şekillendiği ve birçok alanın Türkleştiği süreçler. Anadolu keza aynı şekilde o yolda. Hele 13. yüzyıl ayrı bir kırılma noktası biliyorsun. Moğol istilası Türk dilinin tarihi seyrini, Türk coğrafyasını da farklı şekillerde şekillendirmiş. Altın Orda gibi dünyanın en önemli, Türk dünyasının en önemli devletlerinden birinin himayesinde güçlü bir yazı dili, kültürü oluşturmuş. Saray şehri aynen işte Kaşgar gibi, Harezm'deki Ürgenç gibi önemli kültür merkezlerinden olmuştur ve birçok sanatçı, işte müellif, şair bu hükümdarların himayesinde bu coğrafyalara giderek oradaki edebiyatı, dili, kültürü beslemişlerdir.
1: Kesinlikle hocam. Şimdi dinleyicilerimiz belki de hiç Harezm Türkçesi devrine ve onların edebi dünyasına haiz değiller. Hı hı. O yüzden istiyorum ki biraz Harezm Türkçesi devrinin eserlerinden de söz edelim. Sizden dinleyelim.
0: Olur. Harezm sahasındaki eserler tabii güçlü bir dönem ama sayıca çok fazla değil aslında. Hı hı. İlk eser olarak söyleyebileceğimiz bir mukaddimetül edebimiz, hı hı, var. Zemahşer'in aslında bunun orijinali Arapça. Zemahşer'i bir Arap filolog. Arapçanın öğrenilmesi için yazılmış bir sözlük. Bunun Harezm satır arası tercümeleri özellikle Harezm Türkçesi'nin ilk eseri olarak önemli. Bunun buradaki söz varlığı o bahsettiğimiz karışık dil özelliklerini, yani Türk dillerinin farklı diyalektel özelliklerini yansıtan yönüyle bizim bu söz varlığı araştırmalarımızda, Türk dilinin tarihsel araştırmalarında özel bir yer tutar. Bunun dışında bu sözlüğün dışında olan eserlerin çoğu dini, tasavvufi, didaktik eserlerdir. Burada Nehçül Feradis mesela sade diliyle bu dünyada ve öbür dünyada mutlu olmanın yolunu sıradan halka çok açık, çok sade bir dille öğretir. Genelde derslerimizde, Harezm Türkçesi derslerimizde hep Nehçül Feradis'i okuturuz. Çünkü çok sade bir üslubu vardır, okunaklıdır. Kısasül Enbiya, peygamber kıssalarını anlatan yine hacimli Rab Guzi'nin bu eseri Harezm sahasının önemli eserlerinden biridir. Muin'in Mürit yine bir dini eser olarak karşımıza çıkar. Burada tabii
1: İslam adlı, evet, şair deniyor. Köpürlü,
0: evet,
1: galiba.
0: Onun birçok, yani o sahada yazılmış eserler içinde önemli bir yer alır. Burada tabii şeyin dışında asıl Harezm'in, Harezm sahasındaki, yani bu bahsettiğimiz eserlerde biraz karışık dil de vardır. Oğuz özelliklerini de görürüz. Ama asıl Kıpçak Türkçesini karakterize eden Harezm'in Altın Orda sahasında gelişen edebi dilindeki ürünlere bakmak lazım. Mesela Kutb'un Hüsrevi şiirini, Türk edebiyatının bu Hüsrevi şiirin, yani Nizami'nin Farsça neşinden Türk edebiyatında belki 20'yi aşkın biliyorsun tercüme, evet, yapılmıştır. Hocam. İlk eser Kutb'un Hüsrevi şiirindedir. Belki Fakih tarafından sonradan orijinalinden istinsa edilmiştir bu eser. Kutb'un Hüsrevi şiirini çok önemlidir. Oradaki dil yapısı yine Altın Orda Türkçesine dair çok önemli bilgiler verir. Muhabbetname gibi manzum eserler, Miraçname, Dastanı Cümcüme Sultan gibi şiir, manzum türde, nesir türde eserler var. Ama Altın Orda sahasında en dikkati çeken şeylerden biri din dışı resmi yazışmalar, yarlık ve bitikler. Yarlık ve bitik kelimesi Doğu diplomatikasının çok temel iki unsurudur. Osmanlı sahasında yarlık için ferman, bitik için, yani mektup için de name tabiri kullanılır. Ama biz yarlık ve bitik terimini gördüğümüz zaman bunun Doğu diplomatikasına ait iki terim olduğunu söyleyebiliriz. Altın Orda Hanlığı'na ait bu yarlık ve bitikler hem dönemin diliyle ilgili bize bilgiler verirken, diplomasi diliyle ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda o dönemdeki diplomasi geleneği, bürokratik hiyerarşi, başka ülkelerle olan yazışmalar, ilişkiler konusunda da önemli malumatlar verir. Ve bunlar Altın Orda Hanlığı'nın tarihine dair birincil kaynaklardır. Çünkü bu kadar önemli bir devletin birinci kaynakları yok. Biz daha çok biliyorsun tarih yapan, kesinlikle, tarih yazmayan bir milletiz. Dolayısıyla Rusların, Gürcülerin Latin, Fars, Arap kaynaklarına dayalı olarak Altın Orda'yı bilirken 31 belge, ben bunların üzerine hem master hem daha sonra yaptığım çalışmalarda neşrettik. Meslektaşım, tarihçi meslektaşım İlyas Kemaloğlu ile birlikte dünyanın farklı yerlerinde olan Türkçe, Rusça, İtalyanca ve Latince. Bunların bir kısmı Arap alfabesiyle, bir kısmı biliyorsun Altın Orda Hanlığı'nda da kullanılan

0: Cengiz'le Türk Moğol devletlerinin prestij yazısı olan Uygur alfabesiyle, bir kısmı orijinalleri olmayıp işte İtalyan diplomatik defterlerindeki bu orijinal belgelerin Latince ve İtalyanca tercümeleri şeklinde çok zengin bir eser külliyatı var. Bunlar gerçekten o coğrafyanın unik belgeleri. Türk Moğol dönemine dair ilgi edinebildiğimiz, içinde dönemin sosyal ekonomik tarihine dair bilgiler barındıran son derece kıymetli malzemeler. Bunlar üzerine biraz söz varlığı araştırmaları yaptım. Mesela eski Türk vergi terimleri. Çünkü çok fazla vergi terimleri geçiyor. Dönemin
1: Evet
0: sosyoekonomik
1: hocam.
0: durumuna dair. Bir takım kurumsal ve kültürel unsurlara dair terminoloji de işlenmeye değer bir malzeme olarak biz bilcilerin her daim dikkatini çekiyor.
1: Tüm emeğinize sağlık. O eserinizi de getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de detaylıca incelemeye çalışacağım. Toktamış ve Temir Kutluk yarlıkları var diye biliyorum. Bu sizin böyle daha özel çalışma sahanız olduğu için biraz isterseniz bu isimlere özel yarlıklara da değinebiliriz.
0: Toktamış Han Litvanya, Lehistan Litvanya Kralı Yagayla'ya gönderdiği bir yarlık. Şimdi yarlık üstten alta giden bir şey.
1: Ferman.
0: Yani ferman
1: Evet.
0: noktasında. Çünkü birbiriyle eşit olanlar arasında yarlık gönderme söz konusu değil. Diplomatik bir yarlık. O dönemde Lehistan ve Litvanya hükümdarı ile olan bir soruna binaen gönderiliyor. Bu yarlığın şöyle bir önemi var. Altın Orda sahasındaki Uygur harfleriyle, tamamen Uygur harfleriyle yazılmış ilk metin. Yani bugüne ulaşan ilk metin. Temür Kutluk yarlığı ise bir tür tarhanlık yarlı. Tarhanlık dediğim şey hanın istediği kişilere veya kurumlara devletteki belli yükümlülüklerden ve vergi muafiyetinden, belli hizmetlerden onu muaf tutacak bir takım imtiyaz belgesidir. Bu Osmanlı'daki beratlarla belki karşılaştırılabilir. Orada da Muhammed adlı bir kişiye veriyor. Ve bu yarlığın da bir özelliği var. Arap harfleriyle Uygur harfleri bir arada. Yani satır altı şeklinde biliyorsun. Biliyorsun Uygur, Cengiz Han yazıyı Uygurlardan almıştır. Bütün bu Moğolca'nın yazımında Uygurca kullanılmıştır. Ve Altın Orda Hanlığı'nın o Türkleşme, İslamlaşma sürecinden sonra da aslında Arap alfabesi devreye girmiş ama Uygur alfabesi Ali Cengiz'in prestij yazısı olarak her daim kullanılmış. Hatta bu Doğu Türklüğünde birçok eser, Kutat Kubilik de başta olmak üzere Uygur harfleriyle istinsa edilmiş nüshalar edebiyatımızın önemli yazmaları olarak karşımıza çıkar. Osmanlı sultanlarına, Fatih Sultan Mehmet'e ve 2. Murat'a gönderilen 5 bitik var. Bunlar yarlık değil, bitik. Çünkü dostane ilişkiler söz konusu. Onun dışındaki belgeler, yani Latince ve İtalyanca olanlar, çeşitli sebeplerle Altın Orda içindeki İtalyan kolonileri, çünkü ticarette Kırım civarında birçok koloniler var. İtalyanlar ticarette çok mahir, sürekli uğraşıyorlar. Onların sorunları ile ilgili olan yazışmalar. Özellikle birine çok dikkat çekmek istiyorum. 1340'lı yıllarda Özbek Han'ın eşi Taydula Han Bike. Bir kadının, biz tabii bunu tarihçiler, özellikle sosyal tarih çalışanlar belki daha iyi araştırabilir. Önemli bir malzeme. Han'ın eşi olarak mektup gönderme, yarlık gönderme, metropolitlere bir takım himaye verme veya arada olan bir takım ticari sorunları çözmek adına yazı yazması kendi imzasıyla, o dönemde kadının devletteki hanın yanındaki rolünü ve gücünü göstermesi bakımından gerçekten çok özel bir örnek. Yani 3-4 tane metni Taydula Hanbike'nin görüyoruz. Altın Orda Hanlığı sonuçta Türk devlet töresiyle de aynı gelenekleri gösteriyor. Bizde kadının yönetimde de han ve hanbiki olarak önemini biliyoruz. Yani bu belgelerde o açıdan kadının statüsü, devlet yönetimindeki statüsü bakımından son derece önemli. Eşi hayattayken bunu yapabiliyor. Bunlar gerçekten ilgi çekici detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda Moğolistan'da Altın Orda resmi yazışmaları, Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanan o kitabımız Moğolca'ya çevrildi. Moğollar da Altın Orda Hanlığı'nın mirasçısı olarak bu malzemelere çok önem veriyorlar. Çünkü gerçekten orijinal malzeme yok. Yani o dönemden kalan Bunlar birincil malzemeler olarak önem arz ediyor.
1: Hocam ve Moğolca basıldı kitabınız değil
0: kitap
1: mi?
0: Kitap Moğolca'ya çevrildi ve Moğolca olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Kazakça'ya da tercüme edilmişti. Biliyorsun Kazakistan da Altın Orda, hem Altın Orda'nın siyasi coğrafyası ve aynı zamanda Kazaklar Altın Orda mirasçısı olarak da kendilerini görüyorlar.
1: Evet.
0: Çok tarihe yani zaman zaman tabii sahip çıkıyorlar. Dolayısıyla hem Moğolistan'da hem Kazakistan'da Altın Orda Hanlı ile ilgili araştırmalar, yani bu Mongolistik alanda özellikle bir yer tutuyor. Kazaklar çok ilgili.
1: Çok güzel hocam. Biz de sizi tebrik ediyoruz.
0: Çok
1: yurt dışında da ülkemizi temsil ettiğiniz için, alanımızı temsil ettiğiniz için.
0: Çok teşekkürler.
1: Için. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir diğer bölümümüzde bir diğer geçiş dönemimiz olan Kıpçak Türkçesi devriyle devam edeceğiz umarım. Ve o devri bu böylelikle şimdilik genel hatlarıyla kapatmış olacağız. Çok memnun olduk sizi ağırladığınızda.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: O halde artık veda vakti. Bu bölümde Ceyhun kıyılarından Altın Ordu bozkırlarına uzanan bir dilin izini sürdük. Harezm Türkçesinde Karahanlı mirasının Oğuz ve Kıpçak sesleriyle nasıl buluştuğunu, Türkçenin, şiirin, inancın, ilmin ve devlet yazışmalarının dili olarak nasıl zenginleştiğini konuştuk. Çünkü dil tarihi bize yalnız kelimelerin nasıl değiştiğini değil, bir medeniyetin nerelerden geçerek bugüne ulaştığını da anlatır. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Ayşe Melek Özyetkin hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç. Bir sonraki bölümde aynı tarihi hattı biraz daha batıya ve kuzeye taşıyacak. Bozkır'dan Mısır'a, Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa içlerine uzanan Kıpçak Türkçesini konuşacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte başka bölümlerde başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim Bir Lisan.

0: alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Nezaket mevsimi.
4: İnsan hakikati her zaman taşıyamaz. Bu bir zayıflık değil. Aksine insanın o ince ve kırılgan yapısına dair en dürüst itiraflardan biridir. Çünkü hakikat bazen bir hediye gibi gelir, bazen de ağır bir yük gibi. Ve onu sunan el çoğu zaman bu farkı göremez. Doğruyu söylemek erdemdir denir. Doğrudur. Ama her erdem gibi bu da ham haliyle değil, olgunlaşmış haliyle erdemdir. Olgunlaşmamış bir dürüstlük çoğu zaman farkında olmadan bir tür kibre dönüşür. Ben doğruyu söyledim cümlesi, o doğrunun karşıdaki insanda ne yaptığını sormayan bir cümledir. Çoğu zaman. Tarihte büyük ahlak gelenekleri bu meseleyi hiçbir zaman tek düzlem

de ele almamıştır. Doğruyu söylemek ile doğruyu söyleyebilmek arasında her zaman bir mesafe koymuşlardır. O mesafenin içinde zaman vardır, zemin vardır. O insanın o an taşıyabileceği

0: yatar. O gerginliği dağıtma ihtiyacı, karşılıklı bakışların ağırlığından kurtulma arzusu. Bunu söylerken elbette kimseyi mahkum etmiyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü bu hal insana özgüdür. Ama şunu da bilmeliyiz ki o söylenmeyen söz havada asılı kalır. Karşımızdaki insan onu almadan gider ve biz onu koruduğumuzu zannederken aslında onu olduğu yerde bırakmış oluruz. Doğruyu yerinde söyleyebilen insan hem gerçeği taşır hem de onu bıraktığı yeri düşünür. Ne kırıcıdır ne de muğlak. Karşısındaki insanın alabileceği kadar verir. Fazlasını değil, eksik de bırakmaz. Bu bir denge meselesidir ve her denge gibi bu da ancak o insanı gerçekten görmekle kurulabilir. Meselenin özü şudur: yalan ile nezaketi birbirinin yerine koymak, dürüstlük ile kırıcılığı aynı kefeye koymak kadar büyük bir yanılgıdır. İkisi de yanlış uca savrulmaktır. Biri karşısındakini görmezden gelir, diğeri onu ezmek pahasına kendini haklı çıkarır. Doğruyu söylemek ne bir cesaret göstergesidir ne de bir yük atmaktır. Bu bir sorumluluktur ve her sorumluluk gibi bu da onu taşıyan insanın olgunluğuyla anlam kazanır. Bu programda size bugün bir şey önerdik. Doğru ile yalanın arasındaki o dar yolu biraz daha dikkatli yürümeye değer bulmamız gerektiğini. Çünkü o yolda yürüyen insan hem daha dürüst hem de daha insani bir hayat kurar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, yalanın olmadığı, dürüstlüğün baş tacı edildiği nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerini TMSF görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheli ile eşi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 600 bin dolar, silahlar,

0: altın takılar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan silah kazasında yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın naaşı memleketi Gaziantep'e götürüldü. Şehidimiz Şehit Kamil ilçesi Işıklı Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası, milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir, dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurgulayarak tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız, dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Delice-Çorum etabında %40'ın üzerinde ilerleme sağlandığını belirterek, 3014 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz, dedi. Hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün, dedi. Amerikan ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Sayın dinleyiciler, Karabük Araç Yolu'nun 2 ile 4. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çavdır, Söğüt, Korkuteli yolunun 3 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Abicim.
6: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
6: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
6: Devir.

Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam programı ile huzurlarınızdayız. Bugün de gençlerin ve genç kalanların programını sunacağız. Bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak size konuk olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bugün yine dopdolu bir program var, bugün de konuklarımız var. Onlarla ilgili olarak bilgi vereceğiz size ama onun öncesinde bir şarkıyla selamlayalım sizi. Programımız başlarken güzel bir şarkıyla başlayalım, ardından da program içeriğimize dair bilgilerimizi aktaralım. Zeynep Bastık seslendiriyor, Ara, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızda yine konuklarımız olacak. Kendileriyle telefon bağlantısıyla görüşeceğiz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, afet bilinci, gönüllülük ve arama kurtarma farkındalığı üzerine çalışmalar yürüten AFAD Kulübü'nü ve çalışmalarını konuşmak üzere kulüp danışmanı doktor öğretim üyesi Sayın Gülbey Karataş konuğumuz olacak. Ardından da öğrenci arkadaşlarımız kulüp başkanı Rojin Kilvan ve kulüp üyeleri Berfin Atsız ve Zeynep Durak konuğumuz olacak. Hem kendilerini tanıyacağız hem de kulübün çalışmaları üzerine kendilerinden detaylı bilgi alacağız sevgili dinleyenlerimiz. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'ydü. Bu minvalde de konuşacağız. Risklerin azaltılması, afete karşı risklerin azaltılması niçin önemlidir diye soracağız arkadaşlarımıza. Programımız devam ederken yine şarkılarımız sizi bekliyor. Onlardan biri Oğuzhan Koç söylüyor. Ay.

0: Programımız devam ediyor. Saatimiz 15.15'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımız başlarken belirtmiştik. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden konuklarımız var. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, afet bilinci, gönüllülük ve arama kurtarma farkındalığı üzerine çalışmalar yürüten AFAD Kulübü'nü ve çalışmalarını konuşacağız. Kulüp danışmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Gülbey Karataş konuğumuz ilk olarak. Sayın Karataş merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar Hande Hanım, teşekkürler, hoş bulduk.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Karataş, öncelikle gençlerimiz için yapıyoruz bu programımızı. Sizin kariyer yolculuğunuzu dinlemek isterler. Neler söylersiniz kendinizle ilgili olarak? Buyurun.
1: Evet, kendimle ilgili ben önce ve Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Yaklaşık 6 yıllık oradaki çalışmamdan sonra 2014 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Programı'na öğretim görevlisi olarak katılım sağladım. Doktora alanımı İş Sağlığı Güvenliği'nde tamamladıktan sonra yaklaşık 13 yıllık bir süreçte halihazırda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin mensubiyeti olarak devam ediyorum.
0: Evet. Çalışmalarınızı iş güvenliği, iş hukuku, iş sahasında yapıyorsunuz. Bu konunun önemini konuşurken tabii özellikle bu konudaki, bu alandaki çalışmaların öneminden de bahsetmenizi rica edelim size. Neler söylersiniz?
1: Tabii. Çalışmalarımız genellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında akademik çalışmalarımız.
0: Evet.
1: Yine üniversitemizde iş sağlığı güvenliği koordinatör yardımcılığını yürütmekteyiz. Bununla birlikte yine üniversitemizin afet acil yönetim birimi temsilcisiyim. Çalışmalarımız genellikle iş sağlığı güvenliği alanında ki iş sağlığı güvenliği alanında bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda alınacak önlemlerden biri de önleyici faaliyetler. Bu önleyici faaliyetler kapsamında da yine afet durumlarında afetin olmasını engelleyemediğimiz için afetin etkilerini önleyebilme hususunda çalışmalarımız yapıyoruz, devam ediyoruz.
0: Evet. Şimdi afetlerin ülkemizin bir gerçeği olduğunu kabul ederek hareket ediyoruz her zaman. Bu anlamda öğrenci yetiştiriyorsunuz bu konuyla alakalı olarak. Aslında görev hem bir taraftan zorlu hem de bir taraftan çok önemli bir görev. Bu konuyla ilgili öğrencilerinizle ilgili neler söylersiniz dinleyicilerimize?
1: Tabii. Afet ülkesiyiz, sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Bu afet ülkesinde bizim bilinçli bireyler edinmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bizim öğrencilerimiz de çok açlar, hevesliler bu konular hakkında. Bir kulüp oluşturduk. Kulübümüz henüz yeni bir kulüp.
0: Evet.
1: O, yaklaşık 2 yıllık bir kulübümüz var. Ama üye sayılarımız ve çalışan arkadaşlarımız, birazdan tanışacaksınız, çok özveriler, çok istekliler. Bu tabii bu istekler, bu özverileri bizi çok sevindiriyor. Şöyle ki bizim geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimiz bu tür konulara çok hassas yaklaşıyorlar ve daha farklı bakışlarla kendi bu Z kuşağı kavramını çok benimsemesem de bu kavramla yaklaşıyorlar. Kendi bakış açılarıyla çok güzel öneriler, tespitler yapıyorlar. Yani onların çalışmalarından çok memnunuz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Kulübümüzde bu minberde kurduk. Çok da güzel
0: Çalışmalarınızı böyle devam
1: faaliyetler oldu.
0: ettiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi tabii kulüpteki üye arkadaşlarımızla da konuşacağız. Onları da tanıyacağız. Burada iş sağlığı ve güvenliği alanında çalıştığınızı söylerken bir taraftan da bazı konularla alakalı olarak sahada çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak çalışmalarınızı sahada nasıl yürütüyorsunuz? Öğrenci arkadaşlarımızın eğitiminden de biraz bahsedelim. Bu vesileyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bu bölümü tercih etmek isteyenler mutlaka olacaktır.
1: Tabii. Şimdi önce şöyle söyleyeyim, bir üzücü bir haberimiz var. Bizim iş sağlığı güvenliği ön lisans programlarımız Ağrı'da kapandı.
0: Evet.
1: Türkiye genelinde, yani sadece Ağrı'da değil, öğrenci alımını durdurduk. Durduruldu YÖK tarafından. Ancak lisansımız ve yüksek lisansımız, doktoramız devam ediyor. Bu programlara öğrenci alımları var. Ama bizim ön lisans öğrencilerimiz, şu anda son mezunlarımızı vereceğiz. Şu bugünkü konuklarımız da onlardan, bizim gelinlerimiz gidecekler.
0: Evet.
1: Bunları tabii teorik derslerin yanında uygulama derslerimiz var. Bizim mesleki uygulama dersleri veya tekniki geziler dediğimiz teknik gezileri kapsamında gezdiriyoruz. Uygulama dersleri kapsamında risk analizi değerlendirmelerini yaptırıyoruz. Yine staj hususunda ilgili kurum ve kuruluşlara staj yapmaları için yönlendiriyoruz. Orada staj yapıyorlar. Mezun olduktan sonra özellikle özel sektörde, kamuda henüz bu atamalar yapılmadı. Ama özel sektörde çocuklarımız iş güvenliği uzmanı olarak veya uzmanlık belgesini almasa bile iş güvenliği teknikeri olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Çok da güzel dönütleri var. Bizim yine kendi programımız kapsamında mezunlar dediğimiz, İSG mezunları dediğimiz bir grubumuz var. Bu gruptan bize çok güzel dönütler yapılıyor. Yapmış olduğu faaliyetler, iş yerlerindeki hizmetlerini topluyoruz, klasörlüyoruz. Çok da güzel bir hikaye oluşturuyoruz.
0: Evet. Tabii ülkemizde afet bilinci oluşturmak da önemli konular arasında yer alıyor. Hatta dün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günüydü. Afetle yaşamaya alışmakla birlikte afet risklerinin azaltılması konusunda konuşmak istiyoruz sizinle. Burada iş sağlığı ve güvenliği tam olarak neler yapar? Bununla ilgili olarak neler söylersiniz?
1: Tabii öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Bizim kulübümüzün amacından bahsedeyim biraz.
0: Evet.
1: Kulübü kurmamızdaki amaç. Kulübü kurmamızdaki amaç şuydu. Afet ve acil durum bilincini üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırmak. Önce afet öncesi olmak üzere, sonra sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda eğitim ve tatbikatlar düzenlemek. Yine gönüllülük ruhunu geliştirmek. İlgili kurum kuruluşlarla işbirliği yaparak afete dirençli bir toplum oluşturulmasına, bunun temelinin sağlanmasına katkıda bulunmak. Bu bağlamda bizler afet kulübü olarak ilk yardım, arama kurtarma temelleri, afet anında davranış biçimleri, afet çantası hazırlama gibi konuları içeren temel afet bilinci eğitimi ve arama kurtarma eğitimleri AFAD'la işbirliği yaparak düzenledik ve sertifikalı olmak üzere öğrencilerimize veya katılımcılarımıza sertifikalarını verdik. Tabii sosyal sorumluluk olarak da yine afet

0: sitelere yönelik kampanyalar, toplumsal dayanışma faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda öğrencilerimiz tiyatrolar, işte yine kendileri bahsedecekler, okullarda, milli eğitime bağlı okullarda aktiviteler gerçekleştirmekteler. İş sağlığı güvenliği alanından baktığımızda iş sağlığı güvenliği bir yani yaklaşım olarak proaktif bir yaklaşımı önemsiyor. Yani önleyici faaliyetler olay olduktan, kaza meydana geldikten sonra değil, olay olmadan, kaza meydana gelmeden bunu önlemek amacını benimseyerek bu tür faaliyetlerde, yani özellikle afetlerde, tabii ki afet şöyle söyleyeyim, bizim iş sağlığı güvenliğinde afet acil durum müdahale ekipleri bizim kapsamımız dışında kalıyor. Ancak bunlar sadece müdahale anlarında dışında kalıyor. Ama müdahale öncesinde yapılan tüm iş ve eylemler iş sağlığı güvenliğinin kapsamında. Bu bağlamda da önleyici faaliyetler hususunda önceden risk belirleme, risklerin değerlendirilmesi, analizlerin yapılmasıyla risk değerlendirmeleri yapılarak afet öncesi veya afet sonrasında yaşanabilecek kayıpları en aza indirgemek, tabii ki yok sayamıyoruz ama en aza indirmek veya minimize etmek durumunda çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız.
1: Evet, bu yönüyle de bir değerlendirme yaptınız. Şimdi tabii birazdan arkadaşlarımızla da bağlantımız olacak, onlarla da görüşeceğiz. Sayın Karataş, bütün bu konuştuklarımızla birlikte AFAD Kulübü ile ilgili olarak pek çok konudan da bahsettiniz, ancak özellikle afet risklerinin azaltılması ve ülkemizdeki afete karşı direncin artırılması açısından siz bizi dinleyenlere neler tavsiye edersiniz? Son olarak bunları dinleyelim ve sizinle röportajı bitirelim.
0: Tabii. Şöyle söyleyeyim, afete karşı dirençli olmak, afete karşı riskleri azaltmak konusunda öncelik vermek, tabii ki ilk bizim hedefimiz insan hayatını korumak. Bununla birlikte bunlara ek olarak ekonomik hayatı, yine ekonomik kayıpları ortadan kaldırmak veya minimize etmek, toplumların psikolojik baskılarını ya da psikolojik zararlarını en aza indirgemek, kamu hizmetlerindeki süreklilik, hizmet sürekliliğini devam ettirmek, dayanıklı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yine bununla birlikte toplumda bizim özel gruplar dediğimiz kırılgan olan gruplar, yaşlılar, çocuklar, yoksullar, engelli dediğimiz veya ve yine gebe statüsünü aldığımız hanımların korunmasını, bunların önceden hazırlanmalarını sağlamak ve afet sırasında veya afet sonrasında müdahale kapasitesini arttırmayı hedeflemekte, afet risklerini önceden belirleyip bunlarla ilgili yapılan çalışmalar. Bu kapsamda afet risk azaltma programı olan İRAP'la da yine işbirliğimiz devam etmekte. Bunlar yapıldığı zaman tabii ki engelleyemiyoruz. Afetin ne zaman olacağını, nasıl olacağını bilmiyoruz. Ancak afetten sonraki süreçte kayıpları en azından en aza indirilmiş, kayıpları önlemiş oluyoruz.
1: Evet. Bu anlamda söylediklerinizi dinleyicilerimiz çok dikkate alacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz
0: Ben
1: programımıza
0: çok teşekkür
1: katıldığınız
0: ediyorum.
1: için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Birazdan
0: Çok sağ olun.
1: arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. Çok sağ olun. Bir müzik arası verelim şimdi söze. Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, biz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren AFAD Kulübü'nü konuşacağız. Konuşmak üzere önce kulüp danışmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Gülbey Karataş'la görüştük. Kendisinden hem iş sağlığı ve güvenliği hakkında hem de afet riskleri üzerine bilgi aldık genel hatlarıyla. Biraz da kulüpten bahsetti. Şimdi kulüpteki öğrenci arkadaşlarımızla konuşacağız ama öncesinde bir şarkı dinletelim size. Reyhan Karaca söylüyor, Bahane.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Genç Yaşam devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde olan AFAD Kulübü'nü konuşuyoruz. Biraz önce kulüp danışmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Gülbey Karataş'tan genel olarak bilgi aldık. Şimdi de kulüpteki arkadaşlarımızla konuşacağız. Kulüp başkanı Rojin Kilvan hattımızda. Rojin Kilvan merhaba.
2: Merhabalar, herkese iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sayın Kilvan, biz sizi tanımak isteriz. Dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz lütfen?
2: Tabii, adım Rojin Kilvan. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Mülkiyet Koruma Bölümünden İş Sağlık Güvenliği Programı'nda öğrenciyim, okuyorum. Şu an AFAD Kulüp Başkanıyım ve AFAD Kulüp adında birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Onlarla ilgileniyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii önce okuduğunuz bölümden kısa olarak bahsedelim. Bilinçli bir tercih mi yapmıştınız bu bölümü tercih ederken?
2: Evet,
1: Tercih
2: evet.
1: etme nedeniniz neydi?
2: Kendi bölümünü tercih etme nedenim aslında kamuya bağlı kalmamak aslında ve özel grup yani özel yerlerde, özel sektörlerde çalışmak ve bunun dışında zaten iş sağlığı ve güvenliği çok derin bir konu aslında. Hani sadece bir meslek olarak değil birazcık da insanın güvenlik, yani nasıl diyeyim, kültür.
1: Evet.
2: İnsanın biraz kültürüyle ilgili olduğu için hani bunlarla ilgili projeler yazmak, bunlarla ilgili çalışmak, bunlarla ilgili önlemler almak benim hoşuma gittiği için bilinçli bir şekilde yazdım ve çok da memnunum, çok da severek okuyorum bölümünü.
1: Severek okuyorsunuz. Ne kadar
2: Evet,
1: güzel.
2: evet.
1: Şimdi Sayın Kilvan, burada genel anlamda AFAD Kulübü ile ilgili olarak konuşuyoruz bugün.
2: Evet.
1: Siz kulübün başkanı olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Sarayın Karataş yepyeni bir kulüp olduğunu söyledi. 2 yıllık bir
2: Evet, 2 yıllık
1: geçmişiniz
2: daha,
1: var.
2: evet. Evet,
1: Evet.
2: dahil.
1: Dinleyelim hemen sizden.
2: Tabii bugün sizlere üniversitemizde gönüllülük ruhunu diri tutan, afet bilinciyle hareket eden AFAD kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Kulübümüz sadece eğitim değil, aynı zamanda dayanışma, hazırlık ve birlikte hareket etmeyi de öne çıkarıyor. Çünkü biz inanıyoruz ki afetlere karşı en büyük adım farkındalıktır. Ve zaten birazdan arkadaşlarla kendi çalışmalarımızdan size bahsedeceğiz.
1: Evet.
2: Öncelikle ben biraz kendi üyelerimden bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun,
2: İki
1: buyurun.
2: yıllık, iki yıllık kulüp olmamıza rağmen çok iyi üyelerimiz var. Üniversite AFAD Kulübü'nde WhatsApp olarak 316 tane üyeye sahibiz. Ağrı AFAD Gönüllü Grubu olarak 743 tane üyeye sahibiz. Instagram'da daha yeni açmamıza rağmen 92 takipçiye sahibiz şu an. AFAD Kulübü ailesi her geçen gün büyüyor. 316 üyemizle birlikte üniversite içinde aktif gönüllüyü destekliyoruz. Ve eğitimlerimizde farkındalık faaliyetini düzenliyoruz. Ağrı AFAD Gönüllü Grubumuzda ise 743 gönüllümüz ile daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Yaklaşık 100 takipçimiz bulunan Instagram sayfamızda hem bilgilendirmeleri

0: yapıyoruz hem de paylaşımlarımızı duyuruyoruz. Her bir üyemiz bu bilinci yaymak için gönülden katkı sağlıyoruz. Sağlıyorlar hatta. Birlikte daha bilinçli bir toplum için çalışmalar yapıyoruz ve yapmayı da hedefliyoruz.
1: Evet, çalışmalarınızı bu yönde sürdürüyorsunuz. Tabii
0: Evet.
1: genel olarak kulüple ilgili olarak iletişimi, kulüpteki arkadaşlarımızla iletişimi siz sağlıyorsunuzdur. Bu konuyla
0: Evet.
1: ilgili kulübe katılımı nasıl desteklediğinizi sizden dinlemek isteriz.
0: Ya tabii biliyorsunuz ki AFAD Kulübü olarak hedefimiz ülkemizin biliyorsunuz deprem ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak toplumun her kesimini afet farkındalığını artırmak istiyoruz biz. Ve biz buradan yola çıkarak da bu kulübü kurmayı hedefledik ve çok da güzel ilerliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki afetler karşısında doğru bilgiye sahip olmak ve doğru davranışları öğrenmek hayat kurtarır. Bu nedenle çalışmalarımızı yalnızca üniversite öğrencileri sınırda tutmuyoruz. Çocuklardan lise öğrencilerine, üniversite gençliğinden farklı meslek gruplarına kadar herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Ağrı Afat ekibiyle birlikte yürüttüğümüz eğitimlerle öğrencilerin sertifika almalarını ve gönüllü adım atmalarını destekliyoruz. Tiyatro kulübümüz ile işbirliği yaparak ilkokul çağındaki çocuklara afet bilincini eğlenceli ve akılda kalıcı bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Biz sadece üniversite öğrencileri baz almıyoruz. Biz her kesimi, her özel grubu baz alıyoruz. Yani sadece üniversite öğrencilerine değil, tüm grupları, çocuk, üniversite, lise, yaşlı, hatta özel gruplarla ilgili de birçok çalışmalarımız var ve yapmayı da düşünüyoruz. Bizim için önemli olan sadece eğitim vermek değil, bu çalışmaların insanlarda kalıcı bir bilinç hale getirmek istiyoruz ve hedefliyoruz. Farklı kurumlar ve öğrenci kulüpleriyle işbirliği yaparak daha fazla insana ulaşmayı ve gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmayı ve afetlere karşı dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü biz afetlere karşı mücadelenin ilk adımının bilinçlendirmek ve farkındalık olduğuna inanıyoruz ve bu şekilde de ilerlemeyi düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Biz AFAD Kulübü olarak en temel amacımız üniversitemizde ve çevremizde afet bilincini güçlendirmek ve gönüllülük ruhunu yaymaktır. Bunun için zaten eğitimler çok fazla düzenliyoruz. Çocuklara yönelik tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Hatta yakın bir zamanda tiyatro çalışmamız da var. Arkadaşım size değinecek bu konu hakkında.
1: Evet.
0: Farklı kulüplerle işbirliği yapıp afetlere karşı doğru davranışları, alışkanlıkları kazandırmayı da hedefliyoruz.
1: Genel olarak hedefleriniz bu yönde. Buyurun, evet.
0: Evet. Zaten dayanışmayı ve toplumsal bilinci yürüterek daha bilinçli bir gelecek inşa etmeye katkı sunmayı amaçladığımız için hep bu tarz yönlerde çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet. Biz size teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz sizi
1: Birazdan diğer
0: davet ettiğiniz
1: arkadaşımızla
0: için.
1: konuşacağız. Çok sağ olunuz. Çok memnun olduk tanıştığımızda. Size
0: Ben de sizi
1: kolaylıklar
0: tanıştım. Memnun oldum.
1: dileyelim.
0: Sağ olun. Sizlere
1: İyi
0: kolay
1: günler
0: gelsin.
1: dileriz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenlerimiz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AFAD Kulübü ile konuşmaya devam ediyoruz. Kulüp Başkanı Sayın Rojin Kilvan konuğumuzdu. Kendisiyle söyleştik. Bir şarkı daha dinletelim ve ardından diğer arkadaşlarımızla görüşelim. Murat Boz söylüyor. Geri dönüş olsa.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden arkadaşlarımız var. AFAD Kulübü'nü konuşuyoruz onlarla. Bugün AFAD Kulübü'nün üyelerinden Berfin Atsız'la görüşeceğiz programımızın bu bölümünde. Berfin Atsız, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sizi de tanımak isteriz. Kendinizle ilgili dinleyicilerimize neler söylersiniz?
1: Tabii ki. Ben Berfin Atsız, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda AFAD Kulübü'nün de başkan yardımcısıyım.
0: Evet.
1: İş
0: Başkan
1: Sağlığı ve
0: yardımcılığına
1: Güvenliği.
0: devam
1: Evet,
0: ettiriyorsunuz.
1: evet,
0: Evet.
1: evet. Bu sene dahil oldum ve devam ettiriyorum. İSG okuyorum.
0: Evet. Şimdi tabii biz biraz önce arkadaşımızla Rojin Kilvan'la konuşurken kendisinden AFAD Kulübü ile ilgili olarak genel anlamda bilgi aldık. Genel
1: Evet.
0: olarak öğrenci kulüplerimizde bir görev dağılımı oluyor. Siz başkan yardımcısı olarak bu görev dağılımı içerisinde neredesiniz, neler yapıyorsunuz?
1: Şöyle şu şekil, ben hepimiz dahil olmaya çalışıyoruz bütün görevlere, ama benim özellikle bulunduğum görevlerde şu şekil: okul eğitimleri ve farkındalık eğitimleri, okul lise ziyaretleri adı altında çok çalışmamız oldu. Ben de en çok burada bulunuyorum. Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Bizler AFAD Kulübü olarak afet eğitiminin sadece slaytlardan ibaret olmadığına inanıyoruz ve buna kanıtlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız afet bilincini kalplere ve zihinlere dokunarak aktarmak ve bu yüzden okul ziyaretleri ve yaygınlaştırma çalışmaları bulunduk. Sadece üniversite kampüsümüze sınırlı kalmayarak şehir merkezindeki ve çevre ilçelerindeki okullarımızı gezdik, liselerimizi tek tek ziyaret ederek çocuklarımızla ve gençlerimizle buluştuk aynı zamanda. Milli Kalkleri deprem anında yapılması gereken şeyin görsellerle direkt öğrendiğini bildiğimiz için onlara bunun hakkında etkinlikler yaptık. Çök, kapan, tutun hareketini, doğru ve güvenli tahliye kurallarını, pratik ve akılda kalıcı yöntemler, sunumlar ve oyunlar etkinliklerle aktarmaya çalıştık.
0: Evet.
1: Ancak sadece düz anlatımla yetinemiyoruz. Maalesef öğrenemiyorlar o şekil. Çocuklarımızın dünyasına girebilmek, afet bilincini çok daha kalıcı ve eğlenceli bilgilerle sunabilmek amacıyla özel bir tiyatro bile oyunu kaleme almış bulunmaktayız. Şu şekil, tiyatro sahnesinde afet anını, hazırlık bilincini ve yardımlaşmanın gücünün ağırlıkta olduğu sahne ele aldık ki kahramanların orada ne yapması gerektiğini anlayabilsinler diye. Böylece çocuklarımız hem doyasıya eğlenip hem de bunun beraberinde öğrenmelerine teşvik ediyoruz. Dediğim gibi eğitim ve uygulamalarımız var. Okullarda gerçekleştirdiğimiz interaktif eğitimler de afet çantasının viral önemini, temel ilk yardım ilkelerini ve en önemlisi de o kritik anlarda panik yapmadan nasıl hareket edilmesi gerektiğini oyunlar ve animasyonlarla deneyimlerini sağladık. Yalnız şu şekil, lise öğrencilerine, üniversite, ilkokul, onları sağladık bunu, ama özellikle gerçek bir afet bilincinin en hassas gruplarımızın da güvence aldığımız zaman tamamlanır düşüncesiyle bizler sahada şunu gördük: doğru yöntemle yaklaşıldığında ve empatiyle eğitildiğinde özel gereksinimli bireylerimiz de afet anında son derece bilinçli hareket edebiliyor. Biz bunu gördük. Evet. Radyo aracılığıyla tüm dinleyicilerimize seslenmek istiyoruz buradan. Çevremizdeki özel gereksinimli komşularımızın, yakınlarımızın afet ihtiyaçlarını bugünden konuşalım lütfen ve hazırlıklarımızı kapsayıcı bir şekilde yapalım. Özellikle bu noktada vurgulamak istediğim çok önemli bir boyutum var. Bizim afet bilincini yayma kararımız sadece kulüp faaliyetlerimize sınırlı değil. Bu konuyu bireysel ve akademik hayatımızın da merkezine koymuş bulunmaktayız. Nitekim arkadaşım Rojin Kilvan ve ben ile birlikte yürüttüğümüz TÜBİTAK projemizde de özellikle özel gereksinimli bireylere yönelik afet bilinci ve eğitim üzerine yoğunlaştık. Projemiz kabul de edildi bu arada.
0: Evet,
1: Çünkü biz
0: tebrik
1: şuna
0: ederiz.
1: inanıyoruz.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: afet bilincini kapsayıcı olmak zorunda kesinlikle. Biz sadece AFAD Kulübü olarak değil, bu ülkenin duyarlı gençleri olarak yaş, engel ya da imkan fark etmeksizin toplumun her kesiminin güvende olma hakkı olduğuna inanıyoruz. İşte tam da bu yüzden projemizde özel gereksinimli bireylerimizi öğrenme süreçlerine özel dokunuşlar yaptık. Onların algı ve ihtiyaçlarına uygun özel görsel materyaller, dokunsal araçlar, sadeleştirilmiş adımlar ve interaktif uygulamalar geliştirdik. Sakin kalmayı, tehlike anını hissettiklerinde paniklemeden güvenli bir alana nasıl sığınacaklarını, kendi öz gelişmelerine ve fiziksel durumlarına uygun olarak çök kapan tutumunu aynı şekilde onlarda nasıl alacaklarını bizzat pratik ettirerek öğrettik. Tahliye yollarını güvenle nasıl kullanabileceklerini ve yardım gelene kadar kendilerini koruma adımlarını bir deneyimlerimizle sağladık. Onların yüzünde o başarabildiğim hissini görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü bugün hepimiz afet bilincine sahip insanlarız ama özel gereksinimli bireylerimize de görsel olarak ilettiğimizde onların da bunu görüp anlayabildiğini ve uygulayabildiğini görmüş olduk. Evet, önümüzdeki dönemde de diğer kurumlar ve kulüplerle ortaklaşa yürüttüğümüz güçlü işbirliklerini arttırarak sürdürmeye de devam ediyoruz. Amacımız Ağrı genelindeki tüm öğrencilere ve ulaşamayan her bir bireye buradan da ulaşmak ve bu hedef doğrultusunda yepyeni projeler tasarlamaya ve sahada olmaya devam etmek.
0: Evet.
1: Bunları böyle yaymaya çalışıyoruz. Yaymak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
0: Yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz.
1: Çok teşekkür
0: çalışmalarınızda.
1: Ediyorum. Çok sağ olun beni dinlediğiniz için.
0: Ne demek? Kolaylıklar dileyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, biz AFAD Kulübü'nden Berfin Atsız'la konuştuk. Kendisi AFAD Kulübü'nün başkan yardımcısıydı. Çocuklar için yaptıkları tiyatro etkinliklerinden, başka etkinliklerden de bahsetti. Bir şarkı daha dinletelim. Diğer arkadaşımızla da görüşeceğiz. Biz Berfin Atsız'a çok teşekkür ediyoruz. Saatimiz 15.44'e ulaştı bile. Aysel Yakuboğlu söylüyor, Kara Duman.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Genç Yaşam'a devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ağrıç İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden konuklarımız var. AFAD Kulübü'nü konuşuyoruz bugün. Kulüp üyelerinden Zeynep Durak bizimle birlikte. Zeynep Durak merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Sizi de tanımak isteriz. Kendinizle ilgili olarak dinleyicilerimize neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii ki. Ben İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin İş Sağlığı ve Güvenliği Kulüp Başkanlığı'nı yürütüyorum. Üniversitemiz hakkında biraz konuşmak istiyorum.
1: Tabii, buyurun
2: lütfen. Sonra iş birliklerimizi söylemek istiyorum. Öncelikle üniversitemizde öğrenci kulüplerinin bu kadar aktif olması ve bizlere kendimizi geliştirebileceğimiz imkanlar sunulması gerçekten bizler için çok kıymetli. Çünkü üniversite hayatı yalnızca derslerden ibaret değil, aynı zamanda sorumluluk almayı, ekip çalışmasını ve topluma fayda sağlamayı öğrendiğimiz bir dönemdeyiz.
1: Evet.
2: Biz de AFAD Kulübü olarak bu imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Afet bilincinin yalnızca afet anında değil, afet yaşanmadan önce kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle farklı öğrenci kulüpleriyle bir araya geliyoruz. Her kulübün kendi alanında bilgisini afet farkındalığıyla birleştiriyoruz. Öncelikle gastronomi kulübüyle mutfak güvenliği ve yangın riskleri üzerine konuşuyoruz. Çünkü mutfakta alınacak basit önlemler bile ciddi kazaların önüne geçilebiliyor. Örneğin Bolu Kartalkaya otel yangınında bilinçsizlikti. Bunu çok acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Yangın güvenliği konusunda doğru davranışları bilmek günlük hayatımızda da büyük önem taşıyor. Hayatımızın büyük bir bölümü orada geçiyor. Sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübümüzle AFAD Kulübümüzün kardeş olmasından bahsediyorum. Hep bir birlik beraber içindeyiz.
1: Evet.
2: İş sağlığı ve güvenliği alanında ise tehlikelerini önceden fark etmek, riskleri değerlendirmek ve önleyici tedbirler almak ön plana çıkıyor. Aslında bu yaklaşım yalnızca iş yerlerinde değil, hayatın her alanında gerekli. Çünkü güvenlik tehlike ortada çıktığında değil, onu önceden fark ettiğimizde başlıyor. İş sağlığı ve güvenliği de zaten insan üzerine, can güvenliği üzerine. Bizim aslında en çok sevdiğimiz de tiyatro kulübüyle işbirliğimiz. Afet bilincini özellikle çocuklara daha anlaşılır ve akılda kalıcı şekilde ulaştırma açısından bizim için çok değerli. Çocuklara yalnızca anlatarak değil, canlandırmalar ve etkinliklerle de ulaşabiliyoruz. Çocuklar söylenenleri değil, gördüklerini yapıyor. Bu nedenle çocuklara afet anında ne yapmaları gerektiğini yaşlarına uygun, anlaşılır ve uygulamalı yöntemlerle anlatmak istiyoruz. Okul ziyaretlerimiz oluyor arkadaşımın da bahsettiği üzerine. Çocuklarla bir araya geliyoruz, afet bilinci üzerine etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri. Zaten AFAD ile işbirliği içerisindeyiz. Eğitimler de bizim için çok önemli. Üniversite öğrencilerimiz de 4 gün eğitim görüyor. 2 günü teorik, 2 günü uygulama üzerine oluyor.
1: Evet.
2: Bütün bu çalışmaların bize gösterdiği şey şu aslında, afet bilinci yalnızca AFAD'ın tek bir kurumun sorumluluğunda değil, öğrenciler, üniversiteler, kurumlar ve toplum birlikte hareket ettiğinde daha güçlü bir farkındalık oluşturabiliriz. Biz de AFAD Kulübü olarak bu bilincin daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz.
1: Evet, biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki programımıza katıldınız.
2: Ediyorum.
1: Çok sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, biz bugün Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden konuklarımızı ağırladık programımız içerisinde. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, afet bilinci, gönüllülük ve arama kurtarma farkındalığı üzerine çalışmalar yürüten AFAD Kulübü'nü konuştuk. Çalışmalarını anlattı bize arkadaşlarımız. Önce kulüp danışmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Gülbey Karataş'ı konuğumuz olarak ağırladık. Ardından kulüp başkanımız Rojin Kilvan'dı. Ardından başkan yardımcımız Berfin Atsız ve diğer başkanımız Zeynep Durak bizimle birlikte oldu. Onlarla konuştuk, söyleştik. Hem onları

tanıdık. Hem de özellikle tabii afetin bizim hayatımızdaki yerini, ülkemiz için önemini bize anlattılar. Sahadaki çalışmalarından bahsettiler. Şimdi bir şarkı dinletiyoruz. Bahadır Sağlam söylüyor, Zor Geliyor.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, veda vakti geldi çattı. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine TRT Erzurum Radyosu'nda sizinle buluşacağız. Genç Yaşam programında program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir şarkıyla size veda edelim. Yarın yine sizinle buluşmak için sizden söz alalım. Aydilge söylüyor son şarkımızı. Aşk lazım. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede konuşması ve ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerini TMSF'ye görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. FETÖ ve DAEŞ'a yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de FETÖ'nün ABD bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. İzmir'de 23, Eskişehir'de 9, Ağrı'da ise 1 şüpheli yakalandı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurgulayarak, tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabetçi sektörler programı kapsamında 23 ilde 44 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını açıkladı. Atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Bakan Kacır, enerji teknolojilerinde uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini de belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1. Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor, sompalanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremiz uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Ben İlker Uykal. Bugün de yine hayatımızın tam ortasında bizi çok yakından etkileyen, ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Çok kıymetli bir konumla konuşacağız bunu da. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülen Güllü konuğum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızın ana konusu, ana ekseni tabii ki iklim değişikliği ve bu kapsamda yapılan çalışmalar, ama biz iklim değişikliğini çoğu zaman da işte bu küresel sıcaklık artışları üzerinden konuşuyoruz ve bunun üzerine geliştirilen politikalar hakkında uzman konuklarımıza sorular yöneltiyoruz. Onlar da bizi aydınlatıyor. Tabii diğer taraftan da bu iklim değişikliğinin tam da böyle gündelik hayatımıza yansıyan bazı etkileri söz konusu oluyor. Yani dünya nüfusunun çoğunluğu şehirlerde yaşıyor ve şehirlerde artan nüfustan tutun da işte kullandığımız her türlü ürüne kadar bunların hepsinin iklime, çevreye ve tabii ki şehirlerimize etkisi de yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla isterseniz şöyle başlayalım. Bu iklim değişikliği dediğimiz hadise şehirlerde yaşayan bir insanı, günlük hayatını genel olarak somut anlamda nasıl etkiliyor acaba?
1: Kentlerimiz bizim çok küçük bir alan içinde oldukça yüksek nüfusu barındıran, korkunç bir tüketim miktarının ortaya konduğu, çok da fazla atık oluşturan sistemler. Bu sistemlerin üzerine bir de değişen iklim koşulları eklenince, kentlerimiz zaten betonun ısıyı emmesinden ötürü artan sıcaklıkla boğuşan yerler, bir de değişen iklim koşulları, sıcaklıklar bunun üzerine etkilenince oldukça yüksek sıcaklıklara ulaşılan yerler. Bu yerlerde bir bireyin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için temiz havaya ihtiyacı var, temiz suya ihtiyacı var, atıklarının düzgün şekilde toplanıp bertaraf edilmesine ihtiyacı var. Trafik yoğunluğu var. Yani aslında şehirlerimiz hem size çevre sorunu yaratan hem de bu sorunlarla başa çıkılması da oldukça karmaşık hale gelen sistemlerin bir bütünü içinde yaşıyoruz. O yüzden geleceğin şehirleri nasıl olmalı diye düşünüldüğünde gelişen bilgi teknolojilerini de kullanan akıllı sürdürülebilir şehir kavramı ortaya çıkmış durumda. Ancak böyle olursa orada yaşayan bireylerin daha insani şartlarda yaşayabileceği ve değişen iklim koşullarına da daha uyumlu bir kent ekosisteminde sağlıklı bir şekilde yaşamlarının söz konusu olabileceğini söylemek mümkün.
0: Peki sürdürülebilir şehirler deyince aklımıza ne gelmeli? Nasıl anlamalıyız biz bu kavramı?
1: Sürdürülebilir şehirler genel anlamda daha enerji verimliliği yüksek, binaları ısıtırken daha az elektriğe, daha az yakıta ihtiyaç duyan, bu ısınmayı yaparken atmosfere daha az kirlilik veren, temiz suya ihtiyacı sağlayabilen ama atık sularını da tekrar toplayıp özellikle işte binalarda gri su, siyah su dediğimiz mutfak ve banyo sularını tuvaletteki sulardan ayırıp mutfak ve banyo suları olan gri suları yeniden sulama amaçlı rezervuarda biriktirebildiğiniz, diğerlerini ise kanalizasyona gönderip arıtmasını sağladığınız sistemler, atıkların toplanması, atıkların geri kazanımının iyi yapıldığı, herkese rahat ulaşım fırsatı veren, ulaşımı daha az emisyona neden olacak şekilde yürütebilen ve toplu taşımayı özendiren, kullanmasını yaygınlaştıran bisiklet yollarının olduğu, bireylerin yürüyüşle birlikte yürüyüş yaparak gidebileceği yerden bahsediyoruz biz bir sürdürülebilir kentleşme dediğimiz zaman. Aynı zamanda halkın nefes alabileceği yeşil alanların bulunduğu yerler, özellikle sıcak ısınan hava koşullarından etkilenmeyi daha aza indirecek gölgelik alanların bulunduğu alanların hepsini sürdürülebilir kentler olarak tanımlıyoruz.
0: Şimdi su çok önemli, hayat kaynağı diyoruz ama zaman zaman aşırı yağışların

0: sebep olduğu bazı afetlere de şahit oluyoruz. Bunu ülkemizde de yaşadık. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de çok daha büyük ölçekte yaşayanlar oldu. Ve tabii bu ardında onarılamaz bir takım hasarlar da bırakıyor. Bir taraftan suyun bu anlamdaki şehirlere olan olumsuz etkisi var. Ama bir taraftan da kuraklıktan bahsediyoruz. Yani bir şehri biz iklim değişikliğine daha dirençli hale getirmeye çalışırken hem su kıtlığıyla hem de aşırı işte bu sellerin, yağışların oluşturduğu etkiyle nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl hazırlayacağız şehirlerimizi?
1: Sürdürülebilir kentlerdeki en önemli başlıklardan birisi bu su yönetimi kısmı aslında. Hem temiz suya ihtiyacınız var ve temiz su kaynaklarınızın sürdürülebilir olmaya ihtiyacı var. Hem de oluşan atık suyun da bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç var. Bunun yanı sıra bir de değişen bu işte ekstrem yağışlarla gelen ani yağışlar sonucunda kentin sel baskınlarından da korunmaya ihtiyacı var. Bu ciddi bir planlama gerektiriyor. Birinci olarak yapılması gereken şey, eğer şehrinizin içinde taşkın riski olan, taşkın yatağında bir yerleşiminiz var ise, bunun sürdürülebilir bir kent olduğunu söylemek çok mümkün değil. Yapılması gereken şey aslında sizin kentinizdeki değişen iklim koşullarından hangi risklerin oluştuğunu önceden görmek, modellemek. Benim hangi alanlarım ekstrem bir yağışta taşkına sebep olur ve bu taşkın hangi binaları su altında bırakabilir? Eğer kaçınılmaz olarak su altında kalması yüksek risk görüken yerler varsa da bunları yapılaşmaya izin vermemek. Belki bodrum katlarını kiralanmasına ya da oturulmasına izin vermemekle başlamak gerekiyor. Şimdi işte bizim ülkemize de göre daha geçen Keçiören'deki ekstrem yağışta Ankara'da gözlediğimiz su baskınları. Bunun gibi ya da Bartın'da gözlediğimiz geçtiğimiz birkaç yıl önce birkaç binanın yıkılmasıyla sonuçlanan ciddi problemler. Bunlar aslında bize örnek olarak gösteriyor. Böyle bir şey olduğu zaman ciddi bir afet ortaya çıkabiliyor kentte. Bunu nasıl çözüyorlar diye bakarsanız aslında ciddi bir planlama ve modelleme öngörüsüyle yapıyorlar. Bizim biliyorsunuz imar yönetmeliğimizde standart bir su basmanı tanımı var. İşte binanız yerden 30 santim, 60 santim yukarıda olacak. Peki bunu önümüzdeki 30 yıl içinde o bölgedeki her sokak, her bina bazında 60 santim mi olması gerekiyor? Aslında onu biliyoruz şu anda. Böyle bir standart tanımlamaya bir fayda sağlamayacağını. O zaman ne yapıyor genel olarak gelişmiş olan ülkeler? Sokak sokak, bina bina, su basman kotu seviyesini belirliyorlar. Diyorlar ki burada böyle bir taşkın olursa burası 1,5 metre su basmanı olmalı, burası 10 santim ile yeterli. O zaman siz bina yapmaya kalktığınız zaman yeni bir yerde size belediye diyor ki sen bunu bu şartlarda yapacaksın. Bu bir sürdürülebilir kent gelişimiyle ilgili yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi. Bizim şu anda belki de imar yönetmeliğimizi değiştirmemiz gerektirecek böyle bir şey yapmak. Eğer yapamıyorsanız mevcut bina stoğunuz varsa o zaman da o bina stoğundaki riskli bölgeleri imara kapatmak. Belki de onları orada yaşayan insanları ya da erken uyarı sistemiyle onların tahliyesini sağlamak. Bu da yapılabilecek başka bir şey. Şu anda her mahallede halkın hangi hastalığa sahip olduğunu, kaç yaşında olduğunu, değişen işte çok sıcak bir hava geliyor, ekstrem bizim tropik gece dediğimiz 25 derecenin üstünde sıcaklık çıkacağını önceden tahmin edebiliyoruz. Eğer ondan rahatsızlık yaşayabilecek, evinde kliması, elektriği olmayan, hali hazırda yanında yardımcılarının olmadığı tek yaşayan yaşlı bireyler varsa onları toplayıp belediyenin belirlediği daha iklimi uygun binalarda birkaç gün konaklatmak gibi çözümler. Bu sürdürülebilir kentlerin aslında yapması gereken şeylerden biri ve belediyecilik burada çok çok kıymetli hale geliyor. Halkı korumak, onların ihtiyaç duyduğu çözümü ona ihtiyaç duyduğu dönemde verebiliyor olmak sürdürülebilir kentlerdeki en önemli şeylerden biri.
0: Anadolu'nun birçok yerinde hatta belki köylerde bile geçmişte güneş ışınlarını en ideal şekilde alabilecek şekilde evler inşa edilirmiş. Oralar köy evleri, öyle düşünelim. Bugün geldiğimiz noktada şehirlerde çok çok pahalı projelerin içerisinde bu özelliğin olduğunu görüyoruz. İşte önü kapanmayan, güneş ışınlarını en iyi şekilde alabilen projede siz de yerinizi alın gibi. Ama işte milyonlar ödenerek sahip olunabilen evler oluyor bunlar. Bu makas nasıl bu kadar çok açıldı ve biz nasıl güneş ışığına dahi hasret kalacak bir vaziyete geldik acaba? Bu aşırı tüketimle mi alakalı? Bununla mı açıklanabilir? Yoksa neyle açıklayabiliriz biz bunu?
1: Arz talep meselesi.

0: Neresiyle açıklayayım ben size. Ben bir bina yapıyorum. Bir sokağın içinde 3 metre etrafı diğer binalarla çevrili. O binada bir güneş enerjisinden yararlanma fırsatı olur mu? Gölgede kalacaksınız. Ama o binayı ben satabiliyorsam, yani onun bir alıcısı var ise eğer, o sistem öyle devam ediyor. Biz eğer birey olarak, tüketici olarak kendi taleplerimizi belli şartlara bağlarsak, ben dersem ki ben bir bina alacağım ama bu binada benim İşte su verimliliği olsun, enerji verimliliği olsun, yalıtımı iyi olsun. Şu anda onu deprem için yapıyoruz, biliyorsunuz deprem çok ciddi bir başlık. Ama aynı duyarlılığı değişen iklim koşulları için halkımızın göstermediğini görüyoruz. Ben alırken güneş enerjisinden fazla faydalansın, işte gri su, siyah su ayrımı olsun, atıklarını ayrı toplayan geri dönüşüm kutularına sahip olsun, belki doğal aydınlatmadan çok fazla yararlansın ama ısı yalıtımı da iyi olsun, öyle bir binayı satın alıyorum diye talepte bulunursam, belki de büyük müteahhitler, bu tip firmalar daha fazla benim gibi tüketiciye hizmet verebilecek proje fırsatlarını sağlayabilirler.
1: O halde bireylere de bu anlamda bir görev düşüyor. Yani çok büyük bir sorun var karşımıza, iklim değişikliği adı verilen bu sorun karşısında vatandaş olarak daha yaşanabilir, daha yeşil ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli şehirlerin kurulması noktasında o zaman vatandaş ne gibi adımlar atabilir? Yani biz de tercihlerimizi buna göre mi yapmamız lazım? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz ben ne yapabilirim diye sorabilirler mesela.
0: İşte
1: Ne dersiniz?
0: duyarlılık yaratmak aslında bizim yaptığımız, hani bu konuşmanın ana amacı da halkı bu konuda bilinç sahibi yapmak. Bilinçlendikçe, eğer ben alıcı olan ben isem, ben standartlarımı ortaya koyabilirim ve ben bir projeyi belli nedenlerle almadığımı müteahhit görürse de bir sonraki yapım sırasında belki de diyecek ki bunları da yapalım. O zaman bir grup halk bunlara karşı bir talebi var. Bununla ilgili birkaç örnek var ülkemizde de. Hatta bazı siteler var. İşte enerjisini güneş enerjisinden elde edip şebekeye satıp şebekeden elde ettiği geliri aidat yerine kullanıp, hatta o binada oturan kişilere de aidat almak yerine vermek yönünde bir takım projeler yürüten yerler var. Bunların örneklerinin çoğalması, birey olarak da siz, ben bu projede yer alırsam hiç aidat ödemeyeceğim, aynı zamanda çevreyi de koruyacağım gibi bir fırsatınız olduğu durumda tercihinizi o yöne doğru kaydırabiliyorsunuz. Tabii ki bu, hani belli bir ekonomik seviyenin üstünde olan kişilerin yapabileceği bir şey. Eğer zaten daha düşük bütçeyle şey yapıyorsanız, o zaman talepleriniz biraz daha az hale gelebiliyor. Aslında Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da örnek projeler yaptı bugüne kadar pek çok ilde. Sürdürülebilir bir mahalle nasıl yapılır, nedir? Aslında bu müteahhitlere de hem bir örnek olması açısından, biz Gaziantep için yapmıştık bir proje. Şu anda da yapılıyor Gaziantep'teki Şehit Kamil ilçesindeki o proje. Son derece düşünülmüş. Atık suyundan, su yönetiminden, ulaşımından, işte arabalar mahallenin içine giremiyor, park otoparklara park ediyor, mahallenin içinde yürüme mesafesinde pek çok ihtiyacınızı görebilecek market, bakkal vesairenin olmasına önem gösterilen, yağmur suyunun toplanıp gölette biriktirildiği bir proje tasarlandı. Binanın yalıtımı, o dediğiniz işte güneşten en fazla faydalanabilecek şekilde oryantasyonun yapıldığı, yöresel mimarinin kullanıldığı, beton kaplama zeminlerinin su geçirmezliği yüksek olan, yağmur yağdığında yüzey akışına değil de yeraltı suyuna sızmasını sağlayacak her tür mimari detay ve planlama detayını yer aldığı bir proje hazırlandı. Ve o projenin hayata geçirilmesi de aslında o bölgede bir örnek teşkil edecek ve belki onu örnek alan diğer müteahhitler de benzer projelere gidecekler ve siz öyle bir yerde yaşayan birey olarak yeni bir ev almaya kalkan kişiye de o özelliklerini anlatarak diyeceksiniz ki bakın böyle de olabiliyor, böyle de yerleşebilirsiniz gibi örnek teşkil edebilecek.
1: Dolayısıyla burada uzun vadeye yayılan bir politika gerçekleştiğinde, müteahhitler de buna uygun hale geldiğinde ve davrandığında çok daha güzel şehirlerimiz olmaz mı? Biz kentsel dönüşümü de bu mantıkla eğer düşünürsek, hayata geçirirsek herhalde daha yaşanabilir şehirler oluştururuz. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle işte örnek teşkil etmek, biraz zorunluluk koymak, ya bunu illa yapacaksınız demek. Bunların hepsi aslında bir bütün şeklinde koruyabiliyor. Herkesin başına bir jandarma koymanız ve onu denetleyerek bir şey yaptırmanızdan çok, arz talep ilişkisini sağlayarak ben tüketici olarak bunu istiyorum, o zaman üretici de onu benim istediğim şekilde kendi niyetiyle yapmasını sağlamak en doğru çözüm aslında.

0: İsterseniz gelelim şu şehirlerdeki yoğun trafik ve bireysel araç kullanımı ile birlikte ortaya çıkan emisyon problemine. Tabii sizin gibi uzmanlarımız da hep toplu ulaşımı öneriyorlar ve bununla da alakalı daha da farklı adımlar atılması gerektiğini ifade ediyorlar. Ama bir taraftan da toplu ulaşım dediğimizde böyle çok iç içe, kalabalık, trafiğin de yoğun olduğu saatlerde iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor toplu ulaşım. Buna nasıl çözüm bulunabilir acaba?
1: Buraya arabasıyla gelmiş biri olarak da hani cevabını verirken aslında insani şartlarda toplu taşımaya sahip olmak çok büyük bir lüks. Yani ben otobüse bindiğimde, metroya bindiğimde çok sıkışık olmayan bir metroyla gideceğim yere varmak benim için hem en ekonomik çözüm hem de aslında en çevreci çözüm. O bakımdan çok kıymetli. Ama maalesef benim yaşadığım yerde diyeyim, böyle bir fırsatı sağlayabilecek bir ulaşım sistemi yok. Dediğiniz gibi balık istifi şeklinde bindiğimiz araçlar. Belki istediğim saatte araca ulaşamamam, çok seyrek olması ve uzun bekleme saatlerinin olması. Ya da farklı ulaşım yollarını birbirine entegre eden sistemi sahip olmamamız. Mesela Avrupa'da en benim gördüğüm şey, gittiğim zaman bir şehre şuradan şuraya nasıl gideceğim deyince bana diyor ki şu saatteki metroya binersin, şurada inersin, sonra şu otobüse binersin, orada inersin, şu feribotla şuraya gidersin. Hepsinin saati ve hepsi birbirine bağlı. Onların hepsini görebiliyorum haritanın üstünden. Ama Türkiye'de maalesef birbirine bağlı olmayan ulaşım sistemlerine sahibiz. Dolmuşçu kendi başına çalışıyor. Otobüs kendi sistemi var. Metro otobüste bağımlı değil. Metrodan inince kaç dakika sonra otobüs geleceğini yeniden yazılıma girerek bakmam gerekiyor. O zaman hayatınızı kolaylaştırmaktan çok sizin bir yerden bir yere ulaşımınızı çok zorlaştıran bir yapının içinde hareket ediyoruz. Ve biz belki de burada biraz suçlamak istiyorum yerel yönetimleri. Otobüsler dolu olunca maliyeti kurtarıyor gibi düşünüyorlar. Ama dolu otobüse binmek halk sağlığını çok etkileyen bir şey. O kadar kalabalık otobüsler çok enfeksiyon kaynağı pek çok insan için. Belki de sadece oturarak gitmenin yeterli olduğu bir ulaşım yapısına ihtiyaç var. Yani ayakta yolcunun olmadığı, herkesin oturarak gitmesini gerektiren. O bakımdan bir lüks gibi gözüküyor ama totalde baktığınız zaman benim benzinde yaptığım harcama, sizin harcamanız, arabanın amortismanı, arabanın ederi vesaire gibi bakıldığında toplumun trafiğe, ulaşıma yönelik yaptığı harcama çok büyük bir yük. Ve bizim ülkemizin araç profilde maalesef yaşlı bir ülkede yaşıyoruz araç ortalama araç yaşı olarak. Yaşlı araçlar daha yüksek emisyona sahip. O emisyon kentlerdeki ulaşımın yoğun olduğu arterlerde ciddi sağlık problemleri yaratabilecek hava kirliliği yaratabiliyor. Bununla ilgili bir çalışma yaptık Çevre Bakanlığı için ve o hava kirliliğinin yarattığı sağlık etkisi yerine araçların yenilenmesini çok rahatlıkla kompanse edebiliyor devlet. O kadar sağlık harcaması yerine teşvik mekanizmaları verelim, eski yaşlı araçlarını getirsinler, yenilesinler dediğimizde çok daha karlı olduğunu gördük hesaplamanın. O bakımdan biraz daha üst düzey politikayla herkesin emniyetli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde toplu taşımadan yararlandırılmasını sağlanması bence çok önemli.
0: Burada böyle bir görünmez bir işbirliği ortaya konduğunda belki şehirler daha yaşanabilir hale gelir diye düşünüyoruz o halde.
1: Kesinlikle.
0: Tabii bir taraftan bu dirençli şehir oluştururken enerjisini, suyunu verimli kullanan, atığını geri kazanan bir de atık mevzu var. Programın sonunda belki buna da böyle bir temas edebiliriz. Bir taraftan sıfır atık hareketi, seferberliği, çok büyük bir seferberlik. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve artık uluslararası bir hüviyet kazanan bir meseleden bahsediyoruz. Herhalde bu COP31 zirvesinde de bu konu ciddi manada gündeme gelir diye tahmin ediyoruz. Bu atık mevzunu nasıl çözecek Türkiye bireysel anlamda?
1: Emine Hanım'ın projesi gerçekten bizim ülkemizde de çok hızlı bir atık seferberliği oluşturan, atık geri kazanımına yönelik seferberlik oluşturan bir hareket oldu ve dediğiniz gibi dünyada da öncü olan projelerden bir tanesi. %6'lardı Türkiye'nin ortalama geri kazanımı bundan 10 yıl önce kadar. Şu anda %35'lere ulaştık. 6'dan 35'e çıkarmak çok güzel bir şey ama 35 de yetmez. Bunun %90'lara çıkmasını sağlamamız lazım. Bunun için de pek çok farklı çalışmalar yapılıyor. İşte depozito iade makineleri hayatımıza girdi. İçecek ambalajlarını verip karşılığında para alabildiğimiz depozito iade makinelerine sahibiz artık marketlerde, pek çok ilimizde. Sokaklarımızda ayrı çöp toplama kutularımız var. Özellikle cam, kağıt

0: plastik malzemelerin toplandığını görebiliyoruz. Ama çok ciddi bir sorunumuzu halen çözmüş durumda değiliz. Özellikle mutfak atıklarımız bizim hane halkının atık miktarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yani sizin çöpünüzün %50'si mutfakta ürettiğimiz ya yenmemiş atılan yiyeceklerimiz ya da işte yemek hazırlarken ortaya çıkardığımız kabuklar vesaireden oluşuyor. Bunları da ekonomiye kazandırmamız mümkün. Bunları da toplayıp kompost yapabiliyoruz. Bunu yapmadığımız zaman o zaman o %90'lar gibi hedeflere ulaşma şansımız maalesef çok mümkün değil. Yani %35 bugün en kolay toplayabildiğimiz atığı topladığımız senaryo. Biraz daha zorlayalım dediğimizde işte o zaman tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi ve özellikle mutfak atıklarımızın toplanması ile ilgili bir sorun var. Mutfak atıklarını toplamak da çok kolay değil. Buna da söylemek lazım. Bir kere her gün toplamanız lazım. Çünkü hiç kimse mutfağında kokabilecek, bozulması çok hızlı gerçekleşebilecek yiyecek atıklarını biriktirmek istemeyecektir. Onları mutlaka her gün toplayacak bir sistem kurulması belediyelere ciddi bir yük getirebiliyor. Atık çok ciddi bir sorun. Maliyeti, ber tarafının maliyeti de çok yüksek. Fakat bakıyorsunuz işte Milano'da mesela İtalya'da her gün evlerden bu mutfak atıklarını toplayan bir yapı kurmuşlar ve bugün Milano'daki bir bireyin atık geri dönüşüm oranı %96. Yani neredeyse hiç çöpe atmıyor hiçbir şeyini. Çöpe giden hiçbir şey yok. Bu rakama ulaşabilmek için %50'lik olan mutfak atıkları kısmını çözmek zorundayız.
1: Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülen Güllü konuğumuzdu. Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Cemaat Şallı ve Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalınız.

0: Misterno, Dardanel güvencesiyle.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Reklamlar.
1: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Sözün Dili programındasınız. Programın hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programımızın daimi konukları Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamla beraber, program yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yapımda Salih Yılmaz'la beraber hepinize merhaba. Efendim, bu hafta konumuz akıl. Akıl konusunu konuşacağız. Akıl, insanın düşünen, anlayan, karar veren ve doğruyu yanlıştan ayıran en önemli zihinsel gücüdür. Zihinsel melekesidir. Şöyle bir soru sorsak, akıl ne işe yarar, ne iş yapar diye bir kere 3-5 başlıkta toparlayacak olursak, bir kere problem çözer, sorunu çözer. Karşılaşan zorluklara mantıklı çözümler bulur. Önerir ve kaydeder. Bilgiyi toplar, depolar ve gelecekte kullanır. Geleceği planlar. Olayların sonucunu önceden tahmin ederek strateji kurar. Soyut düşünür. Görünmeyen kavramları, ahlaklı ve matematiği anlamamızı sağlar.

0: Tabi akıl en büyük melekemiz ve hayatta bizi tutan, doğruyu yanlıştan ayıran en önemli unsurdur akıl, olgudur, gerçekliktir. Efendim, Fuzuli'nin bir sözü, hocalarım bir şiiri var. Diyor ki, akıldan delalet isteyen beni dalalete götürdü diyor. Çok gariptir. Yani şu demek, ben deliller istedim, aklımı o da beni diyor kötülüğe götürdü diyor. Bazen akıl da insanı şeye götürebiliyor, yanlışa. Mutlak değil, hiçbir organımız, hiçbir varlık, olgu mutlak doğruya götürecek diye bir şey yok. Akıl da bazen yanılabiliyor. Çünkü bilgiler farklı oluyor, bilgiler yanlış geliyor. Akıl onu tartıyor, ölçüyor, biçiyor ve yanlış karar verebiliyor. Ama akıl duygumuz çok önemli bir varlığımız, çok önemli bir olgu. Allah kimseyi akılsız, zekasız, ziyansız bırakmasın diye dua edelim. Şimdi efendim, eski deyimle Sefa Saygılı Hocam, sizin mesleğiniz bir nevi akıl hastaları değil mi?
1: Akıl yani, doktorluğu, evet.
0: Akıl doktorluğu eski benim deyimle. Evet. Siz tabii eski hocaları gördünüz, şimdi bakıyorum ben gazeteciydim o dönemde. Ayhan Songar Hoca'yla sizin hocanız.
1: Bizim hocamız, söyleşi Allah yapmıştık. Rahmet eylesin, evet.
0: Şimdi akıl deyince ilk o aklıma geldi. Onunla ilgili bir iki rahmetli hatıra veyahut da bu akılla başlayalım. Buyurun.
1: Yani,
0: Sefa Saygılı
1: Ayhan
0: Hocam.
1: Hocamız çok zekiydi. Evet. Öncelikle zeka ile akıl arasındaki farka da ben değinim.
0: Zekayı da bir programda konuşalım isterseniz. Evet.
1: İnşallah. Tamam. Evet, zekanın inşallah da çünkü türleri var. Evet. Çoklu zeka var, duygusal zeka evet var. Yani zeki kavramıyla zeka kavramı, akıl farklı. Zeka yüksek derecede insan zeki olduğu zaman şey olur ama akıl dediğiniz gibi biraz önce düşünme, anlama, olayları bilinçli şekilde yorumlama, doğruyu yanlıştan ayırma, ayıp olanı ayıp olmayandan, yasal olanı yasal olmayandan, karlı olanı karlı olmayandan, zararı zararsızdan, doğruyu yanlıştan ayırmanın hepsine birden akıl diyoruz. Doğru. Bu ayrı bir melekedir. Mesela insan çok zeki olabilir ama bakarsınız hayduttur. O zekasını toplum aleyhinde kullanır, psikopattır, antisosyaldır. Bunun örneklerini görüyoruz, mesela bazı dolandırıcılar var. Öyle ustalıkla, öyle zeka isteyen yollarla insanları dolandırıyorlar ki, halbuki o zekayla başka işler yapsalar helalinden geçimini daha güzel yolla kazanabilirler. Ama adamların zekaları değişik işliyor. O yüzden farklıdır şey olarak. Ayhan hocamız herhalde zamanın en zeki insanlarından biriydi. Ben onu yakın tanıma fırsatı buldum. Bir defa kendisi hem psikiyatristi, hem üniversite hocasıydı, hem bestekardı.
0: Bestekarlığı da vardı.
1: Bestekarlığı da var tabii. Hmm. Söz yazarıydı aynı zamanda.
0: Şairliği de vardı.
1: Edebiyatçıydı. Türk Edebiyat Vakfı'nın
0: Ahmet Kavaklı
1: Rahmetli'nin yardımcısıydı.
0: Evet, evet.
1: Yazardı, kitapları vardı. Onun dışında
0: çok yönlü bir
1: şey. Teknolojik yönden de şeydi. Mesela bir radyo bozup tekrar yapabilirdi. Radyo Allah şeyi vardı. Şimdi psikiyatride kullanılan elektroşok ve Faraday aletleri vardır. Faraday işte vücuda hiç kullanılmıyor ama elektrik sürülerek insanı uyarma anlamını taşır. Elektroşok aleti de insanın bu şakaklarından elektrik verir belli bir dozda. İnsanın o an bilinci kaybolur. Bir süre sonra kendine gelir. Suni bir epilepsi ya da yapay bir sahra nöbeti oluşturulur insanda. Bu pek çok psikiyatrik hastalıkta faydalıdır yani şey olarak. Mesela ağır depresyonlarda, ağır agresyonla seyreden manik hastalarda ve bazı başka durumlarda faydalıdır. Bu elektroşok aleti Türkiye'de yoktu. Ayhan Songar mesela bunu üretti. Hmm. Öyle de teknolojiye hakim bir zattır. Şimdi benim muayenehanemin açılışına gelmişti o. Kaç yılıydı? 1990'lı yıllarda herhalde. Bilgisayarlar yeni çıkmıştı. Ben de tabii bilgisayar aldım, masaya koydum ama kullanışını hiç bilmiyorum. Nerede bunun klavyesi falan dedi. Klavye nedir onu da bilmiyorum o zaman. Hemen buldu, açtı, başladı böyle bilgisayarla oynamaya. Düşünün yani o yaşta şey yapmaya başladı. Bilgisayara hakim bir zattı yani. Yani çok nüktedandı, cömert bir insandı. Çok yemeğini yedik, çayını içtik. Çok hoş sohbet bir insandı. Bilmiyorum, çok değişik özellik. Adli psikiyatrinin de Türkiye'de kurucularındandır kendisi. Şimdi ben Adli Tıp Kurumu'nda görev yapıyorum. Mesela ben ondan sonra devam ettirdim ayrıldıktan sonra. Hocamın devamı olmaktan da mutluyum orada.
0: Ne güzel.
1: Hocam o işe hakimdi ve bu işlerin psikiyatrinin, adli psikiyatrinin ders kitaplarını yazmış bir insandır. Bu konuda iki yayınları yapmış bir insandır.
0: Hocam Mazhar Osman'ı da görmüş mü?
1: Görmüş tabii Mazhar Osman'ı.

0: Osman'ın talebesidir. Hatta Mazhar Osman'la bir hikayesi var. Geçen şeyde de çıktı. Bir dergide ben de kitabımı almıştım. Ayhan Songar'la ilgili bir kitabım var. Orada Mazhar Osman diyor ki sana bir görev veriyorum diyor. Ayhan diyor da Ayhan o zaman tabii ücretsiz çalışan volonter durumunda bir asistan. O zaman ilk başta da öyle çalışıyorlar.
1: Evet, gönüllü yani.
0: Git diyor falanca yerde bir büro var. Oradaki diyor falanca kişiyi ziyaret et diyor. Rahmet Ayhan Hoca diyor gittim bir terzi ofisi diyor. Ofis şeklinde. Söylediği kişi de diyor terzi olan kişi yani. Demiş geç şöyle demiş. Hemen ölçümü aldı benim diyor. Ne oluyor dedim diyor. Hoca diyor sana bir elbise ısmarladı. Ölçüyü aldı. O zaman hazır elbise yok.
1: Yoktu doğru.
0: Güzel genç insansınız bana tabii. Göre ama çocukluğumda hatta gençliğimde de bir terziler çok yaygındı. Şimdi çok kalmadı yaygındı, artık. Evet. Dikilirdi yani böyle hazır dikilirdi, elbiseler doğru. Yoktu. Ayhan Hoca'ya bir takım elbise ısmarlamış. Mazhar Osman. Tabii onun şeyi Mazhar Osman da çok derin evet, ve evet. Şey bir insandı. Öncü bir insandı. Evet. Ve maalesef böyle insanlar hakkında bizim Türk toplumu hafızamız zayıf insanlar. Böyle batıda yaşasa bu insanlar var ya heykeli onlarca heykeli. Kitap yazılır, doğru, tez doğru. Yazılır üzerinde. Gerek Mazhar Osman'la ilgili gerek Ayhan Songar'la ilgili tek kitap benim yani. Bu da benim açımdan sevindirici olabilir ama toplumumuz açısından üzücü bir olay. Şey olarak.
1: Vefa, bir de vefa tabii.
0: Evet, evet. Yani
1: öğrencisi olarak.
0: Onlar hakkında çeşitli kitaplar yazmak lazım şey olarak.
1: Kesinlikle.
0: Ayhan Songar'la öyle şeyimiz vardır. O hem zeki de hem akıllı bir insandı.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Aklı konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'de akıl deyince akıl hastalıkları aklımıza geldi. Dolayısıyla Mazhar Osman'ı ve Ayhan Songar'ı rahmetle andık ve öğrencisi Sefa Saygılı hocamız. Evet, hocam tabii sizin de şu andaki çalışma alanınız da akılla ilgili.
0: Evet, evet.
1: Özellikle daha geniş bir perspektiften bakıldığında.
0: Yani gerçekten toplum için faydalı olan insanlar akıllarını ya da zekalarını iyi kullanan insanlardır. Biraz önce bahsettiğiniz insanın zihinsel çeşitli güçleri vardır. Yani fonksiyonları vardır zihnimizin. Bu kafatasımızda taşıdığımız beynimiz malumunuz 1300-1400 gram kadar geliyor ve 100 milyar civarında nörondan yani sinir hücresinden oluşuyor. Nöronlar sadece beyinde yer alıyor. Ve bağırsaklar gibi veya uzayan vücudumuzdaki sinirler gibi yerde yer alıyor ama sinir sisteminin merkezi olan beyin nöronlardan oluşuyor ağırlıklı olarak. Tabii glia hücreleri falan da var. Bu 100 milyar sinir hücresinin her biri de 1000 ile 10 bin başka nöronla bağlantı halinde. Yani şöyle bir yumruğumuzdan biraz daha büyük olan beynimizi düşündüğümüz zaman orada 100 milyar sinir hücresi, 1 trilyon glia hücresi var. Nöronlar arasında 10 bin bağlantı olsa 10 bin çarpı 1 milyar, 100
1: korkunç
0: milyar.
1: Bir şey yani.
0: Korkunç bir rakam yani dünyadaki atomlardan bile fazla neredeyse evet. Bağlantılar var. Beynimiz bu kadar muhteşem bir organ ve kainatın en mükemmel, en muhteşem organını biz kafamızda taşıyoruz. İşte bu beynimiz sayesinde biz akıl oluşuyor ortaya. Beynimiz sayesinde biz bilinçli oluyoruz. Zekamız oluyor. Hafızamız oluyor. Beş duyumuz beynimiz sayesinde görüyor, duyuyor.
1: Evet.
0: Muhakememiz beynimiz sayesinde oluyor. İşte akıl da beynin bir fonksiyonu şey olarak. Evet. Ve aklımızı iyi kullanmamız lazım. Akıl bir de şeyde geçiyor bizde akli denge olarak. Özellikle akli dengesi olmayan insanların ceza ehliyeti, medeni evet. Ehliyeti.
1: Dini de olmaz denir değil mi hocam?
0: Dini de olmaz denir. Evet.
1: Aklı olmayanı.
0: Dini de olmaz. Mesela yaşlılıkta yaş 65'i geçince noterlik veya tapuda yapan, tapu işlemleri yapan insanların akli denge raporları istenir. Çünkü insanlar o yaşlarda kandırılmaya, ikna edilmeye, telkine yatkındırlar. Bir insan gelir malını mülkünü elinden alabilir onun bir imzayla. O yüzden ondan o rapor istenir ve biz akli dengeler için rapor veririz mesela bakarız. Diyelim bir malını satacak değil mi kişi?
1: Evet.
0: Sorarız mesela o malı niçin satıyorsun? Ne kadar eder? Acaba piyasa şartlarına uygun bir fiyat söylüyor mu? Satış için mantıklı bir sebep var mı? Günü, ayı söyleriz. Cumhurbaşkanımızın adı nedir? İşte bayram yakınsa hangi bayrama yakınız? Günlerden nedir? Salımı, çarşamba mı? Bunların hepsini sorarız.
1: Yani, akıl testi bu
0: yani. Akıl testi yaparız yani evet. Bu evet. Zekadan ayrıdır. Yani zekası düşük de olsa insanlar akli dengesi yerindeyse bilir bunları.
1: Doğru.
0: O şekilde değerlendiririz. Yani akıl olmazsa olmazımız bizim.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten ben böyle psikiyatrik rahatsızlığa girip de düzelen hastalardan hep onu işittim. Hocam akıl büyük nimetmiş. Şimdi anlıyorum. Bütün her şey devreden çıkıyor.
1: Doğru.
0: Değerli hocalarım, yani
1: kesinlikle.
0: Şey olarak insan sağ solu bilemiyor, zararını karını bilemiyor, menfaatini idrak edemiyor, zavallı bir varlık durumuna düşüyor. Ve hocam bizim hayvanlardan en büyük farkımız akıldır yani.
1: Kesinlikle.
0: Onlarda
1: kesinlikle.
0: Evet, kendilerine göre bir zeka vardır, bir bilinç vardır, etrafı tanıma vardır, ama onlarda akıl yoktur. Yani çok değerlendiremezler her şeyi. Ve insanlar bu akıl sayesinde medeniyetleri geliştirirler, nesilden nesile aktarırlar. Daha önceki şeylerimizden birinde programda mesela kültürden bahsettik.
1: Evet.
0: Birkaç hafta önce. Mesela kültür de akıl sayesinde aktarılır toplumlarda. Doğru. Yerler. Akıl olmazsa kültür de olmaz.
1: Kültür de olmaz. Doğru.
0: Yani o yüzden akıl nimeti çok önemli bir nimet.
1: Ve evet.
0: İnsan olmanın da temellerinden birisidir akıl.
1: Kesinlikle.
0: Olarak. Yani bir olayı anlama, düşünme, bilinçli bir şekilde yorumlama, doğruyu yanlıştan ayırma, isabetli karar verme, hepsi akıllı olan bir şey yani. Akıl öz Türkçe'de us kelimesiyle karşılanıyor, ama mesela uslu derken bir çocuğa
1: çok da tutmadı ama us da yine kullanılıyor.
0: Ama gene evet, de evet. Kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bu us. Da bizim kelimemiz ama evet. Akıl kelimesi çok daha kapsamlı, çok daha derin, çok daha geçmişe dayanan bir kelime.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir de akılla ilgili bazı deyimler var. Ondan da ben bahsetmek
1: buyurun,
0: istiyorum.
1: Buyurun.
0: Mesela akıl yürütme deriz.
1: Evet.
0: Burada bilinenlerden yola çıkarak yeni sonuçlar, bilgiler elde etmeye sürecine akıl yürütme diyoruz mesela. Akıl vermek, mesela sıkıntıda olan bir insana yol göstermek, rehberlik etmek, ona tavsiyede bulunmak akıl vermek anlamında.
1: Evet.
0: Ombudsmanlık bir deyimiyle.
1: Doğru.
0: Bir başkayla. Danışmanlık. Akıl tutulması var bir de. Mantıklı kararlar alamama, bilincin veya mantığın geçici olarak devre dışı kalmış gibi görülmesi. Bazen yoğunluktan, stres birikiminden, üzüntülü, stresli olayların, travmatik olayların bizi istila etmesinden aklımızın tutulduğunu hissederiz. O an sanki düşünemeyiz. Yani neyin, nerede yapacağımızı bilemeyiz. Neyse ki insanların dostlarının olması, samimi arkadaşların olması burada devreye girer ve o sayede
1: eyvallah.
0: Bir çıkış yolu olabilir, ama akıl tutulmasında doğru yolu bulabilmek için de akıl lazım insana. Akıl böyle bir şey.
1: Evet. Efendim teşekkür ederim. Bu kadar detaylı bir inceleme oldu, izah oldu. Bir kere aklımızla sorgulamalıyız. Her duyduğumuza hemen inanmamalı, araştırmalıyız. Ön yargılardan kaçınmalıyız. Karar verirken kişisel duyguları ve peşin hükümleri bir kenara koymalıyız. Bilgiye dayanmalıyız. Aklımızı boş iddialarla değil, gerçek ve kanıtlanmış bilgilerle beslemeliyiz. Denge kurmalıyız. Aklımızı sadece mantıkla değil, vicdan ve etik değerlerle birlikte çalıştırmalıyız. Şimdi akılla ilgili de tabii akıl bir çalışma da alanı, aynı zamanda bilimin de en önemli alanı. Mesela Platon akıl hakkında akıl ruhun yöneticisi olarak görür. Ona göre akıl arzuları ve öfkeyi kontrol etmelidir. Bu açıdan felsefi düşünce böyle, ama psikolojik açıdan Sefa Bulut Hocam nasıl görürüz aklı? Aklımız ne işe yarar? Fonksiyonu nedir?
2: Zeka var olan bir potansiyel. Hani arabaları değerlendirirken diyoruz ya 70 beygir gücü, 80 beygir gücü gibi.
1: Evet.
2: Hani insanı da öyle düşünebilirsiniz. 130 zekalı, 130 IQ'su var, 140 vesaire dahi derecede zeki. Zeka bir potansiyel, akıl onu kullanabilme gücü. Çok
1: evet.
2: Zeki olabilirsiniz ama onu kullanamayabilirsiniz. Hocanın biraz önceki örneklerinde olduğu gibi. Ya da orta dereceli ya da sınırda zeki olabilirsiniz ama bunu çok güzel kullanabilirsiniz. Hani biz öğrenciler için de diyoruz. Özellikle sınavlara çalışan öğrenciler için de diyoruz. Hani çok zeki olabilirsiniz ama çalışmak önemli. Çalışarak öğrenebilirsiniz. Belki birisi 5 dakikada çalışarak öğrenir. Siz 15 dakikada çalışarak öğrenirsiniz. Çalışmak, emek sarf etmek, yaptığı işi takip etmek, üstüne düşmek, zamanı güzel kullanmak, aklını kullanmak önemli.
1: Evet.
2: Bence eğitim dünyamızda ihtiyaç duyduğumuz şey çocuklara eleştirel düşünebilmeyi öğretebilmek. Hani bir olayın ABC farklı planları olabilir. Tezi olabilir, antitezi olabilir, bir şeyin ABC planları olabilir, bir şeyin tam tersi ne olabilir, en kötü durumda ne olabilir, en iyi durumda ne olabilir, SWOT analiz dediğimiz bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

0: kendi davranışlarıyla ilgili ya da bir yatırımla ilgili, bir proje ile ilgili avantajları, dezavantajları neler? Hedef koyma becerileri, kısa süreli hedefler, orta süreli hedefler, uzun süreli hedefler nelerdir? Ya da işte bunun ne kadar zaman çizelgesi kullanma, time management, zamanı öğrenme. Bunlar hep aslında aklımızla yapabildiğimiz şeyler. Akıllı insanlara, öğrencilere aklını kullanabilmeyi, zihinsel yeteneklerini kullanabilmeyi öğretmeliyiz. Eleştirel düşünce dedik, bunu yapmaları, düşünmeleri, yazmaları gerekir. Bir şey daha farklı nasıl yapabiliriz? Bu problemi nasıl çözebiliriz? Ya da evde bozulan bir makineyi nasıl tamir edebiliriz? Belki her şeyin uzmanı olmayabiliriz ama bir deneyelim bakalım, bir görelim bakalım. Belki de basit bir şeyle, basit bir tuşla, basit bir dokunuşla bu çözülebilir. Yani akıl aslında aklı kullanabilmek, inisiyatifi ele alabilmektir. Korkmamaktır, girişimci olmaktır, bir şey denemektir. Bir deneme, iki deneme, üç deneme, beş deneme olmaktır. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Tesla bu, Edison diyorlardı aslında elektriği Tesla bulmuş. 300. mü 500. mü denemesinde o ampulü ancak yakabilmiş. Aslında akıl sebatı da gerektiriyor. Sabırlı, azimli, dinamik bir şekilde beklemek, aktif bir şekilde sabırlı olmak. Yine duygularını, düşüncelerini kontrol edebilmek, her şeyi her yerde söylememesi gerektiğini öğrenebilmek. Yeri geldiğinde hani kendi sırrını ve başkalarının sırrını da tutabilmek. Akıl aslında pek çok özelliği, pek çok zihinsel, duygusal özelliği işleme sokabilmek, aynı anda bilgisayar hafızası gibi, hard diski gibi kullanabilmek. Biz hani hedefimiz o. Zeki çocuklar, düşünebilen çocuklar, girişimci çocuklar, atılgan çocuklar hedefliyoruz. Çocuklar, gençler böyle hedefliyoruz. Aklını kullanabilen gençler hedefliyoruz.
1: Evet, ne güzel şeyler söylediniz.
2: Evet. Burada ben bir konuya da yalnız işlerlik kazandırayım. Evet. Böyle akıl çok önemli ama aklı da putlaştırmamak lazım. Özellikle Henry Bergson diye ünlü bir filozof var bildiğiniz gibi.
1: Evet. Evet.
2: Kendi Yahudi kökenli bir filozof. Bu akıl yerine sezgiyi ön plana çıkardı. Dikkatleri ruhçuluğa çekti. Bu metafiziği güçlendirmeye çalıştı ve materyalizme karşı çıktı Bergson.
1: Evet.
2: Bergson sezgiciyle zekadan ve akıldan ayrı bir bilme gücü olarak sezgiyle doğrudan doğruya ve bütün halinde yaşayı ve özünü bilebileceğimiz sürdü. Yani sezgi de lazımdır. Sadece akılla olmaz dedi. Dedi ki alem sonsuzdur, zihin ise sınırlıdır. Hakikat akılla değil, sadece akılla değil, sezgi ve insiyakla, yani insanın içgüdülerle kavranabilir. Akıl fenomenlerle, yani gerçeğin dış görünüşüyle uğraşabilir. O görüntülerin gerisindeki realite ancak sezgiyle kavranabilir dedi. İlim ve metafizikte büyük icatların çoğunun sezgiden doğduğunu ileri sürdü. Yani sırf akılla olmaz bu iş dedi. Bergson'a göre bilim ancak dinamik bir tecrübe olan, dedi ki hareketi sembolleştirebilir, bunu izah edemez. Bergson soruyor, şöyle diyor: hiçbir kimse fikrin azametini ölçemez. Bir heyecan hararetin kalori miktarından mı oluşmuştur? Hürriyet uğrunda hayatlarını veren insanların şecaati, cesaret hislerinin uyarılması gibi telakki edilebilir mi? Yani akılın da gücü sınırlıdır. Onun gücü bir yere kadardır diyor ve başka şeyler lazımdır üzerine. Diyor ki bir çocuk nasıl mama aramak ihtiyacında ise insan da Allah'a aramak ihtiyacındadır. Yine bir sözü şöyle: biz insanların iç asaletinden hiçbirini beyinde bulamayız. Yani beyine baktığımızda beyin mekanik bir şeydir, can ve ruh taşımaz. Beyin miktar unsurlarını devamlı olarak ve kesinlikle cem eder fakat bunları yaratamaz. Hiçbir makina bir sürü boyaları birbirine katarak Leonardo da Vinci'nin son yemek tablosunu veya İngilizce alfabeyi yan yana koyarak Milton'un kaybolan cennet eserini ortaya çıkaramaz. Allah inatıyla ortaya çıkarılan her işte beyin aciz ve idraksiz bir yardımcıdır ancak. Sanat ve tabiattaki büyük şaheserler ve bütün şaheserlerin şaheseri olan insan beyin ile kavranamaz, o ancak ruh benlik ile kavranabilir diyor. Tabi Bergson bu görüşüyle pozitivizme, materyalizme, komünizme büyük bir darbe indirdi. Akılcılara, her şeyi aklın hükmü altında görenlere, rasyonistlere cevap verdi. Ona şöyle bir itiraz geldi. Onunla bahsederek bitireyim mi bu konuyu? Sen dediler hiç şüphesiz aklı yıktın. Fakat bunu yine akılla yaptın.
1: Doğru.
2: Metodun aklidir senin. Yani aklın yine rehberliğini gösterir. Yani dedi ki o aklın yıkılışındaki payı yine akla isnat edilerek, akıl yine tahtına oturtulmak istendi. O zaman Bergson onlara şu tarihi cevabı verdi: Eğer dedi ben akıllı akılla yıktıysam, demek aklın son durağı, nihai gayesi intihar ve aczini itiraf etmekmiş dedi yani.
1: Yani bir burada aklı yani mutlaklaştırmamak
2: lazım. Aklın yanına manevi değerleri, içsel değerleri, dini Allah inancına katmak lazım.
1: Efendim teşekkür ederim. Şimdi sevgili hocalarım, akıl ve duygular sıkı bir bağ içinde. Eskiden duyguların aklın düşmanı olduğu düşünülürdü. Modern bilim ve felsefe bunun yanlış olduğunu gösterdi. Akıl pusuladır, duygular yakıttır, birlikte çalışırlar. Şimdi efendim burada programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz, Sözün Dili programı. İki şairimizden de söz ederek programı kapatmak istiyorum. Birinci Necip Fazıl'ın, ikincisi Bahtiyar Vahapzade'nin akılla ilgili iki şiir. Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var diyor. Tabii çok felsefi bir şey, çok uzun uzun anlatmak lazım bu iki mısralık şiiri. Bahtiyar Vahapzade ise akıl başka, yürek başka. Birbirine benzese de yel başkadır, külek başka. Itırı da hoş, rengi de hoş, gül başkadır, çiçek başka.
2: Demek akıla yürek de lazım yani.
1: Evet, şüphesiz. Her diki yokuş bilme gel, her meyi meyhoş bilme gel. Her uçanı kuş bilme gel, kuş başkadır, böcek başka. Her derdine ortak benim, her ağrını ten bölenim. Sen çekensin, ben gelenim, gemi başka, yedek başka. Hakkın yolu öz yolumdur, eğilmeyen düz yolumdur. Hayırla şer sağ solumdur, şeytan başka, melek başka. Bir dileğe ben canlandım, kah kazandım, kah talandım. Ömrüm boyu haçalandım, akıl başka, yürek başka. Dilek oldu benim adım, pervazlandı kol kanadım. Yetmedi sabrım, inadım, amel başka, dilek başka. Efendim bu şiirimizde gerek Bahtiyar Vahapzade gerek Necip Fazıl, rahmetle analım her iki büyük şairimizi. Tabii akıl üzerine gerçekten söyleyecek çok şeylerimiz var. Onun için gelecek programlarımızda bu duygu konusunu, sezgi konusunu, zeka konusunu ayrı ayrı programlarımızda söylememiz gereken kavramlar. Şimdi efendim bir programımızın yine sonuna geldik. Sözün Dili programında son verirken bendeniz programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan, programımızın daimi konuk hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocalarımızla beraber, program yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yapımda Salih Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.

0: Bir soru, bir cevap. Trafik kazası yaptınız, ardından telefonunuz çaldı. Karşınızdaki kişi işlemleriniz için yardımcı olabileceğini söylüyor. Peki ona güvenmeli misiniz? Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Tursan Bağcı cevaplıyor.
1: Alo 193 aynı zamanda şikayet hattı olarak da çalışacak. Bu tarz kişiler size aradığında

0: kesinlikle bu tarz takip şirketleri. Bunlara kesinlikle güvenmeyin ve hemen 193'ü arayın. Şu numaradan arandım. Şu kişi aradı, şu kurum aradı. Ben de böyle böyle yaptılar. Verilerimi, kişisel verimi, yani bilgilerimi izinsiz ele geçirmişlerdi. 193 hemen bu kişiler hakkında gerekli düzenlemeleri yapıp ilgili kurumlara gerekli şikayetleri yapıp sizin adınıza arka tarafta hiçbir şey sizi rahatsız etmeden bunları takip edecekler. Lütfen ihbar edip bunlar hakkında gerekli işlemler yapılması gerekiyor. Ceza da almaya başladı bu kurumlar. SDDK mesela sel veri aykırılıktan bir hukuk bürosuna 400 bin lira para cezası verdi. Bir büro 2 milyon liradan fazla ceza aldı. Bir büroya uzaklaştırma alındı. Bütün dosyaları incelendi. Çok sayıda kişisel veri ele geçirildi, tespit etti. Veri başına 1 milyon lira para cezası var mesela tekrarında. Çok ciddi cezalar, yaptırımlar, hapis cezaları söz konusu. Çünkü hiçbir insan, siz de ben de ilginin böyle garip garip insanlara, ne olduğu belli olmayan insanlara benim onayım ve iznim dışında verilmesini istemeyiz. Güvenlik meselesi de yarın o gün bu tarz kişiler başka işlere de kalkışmaya başlayabilir. O yüzden bunları temizlememiz, hep birlikte halkımızla, tüketiciyle, sürücülerle hep birlikte bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede konuşması ve ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DAEŞ'e yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'deki soruşturmada FETÖ'nün ABD bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Interpol'un kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurgulayarak tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabetçi sektörler programı kapsamında 23 ilde 43 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını açıkladı.

0: açıkladı. Atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Bakan Kacur, enerji teknolojilerinde uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini de belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden devam ediyor. Sakarya Bilecik yolunun 20 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor. Sompalanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
3: Herkes buradan sen de gel Sompo'ya.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
8: Ne yapıyorsun böyle?
7: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
8: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
7: Reklamlar.
8: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta sevgisiz büyüyen insanların yetişkinlikte kendilerini onarmalarını konuşacağız. Yani kendilerini değersiz ve sevgisiz, yetersiz hissedenler özellikle çocukluk dönemlerinde farkında olmadan yaptıkları o kayıtlar sebebiyle yetişkinlikte acaba kendilerini nasıl toparlayabilirler? Bunun nasıl farkına varabilirler? Bunlar önemli. Ailelere baktığımızda gençliğin verdiği, acemiliğin verdiği sebeplerden dolayı çocukların küçüklüklerinde anne babalar ebeveynlikte zorlanabiliyorlar. Çünkü kişiler kadın ve erkek evlendiğinde evliliği oturtmak adına, eş olmak adına, bir düzeni sağlamak adına yeteri kadar tecrübeli olamayabiliyorlar. Bununla birlikte çocuklar da devreye girdiğinde aile olmanın zorluğu çocuklara da yansımış olabiliyor. Aileler ilk evlendiğinde maddi sıkıntıları olabiliyor, aile içi problemler yaşanabiliyor, karı kocanın birbiri ile sorunları olabiliyor, ekonomik problemler veya sağlık sorunları olabiliyor. Bir sürü sebepten dolayı gençler evliliklerini oturtana kadar hırpalanmış veya yoruluyor, düzeni oturtamıyor olabiliyor. Bundan kaynaklı olarak da çatışmalar, sürtüşmeler, gerginlikler, hastalıklar, kopuşlar, belki boşanmalar da çocukların küçüklük dönemine rast gelmiş oluyor. Bazı çocuklar kendi çocukluklarını, küçüklüklerini anlatırken anne babalarına ebeveynlik yaptığından bahsederler. Benim annem çok ağlar, çok üzülürdü, kendini savunamazdı. Onu ben teselli ederdim, onu ben korurdum, ona ben moral verirdim diye anlatırlar. Yine erkek çocukları da babam çok yalnızdı, hastaydı, onun işini ben yüklendim, okuyamadım ve babama destek olmak için kendimi harcadım gibi cümleleri duyarsınız. Fakat dönüp baktığımızda ailelerin de kasten bir şey yapmadığını, şartların o şekilde geliştiğini ve belki de tecrübelerinin olmadığını da görürüz. Siz anne babanıza sitem ettiğiniz onlar ne derler? Gençtik, cahildik, o zamanki şartlar böyleydi, biz o kadar biliyorduk diye en fazla söyleyebilecekleri cümleler bunlar. Bunlarla izah ederler. Çünkü gerçekten de onlar bildiklerini yaptılar. Ebeveynler bildikleri kadarıyla yol yöntem uygulayıp çocuklarıyla ilgilendiler. Yani bir dönem, özellikle gençlik döneminde maalesef tecrübesizlikten dolayı farkında olmadan ebeveynler çocuklarını hırpalayabiliyorlar. Şimdi buralara girdiğinde insanlar anne babalarını çok suçluyorlar. Onun yüzünden oldu, böyle dedi, bizimkiler şöyle yapsaydı bunlar olmazdı gibi yorumlara da çok fazla girilebilir. Fakat dediğim gibi insanlar kasten çocuğuna zarar vermek istemez. Onların da bildiği, tecrübesi, gördüğü o kadardı ve çevresel faktörlerden, belki ekonomik sebeplerden dolayı, belki sağlık sebeplerinden dolayı ancak o kadarını yapabildiler. İnsan öğrendiğini, bildiğini, gördüğünü yapar. Aileler de aynı şekilde kendi ailelerinden gördüklerini veya çevreden gördüklerini uygularlar. Bu sebepten dolayı da hataları görmek zaman alabilir. Sevgisiz büyüyen çocuklara baktığımızda kendilerini kötü hissettiklerini ve eksik hissettiklerini de görürüz. Yani sevilmeye çok layık olmadıklarını, değer görmeye alışık olmadıklarını, biri onlara iltifat ettiğinde de rahatsız olduklarını hep gözlemleriz. Diyelim ki kıyafetini beğendi birisi ve çok yakışmış dedi. Hemen kendini daha aşağı çekmeye çalışır farkında olmadan. Ya çok pahalı bir şey değil, şu ucuzluktan almıştım. Aslında önemli bir şey değil. Ben bu renkleri, tarzı seviyorum ama işte her zaman bulamıyorum. Oradan, pazardan, şuradan, uygun bir yerden aldım gibi kendini, beğenisini, zevkini küçümseyecek, küçümseme eylemiyle birlikte ifadede bulunur ve farkında olmadan bulunur. Sevgisiz büyüyen, sevgisini tam alamadığını düşünen kişilerde yetişkinlikte de kendini düşüren cümleleri çok kullandıklarını fark ederiz. Birinin övgüsünü hemen kendi üzerlerinde basitleştirirler, önemsizleştirirler. Halbuki karşı taraf gerçekten beğenmiştir, gerçekten güzel bir şey söylüyordur. Fakat o kişi kendine bunu bir türlü yakıştıramaz ve hep negatif bir şeyler, kendiyle ilgili olumsuz cümleler kuruverir, araya sıkıştırıverir. Yine bu insanlara baktığımızda hayır diyemediklerini görürüz. Hayır diyemeyen insanların sevilme, onay alma, takdir görme gibi ihtiyaçları vardır. Bu her insanda vardır ama çok fazla, herkesin
herkesin gönlünü yapmak isteyenler de bu ciddi ciddi göze batar. Hayır diyemeyen insanları da diğer insanlar çok kolay fark eder ve suistimale açık bir hale gelirler. Hayır diyemeyen insanların başkasının gönlünü yapma, başkasının hayatını kolaylaştırma ve takdir alma ihtiyaçları, iyi ki sen varsın, işimi yapıyorsun, teşekkür ederim, Allah razı olsun gibi cümleleri duyma ihtiyaçları çok yüksektir. Tabii ki insanlara yardım edilir, tabii ki destek olmak iyidir, fakat insanın sırtında

hayatına yük binecek şekilde istemediği halde, istemediğini gizleyerek ve hatta kendine sıkıntı olacak şekilde zorla karşının gönlünü yapmaya çalışma, hayır diyememe ciddi bir problemdir. Bunlarla birlikte şikayetler de artar. Hem hayır diyemez insanlar, bir başkasının gönlünü yapmak için kendini zora bırakırlar, şartları zorlarlar. Çünkü o takdire, onaya, iyi cümleye ihtiyaçları vardır. Arkasından da şikayet ettiklerini duyarsınız. Hem yapar hem şikayetlenir. Yaptığı kişilerden memnuniyetsizliğini arkadan ifade eder. Yüzüne konuşmaktan çekinir. Çünkü aynı zamanda kaybetme korkusunu da yaşar. Bu sebepten dolayı bütün korkuların, bütün duyguların karma karışık olduğu yerde sevgisizlik mi, yetersizlik mi, dışlanmışlık mı, haksızlığa uğramak mı, adına ne derseniz deyin, bütün olumsuz duygular hepsi birden tehlike ve korku oluşturduğu için insanlar kendini ortaya koymaktan çekinirler, tedirgin olurlar ve tereddüt ederler. İnsanların doğal olarak kendini ortaya koyduğunda kabul görmeyeceği duygusu çok fazladır. Yani ben orijinal halimle, doğal halimle, kendi fikrimle kendimi ortaya koyduğumda kimse beni beğenmez, kimse beni sevmez, dışlanırım, bu da bana ağır gelir gibi içsel bir ses farkında olmadan insanları donatır. Yani insanlar olumsuz duyguları tehlike olarak algılamaya başlarlar ve bir süre sonra kaygıları yükselir. Kaygı yükseldikçe de kafada kurmalar, senaryolar, daha sonrasına ilişkin kötü yorumlar ve kendi kendini doldurmalar başlar. Bir süre sonra buna alışan, bu sistemi onaylayan zihin çalışma temposu, düşünce temposu, yani oturmuş bir düşünce yapısı haline gelmiş zihinsel hareket bir süre sonra sıkıntı olmaya başlar. İnsanlar ya beni sevmezse ya beğenmezse diye kendimizden farklı farklı tavizler vermeye başlarız. Bu da bizim sırtımıza yük olarak biner ve farkında olmadan da stresli, gergin, kaygılı, ani patlamaları olan veya daha yakın hissettiğimiz çocuklarımız gibi, eşimiz gibi insanlara büyük tepkiler vermeye kadar bizleri götürür. Sevgisiz büyüyen insanlarda bir başkasına yaranma, beğenisini kazanma ihtiyacı da çok fazladır. Yani o beni mutlaka beğenmeli, o beni mutlaka takdir etmeli, o beni mutlaka sevmeli. Bu önemli bir etkidir. Sevgisiz büyüdüğünü düşünen veya sevgi yoksunluğu yaşayan insanlara yine baktığımızda birilerinin sevgisini, beğenisini aşırı önemserler. O beni beğenmeli, o beni sevmeli, o beni önemsemeli, yoksa ben kendimi değersiz hissederim gibi cümlesi olmayan, duygu yoğunluğunda sırf duygu hissederek bir psikolojik duruma girerler. Diyelim ki bir partner ilişkisindesiniz, nişanlınız, eşiniz sizinle bir şekilde mesafeli oldu ve siz bunu farklı yorumlamaya başlarsınız. Yani size az mesaj attıysa, size az arıyorsa, bu bazen komşunuz bile olabilir. Hemen kafanızda olumsuz bir senaryo oluşturabilirsiniz ve bu olumsuz senaryo yüzünden de acaba beni sevmedi mi? Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Acaba benimle ilgili kötü mü düşünüyor? Ne oldu diye paniklersiniz. Yani başka bir alternatif düşünemezsiniz. Alınganlık çok yüksek olur ve kendinizde suç ararsınız. Kaybetme duygusu çok yüksek olduğu için ne yapıp edip karşı tarafa sıkıntılı bir şekilde bağlanırsınız. Objektif değerlendirmeyi yapamazsınız ve her mesafede, her uzaklaşmada kötü senaryo kurmaya başlarsınız. Terk edilme korkusu yine anne babayla olan ilişkidir. Çocuk yeterli sevgiyi ve ilgiyi göremediğinde annesini kaybettiğini ve annesini sevmeyeceğini düşündüğü için o ilk 7 yılın kaygıları bir kenara kaydedilir. Yani biz bir şeyleri çocukken yaşarız, unuturuz ama duygu kalır. O duygu arka planda işler, bir kenarda sessiz sakin, yeri gelince ortaya çıkmak üzere kendini canlı tutar. O duygular adını zamanla değiştirir. Yani biz buna korku deriz, kaygı deriz, işte terk edilme endişesi deriz, öfke deriz, değersizlik deriz. O duyguların adı yaşadığımız olaya göre çok farklılaşır. Fakat asıl mevzu benim kendimi değersiz hissetmem. Bütün o daha önce bahsettiğimiz şema dediğimiz olumsuz duyguları bir yaşıyor olmam ve bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyor olmam asıl benim yaşadığım sorun. Çünkü hepsi bir araya geldiğinde ben zihnimde tehdit algılıyorum. Tehdit algıladığım için de korku ve kaygı üretiyorum. Ya beni sevmezse, ya beni beğenmezse, ya beni dışlarsa, ya başkasıyla daha yakın olup bana sırt dönerse gibi korkular çok fazla hayatında olur. Diyalog kurarken de, nasihat ederken de, bir başkasını yorumlarken de bunun üzerinden yorumlar. Sevgi depoları dolmadığı için, çocuklukta bunu tatmin edemediği için bunu herkesten beklemeye başlar ve özellikle de evlilik ilişkisinde bir kişiye odaklandığı için, eşine bu görevi verdiği için eşini de çok

ciddi şekilde yorar, hırpalar ve o sevgi deposu dolmadığından dolayı sürekli şikayetle ilgisizliğini yüzüne vurarak, beklentisinin karşılanmadığını ısrarla altını çizerek ifade ederek eşini zorda bırakır. Yani benimle ilgilenmiyorsun, beni sevmiyorsun, beni aramadın, beni sormadın gibi bir sürü şikayeti arka arkaya eşine yönlendirir ve eşi ilgilense de bunun neticesi olmaz, gezse de, tatile götürse de, hediye alsa da bir şekilde bu duygu tatmin olmaz ve dönüp dolaşıp aynı cümleler kurulmaya başlar. Çift terapilerinde görüyoruz, çiftlerden biri hep memnuniyetsiz ve hep sevilmediğine inanıyor. Beni sevmiyor diye iddia ediyor ve ben nereden anladığını, bunu nasıl keşfettiğini sorduğumda da kafasında bir şablonu var. Eğer beni seviyor olsaydı işte bana şunları alırdı. Kural var, şartlı bir sevgi var. Çünkü çocuklukta şartlı sevgi görmüş. Yani anne babasının gönlünü yaparsa, iyi çocuk olursa, onun hayatını kolaylaştırırsa sevildiğini bildiği için aynı şekilde sevmeyi böyle yorumluyor. Benim gönlümü yaparsa, benim hayatımı kolaylaştırırsa, beni hep bana iyi hissettirirse o zaman seviyordur. Ama bir kişiye verilen bu görev inanın çok büyük bir görevdir ve ciddi bir yüktür. Bir kişi bu kadar şeyi kaldıramaz. Karşıdaki insan da sıradan bir insan. Onun da duyguları var. Onun da hayatında zorluk var. Onun da iç karmaşası var. Yani bir insana bu kadar yüklenilmez. Bazen bu erkek olur, bazen kadın olur ama evlilik ilişkisinde veya iş arkadaşlığında bu kadar fazla beklenti evliliği de otomatik olarak hırpalar. Yine çift terapilerinde çiftlerden duyduğum serzenişler, şikayetler şu şekilde gelişiyor. Hocam, akşam eve geliyorum, yemeğimizi yiyoruz, sonra çayımızı, kahvemizi içiyoruz, günden bahsediyoruz. Günün içinde ne olduysa. Çok fazla da bahsetmiyoruz. Zaten her gün aynı. Her gün birbirinin aynısı olduğu için de ne yaptım bugün, ne olsun işte, işleri yaptık, geldik şeklinde. Fakat ben eşimi ikna edemiyorum. Sen herkesle konuşuyorsun, benimle konuşmuyorsun. Benim herkes dediği kişiyle konuştuğum iş konuları başka, evde eşimle konuştuğum, birebir konuştuğumuz konular başka. Çocuklardan konuşuyoruz, komşulardan konuşuyoruz, tatilden konuşuyoruz, alışverişten konuşuyoruz. Fakat benim dışarıda konuştuğum konuşma, iş konuşmasını aynı şekilde evde yapmamı bekliyor ve o zaman kendini değerli hissediyor. Yani herkesle konuştuğun gibi niye evde konuşmuyorsun? Çünkü ev benim dinlenme alanım. Konuşacağım şeyler iş olmamalı. Hakikaten de iş eve taşınmamalı. Ha özel bir durum olur, stres olur, onu eşle paylaşabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz veya çok üzgün olursunuz, onu da paylaşırsınız. Bunlar istisna ama iş arkadaşı gibi kendini lanse etmek, öyle o pozisyonda görmek gerçekten yorucu olabilir. Sevgisiz ve yetersiz hisseden insanlarda sürekli bir sevgi testi vardır. Karşıyı hep sevgi testine tutar ve pahalı pahalı şeyler alarak karşı tarafla irtibatı sağlamlaştırmak ister. Karşı taraf küçük bir hediye getirmiştir, minik bir jest yapmıştır veya bir kahve içmeye götürmüştür. Karşılığına daha büyüğü gelir. Ona daha fazla şeyler yapar. Pahalı pahalı hediyeler almaya çalışır kendi durumuna göre. Çok güzel yerlerde yemek yemeye davet eder. Farklı teklifler sunar. Niye? O kişiyi kaybetmemek uğruna fazla fazla fedakarlık yaparak bir nevi kendini garantiye almak ister. Yani fedakarlık dediğimiz kısım aktif olarak, yani kendini feda etmek olarak karşıdan onay ve sevgi bulmak adına, kalıcı garantili sevgi bulmak adına inanılmaz fedakarlıklar yapılır ve karşı taraf bunun cevabını vermediğinde, yani aynı minvalde karşılık vermediğinde bir süre sonra olay nankörlüğe kadar gider. Ben ona neler neler yaptım, ne fedakarlıklar yaptım, işte şu hediyeleri aldım, şunlar için ciddi ödemeler yaptım, kıymet verdim, değer verdim ama o bana hiçbir şey yapmadı şekline döner. Halk arasında denir ya, ayarında kalmak. Sevgide de, tepkide de, fedakarlıkta da hep ayarı lazım. Yani karşı tarafın ihtiyacı varsa bir şeyleri yapabiliriz. Özellikle bizden de talep ediyorsa, karşı tarafın ihtiyacı varsa, bizden bir ricada bulunmuşsa tabii deriz. Hiç kimse sizden bir şey istemediği halde siz büyük büyük şeyler yapıyorsanız, fedakarlık yapıyorsanız ve karşı tarafın talebi olmadan siz onun hayatını kolaylaştırmak istiyorsanız bir yerde bir sıkıntı çıkacaktır. Çünkü karşı taraf bunu sizden talep etmedi. Siz gönüllü olarak yaptınız ve gönüllü olarak yaptığınız şeyin karşısında aslında bir beklenti var. Bu beklenti yüzünden de siz
kırılmaya müsait, hassas davranmaya müsait olursunuz. Kırılan, bozulan, hemen incinen, alıngan insanlara bakın. Çok aşırı hassastırlar, narindirler. Karşı taraf kendini bile düşünmeden o kişiler karşıyı düşünürler. İnanılmaz karşı tarafın hesabını yaparak hareket ederler. İnanılmaz boyutta hep karşı tarafın memnuniyeti, ne düşüneceği, ne yapacağı.

0: onun üzerine planlar kurulacağı şekilde yol alınır. Ve mümkünse kimseden yardım alınmadan karşı tarafın gönlü yapılmaya çalışılır. Yani zayıf görünmemek, güçlü görünmek, sevilmek, becerikli olmak, birinin hayatını kolaylaştırmak, onay almak, takdir almak, bunlar kişi için, insanlar için çok önemliyse inanılmaz şekilde kendilerini zorda bırakırlar ve adı olmayan duygular içinde kıvranırken dışarıya harika, mutlu, güçlü, sevecen ve insanlar için koşuşturan bir tablo çizebilirler. Ama evde, daha doğrusu özelinde kendi başına kaldığında da mutsuz, huzursuz, memnuniyetsiz, yalnız, özellikle yalnız hissetmeleri yakalarız. İnsanlar yalnız hissettikleri için yalnız kalmamak uğruna yapmadıkları şeyler yoktur. Yani yalnızlık hissi aslında kalabalıklarda geçebilen bir şey değil. Yalnızlık kısmı kendinin bir yere ait olmayışı yine dediğim gibi çocuklukla alakalıdır. Çocuklar anne babalarından onay görmediği için, takdir görmediği için, sevgi depoları dolmadığı için bir nevi sevgi dilencisi olurlar. Yetişkinlikte de bunları gözlemlersiniz. Yine akran zorbalığında, okulda olan sorunlarda veya bir çocuğun körü körüne bir arkadaşına bağlanmasında, hiç itiraz etmeden arkadaşının her dediğini yapmasında da bu sevgi depolarının yetersizliğini görebiliriz ve çocuğun kendini değersiz hissettiğini de fark ederiz. Kendimizi savunmakta, fikrimizi söylemekte, kendimizi doğal ortaya koymakta sorun yaşıyorsak orada gerçekten duygusal anlamda bir eksiklik, yetersizlik var demektir. Yine anne babalara kızabiliriz, sitem edebiliriz, onların yüzünden diyebiliriz. Fakat belli yaştan sonra özellikle yetişkinlikte oralara sığınmanın artık bir anlamı yok. Neyin ne için olduğunu bilmek güzel, tamam, niye ben bunu yaşadım, niye bunu yapıyorum, anladım, güzel, ama bununla birlikte benim kendimi yönetme becerim ve kapasitemin olması lazım. Her ne kadar anneme kızgın olsam bile, her ne kadar babama kızgın olsam bile, bütün yaşadıklarımın sebebi annem babam olsa bile ben artık yetişkinim, bir şeylerin farkındayım ve ben kendimi disiplin edebilirim. Eğer bunda zorlanıyorsam bir destek de alabilirim. Yani yetişkin olmanın sorumluluğunu almamız lazım. Bizler 3 moddayız. Daha önceki programlarda bundan bahsetmiştim. Birincisi çocuk modu, ikincisi ebeveyn modu, bir de yetişkin modumuz var. Bizim yetişkin modunda kalabilmemiz için gerçekten emek sarf etmemiz lazım. Gerçekten bunun için çaba sarf etmemiz ve bunu öğrenmemiz lazım. Ben yetişkin modunu öğrendim, ne yapılacağını da biliyorum, tamam işi hallettim gibi bir şey değil. Bu sebepten dolayı benim yetişkin modunda kalabilmem ve yetişkinliği duygu boyutunda, düşünce boyutunda, eylem boyutunda oturtabilmem için zamana ihtiyacım var. Çünkü yıllarca ya çocuk modunda kalmışım veya ebeveyn modunda kalmışım. Ya ki mağduru oynamışım ya suçlamışım, bir şekilde üste çıkmaya çalışmışım. Yani bunları oturtmak zaman alacak şeyler. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Yetişkinliği de öğrenmem lazım. Yetişkin olduğumda kriz yönetimini de öğrenmem lazım ve benim alternatiflerle nasıl yol alacağımı bilmem lazım. Tecrübeye ihtiyacım var. İster istemez krizler, olaylar, sorunlar, üzüntüler, gerginlikler, adı her neyse, yaşadığım zorlantılar beni yetişkin yapacaktır. Ama orada yeter ki kaçamak haller olmasın, sürekli karşıya suça atan yaklaşımımız olmasın veya sürekli karşı yüzünden diye hedefe konulan yaklaşımımız olmasın. Çocuk modu ve ebeveyn modu bize en zorda koyan yönlerimiz. Bu sebepten dolayı oralara kaydığımızda hemen fark etmemiz lazım ve yetişkin moduna geçmemiz lazım. Yetişkin modu neydi? Çözüm odaklı düşünmekti. Olan oldu. Şu an sorunda patinaj yapmaya gerek yok. Sorunlarda gezinmeye gerek yok. Ne yapabiliriz? Ona bir bakalım diye yaklaşımda bulunmamız gerekir. Çünkü geçmişte veya gelecek kaygısıyla yaşarsak zihnimiz şu ana odaklanamaz ve şu andaki sorunları çözemediği gibi sistemi de oturtamaz. Zihine bir şeyleri öğretiriz. Düşünce yapısı ve duygu yapısını, eylem yapısını biz kendimize öğretiriz ve alışkanlık adı altında sürekli tekrar ederiz. Ve bunlar alışkanlığa döndüğünde gerçekten bizi zorlar. Gerçekten bizi yorar ve deriz ki yine halk tabiriyle can çıkar, huy çıkmaz. O kadar da kuvvetli olurlar. Biz mümkünse farkındalığımızı geliştirip minik minik bile olsa adımlar atmalıyız ve kendimizi yönetecek, disipline edecek, irademizi kuvvetlendirecek eylemlerde bulunmalıyız. Anne babamıza kızabiliriz. Bulunduğumuz şartlar iyi olmamış olabilir. Büyürken gerçekten ihmal edilmiş olabiliriz. Hakikaten farkında olmadan aileleri sinirimiz bize zarar da vermiş olabilir. Şiddete maruz da kalmış olabiliriz. Her neyse, olan oldu ve şu an ben ne yapmalıyım, nasıl yol almalıyım kısmına bakmam lazım. Çünkü benim annemin, babamın o zamanki öğrendiği, bildiği oydu. Çevresel faktörler onu gerektiriyordu. Şartlar öyleydi ve benim anne babamın kendi dertleri vardı. Kendi problemleri vardı. O sebepten dolayı beni göremediler, beni fark edemediler ve beni duyamadılar diyebilirsiniz. Anne babanın suçlu olması, sebep sonucu keşfetmiş olmanız sizi hala mağdur etmez. Bilakis mağduriyetten çıkmak için sorumluluk almanızı gerektirir. Yani yetişkin modunda artık problemi çözmeye gayret etmelisiniz. Evet efendim, bu hafta çocuklukta sevgisiz kalmış bireylerin yetişkinlikte yaptıklarını konuştuk. Yetişkinlikte zorlandıkları iletişim biçimlerinden bahsettik ve kendilerini gönüllü olarak nasıl mağdur ettiklerini, nasıl gönüllü olarak hiç kimse istemediği halde fedakarlık yapan ve kıymeti bilinmeyen kişi durumuna düşürdüklerini anlattık. Bir mailimiz var. Bizi dinleyen Burhanettin Karal Bey sağ olsun mail atmış ve Sevgi Kanalları programını dinlediği için tekrar buna benzer örneklerle dolu bir program daha yapmamızı istemiş. Çok teşekkür ediyoruz ilgisi için. Evet, programımızın sonuna geldik. Mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarımı söylemek istiyorum. Yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Zamanın getirdikleri.

0: reklamlar.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
6: Her ev güzel istikbalde.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
10: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
0: Reklamlar.
11: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programımızı Fahri Akıcı, Işık Işık'la birlikte hazırlıyor. Teknik yönetimde Oğuzhan Yılmaz, Semih Ballı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikteyiz. Programımızda bugün ilk konuğumuz Golden Visa alanında faaliyet gösteren Solena Grup kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ela Aydoğan Keskin'e olacak. İkinci konuğumuz da Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya, sürekli konuklarımızdan biri o da. Sorularımızı önce Golden Visa alanında faaliyet gösteren Solena Grup kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ela Aydoğan Keskine'ye soracağız. Sayın Keskine'ye hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız Sayın Hanım?
1: İyi, sağ olunuz. Biraz uzakta konuğumuz sevgili dinleyiciler. Sesimiz rahat ulaşıyor mu diye test etmek amacıyla da bu bölümü biraz uzatmaya çalıştım. Rahatsınız değil mi?
2: Gayet rahatız. Atina'dan merhaba herkese.
1: Ankara'dan, başkentten de selamlar. Yatırım denince akla artık sadece altın, döviz, gayrimenkul gelmiyor. Farklı yatırım araçları da gündemde ama son dönemde yaşadıklarımızdan sonra fon meselesi, risk meselesi, denetim, onların hepsinin ne kadar önemli olduğu da bir kez daha anlaşıldı. Bizim bütün bu yaşananlar ışığında hem ülkemizi düşünerek hem de dünyayı düşünerek yatırımın güvenli alanlarında yüzmek isteyenler için söyleyeceklerimiz neler olmalı? Parası olan o parayı nasıl koruyacak ya da bir şeylere erişmek isteyen o yatırımı nasıl değerlendirmeli? Trendler ne diyor bize?
2: Evet, çok güzel özetlediniz aslında. Bugün içinde bulunduğumuz durumu, gerek Türkiye gerek dünya genelinde yaşanan bu güven sorunu konusu herkesi farklı alternatiflere, farklı yumurtaları farklı sepetlere koyma ihtiyacını doğurdu. Benim yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılarına en önemli mesajım şu olur. Tabii ki Türkiye her zaman ülkemiz olarak birinci yatırımda birinci seçenek, senin birinci başında giren alternatif olacak. Ancak çocukları olan aileler, çocukları için bir eğitim anlamında ve bir B planı olması anlamında yatırımlarının en azından küçük bir bölümünü yurt dışında bir yatırım yaparak, gayet korunaklı, güvenli bir tapuyla bunu güvence altına alarak hem Euro bazında bir gelir hem de çocuklarına sağlıklı bir eğitim, Avrupa Birliği oturumu sahibi olarak, ki bunun hiç pasaporttan hiçbir farkı yok, bunu da biraz sonra değineceğim. Böyle bir alternatifi sadece küçük bir yatırımla koruma altına almaları ve bunu ömür boyu kendileri, çocukları, çocuklarının ilerideki eşleri, eşlerinin anne babaları ve çocuklarına uzanan dikeydeki tüm soy ağacını kapsayan bir oturum izniyle tüm Avrupa'nın içerisinde serbestçe dolaşım hakkına da sahip olun özgürlüğüne kavuşmaları anlamında önerdiğim alternatif olarak ortaya koyabiliriz.
1: Golden Visa nedir diyeceğiz o halde size, bunu biraz daha açmanız için.
2: Tabii ki bugün Avrupa Birliği'nin sunduğu son 13 yıldır 2013'ten bu yana çıkan bir program bu. Önce İspanya, sonra Portekiz, sonra Yunanistan'da başlayan bir program. İspanya ve Portekiz artık kapılarını kapattı. Portekiz'de çok küçük bir seçenek kaldı. Ki yatırım olarak bugün Yunanistan 3. dünya ülkesi dediğimiz Avrupa Birliği dışındaki tüm ülkeleri, bunun içerisine Amerika'yı da, Çin'i de katabiliriz. Bu ülke vatandaşları için çok müthiş bir fırsat oldu aslında. 250 bin euroluk yatırımla, yani bir gayrimenkul alarak kendilerini, çocuklarını, anne babalarını ömür boyu tüm Avrupa içerisinde serbestçe dolaşım ve yaşam fırsatı ve eğitim hakkı tanıyan müthiş bir program. Buraya gelmeleri gerekmiyor, kalmaları gerekmiyor. Herhangi bir zorunluluğu yok ama bu yatırımı yaparak öncelikle küçük bir daire alarak başlıyorlar. Ve 250 bin euroluk bir yatırımla aşağı yukarı aylık 800 euro gibi bir kira gelirini de kumbarada çocuklarının geleceği için biriktirme şansına sahipler. Ve aynı zamanda çocuklarını sadece Yunanistan'da değil, Avrupa'nın herhangi bir yerine rahatlıkla gönderebilme özgürlüğüne sahip oluyorlar. Bu anlamda hem kendilerini hem çocuklarını da uzun vadede güvence altına almış oluyorlar bir devlet planı olarak.
1: Evet, aslında bu belli bir birikime ulaşmış insanlar için bir seçenek oluyor. Farklı ülkeler dedik, 30'a yakın ülke dedik, değişiyor mutlaka meblağ ama oturum izniyle benzerliği, farklılığı, oraları da açıklayacak olursak ne söyleriz?
2: Şöyle, aslında aldığımız burada kişinin, ailenin 250 bin euroluk bir apartman, bir daire alarak almış oldukları bu oturma izni, pasaporttan hiçbir farkı olmayan bir oturma izni. Tüm Avrupa içerisinde geçerli ve bu kartı Yunanistan hükümeti değil, aslında Avrupa Birliği'nin programı olduğu için tüm Avrupa Birliği hakkı olarak sunulan bir program bu. Tek farkı pasaporttan, seçme ve seçilme hakları yok.
1: Evet.
2: Bu ülkede bir seçme ve seçilme hakkının olması da çok önemli olmadığı için bizim için, bizler için. Aslında bu kartla geledikleri kadar, geledikleri ülkede Avrupa Birliği içerisinde çocuklarını okullara gönderebilir. Yaz okulu, üniversite, lise vesaire ve geledikleri yerde de yaşayabilirler. Herhangi bir limitleri olmaksızın.
1: Şimdi bunlar güzel görünüyor yatırım yapmak isteyenler için ama yükümlülükler neler? Mesela tamam, aldılar 250 bin avroya bir daire, hangi yükümlülükleri var? Sonradan hani çok başımda ağrımasın diye düşünürse size hangi sorularla geliyorlar, ne yapmaları gerekiyor?
2: Burada en önemlisi şu, bu süreci kiminle yürütecekleri. Hı hı. Burada bizim bugüne kadar tabii 850'den fazla aileyi bu noktada Golden Visa, yani oturma izni sahibi yapan bir şirketin kurucusu olarak en önemli şey tabii ki güven. Türkiye'de yaşanan birçok sorun, evlerin teslimatı, evleri aldıktan sonraki yaşadıkları sorunlar, kiracı bulma, kiracı ilişkileri, vergi ödemeleri. Burada en önemli şey bu firmanın, onların bizi aldıktan sonra, oturma izni aldıktan sonra da yanlarında olduğunu bilmeleri. Çünkü biz, bizim gibi kurumların onlara önce kiracılarını bulma, vergilerini takip etme, ki buradaki vergiler de Türkiye'den çok farklı değil. Senede bir kere gelir vergisi, bir kere de emlak vergisi ödüyorlar. Yani çok düşük rakamlar bunlar aslında. Ama bunların takip edilmesi, kiracıyla olan ilişkileri, oturma izni kartlarının ileride kaybolması, düşürülmesi, çalınması ya da evlenmesi, çocuk sahibi olması, boşanması gibi yaşamın içerisindeki her türlü dinamiği takip edecek, onların yanında olduklarını gösterecek bir kurumla ilerlemeleri çok önemli. Ve en önemlisi de doğru bir avukatla, doğru bir hukuk bürosuyla bu süreci yapmaları. Burada yine isim, referans, güvenilir evet, bir kaynakla başlamaları en önemli şey. Çünkü günün sonunda herhangi bir daire almakla değil, doğru fiyata, doğru konumda, doğru bir yatırım yaparak başlıyorlar.
1: Özellikle çocuk vurgusunda da bulundunuz. Siz 18 yaş altı çocuklar için herhalde geçerli, değişebiliyor mu bu ülkelere göre? Bir de o oturum alındıktan sonra işte seçimlere elbette katılamayacağını siz de belirtmiştiniz. Sağlık hizmeti meselesi var bütün Avrupa'da, mesela Schengen dahilinde bir yerde bu işlemleri yaptırdıysanız. Sağlık gibi konularda, eğitim gibi konularda da faydalanabiliyorlar mı?
2: Tabii ki. Şöyle ki, birincisi Avrupa Birliği oturumu almanızın birinci koşulu, evi almanızla birlikte devlet size zorunlu olarak bir sağlık sigortası yapılmasını öngörüyor ki bu da senelik 100 euro gibi, 100 avro gibi aslında küçük bir rakam. Ama sizi tüm devlet hastanelerinde acilden de girseniz, herhangi bir ihtiyacınız da olsa sizi alıp karşılayacak bir sağlık hizmeti satın almış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu zaten koşul olarak sunuyor. Siz oturma izninizi alırken bu sağlık sigortasını da yaptırıyorsunuz. Hı hı. Senelik 100 euro. Ve bununla birlikte tüm ailenize, tabii her bir birey, kaç kişiyseniz, iki anne, iki anne baba, diğer dedeler, efendim çocuklarla, diyelim ki 7 kişilik bir aile olsun bu. 7 kişiyi de aynı şekilde kapsıyor. Gelsinler ya da gelmesinler, buraya gelmeleri durumunda devlet hastanelerinde onları karşı kapsayacak bir sigortaları olmuş oluyor. Eğitim konusuna gelince, eğer çocuklarını Yunanistan'da İngiliz, Amerikan, Fransız, İtalyan gibi herhangi bir okulda, ilkokul, anaokulu, lise, üniversite gibi bir yerde okutmak istiyorlarsa, yine de dili mukabilinde devlet kayıtlarını yaptırarak istedikleri okulda okutma lüksüne sahipler. Bu sadece Yunanistan'da değil. Hı. Diyelim ki burada Yunanistan'dan bir oturma izni aldılar ama çocuklarını İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da okutmak istiyorlar. Hollanda'da, İsviçre'de. Yani

0: bütün Avrupa Birliği ülkelerinin için geçerli çünkü bu. Dedikleri gibi serbestçe İstanbul'dan İzmir'e seyahat eder gibi rahatlıkla gidip istedikleri gibi çocuklarını yerleştirip rahatlayıp ev kiralayıp ya da yatılı okullara yerleştirip yeniden bir düzen kurabilme lüksüne sahipler İstanbul'da birlikte.
1: Evet, Türkiye'deki bir ev fiyatına diyebilir miyiz yeni yapılan evleri? Ankara geldi gözümün önüne. İstanbul daha farklı. Elbette kentlerden her birine göre değişiyor ama Türkiye'deki bir ev fiyatına demek mümkün herhalde sonuçta.
0: Kesinlikle mümkün ve ben 13 yıl önce bu süreçte çevremde yakın dostlarıma yardım ederek başladığım bu danışmanlık sürecini şu anda inşaat yapan 20'den fazla proje yapan bir şirketin sahibi olarak şunu söyleyebilirim ki yatırımcı profilimiz de çok daha dar gelirli ailelere kadar aslında indi. İnsanlar oradaki bir evini ya da yazlığını satarak euro bazında garantili bir şekilde, çünkü euro bazında bir kira aldığınız vakit ömür boyu anne akar ne kokar dediğimiz türden garanti bir şekilde, ki buradaki hukuk da son derece sağlam, kirayınızı alamamanız gibi bir risk.
1: Kiraya da verilebiliyor o evler.
0: %100. Evet. Bütün bu süreci bizim ekibimiz yönetiyor zaten. Bu da çok önemli. Aldığınız evle baş başa kalmıyorsunuz. Bütün sürecinizi emanet ettiğiniz bir ekip var aslında arkanızda. Oturum izninizi alıp arkanıza yaslanıp rahatlıkla seyahatlerinizi yapabilirsiniz. İş kurabilirsiniz. Çocuklarınıza burada yeni bir iş imkanı, bir hayat sağlayabilirsiniz. Ama öte yanda tapunuzu çekmecenize koyup kiranızı banka hesabınıza yattığında emin olup hayatınıza devam edebilirsiniz. Geri kalan bütün süreci burada bizim hak avukatımız ve mülk yönetimi yapan ekibimiz takip ediyor zaten. Kiracı ilişkileri, muhasebe hizmetleri, belgenizin ödenmesi.
1: Sayın Keskin'e son yıllarda zannediyorum epey de bir artış oldu. En çok tercih edilen ülkeler neresi? Siz şimdi Atina'dan bağlandınız yayınımıza. Komşu zaten, benzerliğimiz ortada, yakınlığımız ortada. Evet. Tatillerdeki durum ortada. Tercih ediliyor anladığımız kadarıyla. Bunun dışında hangi ülkeler yoğunlukla tercih edildi?
0: Şu anda bütün bu Avrupa Birliği içerisinde oturma izni programı veren birkaç ülkeden en başında geliyor Yunanistan. Ve hala en popüler ve en ucuz program. 250 bin euroluk bir daire alarak ömür boyu, bu çok önemli, ömür boyu. Çünkü Avrupa Birliği'nin verdiği bir program olduğu için herhangi bir şekilde efendim Türklere vermeyiz, Çinlilere veririz ya da efendim Amerikalılara veririz gibi bir ayrım olmaksızın ömür boyu aldığınız bir programla ben yine de rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bugün en çok tercih edilen program Yunanistan'dan yapılan alınan oturma izni programı. Ve biliyorsunuz Türkler Yunanları, Yunanlar da Türkleri çok seviyor. Aslında evet. Her şey politik sebeplerle aslında çerçeveye konulan
1: çünkü çok da benziyoruz ama zaten.
0: Evet, kültürel olarak yeme içme biliyorsunuz. Evet, İnsanlar sadece hafta sonu bir komşunun kıyısına feribotla geçip bir balığını yiyip karşıya geçip hayatlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla yine bir yatırım yapmak isteyen bu yatırımcı profilime kesinlikle Yunanistan'ı tavsiye ediyorum birçok açıdan.
1: Sayın Keskin'i söyledikleriniz önemli ama galiba çok çok dikkat edilmesi gereken bu işlere kalkışıldığında kimin ne çalışıldığı, çünkü dolandırılmamak meselesi. Kimi insan varını yoğunu yatırıyor, kolay değil. Hani kimi için çok kolay söyleniyor artık, milyonlar milyarlar da, ama çoğu insan için hiç kolay değil. Emeğiyle çalışan, biriktirmeye çalışan insan için hiç kolay değil. O yüzden yanlış kişilerin tuzağına düşmemeleri gerekiyor. Neye dikkat edecekler? Bunu nasıl anlayabilecekler? Son sorumuz bu olsun.
0: Şu çok önemli. Aracı kurumlar bu işte gerçekten bildikleri ve daha öncesinde bu işi yapmış olan arkadaşları varsa en önemlisi, ağzı yanan yanmayan, ama bugün geldiğimiz noktada o kadar çok insan var ki bu işi yaptığını iddia eden ama piyasayı bilmeyen. Dolayısıyla doğru kanal ve doğru avukat. Evet. Çok önemli. Eğer avukat ve kişi güvenilirse aldıkları evin teslimat süresi, alma koşulları, ödeme koşulları, bütün bunlar, hukuk burada çok iyi çalışıyor çünkü. Eğer avukatınıza doğru bir avukata emanet ederseniz kendinizi, başınızın ağrımasına imkan yok. Neden? Çünkü bu ülkedeki kanun çok net.

0: Avukatınıza verdiğiniz vekaletname ile birlikte birinci derece sorumlu kişi avukatınız. Her koşulda o sorumlu. Bu çok önemli. Bunu unutmamaları lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da avukatımız zaten bu sorumluluğu alan kişi olarak da sizi asla yanlış bir yere yönlendiremez. Çünkü önce onun lisansı ve başı yanar bu noktada.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin.
0: Rica ederim. Çok teşekkürler. Sevgiler. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. İyi akşamlar dileriz. Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Solena Grup kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ela Aydoğan Keskin ile telefonla görüştük. Hemen Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya'ya merhaba diyelim. Stüdyomuza yetişemedi. Ankara'da yağmur var. Trafikte biraz yoğunmuş. Mustafa merhaba.
2: Merhaba Selva Hanım.
1: TÜİK Eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Ne dedi?
2: Şöyle, TÜİK'te bu hafta çok fazla tarımla ilgili veriler açıklandı. En kıymetlisi ve bizim için gösterge olabilecek veri de tarım ürünleri üretici fiyat endeksi. Sevindirici bir haber var aslında baktığımızda. Ekonomik ve enflasyonu etkisi açısından Eylül'de bir önceki aya göre %1,99, yani %2 diyebileceğimiz bir rakam azalmış durumda. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %12,93, yani %13'e yakın bir artış var. Fakat ben burada baktığımda her zaman enflasyon rakamlarıyla kıyaslamaya çalışıyorum.
1: Evet.
2: Ve bir %1-2'lik bir artış civarında bir artış olmasına rağmen enflasyonda tarım ürünleri, tarım üfede bir düşüş var. Bu tarım sektörünün enflasyonu ilerleyen dönemlerde etkisinin azalabileceğini ve dolayısıyla bu ivmenin azalmış olmasıyla, o ivmeden bahsediyorum bu arada, enflasyon etkisiyle de enflasyonun da belki biraz daha gıda yönünden aşağı gelebileceğinin bir göstergesi olabilir. Fakat şöyle de bir durum var. Geçen senede bu aylarda Eylül, Ekim, Kasım aylarında bu tür düşüşler gördük ve ben o zaman da demiştim ki umarım yıl başından sonra, yani yeni fiyat artışlarıyla, zamlarla tabii doğal olarak asgari ücret başta olmak üzere, enflasyon etkisinin piyasaya böyle birden enjekte edildiği dönem olarak adlandırabiliriz belki yılbaşını. Onun etkisiyle bu artmaz demiştim. Geçen sene maalesef bir artış oldu. Sonrasında jeopolitik krizler, Hürmüz Boğaz zaten çok daha ciddi etkileri yaratmıştı. İnşallah bu ivme devam eder ve yılbaşından sonra da bu azalış ivmesiyle biz karşı karşıya kalırız. Ve de bu dediğim gibi bizim için önemli olan nokta hem üreticilerin daha rahat etmesi,
1: evet,
2: hem de genel çerçevede ekonomik, yani enflasyon etkisinin biraz daha aşağı yönlü olması. O vurgu da yapmış olayım. Birkaç tane sektör bazlı bilgi vermek,
1: evet,
2: gerekirse 1 Eylül'de su ürünlerinde avcılık sezonumuz açılmıştı. Tabii ki oradan bir düşüş gördük. %10'a yakın bir azalış etkisi var. Bence çok büyük bir etki tarım üfeye. Öte yandan biz de bir önceki konuğumuz için bir şey söylemek istiyorum. Evet, gidip komşudan balık yemek çok güzel bizim için, ancak bizim ülkemizde de çok güzel balıklar var. Onu da dinleyicilerimize aktarmış olayım.
1: Ama biraz önceki konuk balıktan daha büyük durumları anlattı. Golden Visa'dan söz ettik.
2: Ben kendi üreticimizin tarafında olduğunu
1: elbette. Bu arada iyi ki palamut bol Mustafa Çalkaya, yani balık yeniyor biraz.
2: Kesinlikle. Onu da ben su ürünleri sektörünü çok seviyorum. Çok da yakından takip,
1: evet,
2: ediyorum. Hakikaten hem geçen sene de öyleydi. Bu sene de böyle çok iyi sezonda. Tezgahlar çok güzel. Yani kırmızı et ve beyaz etin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, hele hele de bence vatandaşlar için bir kurtarıcı niteliği de var balık tüketmenin. Onu da belirtmiş olalım parantez içinde. Yıllık değişimde ise en yüksek grup meyve, sebze ve kavun, karpuzda görülmüş. Zaten yıl içerisinde fiyatların o tarafta üreticilerin maliyetlerinin yüksek olduğunda anlatmıştık. Öte yandan ben hemen hızlı bir şekilde TÜİK'in diğer açıkladığı verilere değinmek istiyorum. Tavuk eti üretimi açıklandı. Burada artış devam ediyor diyebilirim. 2 milyar 40 milyon bir tavuk yumurtası üretimi 2 milyar 40 milyonu geçti şu anda. Bu sektörümüz de iyi gidiyor. Böyle bu rakamın kıymeti şu anlamda önemli. Bir artış var. %21'lik bir artış. Neden? Önemli. Çünkü Ağustos'ta genelde tavuk yumurtasında artışımız olmaz bizim. Çünkü tüketim azalır. İhracat biraz daha düşer. tabiri caizse üretim tesisleri kapasitelerini biraz daha rölantiye alırlar. Bu artık sektörün iyiye gittiğini gösteriyor ki bu sene yumurta üretiminde ciddi ve satışında da ciddi bir artış olduğunu ben piyasada duyuyorum. İnek sütü miktarında da düzen

0: önemli bir artış var. O da devam ediyor. O da çok kıymetli. Burada bir parantez açmak istiyorum rakamlardan daha ziyade. Bizim ülkemizde artık gıda, değişen gıda tüketimlerine biraz ayak uydurmaya başladık. Konya'da ve çeşitli illerde çok ciddi fabrikalarımız var. Sütten süt tozu üretip bunu takviye edici gıdalara entegre ederek artık satışa sunmaya başladık. Ve sadece Türkiye değil, dünyada tercih edilen bir ürün haline geldi. Yani sütü artık sadece süt ürünleri, işte peynir, evet gibi ürünlerimiz var ama artık süt tozuyla da bu takviye edici gıdalara entegre olmuş şekilde de çalışabiliyoruz. Bu da ne kadar tarım sanayisinin ne kadar geliştiğinin ve buraya etki ettiğinde rakamlarda görebiliyoruz.
1: 2026 Dünya Gıda Forumu Roma'da başladı. Bugün yenilik yap, yarını besle temasıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Roma Su evet programına katıldı. Hangi açıklamalar geldi?
0: Şimdi şöyle, ben önce bu FAO ve Roma, işte Yumaklı Türkiye denkleminden başka bir şeyle yaklaşacağım. Öncelikle diplomasi alanında tarımda çok iyiyiz. Bakan Yumaklı artık birçok ülkede bir ses getirir hale geldik ama Roma ve FAO'nun bizim için ayrı bir önemi var. Bu sene seçim olacak bu dönem ve Sayın Mehdi Eker aday FAO Genel Direktörlüğü'ne. O tür buradaki o seçimdeki bağlantılar için bu tür görüşmeler ya da orada bulunmamız çok kıymetli. Onu söyleyeyim, yani o bizim Türkiye'de artık bir beklenti haline geldi. FAO'da biz bir Türk başkan görürsek anlayacağımız şekilde, yani dünyadaki bütün tarımla ilgili, bütün kuraklık, iklim değişikliği, su krizi gibi konularla ilgili Mehdi Bey orada çok daha iyi bir şekilde olabilir. Onu da söyleyelim öncelikle. Sonrasında tabii ki bizim suyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bakan Yumaklı da bunlara değindi orada. İşte kuraklık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmenin değil de riski önceden belirlemenin olduğunu, önemli olduğunu vurguladı. Ki buna ilişkin çok fazla çalışmalar yapılıyor zaten ülkemizde. Ancak benim şahsi kanaatim bir tık maalesef gerideyiz ya da doğa bizden çok daha hızlı tepki veriyor diyebilirim. Bazı yerlerde yetişemiyoruz. Mesela bugün işte klasik bir yağmur İstanbul'da, sabahtan akşama kadar bütün her yerde İstanbul'daki yağmurun çıkarttığı engeller ve sorunlar konuşuldu. Evet, bu bir tarımla alakası olmayabilir ama orada da önlem alamadığımızı ya da geç kaldığımızın bir göstergesi diyebilirim. Ancak sevindirici tarafımız şu, 10 yıla yönelik bir ulusal su planımız var. Bunlar ne kadar uygulanıyor? Etki analizleri ne oluyor? Evet, bunlar tartışılabilir, konuşabiliriz. Ancak bu planın yapılıyor olması bile bizim suya verdiğimiz önemi, hele de tarımda su kullanmana verdiğimiz önemin bence ciddi bir göstergesi. Ki yapay zeka ve teknolojinin de en çok kullanıldığı alanın tarım sektöründe su tarafı olduğunu da söyleyelim buradan. Bu da önemliydi. Bakan Yumaklı bunları aktardı kısaca ve COP31 Türkiye'de yapılacak. Evet. Kasım'da tekrar altını çizmemiz lazım. 9 Kasım'da başlayacak ve gerçekten Türkiye'nin tarım alanındaki diplomasisinin bir göstergesi, tarım ve çevre demek daha doğru, bir göstergesi olacak. Bu bizim bir sahnemiz olacak. Orada bir davetimiz oldu Bakan Yumaklı tarafından. Ben de çok iyi geçeceğini düşünüyorum bu ara. Çok ciddi hazırlıklar var COP31'e yönelik. Onu da aktarmış olayım özetle.
1: Tarım ve Orman Bakanı dedik, ormanlarla ilgili de bir haber var. Muhafaza ormanları ile ilgili. Hem ne olduğunu kısacık anlatalım hem de haberi verelim mi?
0: Tabii ki muhafaza ormanları aslında bölgeyi, yani ormanın olduğu yeri ya da ormanın olduğu bölgeyi, işte erozyona karşı koruma, oradaki sel risklerinin azaltılması, toprağın korunması, su rejiminin düzenlenmesi ve bence en kıymetlisi yaban hayatının desteklenme açısından kurulan farklı bir ağaç modeli diyebiliriz ya da bir bitki örtüsü oluşturma diyebiliriz daha anlaşılır hale gelmesi için. Bunun bir değişikliği, bir parantez açmak istiyorum. Orman yangını risklerinin en çok olduğu bölgelerde bu yangınların olası durumda diğer ormanlara ya da yerleşim yerlerine sıçramaması için bir set çekiliyor bu ormanların yakın yerlerine. Bu bahsettiğim hattı düşünebiliriz. Mesela orada da şu var, bence o da çok kıymetli bu arada, yani o ağaçlar hem daha zor yanıyor hem de söndürülmesi daha kolay. Bu tür ağaçlar nasıl orada yangınlar için tercih ediliyorsa, burada bu saydığımız özelliklerde işte toprağın korunması, su rejimi ve oradaki doğal bitki örtüsünün korunması için bir orman oluşturuluyor. Bunun bu yapılan çalışmaların devam ettiği vurgusu var. Çok kıymetli, kıymetli bizim için. Orman Genel Müdürlüğü zaten orman yangınlarının müdahale dışında aslında birçok çalışma alanı var ve gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Orman

Orman köylüleri başta olmak üzere verilen destekler, ormanda yetiştirilen diğer ürünler, mantar gibi çok fazla ürün var. Ve bu tür çalışmalarla gündeme gelmesi bizim aslında Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaları görmek açısından da çok kıymetli.

0: Anda sevgili dinleyiciler yürürlüğe girdi ama dediğimiz gibi bugün süre kalmadı. Hayvancılık meselesini, ki geleceğimiz açısından o da çok önemli tıpkı tarım gibi, bir başka programda Mustafa daha uzun konuşup daha uzun aktaralım derim ben. Bugünlük teşekkür edelim, olur mu?
1: Rica ederim tabii.
0: Görüşmek üzere, kolay gelsin.
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, son konuğumuz Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya idi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın buluşmak dileğiyle iyi haberler alalım. Hoşça kalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: reklamlar.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha Sompo'lanıyor.
3: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Sompo Expertise.
6: 12-19 Ekim tarihleri arasında Grundig KVA 8230 Delicia Kafi tam otomatik süt hazneli espresso makinesi 16.999 liraya. Tefal X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
0: Reklamlar.
12: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Anıl Çıtak, İhsan Bulut ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşüyor. Yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Şu dakikalarda İstanbul'da bizim bulunduğumuz noktada yoğun bir yağış var. TRT muhabiri arkadaşımız Çağla Gül Tuncer, Çağla Üregen artık telefon hattımızda. Çağla merhaba, hoş geldin yayınımıza öncelikle.
2: Merhaba, iyi
0: evet,
2: yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağla. Ankara'da hava şu dakikalarda nasıl sizin bulunduğunuz yerde?
2: Ankara'da şu anda

0: Yağış sonrasında aslında biraz trafik olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ancak yağış devam etmiyor şu an Çankaya bölgesinde. Hı hı. Yarın ve ertesi gün yağış olacağı söylenmişti meteoroloji tarafından.
1: Hı hı. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını da senden dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Seni dinliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürdü bugün. Erdoğan yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.
1: Evet. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın programıyla devam edelim istersen. Neler aktaracaksın?
0: Sabah saatlerinde bir programı vardı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde akademik yılı açılış töreninde konuştu. Dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından koparılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı köprük değildir ve olmamalıdır ifadelerini kullandı. Ayrıca ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi.
1: Hı hı. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından kurumun ve Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Bu haberin detaylarını da senden dinliyoruz.
0: Açıklama Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yapıldı. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, üst kurul üyesi veya rütüp personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir denildi. Bu tür taleplerinin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup titizlikle takip edilmektedir denildi.
1: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Bu haberin detaylarını da senden deniyoruz.
0: Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK verileri incelendi. Şüpheli ve bağlantılı kişilerin para trafiği araştırıldı. İfadeler, tanık beyanları alındı. Bilgi ve belgeler toplandı. Rüşvet, ihale, fesat karıştırma, suç geliri aklama suçlamalarıyla Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na soruşturma açıldı. Halk TV dahil sahibi olduğu tüm şirketler TMSF'ye devredildi. Mahiroğlu'yla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i yakalandı. Yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Mahiroğlu'nun alınan belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında rüşvet ödemesi yapıldığı ileri sürüldü. Mali Şube ekipleri Mahiroğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Halk TV'nin İstanbul'daki merkezinde arama yaptı bugün. Mahiroğlu'nun ortak veya yöneticisi olduğu şirketlere dair MASAK raporu da soruşturma dosyasında. Şirketlerdeki toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon lirayı aştığı belirtildi. Mahiroğlu'nun banka hesaplarında 459 ayrı işlemde 1 milyar 62 milyon 260 bin liradan fazla para girişi, 564 ayrı işlemde ise 1 milyar 118 milyon 591 bin liradan fazla para çıkışı tespit edildi. Başsavcılık Mahiroğlu ve yakınlarının banka hesapları ile

0: ilişkili oldukları şirket hesaplarına yönelik tespiti paylaştı. Mal varlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğuna vurgu yapıldı.
1: Çağla, son olarak bizden bir haberle noktalayalım istiyoruz. Geleceğin iletişimcileri ödülü neler aktaracaksın?
0: Bu yıl 12.si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması görkemli bir ödül töreniyle tamamlandı. Bu yıl 141 üniversiteden 2081 yarışmacı 2045 eserle başvuru yaptı. Yarışmacılar bir haftalık eğitim, söyleşi ve atölye çalışmalarının ardından finale ulaşmanın heyecanını yaşadı. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda bu yıl 133 eser finale kaldı. Salonu dolduran gençler ödüllerin açıklanmasını heyecanla bekledi. Final programında radyo yayıncılığı, haber yayıncılığı, görsel yayıncılık ve dijital yayıncılık alanlarının yanı sıra 15 Temmuz Destanı'nın 10. yılına özel toplam 15 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT'nin deneyimli muhabiri Recep Levent Öztürk de törende unutulmadı. Öztürk anısına hazırlanan video klip gösterildi.
1: Çağla, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri Çağla Üregen bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar herkese.
1: Teşekkür ederiz. Çok yoğun bir gündem var. Sizinle daha önce de çok konuştuğumuz önemli, çok önemli bir konuyu ele alacağız bugün, ancak terörsüz Türkiye sürecine dair kısa bir değerlendirme alarak başlayalım isteriz. Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Evet, terörsüz Türkiye aslında hani gündemde hep yürüyen bir süreç. Hı hı. Ama zaman zaman hani gündemin sanki daha örtülü bir gündem maddesiymiş gibi de ilerleyebiliyor. Bu aralar öyle. Ama şöyle diyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle hemen her çalışma masasında bu konu var. Ve kamuoyuna yönelik açıklamalarda da terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olarak yürüdüğünü, kendi odağında yürüdüğünü ve bu konudaki devletin kararlılığını defaatle tekrar ediyor. Hakikaten de öyle. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Irak'ın kuzeyinde Metine Baze bölgesinde 4 barınma alanı boşaltıldı ve bunu da güvenlik kaynakları teyit ettiler. Sürecin devam ettiğinin, terör örgütünün alanları boşaltmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Devlet Yılmaz'ın başkanlığında Milli Dayanışma Bütünleşme Koordinasyon Kurulu kurulmuştu. İki toplantı yaptılar. Alt komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar aktif. Herkes kendi alanında çalışmalarına devam ediyorlar. Meclis açıldı biliyorsunuz 1 Ekim'de. Hı hı. Ve mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. Partiler komisyona verecekleri üyeleri tespit ediyorlar. Bu da bir hani meclis tarafından sürecin takibi anlamına geliyor. MGK'nın zaten her toplantıda gündeminde bir takvim var. Hani Kasım sonu, Aralık ayı gibi bir takvim. Hı hı. Hala geçerliliğini koruyor. Siyasi dayanak olarak da aslında siyasetin işte meclisteki bu 467 oyla çerçeve yasanın çıkmış olması, bu koordinasyon kurulunun çalışıyor olması önemli veriler. Kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki %75 civarında bir destek sürüyor. Dolayısıyla yani çok kısa bir son cümlede özetlemem gerekirse, yasal zemini oluştu bu işin. Sahada da kamplar boşaltılıyor, teyit çalışmaları sürüyor. Dolayısıyla hani bu Suriye ve Irak'taki süreçlerinde olumlu, Türkiye'nin çizdiği rotada ilerlediğini görüyoruz. Pozitif bir gündem maddesine dönüştü çok şükür bu konu.
1: Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren sosyal ağ sağlayıcı tarafından

0: çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmelikle sosyal medya ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Çok konuştuk öncesinde de bu konuyu sizinle. Sosyal medyada şimdi 15-18 yaş arası için yeni kurallar geliyor. Bu yaş grubu E-Devlet'te bir yaş doğrulaması gerçekleştirecek. Canlı yayın açamayacaklar, hesapları gizli olacak. Şüpheli hesaplar geçici olarak askıya alınacak. Böyle detaylar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz sizi?
1: Yani bunu tebrik ediyorum ben. Evet. Sizinle hakikaten çok yayın yaptık bu şekilde. Ben de çok gazetemde yazdım. Bu hassas, hakikaten hassas olduğum bir konu. Çocuklar söz konusu olduğunda aslında hassas olmayan hiç kimse yoktur. O yüzden de aslında yüksek bir destekle bu yasanın hazırlandığını biliyoruz. İşte resmi gazetede yayınlandı 10 Ekim'de ve artık bütün bu servis sağlayıcılar, uygulamalar kendilerini Türkiye'de eğer hizmet vereceklerse buna uyarlamak mecburiyetindeler. Burada aslında bu kısıtlamalar ve zaruretler bu sosyal medya ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler, işte isimlerini anmakta bir mahsur görmüyorum. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter eski adıyla X, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Discord, Red gibi bazı ağ sağlayıcılar, sosyal ağ sağlayıcılar çocukların yaş gruplarını dikkate almaksızın onları her türlü sıkıntılı görselle, içerikle muhatap ederek onların gelişimlerine büyük zararlar veriyorlardı. İşte aşırı ekran süresinin kullanılması, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalıklara maruz kalmak, bu yeni nesil suç örgütlerinin cirit attığı alanlar olması, çocukların yaşlarına uygun olmayan şiddet, pornografi gibi içeriklerle karşılaşmaları ya da işte ticari sömürüye muhatap olmaları, sürekli reklam izlemek zorunda kalmaları ve bunların nihayetinde o mavi ekranın çocukların ruh dünyasında sebep olduğu sorunlar var. Kaygıya, depresyona, mental sağlık sorunlarına yol açıyorlar. Uyku bozuklukları oluyor çocuklarda, uykuya geçişte zorluk çekiyorlar. Odaklanma sorunları oluyor ki işte belli yaş gruplarında özellikle cinsel istismar, mahremiyetlerin ihlali gibi yine çocukların gelişimini ciddi şekilde zora sokan, zarar veren ve hatta neredeyse geri dönülemeyecek kadar hasar verebilecek içeriklerle karşılaşıyorlardı. O yüzden bu konu çok hassas bir konuydu. O yüzden sizinle çok yayın yaptık, çok yazdık, konuştuk ve devlet de aslında bu meseleye çok şükür ki epeyce bir zamandır bu açıdan bakıyordu. Yani çocukların zarar gördüğü, bunu aslında bir tür dijital egemenlik meselesi olduğu bilinciyle baktı ve nihayetinde bu bakış açısıyla bir düzenleme çıktı. Ben 15 yaşın daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum ama şimdi bir başlangıç olarak evet diyorum buna. İki ayağı var aslında bu düzenlemenin, Feryal Hanım. Bir ayağında 15 yaş altına sosyal medya tamamen yasak. Yani hiçbir bu sosyal ağ sağlayıcıların hiçbirisi 15 yaş altındaki çocukların hesap açmasına izin veremez, onlara hizmet sunamaz. İkinci ayağında da 15-18 yaş arasındaki çocuklar için de daha kısıtlı bir daha kontrol, ebeveyn kontrolüne açık. Tam bir yasak değil ama ayrıştırılmış hizmet diyorlar buna. Çocuklara özgü, çocukları koruyacak bir mantıkla bir hizmet sunabilir diyorlar. O yüzden her ikisinin de birbirinden hani birinde tamamen yasak zaten. Diğerinde de işte siz az önce özetlediniz, canlı yayın açma, açamamaları, sonsuz bir kaydırma yapılamayacak olması, böyle kişiselleştirilmiş çocuklara hedef alan reklamların karşılarına çıkarılamayacağı, işte rehberleri, adreslerinin o açtıkları hesapla senkronize edilememesi, ekran fotoğrafı alınamaması, görüntü alınamaması ve ebeveyn kontrolünün zorunlu kılınması, işte ekran süresi sınırlama vesaire gibi bir takım düzenlemeler getiriyor. Bunların hepsini olumlu, kuşkusuz çok olumlu çocuklarımızı ve geleceğini, onların ruh sağlığını, gelişimini koruyabilmek için çok olumlu adımlar. Devlette de bu şekilde bir bakış açısının oluşması ve bunu yasal bir çerçeveye oturtmuş olunması bakımından da çok önemsiyorum, tebrik ediyorum. Aile Bakanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahir Özdemir Göktaş epeyce bu konuda çalıştaylar yaptı ve bu meseleyle ilgili olan pek çok farklı paydaşla masalara oturuldu ve bu iş nasıl kotarılmalı kısmı çalıştılar. Bunun üzerinden zaten bir tasarı çıktı. O yüzden çocukları koruyan ama onları dijital dünyadan, bu yeni dijital dünyadan da tamamen kopartmayan ama onlara yem etmeyen. Çünkü bunların her biri aslında kar amacı güden şirketler. Hı hı. Ve çocuklarımız ister istemez hem bir yeme dönüşebiliyor, bu çarkı döndüren malzemeye dönüşebiliyor. Onların kişilik gelişimleri, yetenek gelişimleri, bunların hepsinin ezildiği, onların indirgendiği bir yayına, bir uygulamaya maruz kalabiliyorlar. O yüzden bu sadece aslında Türkiye'nin konusu da değildi. Avrupa'da pek çok ülke, Avrupa Parlamentosu bizzat, Norveç, Fransa, Danimarka, Brezilya, Malezya, yani sadece batıda da değil, doğuda da, Asya'da da pek çok ülke bu tür tedbirler aldı. Avustralya 16 yaş altına çok katı bir sosyal medya yasağı getirdi. Bütün devletler bu konuda çalışıyorlar. Türkiye'de bu konuda elini hızlı tuttu. Ve böyle bir çalışma yaptı. Bu takdir edilecek, desteklenilmesi gereken bir konu. Ve zaten sadece bu tek boyutta da değil aslında. Türkiye'nin dünyaya önerdiği bir de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, biliyorsunuz var zaten. Ama bunun dijital ortama uyumlandırılmış bir halini de öneriyor. Bir metin de hazırladı. Dijital Dünya'da Çocuk Hakları Sözleşmesi adıyla. Bu da çünkü bu yeni bir dünya ve çocuklar gerçek hayatta olabilecek bütün tehlikelerden farklı olarak dijital dünyada büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Üstelik de bu en güvenli oldukları yerde, yani evlerinde başlarına geliyor. Yani anne babalar, ebeveynler diyor ki çocuğum evde odasında, hı hı, vakit geçiriyor. Ama evde odasında o tabletin, telefonun üzerinden iletişim kurduğu yerler ya da karşısına çıkan şeyler çocuğa öyle büyük zararlar.
0: Bütün dünyaya açık bir ortam değil mi?
1: Ve evet, suç çetelerine çocukları doğrudan işte bu reklamlar marifetiyle kendine bağımlı kılan ve kar amacı güden şirketler, mantık böyle çalıştığı için ve tabii ki algoritmalar zaten oynanabilen, yapay zeka marifetiyle oynanabilen ve kişiyi baştan aşağı biçimlendirebilecek içeriklerle de insanın değiştirebilir, kaderini de değiştirebilir. O yüzden bu güven, çocukların güvende olması, güvende olmaları için gerekli bu yasal çerçevenin oluşturulması çok önemliydi. Bunu ben çok mutlulukla karşıladım. O yüzden de tebrik ediyorum. Bunun desteklenmesi gerekiyor. O hayata geçirilmesi biraz vakit alacak ama bu esnada ailelerin ve çocukların bunun gereklilikleri konusunda iyi bilgilenmesi gerekiyor. Ben daha katı düşünüyorum aslında. 15 yaşında erken olduğunu düşünüyorum ama bu böyle başlar, kademeli başlar. Bir ıslah etmek gerekir çünkü bu şirketler devletlerin üstünde, uluslararası şirketler ve devletler bu şirketlere, uluslararası şirketlere söz geçirmek konusunda büyük zorluklar çekiyorlar. Bu yeni dünya biraz da böyle şekilleniyor aslında. İşte siber saldırılar vesaire, evet, de dahil olmak üzere yeni bir, hı hı, dünya bu. Kesinlikle. Ve bu dünyaya karşı tedbirimizi almamız En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, hı hı, geleceğimizi korumamız çok önemliydi. O yüzden çok desteklediğim, mutlu olduğum bir gelişme bu. Sayın

0: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Görüşmek dileğiyle.
1: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: 12-19 Ekim tarihleri arasında Lenovo F0JW, Chip05JTR, Intel Core Ultra 7 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar 69.999 liraya. Brother DCP T430W, çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Gün Ötesi devam ediyor.
7: Bu bölümde gazeteci Mustafa Kartoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak üzere bizlerle birlikte. Sayın Kartoğlu, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkürler. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
8: Bu uzun süredir devam eden bir soruşturma süreci var. Cafer Mahiroğlu'nun kendisi bir iş adamı, tekstilci ağırlıklı ve Londra'da şirketleri ve mağazaları olan bir isimdi. İngiltere'de yürüyen ciddi sonuçları olan bir soruşturması var. Bu soruşturmada en son hülleli mal transferi ortaya çıkmıştı. Bunların tamamını İngiliz medyasındaki kayıtlardan söylüyorum. Ve kişisel mal varlığına da el konulabilmenin önü açılmıştı. Ondan sonraki bu bahsettiğim işte yaklaşık bir ay öncesine kadar olan süreçte gerçekleşen olaylar. Şimdi hemen arkasından Türkiye'de de tabii doğal olarak Türkiye'de de şey var. Bir soruşturma süreci devam ediyordu. Bu süreç bugün şirketlerine kayyum konulmasıyla sonuçlandı.

0: Bu kayyum meselesini biz tabii daha önce yine benzer şekilde bir medya grubunun da içinde bulunduğu şirketlere kayyum atanması sürecinde Habertürk olayında görmüştük. Yine ondan önce Flash TV'de görmüştük filan. Birkaç örneği var bunun. Medya işine de giren iş adamlarının medya dışındaki işlerinden dolayı haklarında yürütülen soruşturmalar sonucu medyada dahi şirketlerine el konulabiliyor. Ve kayyum atanabiliyor. Şimdi tabii burada kanalın muhalif bir kanal ya da muhalefet partisine yakın bir kanal, hatta daha önce muhalefet partisinin genel başkanının doğrudan sahibi olduğu bir kanal olması sebebiyle, hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın sahibi olduğu bir kanal idi o zaman. Sonra hisseleri de birkaç kez el değiştirerek çok da şeffaf olmayan bir yöntemle Cafer Bahiroğlu'na gitmişti. Bu tabii medyada çok tartışıldığı için bizim hafızamızda yer eden bir konu. Bugün geldiğimiz nokta belki bir kanala Cafer Mahiroğlu'nun varlıklarına el konulması ve kayyum atanması meselesinden önce kanala polisin baskın yapması şeklinde bunun kamuya mal olması. Bu da tabii önce bir ne oluyor sorusunu doğurdu. Sonra durum anlaşıldı. Elbette medyaya polis baskını ifadesi bizim çok hoşumuza giden bir ifade değil. Çok huzur verici veyahut da güven verici bir şey de değil, ifade de değil yahut algı da değil. Ama sonradan durum biraz daha açıklığa kavuşmuş. Şimdi yöntem olarak tartışılabilir, o ayrı bir bahis. Ama ben şimdi yöntemin konusunu, bizim kamuoyunu çok tatmin eden bir yöntem olmamakla birlikte, şimdi gerçeğinin Cafer Mahiroğlu'nun belki İngiltere'deki varlıklarını sağlamak için, ama her sebebi her ne olursa olsun Türkiye'den yasa dışı bir yüklü miktarda para çıkışı yaptığına dair bilgiler geliyor. Tabii bunlar çok netleşmiş değil ama birkaç milyarlık bir para çıkışından bahsediliyor. Bunlardan dolayı bu iş yapıldıysa konunun Halk TV'yle bir alakası olmadığı zaten netleşti.
1: Evet. Şimdi sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin gelen açıklamalar ve tasfiye süreci yakından izleniyor kamuoyu tarafından. Bu konu hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Sizi
0: öyle
1: dinliyoruz.
0: Bir özet yapayım ben izninizle. Çünkü ne hukuki ne ekonomik değerlendirmesini yapacak ehliyete sahip değilim doğal olarak. Sadece bir gazeteci gözüyle takip ettiğimiz kadarıyla şu tabloyu çok net görüyorum. Piyasada fon bireysel yatırımcıların 3-5 bin lirasından başlayıp işte belki 3-5 milyonuna kadar olan yatırımlar herhangi bir şirketin hisselerini borsada hareket ettirecek kabiliyette yatırımlar değil. Birlikte hareket etme şansları da yok. Fakat küçük paraların birleştiği fonlar veyahut da büyük paraların birleştiği daha dar fonlar belli hisselerde sığlığı az, yani hisse sayısı düşük olan şirketlerde fiyatları manipüle edebiliyorlar. Yüksek bir beklenti yaratabiliyorlar. Ve biraz ilerledikten sonra da oltalama gibi düşünün. Birçok küçük yatırımcı, bu hisse çok ileri gidiyor, geleceği çok parlakmış, çok değerli, çok pahalı ama daha da pahalı olacakmış diye arkasına takılıyor. Ondan sonra ve bu hisseler yükseliyor. Şimdi borsaya baktığımız zaman bir 8-10 tane hissenin böyle Mart, Temmuz, Ağustos aylarına kadar, belki Eylül'e kadar böyle bir zirve yaptığını görüyoruz. Bunu yaptıranlar fonlar. Onların da sahipleri işte bugünlerde bir önemli bir kısmı hapse girmiş, diğer bir kısmı da soruşturma yahut kısıtlama altında ki isimler. Bunlar da bu şişirmeden dolayı fahiş paralar kazanmışlar. Şimdi bundan dolayı bir bu fonlara sürüye katıldığı için girip sonra çıkmayı başaramadı.

olmadan onların çöküşüyle birlikte zarar etmiş olan küçük yatırımcı. Bunların sayısı çok değil. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 455 küsur bin kişilik toplam yatırımcının aslında 100 binine yakınının bu işlerden mağdur olduğunu söyledi. Ben piyasadan edindiğim, hani bu fon işlerini bilenler, bazı başka fonların yöneticiliğini de yapmış olan isimlerden edindiğim önemli bir kısmı zaten belli bir miktar parayı orada zaten fondan bu şekilde kazanıp sonra tekrar bir

0: 40-50 bin kişinin ise burada çok yükseldi. Evet, çok riskli. Evet, ama hala bunun bir gideri var. Ben de bunlara katılayım diyerek eklenmiş olanlar, bunların da ana paraları ödenecek ve para yatırdıkları itibaren geçen süredeki enflasyon farklarıyla birlikte devlet bu kadar da hassas ve koruyucu. Fakat diğer taraftan soruşturmalar yürütülüyor. Burada kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağı ortada. Ve bu konuda Cumhurbaşkanı'nın bizzat garantisi var. Burası da yürüyecek. Şu anda asıl beklenti şu. Bu konuda da ben biraz ekonomi yönetiminin güven verici adımlar atmasını bekliyorum doğrusu. Yasadan da böyle bir beklenti var. Bu fon kriziyle birlikte yaşanan düşüş, panik aslında çok güçlü olan, onlarda parası batmayan, onlardan gelir elde etmeyen, onlardan dolayı geliri azalmayacak olan birçok şirketin de borsa değeri düştü. Ve çok doğru yatırımlar yapmış olan insanların da parasal kayıpları söz konusu oldu ve olmaya da devam ediyor. Borsaya yönelik, fonlara yönelik güvensizlikten dolayı ve oradan para çıkışı olduğundan dolayı. Burada tekrar piyasaya bir güvenin gelmesi ve insanların doğru yatırım, meşru yatırım yaptıkları halde zarar görmesinin önlenmesi lazım. Bu konuda hem piyasanın hem de şimdi sosyal medyada, diğer medyada bize de arayıp söyleyenler, soranlar oluyor. Onların da halkın bu anlamda beklentisi var. Bu öyle 30-40 bin kişinin beklentisi de değil. Aslında borsada yatırım yapmakta olan birkaç milyon küçük yatırımcının beklentisi. Bu yüzden ben bundan sonraki sürecin hukuki ve mali yönden hesabının, birçok kişinin hesabının görüleceğini, burada bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama asıl mesele oradaki birkaç bin kişinin veyahut da işte birkaç on kişilik listenin, sorumlu listesinin, birkaç on bin kişilik alacaklı listesinin aslında artık önemini yitirdiğini, orada işlerin yolunda ya da rayında yürümeye başladığını, ama geri kalan asıl borsa yatırımcısı, ki ekonominin ihtiyacı olan yatırımcı bu. Çünkü parasını dövize altına, yastık altına veyahut da gayrimenkule gömerek ekonominin dışına çıkaran insanlar değil bunlar. Tam tersi, ekonominin içerisine sokarak değerlenmesini, ekonomiye de değer katmak isteyen kişiler. Dolayısıyla bu anlamda borsanın ve fonlar da dahil menkul kıymet yatırımcılarına güven verici adımlar atılmasının, gecikmeden bu adımların atılmasının gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedim.
1: İstanbul'da okullar yarın tatil. Bunun da son dakika olarak, bir bilgi olarak paylaşalım. Sayın Kartoğlu, sizin bulunduğunuz yerde ne durumda hava?
0: Ben sabahleyin İstanbul'dan çıktım. Öğleden sonra düzeltiyorum. İstanbul'dan ayrıldım, Ankara'ya geldim. Burası da İstanbul'dan çok farklı değil. Şimdi bulunduğum yerden Konya yolunu görüyorum ve 2011'de Ankara'ya çalışmak için, iş için buraya görevlendirdiğimde gördüğüm trafik manzarasını hatırlıyorum. Muhtemelen 10 kat falan arttı.
1: Evet.
0: Çünkü o 10 kat artışı karşılayacak kadar altyapı yatırımı yapılmadı. Bu çok net. İstanbul'da ise 12 dakika sürmesi gereken ev iş yeri arası ilk defa bugün yaklaşık 35 dakika sürdü. Ve yolu kapatan iki şeyden bahsedebilirim. Altyapıda bir sorun yok. Sadece yapılmayan iki metro istasyonu yolları böldüğü için sıkışıklık yarattı. Benim bulunduğum lokasyonda, Küçükçekmece tarafında. Ama diğer yerlerde tabii İstanbul'un nasıl altyapısının artık yetersiz hale geldiği ve yaşlandığı ve bakımsız hale geldiği için göle dönüştüğü ve İstanbul'un nasıl her yağmurda suya battığını gösteren görüntüleri herhalde dinleyicilerimiz televizyonlardan izliyorlardır. O yüzden biz şunu söylememe izin verin belki son olarak. Biz depremleri önceden tahmin etmek için milyarlarca dolar, bütün dünyada belki trilyon dolar harcanıyor. Türkiye'de en fazla önem verdiğimiz şey yok. 10 saniye önce bilsek acaba bilebilir miyiz diye uğraşıyoruz, değil mi? Ama bilemiyoruz. Ve bundan çok endişeliyiz.

0: ediyorum. Hava durumu, hava tahminini bir hafta öncesinden biliyoruz. 10 gün öncesinden, bir ay öncesinden tahmin edebiliyoruz. Buna rağmen her yağmurda bu hale düşüyor. O yüzden biz depremi de önceden tahmin etsek yine yıkılır. Çünkü bu meşhur fıkradaki gibi yolda mut kabuğu var, eyvah düşeceğim demeye benziyor. Bizde her yağmur ya da fırtına ya da sağanak yağış neyse uyarısı geldiğinde meteorolojide eyvah suya batacağız diyor. Tam tersi tedbirimizi alıp yani önceden öğrendik artık suya batmayacağız durumunu oluşturmamız gerekiyor. Fakat geldiğimiz nokta maalesef bu. O yüzden bunu da hem bireysel olarak vatandaş olarak kendi sorumluluklarımız var. Çünkü biz de konutlarımızı yaparken altyapıyı istemiyoruz çok fazla. Altyapı şartı bize konulsun istemiyoruz. Ama sokağa çıktığımızda her şey hazır olsun. Her şey hiçbir şeyde sorun yaşamayalım istiyoruz. Bu böyle olmuyor.
1: Sayın Kartoğlu çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Reklamlar.

0: gün ötesi ekonomi.
1: Saatimiz 18.44'ü gösteriyor. Az önce Mustafa Kartoğlu ile konuşurken de bir son dakika gelişmesi olarak dinleyicilerimizle paylaştık, ancak yineleyelim. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama, yarın resmi özel tüm eğitim kurumlarında İstanbul'da yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Yarın İstanbul'da okullar tatil. Doktor Kutay Gözgör, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü ile son bölümde ekonomi diyeceğiz. Sayın Gözgör, merhaba.

0: Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feride Hanım. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Şimdi önemli başlıklar var. İçeride fon meselesi gündemde, onu konuşacağız. Ancak enerjiyle başlayalım istiyoruz. Küresel piyasalar Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan bir iyimserliğe karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle temkinli bir seyir izliyor. Rusya-Ukrayna savaşının enerji boyutu, enerji ateşkesi konusu ki Avrupa Birliği de Rus petrolü ve petrol ürünlerinin aktif alıcısı. Bir yandan Orta Doğu'da yaşanan gerilim, önce enerji ardından da gıda krizini tetikleyerek dünyayı etkileyen Hürmüz Boğazı meselesi. Tüm bunları böyle alt alta koyduğumuzda jeopolitik haber akışı bağlamında enerji fiyatları ve bunların küresel ekonomiye etkileri için neler söylersiniz?
1: Aslında ifade ettiğiniz gibi başta petrol fiyatları olmak üzere enerji fiyatlarında oynaklığın yükseldiğini ve aynı zamanda fiyat hareketlerinin çok fazla olduğunu son zamanlarda görebiliyoruz. Haber akışı üst üste geliyor ama asıl hikaye biraz Amerika ile İran arasındaki yaşanan gelişmelerle birlikte başladığını gördük. Ve petrol piyasası aslında uzun bir süredir, yani yaklaşık 3-4 yıldan beri bir arz fazlalığı içerisinde hareket ediyordu. Ciddi anlamda günlük 5-6 milyon varillik bir arz fazlalığı vardı. Ve bu arz fazlalıkları bir şekilde petrol rezervi olarak geri dönüyordu. Stratejik rezervler olarak. Ve ciddi anlamda fiyatların düşük kalmasında önemli bir rol oynuyordu. Ama gerek İran'da yaşanan gelişmeler, gerekse son zamanlarda Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelerle birlikte bu arz fazlalığı artık bir arz noksanlığına dönmüş durumda. Ve ciddi anlamda şu an itibariyle bir arz noksanlığı günlük olarak varil bazında 4-4,5 milyon varillere kadar yükselmiş durumda. Yani artık bir petrol fazlalığı yok, noksanlığı var. Bir yandan Rusya tarafındaki dizel ihracat yasağını kaldırılmasını takip ettik. O biraz kısa vadeli bir etki yaratmış olsa da petrol fiyatlarında asıl bir düşüş görebilmemiz için arz fazlalığının tekrardan geri gelmesi lazım. Ama şu an itibariyle çok da geri gelecek gibi gözükmüyor. Önümüzdeki en azından bu yılın sonuna kadar muhtemelen arz noksanlığı devam edecek gibi piyasalar. İkinci en önemli etken ise stratejik rezervler. Stratejik rezervler aslında petrol fiyatlarının daha da yükselmesini önüne geçen en önemli faktörlerden biriydi. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol rezervleri 1984 yılından beri en düşük seviyelere gerilemiş durumda. Tamamen aslında bu olası fiyatların daha da yükselmesini önüne geçmek için kullanılmış bir etken. Tüm bu gelişmeler tabii ki sadece enerji fiyatları üzerinde bir baskı yaratmıyor. Az önce söylediğiniz gibi gıda fiyatlarını da etkiliyor. Buna paralel, buna benzeyen ürünlerin maliyetini arttırıyor, taşıma maliyetlerini arttırıyor ve en önemlisi bizim gıda fiyatları takip ettiğimiz gübre fiyatları gibi, azot fiyatları gibi ürünlerin de çok yükselmesine sebebiyet verdi. Tüm bu gelişmeler birlikte şu an neyi konuşuyoruz? Gelişmiş ülkelerde başta FED, Amerika olmak üzere aynı zamanda Avrupa olmak üzere enflasyonist bir süreçle karşı karşıyayız ve bunları da önüne geçebilmek için hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED faiz artırımına geçmiş durumda. Hatta bugün itibariyle enflasyon rakamlarını Amerika Birleşik Devletleri'nden aldık. Özetlemek gerekirse gündem maddemiz önümüzdeki dönemde de özellikle petrol fiyatları kaynaklı diğer ürünlere yansıyan fiyatlardaki değişimler. Bunlar enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmaya devam edecek şu anda olduğu gibi. Biz kalıcı bir düşük görmediğimiz sürece petrol fiyatlarında, ki kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Belki 2027 yılının ilk çeyreğinde bir süre daha biz hem enerji fiyatlarının enflasyon etkisi hem oradan da gıda fiyatlarının ve çekirdek enflasyonun etkilerini küresel bazda konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.
0: Peki bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikalarına, faiz politikalarına nasıl yansır? Beklentiler ne yönde?
1: Şimdi FED tarafıyla başlamak gerekirse ya da genel merkez bankaları beklentisiyle başlamak gerekirse her merkez bankası kendi enflasyon görünümüne göre faiz oranı ayarlayacak. Aslında çok özet bir şekilde bunu ifade edebilirim. Bu ne anlama geliyor? İleriye dönük, yıl sonuna dönük beklenen enflasyon neyse faiz oranları da bunu kontrol altına almak için belirli bir reel getiri vererek bunu üzerine kurgulanacak. Amerikan Merkez Bankası tarafıyla başlamak gerekirse %2'lik bir enflasyon hedefleri var. bu hedefi üzerinde seyrediyor. Bugün de açıklanan verilerden çekirdek enflasyonun hem de manşet enflasyonun biraz beklentinin üzerinde geldiğini gördük.

0: Bu Merkez Bankası'nın Fed'in faiz artırımı için bir telif aramasına neden oluyor. Zaten 25 bas puanlık bir artış yapmıştı. Muhtemelen 25 bas puanlık bir artışa yönelecek. Aralık toplantısında ya da muhtemelen ilk Ocak toplantısı ama beklentim Aralık toplantısında Fed'in 25 bas puanda faiz artışı yapması yönünde. İkincisi, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapar dersek, kendi enflasyonumuza göre, yani enflasyon görünümüne göre yıl sonu bir hafta repo faiz oranını belirlemeye devam edecek. Hı hı. Yıl sonu beklentimiz %30'un aşağılarında olması, %29'lara yakın bir enflasyon oranı bekliyoruz. Ve muhtemelen de politika faiz oranını 35'lerde kapatmasını bekliyoruz. Yine reel bir getiri vererek de. Bu ne anlama geliyor? Mevcut enflasyon görünümüne göre Merkez Bankası'nın önünde faiz indirmek için bir alan var, bir potansiyel var ve bunu kullanacağını düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılacak toplantıda Merkez Bankası'ndan da en az 100 bas puanlık bir faiz indirimi görebiliriz. Bazı beklentiler 150'ye de kayabilir ama benim beklentim 100 bas puanlık bir faiz indirimi olması yönünde. Hı hı. Aynı şey Avrupa Merkez Bankası için de geçerli. Peki. Herkes kendi enflasyon görünümüne göre, hı hı, faiz oranını belirlemeye devam edecek.
1: Şimdi Yağış malum bir hava muhalefeti var. İstanbul'da göz gözü görmüyor değil mi Sayın Gözgör? İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayı az önce okuduk, paylaştık deneyicilerimizle, ancak yineleyelim. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine yarın bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bu arada motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları bu akşam saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır. Bu bilgileri paylaşmış olalım. Biz artık son 2,5 dakika içerisindeyiz. Sığmayacak biliyorum bu kadar süreye, ancak çok konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürece dair bir değerlendirme ile veda edelim size. Buyurun.
0: Öyle kısaca özet geçebiliriz. Kısa vadede fon tasfiye sürecinin etkilerini özellikle Borsa İstanbul tarafında hissetmeye devam edeceğiz. Çünkü şu an tasfiye ile ilgili zaten komisyonla görüşmeler yapılıyor. Sürecin nereye tamamlanacağını bakacağız. Yapılan ödemelerle birlikte de ilerleyen süreçte bu sorunun çözülmesinin ardından sermaye piyasaları tarafında tekrardan işlem hacminin kademeli bir şekilde geri gelerek, likitte şartlarının kademeli bir şekilde tekrardan yerine gelerekten hem artan işlem hacmi olsun, hem de şirketlerin içsel değerleri olsun, orta ve uzun vadede yavaş yavaş iyi kendine gelmeye başlayacaktır. Ama dönemsel yaklaşmakta fayda var. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'a yatırım yapmak isteyen yatırımcıların çok seçici olması gerektiğini düşünüyorum. BIST 30, BIST 50 ağırlıklı yatırımlar ve içsel değerleri olan, aynı zamanda reel büyüme elde etmiş çok fazla şirket olmasa da bunlara doğru yönelik bir portföy çeşitlendirmesi yapmanın fayda olacağını düşünen taraftayım. O yüzden vadeleri ayırarak bakmakta fayda var. Kısa vadede baskın devam etmesi çok normal bu süreçte. Ama orta ve uzun vadede içsel değeri iyi olanlar, potansiyel büyümesi, aynı zamanda marjları iyi olan şirketlerin yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığı bir Borsa İstanbul tarafı görmeye başlayacağımızı düşünüyorum.
1: Evet, yineleyelim İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama. İl genelinde, İstanbul il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları bu akşam saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır. Yarın yüz yüze eğitim faaliyetlerine resmi özel tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle ara verildi sayın dinleyiciler. Tekrar altını çizdik. Sayın Gözgör, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar efendim.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör bizlerle birlikteydi. Bizler İhsan Bulut, Anıl Çıtak, Feryal Ardal, güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca haritadaki yerini, başkentini ya da dünyaca ünlü yapılarını bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkenin kültürünü anlamanın yolu insanların günlük hayatta yaptıkları küçük şeylere bakmaktan geçer. Bugünkü seyahatimiz ülkemizin güneyine olacak. Ülkemizin her köşesi kendine özgü bir güzelliğe ve hikayeye sahip. Biz bugün bu yarımadanın güneyine, Akdeniz'e doğru uzanacağız. Gelin birlikte kısa bir Akdeniz turu yapalım. Türkiye ve Akdeniz deyince aklımıza ilk olarak ne geliyor? Sanırım pek çoğumuzun aklına Antalya geliyor. Turkuaz renkli denizi, uzun kumsalları, güneşi ve tarihiyle Antalya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en çok tanınan turizm merkezlerinden biri. Ama Antalya'yı yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret düşünürsek bu şehrin hikayesinin büyük bir bölümünü kaçırmış oluruz. Çünkü Antalya ve çevresi binlerce yıllık bir tarihin izlerini taşıyor. Antik kentlerden Roma dönemine ait yapılara, Selçuklu eserlerinden Osmanlı izlerine kadar pek çok farklı medeniyetin hikayesi bu topraklarda buluşuyor. Antalya'nın batısına doğru ilerlediğimizde ise karşımıza Kaş, Kalkan ve Demre gibi birbirinden güzel yerler çıkıyor. Biraz daha doğuya ilerleyelim. Sırada Mersin var. Mersin denilince akla geniş sahiller, narenciye bahçeleri ve elbette Tantuni geliyor. Ancak Mersin'in mutfağı tarihi kadar zengin. Tantuni'den Cezerye'ye, kerebiçten turunç reçeline kadar pek çok lezzet, bölgenin kültürel çeşitliliğini sofralara taşıyor. Mersin'in en dikkat çekici tarihi yapılarından biri ise Kız Kalesi. Denizin ortasında yükselen bu kale, yüzyıllardır kıyıya bakanların dikkatini çekiyor. Akdeniz boyunca doğuya doğru ilerledikçe Adana çıkıyor karşımıza. Adana denildiğinde ise akla ilk gelenlerden biri kebap. Ancak Adana'nın kültüründe yemek yalnızca yemek değildir. Sofra, sohbetin ve birlikte olmanın önemli bir parçasıdır. Kebap, şalgam, bici bici ve daha pek çok yerel lezzet. Bu coğrafyanın kendine özgü mutfak kültürünü oluşturuyor. Ve yolculuğumuzun son durağı Hatay. Belki de Akdeniz'in kültürel çeşitliliğini en güzel anlatan yerlerden biri. Hatay mutfağında farklı kültürlerin, geleneklerin ve yüzyıllar boyunca bölgede yaşamış toplulukların izlerini görmek mümkün. Humus, künefe, oruk, tepsi kebabı ve daha pek çok lezzet. Bu kültürel çeşitliliğin sofradaki yansımaları. Hatay'a geldiğimizde aslında şunu daha iyi anlıyoruz. Akdeniz yalnızca bir deniz değil, bir yaşam biçimi, bir mutfak, bir tarih. Ve farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca birbirleriyle karşılaştığı büyük bir coğrafya. Antalya'nın turkuaz koylarından Mersin'in tarihi kalelerine, Adana'nın hareketli sofralarından Hatay'ın çok kültürlü mutfağına kadar uzanan bu yolculuk bize aslında tek bir şeyi hatırlatıyor. Bir yeri tanımak için yalnızca haritada nerede olduğuna bakmak yetmez. O yerde insanların ne yediğine, hangi hikayeleri anlattığına, hangi gelenekleri yaşattığına ve geçmişten bugüne neleri yaşadığına da bakmak gerekir. İşte Akdeniz'i özel kılan da biraz bu. Güneşin, denizin ve tarihin iç içe geçtiği, her şehrinde başka bir hikayenin karşımıza çıktığı bir coğrafya. Bugün kısa bir Akdeniz turu yaptık. Antalya'dan başladık, Mersin'e, Adana'ya ve Hatay'a uzandık. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı teklif komisyon da görüşülmeye başlandı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde mecliste grubu bulunan partilerin tamamının katılacağı bir izleme kurulunu oluşturacağız dedi. Kurtulmuş, resmi temaslar için bulunduğu İtalya'da Türk toplumuyla buluşmasında konuştu.
2: Tabii ki meselenin ilk adımı terör örgütünün kendisini feshetmesi ve artık silahsızlanma sürecinin başlamasıdır. Bununla ilgili adımların da atılmakta olduğunu görüyoruz. Mağaraların boşaltılması, silahların terk edilmesi, silahların bırakılmasıyla ilgili süreç kendi yolunda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle yeni bir izleme kurulu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturacağız. Bu tamamıyla milli bir süreçtir. Hiçbir dış gücün buraya müdahale etmesine müsaade edilmemiştir. Herhangi bir göz olacaksa bu başka birileri tarafından oluşturulan üçüncü göz değil, bizatihi millet adına duruma vaziyet edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Japonya Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Nakasone ile görüştü. Japon Bakan Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere Japonya Başbakanı Takayuchi tarafından yazılan mektubu takdim etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan açıklama yaptı. Ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğu somut ortaklıklarda daha da güçlendirmeyi önemsiyoruz ifadesine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan'ın coğrafyanın iki güçlü devleti olduğunu belirtti. Ay sonunda Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin önemine dikkat çekti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in buluşmasının sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağına inandıklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Türk Cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğinin derinleştiğini söyledi. Türkiye'nin devlet tecrübesiyle Türk dünyasının yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde silah kazasında şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan silah kazasında yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan tüm müdahaleye rağmen

kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın naaşı memleketi Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Işıklı Köy Camii'ndeki törenin ardından köy mezarlığına defnedildi. 28 yaşındaki piyade uzman çavuş Mustafa Aslan evliydi. Eşi hamile olan şehit asker baba olmak için gün sayıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de talep üzerine Gönül hakkında ilgili mevzuat kapsamında ön inceleme ve araştırma yapılması için Bakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirmişti. Fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı Gönül'e ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Şimşek ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin yasalaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DH'e yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da emniyet ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Eskişehir'deki soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket mercek altına alındı. Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu paraların örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. İzmir'de FETÖ üyelerine ve güncel yapılanmasına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 23 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ise DH terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz dedi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekte suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Halk TV dahil Mahiroğlu'nun ortağı yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Mahiroğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i yakalandı. Yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasında başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır bulundukları cezaevinden katıldı. Tutuksuz 5 sanıksa mahkeme salonunda hazır bulundu. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce istenen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir Konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerinde yer alan şüpheli kişilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun mahkemeye ulaşmadığını bildirdi. Mahkeme bu soru

0: soruşturma sonucunun beklenmesine ve tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan il dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 24 Mart 2027'ye ertelendi. Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcağ'ın tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıla kadar hapis isteniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Duran, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde akademik yılı açılış töreninde konuştu.
1: Dijital platformların ağırlık kazandığı iletişim ekosisteminde hakikatin muhafazası bu yönüyle bizim doğrudan bir milli güvenliğimiz, hatta stratejik bir varoluş meselemiz haline gelmiştir. Dezenformasyon, manipülasyon, kurgu ürünü sahte haberler, yapay zeka ile üretilmiş deepfake, bot ağları gibi yanıltıcı içerikler, bunlar artık bir medya problemi değil. Bunlar demokratik süreçleri zehirleyen son derece asimetrik ve ciddi güvenlik tehditleridir. Doğrunun bağlamından koparılmadan eksiksiz biçimde anlatılmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medya herkesin her iddiasını, her hakaretini ortaya attığı bir çöplük değildir, olmamalıdır.
0: İletişim Başkanı Duran, dünyada bir dönüşümün yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin dış politikada artan etkisine dikkat çekti.
1: Türkiye'nin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışıyoruz. Dinamik bir demografiye haiz bir ülke olarak dünya siyasetinde giderek etkimiz, ağırlığımız artıyor.
0: Burhanettin Duran gençlere de tavsiyede bulundu.
1: Hakikatin izinden ayrılmayın. Kalabalıkların alkışı geçicidir. Halbuki ilmin ve vicdanın sesi kalıcıdır. Bilginizi adaletle, gücünüzü merhametle, başarınızı tevazuyla buluşturun.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Likit Gaz Haftası programında konuştu. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyledi. LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Bakan Bayraktar, dünya çapında yaklaşık 2 milyar insanın temiz pişirme imkanından yoksun olduğunu vurguladı. Bu konuyu gelecek ay Antalya'da düzenlenecek olan COP31'de küresel gündeme taşıyacaklarını belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da programda konuştu. ABD ile İran arasındaki gerilimin LPG'yi de etkilediğini belirtti. Hükümet ve sektör temsilcileriyle LPG güvenlik mekanizması geliştirip geliştirmememiz gerektiği konusunda görüşüyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, görüşmede konferansın hazırlıklarının ele alındığını vurguladı. İşbirliğiyle tüm taraflarla bir araya gelerek farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkıda bulunmasını istiyoruz dedi. Kurum, COP31'i güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası işbirliğinin sahaya yansıdığı bir dönüm noktası haline getirmek için kararlı olduklarını ifade etti. Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına tahmini nedeniyle 48 il için uyarı geldi. Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 43 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kosova'da barış ve güvenliğin sağlanması için görev yapan NATO Barış Gücü KFOR'de komuta değişimi yaşandı. Türkiye'nin bir yıldır yürüttüğü KFOR komutanlığı İtalya'ya devredildi. Devir teslim töreni Kosova'nın başkenti Priştine'deki NATO karargahında yapıldı. Törende Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. Kosova Cumhuriyeti

0: Cumhurbaşkanı Shiroka Pola görev süresi sona eren tüm General Özkan Ulutaş'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Türkiye KFOR komutasını ilk kez 2023-2024 döneminde üstlenmişti. Tüm General Özkan Ulutaş 3 Ekim 2025'te başlayan ikinci görev döneminin ardından komutayı İtalya'ya devretti. Rusya-Ukrayna savaşı dünya siyasetinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rusya, NATO ve Avrupa'dan açıklama geldi. Moskova yönetimi Avrupa'yı hedef aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupalı devletleri çözüm sürecini sabote etmekle suçladı. Peskov, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesi hakkında da konuştu. Henüz somut anlaşma yok, çalışma sürüyor dedi. Peskov'a ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini keseceği iddiaları da soruldu. Sonuca varmak için henüz erken yorumu geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Vadefull'un gündeminde de ABD ile Ukrayna vardı. ABD'nin Ukrayna'ya desteğinde önemli bir azalma görmüyorum dedi. Rusya'ya baskı çağrısı yaptı. ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşması İtalya Başbakanı Meloni'nin gündemindeydi. Meloni, ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasının Moskova'ya meşruiyet kazandıracağı uyarısında bulundu. İtalya Başbakanı, bunlar Putin'i müzakere masasına getirmek için bugüne kadar yapılanlarla çelişmektedir dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ittifakın doğu kanadında hazır kuvvetlerin olduğuna dikkati çekti. Müttefik topraklarının her karışını savunacağız açıklamasını yaptı. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı teklif komisyonda görüşülmeye başlandı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu İstanbul'da yakalandı. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında bugün saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek. Zorlu 90 dakika TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Siyah beyazlılarda viral hastalığı bulunan Dušan Vlahović ve sakatlığı süren Václav Černý bu maçta forma giyemeyecek. FIFA kokartlı hakemimiz Mehmet Türkmen UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Belçika temsilcisi St. Troy Dins'ı Gürcistan'ın FC Iberia 1999 Tiflis maçını yönetecek. Samsun Spor sezon sonuna kadar Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı bugün 4 maçla devam ediyor. Gündüz bölümündeki 2 maçın biri tamamlandı. Batman Petrol Spor İstanbul Spor'u 4-2 mağlup etti. Eminevim Ümraniye Spor Bol Spor mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı ve ileri bir tarihe ertelendi. Saat 20'de 2 maç oynanacak. TRT Türk'ten yayınlanacak mücadelede Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Tabi Spor'dan ekranlara gelecek maçta ise Antalya Spor Metro Holding Kayseri Spor'u ağırlayacak. Euroleague'de 6. hafta bugün 2 temsilcimiz parkeye çıkıyor. Şu sıralarda Beşiktaş Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da ise Anadolu Efes Bayern Münih'i ağırlayacak. Eurocup'ta da 2 temsilcimiz mücadele verecek. Saat 20'de Tofaş Buduç Nost'u ağırlarken 22'de ise Türk Telekom İtalya'da Real Venezia ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Ülkemiz genelinin aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Kars, Ardahan, Iğdır hariç Doğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu. Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Bolu 11, İstanbul, İzmir 14, Manisa, Gaziantep 13, Çanakkale 10, Antalya 18, Mersin 19, Adana, Hatay, Samsun 17, Erzurum 8 ve Kars 5 derece.
1: Yol durumu.
0: Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya, Bilecik yolunun 20 ile 22. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: herkes.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam.
2: Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Reklamlar. Soralım bakalım.
4: Çocuklarda yüksek ateş durumunda neler yapılmalıdır? Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nagihan Karacahan'a sorduk.
5: Ateş aslında bir hastalık değil, bir hastalığın habercisidir. Ateşin normal vücut sıcaklığının 1 ila 4 derece yukarısında olmasına ateş diyoruz biz. Ama ölçüm yapılan yere göre de bu değerler değişiyor bizim için. Kulaktan ölçüm yaptığımızda 37.8'in, koltuk altından ölçüm yaptığımızda 37.5'un, ağızdan ölçüm yaptığımızda yine 37.5'un, makattan ölçümlerde de 38 derecenin üstünü ateş olarak tanımlayabiliriz. Ancak şunu söyleyebiliriz, civalı termometreler ve makattan ölçüm çocuklarda çok önerilmiyor güvenlik açısından. Çocuklarda en sık koltuk altı, kulak içi, ciltten, alından ölçümlerini yapıyoruz. Kulak içi ölçüm çocukların kulak yapısının kıvrımlı olması nedeniyle bazen yanlış sonuçlar verebilir. Ölçüm yaparken çocuğun kulak kepçesinden biraz yukarıya doğru kaldırıp cihazı o şekilde ölçmemiz lazım. Kulak iltihabı olduğu durumlarda, kulak içinde kir olduğu durumlarda ya da işte çocuk eğer çok sıcak banyo yapmışsa bu durumlarda yanlış sonuçlar verebilir. Ama yine de güvenilir ölçüm yöntemlerimizden birisidir. Diğer ölçüm yöntemimiz koltuk altından ölçüm. Koltuk altındaki ölçümlerde de yine bizim en güvenli yöntem bu yöntemdir. Bu ölçümü yapmadan önce de çocuğun koltuk altını iyice kurulanması gerekir. Islak olmaması gerekir. Ter ya da işte banyo yapmışsa bunun tam kurulanmış olması gerekir. Ailelerin en sık kullandığı bu ciltten temassız ölçüm yöntemi var. Bu yöntem aslında en az güvenilir yöntem diyebiliriz. Bu yüzden boynun iki tarafından ve alın

0: ölçüm yapılıp 3 noktadan ölçüm yapılıp bunun ortalaması alınmalı. Yine yüksek tespit edilirse koltuk altından doğrulaması yapılmalı bu durumda. Çocuklarda sıklıkla basit soğuk algınlıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları, bunlar aynı sık ateşe sebep olmakta. Bu durumlarda hani bizi çok endişelendirmez ama çocuğun ateşi böyle 40 derecenin üstünde süren ateşi varsa ya da 48 saati geçti hala yüksek ateşi devam ediyorsa, çocuğun genel durumu kötü, beslenemiyor, halsiz, sürekli uyku hali var ya da çok aşırı huzursuz, çok ağlıyor. 3 ayın altındaki çocuklar muhakkak her şartta doktora başvurulmalı. Bunun dışında işte eşlik eden kusma, ishal, eklem ağrıları, eklem şişlikleri, bu tarz semptomları varsa, havale geçirme gibi bir durum olursa muhakkak yine doktora başvurmaları gerekir.
1: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim Çarşamba. Ben Ahmet Füsnoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi bugün çok yoğun, gerçekten çok yoğun. İstanbul'da da yoğun bir yağmur var biliyorsunuz. Bizler stüdyomuza geldik ama gelemeyen arkadaşlarımız ve yayıncılar da var. Allah hepsinin yardımcısı olsun şu anda dışarıda olanların özellikle diyelim. Ve biz bu yoğun spor gündemine son 24 saatle başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. A milli kadın futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Slovenya'ya 2-0 mağlup oldu ve elendi. Azerbaycan temsilcisi Sabah tarihi bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Bakü ekibi Slavia Prag'ı 2-0 yenerek Avrupa'nın 1 numaralı kupasında ilk 3 puanını aldı. Beşiktaş, Dušan Vlahović için mide ağrısı nedeniyle Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı. Samsunspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Euroleague'de Fenerbahçe, Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Euro Cup'ta Bahçeşehir Koleji Manresa'yı 188 yendi.

0: spor servisi futbol.
1: Evet, tekrar merhaba. Gerçekten bugün İstanbullu için çok zor bir gün oldu. Öğleden sonra başlayan yoğun yağmur, ama nasıl bir yağmur? Yani inanılmaz, böyle gökten kovalarla boşalırcasına yağan bir yağmur nedeniyle birçok yerde, özellikle Avrupa yakasında ulaşım kötü etkilenmiş durumda. İstanbul Valiliği'nde bir basın açıklaması var. Açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre yarın okullar tatil bir gün için, 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle tatil olduğunu bir kez daha buradan duyuralım. Valiliğin açıklamasını ve yine engelliler veya hamile olanlar, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadınların, memurların işlerine gitmemeleri yönde de bir açıklaması var valiliğin. Ve son olarak söyleyelim, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları da yasaklandı. 14.10 2026 Çarşamba günü saat 21'de.

0: itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını İstanbul Valiliği duyurdu. Bunları duyurarak biz başlayalım efendim. Dün Şampiyonlar Ligi günüydü biliyorsunuz. Temsilcimiz Galatasaray çok zorlu bir maça çıktı. Barcelona herhalde şu anda Avrupa futbol zaten dünyanın lideri. Dünyanın en iyi takımı diyebiliriz. Gerçekten inanılmaz bir futbol oynuyorlar. Galatasaray Barcelona ile eşleşti ve maalesef maçı 4-1 mağlup kapattı Galatasaray. Gerçekten iyi bir takımda oynadığını da söyleyelim. Şimdi telefon attığımızda spor yorumcusu Burak Özgül var. Burak'la da bu maçı konuşacağız. Sevgili Burak, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ahmet abi.
0: Seni stüdyoya alacaktık Burak ama gelmemekle bence çok iyi yaptın bugün. Gelseydin arabanla geliyorsun biliyorum. Mahsur kalabilirdin öyle söyleyeyim.
1: Gelene kadar iki defa mahsur kaldığım için Berkay dedim. Yani işler hiç iyi gitmiyor dedim. Başka bir formüle geçebiliriz.
0: Evet, evet.
1: Berkay da hemen harika bir formül üretti.
0: Yani ben bazen hani insanlara Allah yardım ediyor deriz ya. Normalden her zaman çıktığımdan bir 45 dakika falan erken çıktım bugün Burak. Çıkmasaydım muhtemelen ben de ulaşamamıştım stüdyoya.
1: Allah yardım etsin.
0: Evet,
1: Allah
0: gerçekten öyle, çünkü ben geldiğimde de yollar çok kötüydü. Hani yer yer böyle taşkınlar vardı ama şu anda arabaların işleyeceği bir şekilde bile değil.
1: Evet ve yayıncı kuruluştan spiker abimiz sevgili Murat Yenersoy abinin de paylaştığı bir durum vardı, oraya baktım.
0: Hı hı.
1: Tam platoya giriş yeri inanılmaz, yani tekerlek boyunun
0: üstünde. Evet, o zaten var. Orayı açtın mı belki belki kurtulursun da orayı açmak mümkün değil. Gerçekten öyle.
1: Allah herkese yardım etsin özellikle.
0: Bence Allah herkese yardım et derken dünkü maç bugün olabilirdi mesela, hiç onu düşünüyor musun? Binlerce insan.
1: Arkadaşlara onu da söyledim, dedim ki
0: 50 bin kişi şu anda değil mi? Binlerce araç herhalde felç olmuşlar ya.
1: Korkunç olurdu ama dedim şöyle bir şey olabilirdi ki bütün taraftarlara parası iade edilip Barcelona ile oynamak güzel olurdu. En azından pas yapamazlardı dedim.
0: Muhtemelen maç zaten bu yağmurda oynanmaz, iptal olurdu da yani çünkü korkunç, sen de zaten yaşadın.
1: Öyle Ahmet abi, iptal olmuyor artık bu tarz durumlarda. Bunu
0: sağda top zıplıyorsa diyorsun oynatılıyor.
1: Aynen, artık çok korkunç derecede yağmadığı sürece oluyor. Barcelona'nın ilk hafta maçında da ilk 20 dakikada bugünkü yağmurun neredeyse buna yakın olmasa da hemen hemen aynı diyebileceğim durumda, hı hı, maçı oynattılar. Ama Barcelona orada da gol attı gerçi de.
0: Şey değil mi, şu stadın damlarından suların aktığı maçı
1: evet,
0: diyorsun.
1: Evet evet, aynen öyle, evet. Ama durmuyorlar. Ya maça geçecek olursak Ahmet abi.
0: Valla zaten Barcelona da durmuyor, dediğin doğru, güldün ama yani
1: gece, gündüz,
0: son 20 dakika durdular gene Allah'tan yani. Ben onu söylüyorum, dün daha çok daha kötü olabilirdi. Çok rahat oynadılar ve
1: tabii
0: çok iyi bir takım Burak, yalnız ben son dönemlerde seyrettiğim en iyi takım.
1: Şöyle söyleyeyim, Klopp'un 2018 Liverpool'u ve Guardiola'nın 2021 City'si haricinde.
0: İkisinden de iyi bence. Bak ben net söylüyorum
1: kadar,
0: sana.
1: Bu kadar baskın bir futbol ki Barcelona bu baskın futbol ligde de oynamamış daha önce. Yani aslında bir devir açıldı Galatasaray-Barcelona maçıyla. Yeni bir hani böyle efsane takımlar sayılır ya. Bence bu maçla beraber o efsane takım statüsüne Barcelona tekrar geldi.
0: Niye bu maç özelinde söylüyorsun?
1: Niye bu maç özelinde söylüyorum? Çünkü geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıyı sağlayamadılar.
0: Ha, yok ama bu sezon oynuyorlar.
1: Ligde bu baskınlıkta hiçbir zaman yani şey yapmadılar. Neden olmadı? Ligde de hani 1-0 2-0 oldu, rakipler düştü. İlk defa bu kadar ne oynadığını bilen bir takımla oynadı diyelim Barcelona. Ve burada özellikle 45 dakikada gerçekten çok zorlandı. Hatta şunu söyledim İlk yarıda.
0: Ama gol pozisyonu çok buldular. Yani vuruşlar kaleyi tutmadı. Pozisyon şimdi buldular.
1: İki tane pozisyonları var ilk yarıda.
0: Kaç tane kurtarışı var kalecinin? Bak bugün seninle ayrılırız bazı konularda.
1: Yok, ilk yarıda iki tane.
0: Uğurcan'ın kaç tane net kurtarışı var maçta?
1: Bak 45 dakikadan konuşuyorum.
0: İlk 45 dakikada da var ama işte yani.
1: Tamam işte, iki tane net kurtarışı var. Hı-hı. İki tane net kurtarışı.
0: Dışarı vurdukları da var. Kaleyi tutmayan şutlar.
1: Ya onlar şut, hani %100'lük pozisyondan bahsediyorum. Hani baskın böyle Barcelona avluk altına aldı, ilk yarı 5-6 olabilirdi diyebileceğimiz maç olmadı. Yani burada Galatasaray bir kere taktiksel olarak doğru çıktı. Oyuncu olarak

0: doğru çıktı. Mesela Abdülkerim de başlamış olsaydı Galatasaray çok farklı bir şey olabilirdi. Çok çok farklı bir şey olabilirdi.
1: Tam tersini söyleyenler de var sevgili
0: yani,
1: Burak.
0: Yani şöyle Ahmet abi, mağlubiyet geldikten sonra herkes konuşur. İşte şu olmasaydı, bu olsaydı, keşke şu olsaydı derler. Ama Abdülkerim oynasaydı bu sefer Okan Hoca'yı giyotine göndermişlerdi. Yani.
1: Maç yalnız baktığın zaman %75'e 25 gibi bir şey toplam oynadı. Hep top Barcelona'da. Maç iki yarıda da ağırlıklı olarak Galatasaray'ın ceza sahasının biraz dışında oynandı.
0: Ve maçın en çok koşan takımı da Barcelona'ydı.
1: Yani öyle düşündüğün zaman ben mesela Abdülkerim'i neden oynatılmadığını anladım. Mesela Abdülkerim'i şeyde oynatmasa Okan Hoca ben anlardım. Trabzon maçında oynatmasa anlardım. Trabzon'a kazanmaya gitmişsin. Trabzon'da kontratakla çıkmaya çok elverişli bir takım. Hoca da buna müsait. Trabzonspor'un hocası. Öyle oynayacakları belliydi. Mesela orada Abdülkerim'le çıktı Okan Hoca. Ama dün Barcelona'nın burada hakim oynayacağı çok net belli. Barcelona kimle? City'yle de oynasa hakim oynuyor. Liverpool'la da oynasa hakim oynuyor. Real Madrid'le de oynasa hakim oynuyor. Yani topa da hakim oluyor. Rakibe de hakim oluyor. Yani dün Abdülkerim mesela 20-30 metrede oynayacaktı. Neden bir sürat sorunu yaşasın ki?
0: Ama şöyle, Galatasaray hiç dün 20 metrede top oynamadı. Bütün toplar 30 metreden itibaren başladı ve sol stoper Jakobs ve sol bek Eren Galatasaray'ın açık ara en iyi oyuncusuydu. Hatta işin daha da garibi, Galatasaray'da en kötü oynayan 3-4 oyuncuyu sayın deseniz Osimhen'i sayacağız.
1: Yani doğru.
0: Hiçbir karşılaşma.
1: Hiçbir şey yapmadı Osimhen. Doğru
0: evet,
1: diyorsun.
0: Evet, hiçbir şey yapmadı ve
1: üstelik devamlı ofsaytta durdu. Ben de yani bak, ofsayta atılan toplara Ahmet kızmadım abi, ben. Osimhen ofsaytta durduğu için ben mesela çok kızdım.
0: 6 ya da 7. Şimdi tam sayı hatırlayamıyorum.
1: 7 kez ofsaytı var.
0: Ofsayt sayısı tam olarak öyle evet. Bir şeydi. Ama dün mesela dünyanın şu an için en iyi oyuncusu gösterilen Yamal'a karşı Eren'in performansı
1: muhteşem. Eren sahanın en iyisiydi, doğru diyorsun, Galatasaray'da.
0: Muhteşem bir oyun oynadı.
1: Ha, yani, pardon, Uğurcan'ı da saymak lazım. Bak 4 gol yemesine rağmen Uğurcan tabii, görevini yaptı.
0: Tabii Uğurcan şöyle, özellikle o kanser...
1: Batrakov da iyiydi. Ben Batrakov'u da çıkana kadar beğendim.
0: Batrakov da iyiydi. Barış iyiydi, Eren iyiydi, Jakobs iyiydi, Batrakov ve Uğurcan iyiydi. Bu 5 çok iyiydi. Geriye kalan oyuncular da ortalama oynadı ama buna rağmen yine de hani burada belki ayrı düşünüyoruz bilmiyorum ama ben ilk yarıdaki Barcelona nasıl durdurulur ya da Barcelona ne kadar durdurabilirsen durdurursun oyunu oynadı Okan Buruk. Hı hı. Ve orada da büyük bir kısmında başarılı oldu. Hatta Galatasaray 2-0 iken offside olmasa değişik bir skor da olabilirdi, beraberlik gibi. Bakın Galatasaray yenebilir demiyorum hala.
1: Ya 2-0 olsaydı tabii ki yani, yani daha farklı bir senaryoya da bürülebilirdi. Ve, ama Barcelona 2-0'dan 6 yapabilecek de bir takım. Yani öyle garip bir takım.
0: Şimdi şöyle bir şey var.
1: 15 dakikada maçı çözdü ikinci yarı Burak.
0: Diyelim, tabii ligimizden diyelim bir karma takım çıkardık. Ama çok güçlü bir takım ve hep
1: milli takımda ya. Hiç öyle şey yapmayan.
0: Milli takımda hani yok şeyleri, Greenwood'ları,
1: yabancı en iyi futbolcuları çıkarttım diyorsun. Evet. Tamam, doğru. Yani doğru.
0: Falan barışları hepsini çıkardın.
1: Yine yenemezsin.
0: Ve şöyle doğru. Barcelona diyelim ki o çıkardığımız kadroda Barcelona'nın diyelim ki 9 gole ihtiyacı var. O 9 golü yine atar.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani dün hani Galatasaray 3-0'da öne geçseydi sanki bir şekilde 4 gol atardı.
0: Yani o anlatmak isterim, o efsane takım oluşu artık var. Çünkü neden? Doğru. Rodri'nin yanına Pedri, Pedri'nin yanına Fermin, Fermin'in yanına Olmo, Olmo'nun yerine yanına başka bir oyuncu. Bir tarafta Ademi, Rafinha, bir tarafta Yamallar, Cancelo'lar, Kubarsi'ler. Yani
1: ha, bu arada onlar da beklediğimiz 11 ile başlamadı, onu söyleyelim yani. Yani değil mi? Hücum hattını mesela çok sürpriz çıkardı hoca.
0: Şöyle Galatasaray'ın bu kadar önde olacağını, yani savunma metrajını bu kadar önde kuracağını tahmin etmedi. Dedi ki biz hani saldıracağız, büyük ihtimalle kapanacaklar mantığıyla bir kadro çıkarmış. Ama maç başladıktan sonra işin öyle olmadı, ortaya çıktı. Hatta 2-0 o gol offside olduğu gol sorulmuştu Hansi Flick'e. Yani o gol olsaydı yavaş yavaş eyvah hani galibiyetlerimiz gidiyor diye bir korkmaya başladımdır. Bu zaten çoğu şeyde anlatan bir şey.
1: Evet.
0: Üçüncü bir nokta var. Özür dilerim. Üçüncü bir nokta da şu. Bilmiyorum yani, burada biraz milliyetçi bir duyguyla mı yaklaşıyorum ama biz

0: takımları Avrupa'daki bir maçta sahaya çıktığında, yani offside, bu arada %100 offside, onu konuşmuyorum ama Barcelona'nın attığı golle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan birisi orada hani tabi durmadı, geriye adım atarak hareketlendi ya, %100 offside çalarlardı bize. Bakın o kadar net konuşuyorum. Roma maçında Fenerbahçe'de çocukların ayaklarına giriyor, hakem gördüm diyor, oyna diyor ya da faul, sarı kart versene. Lisbon maçı, Patrokova göbeğine direkt tabanla giriyor, devam, sarı kırmızı kart yok. Yani maalesef oralarda da güçlü değiliz.
1: Oralarda bizi yiyorlar canım, doğruyorlar. O net.
0: Bugün Aston Villa maçı, hakkımızın yenip yenmeyeceğini biz bilemiyoruz hala.
1: Tabii hakeme de bakmak lazım. Hakem mesela, ben bakmadım bu akşamki maçın hakemi kimdir? Fenerbahçe'ye. Ama dünkü hakeme çalışmıştım programda. Çok sarı kart gösteren bir hakem olarak gördüm. Dün gene Allah'tan o kadar göstermedi. Yani inanılmaz sarı kart rahat gösteren bir hakem.
0: Bak ya şöyle, şimdi Barcelona'ya karşı oynayan takımlarda şöyle bir şey oldu. Topu alamadığı için faul yapamıyorsun adamlara.
1: Evet. Bak yani. O konuda Okan Hoca'nın tabii tebrik edeceğim bir yanı var. Yani takımda biraz onu da düşünmüş. Yani sarı kart mesela, Şalay'ı çok rahat sarı kart gören bir oyuncu. Şalay'ı oynasaydı muhtemelen ikinci sarıdan atılırdı. Zaten girer girmez sarı kart gördü bak.
0: Tabii yani bu.
1: Mesela onunla başlamaması bence hocanın mantıklı. Onu düşünmüş yani, bu hakemin bu şeyini düşünmüş. Yapmış. Mesela ben Barcelona'da Gabriel Jesus, Adeyemi bunlarla başlar diye bekliyordum açıkçası.
0: Yani şöyle ya HDF maçını bilmiyorum, hani izleme fırsatın oldu mu?
1: Yok, izleyemedim o maçı.
0: Ahmet abi, ama yani o maçta bir tık böyle çıkacağını hissettim ben. Bir alıştırma gibi oynadılar orada. Hani o her zaman biraz önce söyledim, kadro çok mantıklı ve doğru bir kadro aslında. Ama orada bir deneme yaptı. Dedim demek ki biraz daha böyle şey bekliyor bizi, kapanacakmış gibi Galatasaray'ı bekliyor diye düşündüm. Böyle çıkarsa daha iyi olur demiştim kendi içimden. Öyle de çıktı. Ama tabii karşındaki Barcelona, yani işin içinde her şeyi geçiyorum. Her şeyi geçiyorum.
1: Yani Burak, bakıyorsun şu bütün kadroya bakıyorum, hangisini koysa tehlikeli ya.
0: Yani tehlikeden ziyade Yamal'ın
1: makine düzeninde oynayan bir takım çıkmış ortaya.
0: Orta yaparken gol attığı pozisyon var ya, kafayla Barcelona'nın gol attığı pozisyon. Orada Yamal'ın ortası, ya bu kadar mı mükemmel, kusursuz bir orta açılır?
1: Evet.
0: Bizde orta nedir? Orta deyince aklımıza Caner Erkin gelir. 30 metre.
1: Lamine Yamal'a da bir artı parantez açmak lazım Burak. Yani top şey. Ayağına sanki iple bağlıymış gibi değil mi? Bazı hareketler yapıyor. Top gidiyor ayağından, tekrar geliyor. Hani ben tam kaptırdı diyorum. Ayağından açtı topu diyorum, tekrar top kendisine dönüyor. Onlar nasıl yapıyor? Yani bir büyük bir ekranda ağır çekim, onu ben seyretmek lazım.
0: Şimdi Ahmet abi, buna scouting'de biz bileşik hareket diyoruz. Bu bileşik hareketleri yapabilen futbolcu sayısı dünyada çok nadirdir. Bileşik hareketlere işte en üst örneği buna Ronaldinho'dur, Messi'dir.
1: Evet, Ronaldinho da mükemmeldi o konuda, doğru.
0: Ve bu konuda son örneklerden biri de geçtiğimiz dönemlerde Iniesta'dır. Onun da bileşik hareketleridir. Hatta daha da ilerleteceksek buna, Hakan Ben Arfa, belki izleyicilerimiz hatırlar, çok çok bileşik hareketleri iyi olan bir oyuncuydu. Son dönemlerde Muhammed Salah bu bileşik hareketleri çok iyi bir yapan. Neymar zaten bu konuda iyiydi. Ama bu kadar efektif bir şekilde
1: kusursuz yapıyor. Ronaldinho gibi yapıyor. Yani biliyorum Salah da aynı şekilde bunları yapabiliyor ama dünkü seyrettiğimiz Yamal'da sanki o hız daha farklı. Yani sanki illüzyon gibi değil mi? Göz algılamıyor yaptığı şeyi. Tabii. Bir de onun karşısında defans oyuncusu olduğunu düşün Burak.
0: Düşünemiyorsun abi.
1: Neye uğradığını şaşırıyorlar. İki kişi birden tutmaya çalışıyorlar mesela. Top tam aldım diyor adam, top yok.
0: İşte o yüzden Eren'in oynadığı futbol o kadar şey ki, ben Eren'in yerinde olsam emekli olduğumda CV'me direkt Yamal'ı o maçta durdurabildiğim kadar durdurdum diye yazarım.
1: Yani. Evet. Eren bir önceki milli maçtan da şeydi tabii, orada bir tecrübe yaptı.
0: O maçta çok kötü.
1: Kötü
0: çok,
1: işte çok tamam kötü. Tecrübe yaptı. Demek ki o maçtan sonra bak, demek ki çocuk çalışmış ekibine. Önemli olan o zaten.
0: Yani. Yani oyuncu sadece antrenmana gidip gelmeyecek. Rakibine eve gidince diyecek
1: diyecek ki ben bu akşam çok önemli birisine çıkacağım. Yani Hocanın öğrettiğinin dışında da kendi evde bakacak, çalışacak, nasıl yapıyor, tabii, ne ediyor?
0: Tabii ki yani. Ay, misal veriyorum, bir açılış konuşması yapacaksın bir kongrede Ahmet abi, ne yaparsın? Bir gün önceden bir çalışması
1: yaparsın. Tabii ki, tabii ki.
0: Bu da onun gibi bir şey. Yani.
1: Aynen, doğru diyorsun.
0: O yüzden çok önemli şeyler bunlar. Yani genel olarak hani Galatasaray'ı eleştirebileceğim oyun olarak, şey olarak, ezilmedi Galatasaray. Son 20 dakikada artık ipler kopmuştu. Onun dışında en azından şunu gördük ki Galatasaray artık Bayern Münih'e, Barcelona'ya da, Türkiye'de, Madrid'e de, Liverpool'a da önde basıyor. Korkmuyor.
1: Rakip çünkü o kadar güçlüydü ki ben eleştirmeye şey yapıyorum yani.
0: Tabii. Hani, katılıyorum, evet.
1: Eleştirebilecek bir şey bulamıyorsun. Çünkü rakip anormal güçlü. Hani neyini eleştireyim burada diyorsun. Yapacak bir şey yok dediğin gibi.
0: Hani şey belli. Hatalar belli maçın içindeki. Aslında çocuklar yani o oyuncular o kadar doğru şeyler yapıyor ki, adamlar inanılmaz şeyler yaptığı için hani adamın ne yapacağını biliyorsun ama önleyemiyorsun. Bir pozisyon vardı.
1: Ama Galatasaray'da oyuncu bazında eleştirmek istediklerim var. Eğer izin yok verirsen onları konuşmak isterim seninle.
0: Tabii Ahmet abi. Hatta direkt ben oradan gireyim. Bir sakatlık sonrası Osimhen kendisine veremedi. Bu bir.
1: Hı hı.
0: İkinci sırada kesinlikle Yunus ve Lemina'yı sayarım. İkisinin evet de oyun içinde çok kayıp olduğunu söyleyebilirim.
1: Doğru. Doğru diyorsun.
0: Sanchez'in
1: yani bir ara Yunus ben yok zannettim hatta. Yani çıkardım hoca dedim yani. O kadar evet, dediğin doğru gibi. Ki takım doğru kaptanıydı yani.
0: Sanchez'in çok iyi müdahaleleri var ama her maç bir bireysel hata yapıyor. Her maç gol yapıyor. Bu da yani
1: Ben seninle daha önceden de konuştuğumda zaten Sanchez'i ben çok üst düzey stoper saymıyorum diye söylemiştim. Yani, bizim şartlarımızda iyi stoper.
0: Ya tabii işte dediğin gibi şarttan şarta hani mevsimler.
1: O dediğin işte, hataları da yapması zaten Galatasaray'da oynamaz.
0: Ya tabii zaten bu arada şunu söyleyeyim. Ligin en iyi stoperi desem kimse karşı çıkmaz buna.
1: Yani ama, evet dedi. Ama işte o hataları da yapmasa burada oynamaz zaten. Öyle yani, bir gerçek var.
0: Dün rakip olurdu o zaman yani.
1: Yani Galatasaray'da çok daha üst düzey stoperler oynadı. Onu bildiğim için ben Davinson Sanchez çok üst düzey bir stoper değil diye ben o yüzden söylüyorum. Yani çok yani
0: Ahmet abi,
1: çok iyi stoperler seyrettik Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de, Türkiye'de değil mi?
0: Tabii yani çok fazla oyuncu var. Yani diğer oyunculara geçecek olursak mesela Torreira çok erken yoruldu. Yani ilk geldiğinde 26
1: yaşında. Torreira'da müthiş bir düşüş var. Müthiş bir düşüş var.
0: Evet. Yani, onun dışında
1: Leo'yu hiç beğenmedim ben.
0: Leo maç boyunca Batrokova yaptı.
1: Yani o bir tane asisti var. Gol attırdı. Ama onun dışında ben Zaha'yı gördüm yani biraz Leao'da. Aynı vurdum duymazlık.
0: Aynı. Ama daha da kötüsü Leroy Sané. Hiçbir şey yok.
1: Ya o hiçbir ne olacak şey peki? Yok. Leroy Sané gel, taraftar da artık ümidini kesti.
0: Taraftar da ümidini kesti ama burada şu sıkıntı var. Okan Buruk dedi ki yani sene başında Leroy Sané ile olmuyor. Bu oyuncu yedekte oturmaz. Bunun yerine sağ kanada İsmail Asar, hatta o dönem yazın bağlantılarda da çok konuşuyorduk. İsmail Sar Galatasaray'a gelirse ne olur falan diye. Ya İsmail Sar'ı alacaktın oraya. Olayı bitirecektin. Ama sen gittin ters tarafa aynı Leo özelliklerinde ve aynı vurdum duymazlığa sahip bir oyuncuyu aldın. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahanat.
1: Yani bir de yedekten gelenler değil mi? Şeyi sevgili Burak, ben hep onu derim. Yedekten giren çıkanı aratmayacak. Yani zaten bir oyuncuyu çıkartıyorsan sadece yorulduğundan değil, bazen kötü oynadığı için de çıkartıyorsun. Yani
0: tabii
1: yedekten giren adam çıkan adamdan çok daha iyi olması lazım. Dün baktım yedekten girenler de kötüydü yani. Galatasaray'ın bence en büyük sorunu şu anda o.
0: Tabii. Kaç dakikam var şimdi, ona göre kısa bir şey.
1: Var daha vaktimiz, 5 dakikamız var.
0: Tamam. Şimdi Galatasaray'ın yedek kulübesine baktığımızda, Barcelona'nın yedek kulübesine baktığımızda zaten hani fark, kıyaslanmayacak bir fark var ortada. Tamam, bunu kabul ediyorum.
1: Hı hı.
0: Ama bir de şu var. Şimdi senin kenarında dünyanın %99 takımı tarafından lüks sayılabilecek bir Leroy Sané varken, Şabay varken, Ugo Çukwu varken Premier Lig'de 11 oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadrodaki oyuncuların bu kadar, hadi Salah'ı bir tarafa koyuyorum, pervasızca yani bu kadar kendilerini bırakarak oynaması kendi isimlerine bir kere yazık. Bu bir kere başlı başına konuşulması gereken bir şey. Yani oyuncu özellikleri olarak bireysel özellikleri olarak iyi oyuncular ama sahanın içinde ben o bireyselliği halı sahada değiliz ya da bir gösteri merkezinde değiliz. Biz orada Şampiyonlar Ligi maçı yapıyoruz. 90 dakika, 95 dakika yani onu Yamal'dan konuşuyoruz. Yamal çocuk kaç dakika top oynadı ve en üst düzey oynadı. Pedri üst düzey oynadı, Gavi üst düzey oynadı, o üst düzey, Rodri 32 yaşında tık tık tık tık oynuyorlar.
1: Ve ya, sevgili Burak 4 oldu mesela hoca çıkartmadı Yamal'ı falan, hani ya sakatlık geçirir falan filan, bizde olsa hemen çıkartılır değil mi oyuncu?
0: Ya tabii ki.
1: Ki atılan her golde de etkisi vardı Yamal'ın yani.
0: Ya tabii ki kesinlikle yani hani burada.
1: Hani maçın yıldızı kim desen o.
0: Tabii. Şimdi dinleyiciler şey diyebilir ya, Galatasaray Barcelona yenildi işte niye bu kadar eleştirmiyorsunuz da hep böyle, yani eleştirilecek diyoruz ya, hani eleştirilecek maç değil bu maalesef.
1: Yok
0: hani
1: yok.
0: Doğru bir şey. Burada eleştiri yaptığın zaman şey doğru bir eleştiri yapmış olmamış olur.
1: Yani gerçekten öyle. Farklı bir boyutta oynuyor Barcelona. Yani bu seneki Barcelona farklı bir boyutta.
0: Bu seneki Barcelona aslında gerçek Barcelona'ya dönmüş. Öyle diyebilirim.
1: Ha, bildiğimiz eski Barcelona'ya dönmüş.
0: Eski Barcelona'ya dönmüş.
1: Yalnız ben o tiki taka dönemlerinden Barcelona'nın o çok iyi kadrosu vardı ya.
0: Evet. Messi, Xavi, Iniesta.
1: O takımdan bile daha iyi gördüm bu takımı. Bir kere onu hızlandırmışlar. O pas olayını çok hızlandırmışlar.
0: Onun da sebebi
1: o ikinci yarı 15 dakika hızlı oynadılar ve sevgili Burak hemen 4 oldu. Yani 15-20 dakikada o hızlı oynadılar, öyle oldu. İlk kere o hızı yakalayamamışlardı. Bence sorunları oydu. O pas şeylerindeki, trafiğindeki hızı yakalayamamışlardı. O hızı yakaladıkları anda araya kimse giremiyor. Yani olay bitiyor.
0: Barcelona'nın bir tane zayıf kanı var. O da şey, hani daha geç gol yemek için söyleyeyim. Hı-hı. İkinci bölgede adam adam oynamak. Galatasaray yarım saat bunu oynadı.
1: Evet.
0: Bu kadar.
1: Bu sezon herhalde en uzun süre gol atamadığı maçı yaşadı.
0: Evet, orada da
1: onu da söyleyelim bu arada.
0: Evet. Ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, takım olarak daha çok gençler. İkinci bölgedeki adam adama eşleşmelerde onlar da pas hızını düşürdüklerinde ne yapmaları gerektiklerini tam idrak edemiyorlar. Hatta dikkat edersen Ahmet abi, 10. dakikayla 40. dakika aralarında Barcelona sürekli savunmanın arkasına doğru uzun toplar, yerden toplar atmaya çalışıyor. Eren araya
1: ama işte o genç takım olduğunu söyledin ya, şu an aklıma şu geldi. Burak, dünya yani Avrupa futboluna, ki dünyanın lider futbolu zaten Avrupa futbolu, bir 10 yıl hegemonya koyar Barcelona bu kadroyla.
0: Yani katılıyorum.
1: Evet. Ya öyle gözüküyor.
0: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim abi sana. Şimdi dünkü maçın çocukların yaşlarını bir söyleyeyim sana. Hemen söylüyorum. Bu arada dün
1: o, yaş ortalaması vardı. Zaten kaçtı dün? 24 bile değil zannederim ya.
0: Bu arada dün Viking de Bayern Münih'le beraber kaldı. O da
1: evet, evet. O da büyük başarı yani. Çok büyük
0: Ahmet
1: başarı.
0: Abi, ligin hiç de fena sayılmayacak.
1: 24.8'miş maç yaş ortalamaları, evet.
0: Sahip olan Galatasaray 27.5, ki bu çok da aslında ortalama, hatta iyi sayılabilecek.
1: Evet.
0: Barcelona'nın 24.8 savunma ikilisi. Bu varsa 19 yaşında, Martin 24 yaşında. Orta alanda en yaşlı oyuncu olan Pedri 30 yaşında. Özür dilerim, Rodri 30 yaşında. Pedri ve
1: yaşı o büyütüyor.
0: Pedri ve Fermi 23 yaşında. Ön tarafta bakın, ön taraftaki en yaşlı oyuncu 28 yaşındaki Olmo. Sol kenardaki oynayan İngiliz oyuncu Gordon 25 yaşında. Sağ kanat oynayan oyuncu Yamal 19 yaşında.
1: Evet.
0: Bakıyorsun bu sefer sonradan oyuna girenlere, işte en yaşları 29 yaşındaki Jesus. O zaten ama o da iyi bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bakıyorsun 24 yaşında Kunde, 27 yaşında Kunde, 24 yaşında Adeyemi var. Gavi 22 yaşında. O sonradan Mark Bernal girdi Pedri'nin yerine giren çocuk. O da 19 yaşında.
1: Evet. Sevgili Burak çok sağ ol. Ağzına sağlık. Reklam arası vermek zorundayım. Reklamlar durmuyor. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
1: Evet, Burak Özgül'le Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
10: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Spor servisinde şimdi bir konuğumuz daha var. Sergen Küçük, spor yorumcusu. Bizlerle, Sergen'le de Beşiktaş'ı konuşacağız. Hoş geldin sevgili Sergen.
11: Hoş buldum. Yayınlar dilerim.
1: Evet Sergen, önce Beşiktaş'ı konuşacağız ama hemen bir Fenerbahçe'den son dakika haberi var. Kulüpten açıklama. Onu duyuralım dinleyicilerimize. Bu akşam biliyorsun saat 22'de yine Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Maç kadrosundan Asensio sakatlığı nedeniyle çıkarılmış. Lukaku ve Kante'de de hafif sakatlıklar varmış ama maçta oynayabilecek oldukları için onlar kadroda devam ediyorlar. Ama Asensio maç kadrosundan şu an itibariyle çıkartılmış durumda. Bunu duyurmuş olalım ve başlayalım Beşiktaş'la. Beşiktaş da yarın UEFA Kupası'nda Avrupa Ligi'nde rakibiyle Hoffenheim'le karşılaşacak. Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Güzel gidiyor herhalde her şey Beşiktaş için. Ne dersin?
11: Aslında Avrupa defterinde iyi bir başlangıç yaptı. Ligde de yeni kurulan bir takıma göre, yeni bir hocaya göre iyi bir gidişatı var Beşiktaş'ın. Hoffenheim konusuna da yavaştan girdiğimizde de belirteceğim ama şu anda benim söylemek istediğim Hoffenheim ve Beşiktaş çok iyi bir zaman diliminde yakaladı. Bunu da belirtmek isterim şimdi ben.
1: İyi de zaman diliminde yakaladı. Bu arada Beşiktaş'ta da bir kez daha hatırladım. Vlahovic için mide ağrısı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını söyleyelim.
11: Benim beklentim zaten Vlahovic'in yarın 11 başlamayacağıydı. Ben dillendirmek amaçlı Trabzonspor maçında düşüneceğini hesaba katarak birkaç rotasyona gidebileceğini düşünüyorum.
1: Ben yıllardır bu işin içindeyim. İlk defa mide ağrısı nedeniyle çıkarıldığını duyuyorum futbolcunun. Sen hiç duydun mu Sergen?
11: Ben de duymadım ama şöyle düşünüyorum. Zaten bence ilk 11 başlatmak için...
1: Hani Gribal denirdi mi? Bak Gribal duydum, hafif sakatlık duydum. Bir sürü şey duydum ama ilk defa mide ağrısı diye duyuyorum.
11: Biraz Trabzon'a saklayalım haftalı bence.
1: Evet evet, işte ben de onu söylüyorum. Yani sanki bilerek oynatılmıyor.
11: Evet ya, hem ufak bir hastalığı varmış zaten, serum almış. Serumdan sonra iyi bir toparlayacağını beklemişler. Ama toparlanamayınca, beklenilen seviyeye gelmeyince, kendini hissetmeyince de götürmeme kararı almışlar. Bu arka planda ben kesinlikle zaten Trabzonspor maçında olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün cuma olsaydı, ya bir Trabzonspor maçı olsaydı, bunu almış mutlaka kafilede olurdu.
1: Evet, doğru diyorsun. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten şöyle ilk açıklamayı okuduğumda da bir bıyık altından güldüm kendi kendime. Yani yani direkt söyleselerdi ya, şundan dolayı oynatmayacağız. Neyse. Evet geçelim. İlk maçta Marsilya'yı güzel bir oyunla 4-1 ile yendi. Beşiktaş gerçekten de gövde gösterisi yaptı o gün. Şimdi Alman ekibin karşısında çıkacak deplasmanda bu sefer. Şu anda 17. sırada Bundesliga'da. Çok iyi günler geçirmiyor Hoffenheim. Ama tabii Alman takımı Alman takımdır. Ondan

0: Unutmayalım değil mi?
1: Evet ya, şöyle başlayayım. Mesela Beşiktaş adına 4. torbadan Hoffenheim seçmek Almanya deplasmanında ne kadar arızalı bir durumsa, Hoffenheim'in bu döneminde de Hoffenheim ile oynayacak olmak

0: insanlar tabii birazcık hani yani ne alaka dedi. Hani Jordi Torba'dan da Almanya deplasmanı niye geliyor tarzında bir eleştiriler istemez. Ama şöyle bir giriş yapayım. Şimdi Önder Özen de kura çekimi sonrasında bir yorumda bulunmuştu. Hoffenheim'ı çok beğendiğini, başındaki hocanın Christian İzler'in de çok iyi bir hoca olduğunu belirtmişti. Kendisinin de geçtiğimiz sezon onu takip ettiğini söylemişti. Beğendiği bir hoca olduğunu dile getirmişti.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Skorlardan bağımsız olarak Hoffenheim oyununda ilk dikkat çeken nokta şu. Rakibi rahat bırakmayan agresif oynanan baskısı. Yani bu hoca zaten bu konuda ismini yapmış bir insan. Benim İzler'den de aslında hiç agresif oynanan baskısı geliyor zaten.
1: Hı hı.
0: Ben Beşiktaş'ın teknik direktör getirmesinden önce de mesela ya acaba bir gün olur mu tarzında bir kafamda vardı. Şimdi bu takım Hoffenheim 3 maçını bu sezonu takip ettim, izledim.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın rakibi olduğu için. Şimdi geriden rahatça oyun kurmasına herhangi bir takım izin vermiyor. Oyun geçişmelerinde oyuncu adam adama yapıyor. Pas seçeneklerini daraltıyorlar. Ve topu kazandığı anda da mümkün olduğunca rakip kaleye inmeye çalışıyorlar.
1: Hı hı.
0: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunun hükmünü kazanmak isteyen bir takım. Yani oyunun sahibi olmak isteyen bir takım. Ama şöyle bir durum var. Topa sahip olmak, yani pozisyon üretmek ya da bunları skora dönüştürmek aynı şey değil. Hoffenheim'in oyununda bir üretkenlik var. Ama sonucu yansıtamadığı bir dönemdeler şu anda.
1: Evet.
0: Böyle bir sıkıntıları var. Beşiktaş açısından bu da önemli bir fırsat. Neden? Ya Beşiktaş açısından da tabii kendi sorunlarını da görmemiz gerekiyor. Çünkü Beşiktaş hani bu sezon kendisine sert önemli baskısı uygulayan takımlara karşı zorlandı. Bunun en yakın örneği de Ahmet Spor maçı.
1: Hı hı.
0: Ahmet Spor ön alanda pat açılarını kapatarak Salih'in. Beşiktaş'ta Salih'i yalnız bırakmıştı ve kazandı toplarla direkt hücumla Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Şimdi 3-2 pardon özür dilerim düzeltiyorum son dakikada penaltı. Sonrasında Beşiktaş'ın bu sezon benim görüşüme göre zaten en büyük sıkıntısı ön alan baskısına cevap verip vermemesi. Hoffenheim, Beşiktaş aslında Hoffenheim'e karşı geriden oyun kırma sınavı verecek. Hoffenheim çünkü Beşiktaş'ı geriden oyun kurarken hataya zorlayacak. Pas bağlantılarını kapatacak, oyuncuların üzerine gidecek, merkezdeki seçeneklerini daraltacak. İşte top kazandığı gibi dikey olarak Beşiktaş karşısına gelmek isteyecek. Beşiktaş burada kendi yarısında topu kaybederse tehlikeli pozisyon verebilir. Yani merkezde yapılan hatalar doğrudan Hoffenheim'e fırsat verir. Çünkü Hoffenheim bunları ilerlendiren bir takım.
1: Evet.
0: Bu yüzden Beşiktaş'ın şöyle bir taktik uygulaması gerekiyor. Savunmadan çıkarken gereksiz risk almamak gerekiyor. Bu demek değildir ki her aldığın topu uzun vur. Rakip yarı sahaya şişir. Bu anlama gelmesin. Beşiktaş mümkün oldukça topu kendi yarı sahasına uzakta çevirmeli.
1: Evet.
0: Gerisi güzel bulmamalı bakın. Kendi yarı sahasına uzakta çevirmeli. Şimdi Hoffenheim avantajından bahsettik. Dedik ki ön alanda iyi baskı yapan bir takım dedik. Bir yandan da Hoffenheim'in şöyle bir zafiyeti var. Ön alanda baskı yapıldığı zaman eğer ki rakipleri o baskıyı kırarsa işte burada Beşiktaş'ın en aradığı, en istediği senaryo gerçekleşti. Nedenini söyleyeyim. Vlahov'u çok çen yok. Ben bu açıdan şöyle bakıyorum. Sağda ya İlhan ya Toko olacak. Bu iki oyuncu da bu geniş alanlarda, boş buldukları alanlarda hızlıca rakip kaleye inen oyuncular. Keza yine dinlenmiş bir olay tam var. Geçtiğimiz hafta ligde oynamadı. Hoca dinlendirdi onu.
1: Evet.
0: İki tane geniş alanlara karşı boşluk buldukları zaman bir şeyin koşular yapabilen iki tane tehlikeli oyuncusu var Beşiktaş'ın. Koku'dur, İlhan'dır, Olaytan'dır. Keza yine ben Tatsım Ortaray'ı da zannediyorum. Burada ben yarın onun başlayacağını düşünüyorum. Tam onluk bir maç çünkü bir noktada. Şimdi Beşiktaş Hoffenheim'in ön alan baskısını kırarsa Hoffenheim'in zaaflarını ortaya çıkartacak. Nasıl olacak bu? İşte tam olarak Beşiktaş Hoffenheim'in ön alan baskısını kırdığı zaman savunma problemlerini öne çıkaracak. Nedir bunlar? Hoffenheim geniş alanda alanı çıktığı için savunmaya, ön alanda rakiplerini karşıladığı için arkada boşluk veriyor. Bek oyuncuları dahil baskıya çıkıyor. İşte bu noktada Beşiktaş bekçilerini ileri çıkartabilir. İşte bu bahsettiğim Olaytan'la, İlhan'la, Poku'yla, dişine kuşlarla pozisyonlar bulabilir.
1: Evet.
0: Bu yüzden Beşiktaş adına burada ne kadar riskliyse ön alan baskısı yemek bir o kadar da avantajın olacak. Kısaca böyle başlayayım.
1: Evet. Beşiktaş son resmi 6 maçın 5'ini kazandı. Onu hemen duyuralım. Hoffenheim'a bakıyorum. O da 6 resmi maçın 5'ini kaybetmiş. Yani Beşiktaş'ın tam tersi. Yarın tabii zorlu bir maç olacak her şeye rağmen, dediğimiz gibi Almanya deplasmanı. Onlar da bir çıkış arayacaktır. Öyle değil mi Sergen?
0: Evet evet, kesinlikle. Zaten hocalar da bugün belirtti bunu.
1: Hı hı. Yani onlar da Beşiktaş maçını bir çıkış maçı olarak, evet, görüyorlardır. Evet. Ama Beşiktaş'ın kadrosu

0: gayet iyi. Ben açıkçası hocayı da çok beğeniyorum.
1: Hı hı.
0: Yani Beşiktaş'ın tam Beşiktaş'a uyacak karakterde bir top oynatıyor.
1: %100 kesinlikle katılıyorum. Zaten şu an Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı rakibi aslında Beşiktaş'ın Alman versiyonu.
0: Yani bir hayal peşinde koşmuyor hoca.
1: Evet,
0: gerçekçi bir hoca. Ben o yönden çok hocayı beğeniyorum. Gelmeden önce de zaten onun isminde konuşmuştuk, sohbetler etmiştik burada. Senle de zannederim konuştuk.
1: Evet.
0: Gerçekten beklentimizde karşıladı hoca.
1: %100 katılıyorum. Hocanın kendini bilen, ayağına basan bir gidişatı var. Hayal satmıyor, maç gidiyor ve şunu da söylüyor. Biz gelişiyoruz hala da. Gelişirken bir yandan sporlar almak, sonuç almak önemlidir. Beşiktaş şu an ligin ikinci sırasında, liderler arasında bir puan fark var. Avrupa Ligi'ne de içeride aldığı galibiyette 1-1 başladı. Hı-hı. Yarın Hoffenheim'in formsuz bir Hoffenheim yakaladığında eğer kazanırsa 2-2 ile gidecek. 6 puan çok ciddi bir kazanım olur. Bu yüzden hem gelişen hem de sonuç alan bir Beşiktaş görüyoruz şu anda.
0: Kesinlikle. Ne diyelim, yarın için başarılar diyelim siyah beyazlılara. İnşallah 2-2 ile dönmüş olurlar. Marsilya da Beşiktaş'a geldiğinde kötü günler geçiriyordu. Hı hı. Beşiktaş bunu çok güzel değerlendirdi. Çok da güzel bir futbol oynayarak yendi rakibini 4-1. İnşallah Hoffenheim da yine zor günler geçiriyor, Beşiktaş'ın karşısına geldi. Aynen Marsilya'ya yaptığı tarifeyi ben inşallah bekliyorum yarın Beşiktaş'tan Hoffenheim karşısında da.
1: Evet, ya şöyle söyleyeyim bize, şunu beklemek istiyorum aslında. Ya Hoffenheim mesela bu sezon topla 160'ın üzerinde oynadığı 4 maçı kaybederken 160'ın altında oynadığı bir maçı kazanmış. Hı-hı. Şöyle bir mevzu var. Dediğim gibi Hoffenheim topa sahip olmayı seven bir takım. Baskılı, önde baskılı, hücum üretmeye çalışan bir takım. Ama işte tam olarak dediğimiz gibi bunu verimliliğe, spora dönüştüremiyorlar. Yani kazanca getiremiyorlar.
0: Şimdi evet.
1: Bu yüzden hani Beşiktaş adına mesela ben 3 tane oyuncunun altını çizdim. Okulda olaytan. Beşiktaş eğer ikinci topları kazanabilir, savunmadaki Hoffenheim baskısını aşabilirse, Hoffenheim'in savunma arkasındaki boşlukları değerlendirebilir. Bize bir o kadar kornerler de var. Kornerler buna değinim. Kornerler de şöyle, Hoffenheim bu sezon ligde 4 en çok korner golü yiyen takımlardan bir tanesi savunmada.
0: Hı hı.
1: Beşiktaş'ta duran toplarda, kornerlerde gördüğümüz üzere planlı bir gidişatı var. Organizasyon açısından kornerleri organize bir şekilde kullanıyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden Hoffenheim, Hoffenheim bu arada hücumda da kendi adına, hücumda da mesela Ozan Kabak'ı tanıyoruz, Hoffenheim'in stoper oyuncusu. Hava toplarında çok etkiler. Ozan Kabak da burada öne çıkan oyunculardan bir tanesi hava top bu etkinliğinde. İşte hücumda bu kadar etkililerken bir o kadar da savunmada etkisizler. O yüzden 5 yaşında bir noktada duran toplarda korner atışları da çok önemli olacak.
0: Doğru.
1: Savunma aşmak, ikinci topları kazanmak, direkt hücum etmek, işte o kolay tanı burada kullanmak koşullarıyla birlikte. Biz de duran topların altını çizdim.
0: Hı hı.
1: Bunlar aslında yarınki maçın kilit senaryoları olacak.
0: Peki, tabii yarınki maçı hep konuşuyoruz ama esas konuşacağımız şey pazar günü bir derbi oynanacak. Trabzonspor Beşiktaş. Pazar günü mü? Pazartesi mi bu arada? Günlerden de...
1: Pazartesi.
0: Pazartesi günü, tamam. Pazartesi günü oynanacak. Takvim bir anda önümde olmadığı için baktım. O maç için ne diyorsun? Çünkü iki takım da aslında Avrupa'da deplasmanda olacaklar. Trabzonspor'un rakibi biraz daha zayıf bir rakip tabii.
1: Hı hı.
0: İkisi de o deplasmandan dönecek. Ama Trabzonspor da evinde tabii ki Muhammed Salah'la beraber coşan bir takım.
1: Evet, ya şöyle ben giriş yapayım. Galatasaray maçında Trabzon'un galibiyetini izledik. Burada Trabzon açısından şunu söylüyorum. Rice'la birlikte bir çıkışa geçtiler. Ancak oyun planı olarak Galatasaray karşısında şunu uyguladılar. Galatasaray önde basmayı seven bir takım Beşiktaş gibi.
0: Hı-hı.
1: Stoper oyuncularını dahi orta sahaya getiren, orta saha çizgisine getiren bir takım.
0: Evet.
1: Galatasaray ile Beşiktaş aşağı yukarı aynı oyun oynuyor. Trabzonspor bunu önlemek için ne yaptı? Onana, Fabinho ve Salah üstüyle birlikte Galatasaray'ın baskısını kırmıştı. Şimdi aynı senaryoda Beşiktaş'ın önüne basacağını düşünüyorum. Ama bunu ben Galatasaray gibi çok risk alarak yapacağını düşünmüyorum. Biraz daha orta blokta karşılayacaklardır ama Trabzonspor adına en büyük avantaj yine Salah olacak. Ya bu sadece Salah eksiğinden dolayı değil. Salah gerçekten İngiltere'de de böyleydi. Geniş alan yakaladığı zaman affetmeyen bir oyuncu. Hem evet, süresi de aynı kalmış. Hala daha yeşillerliyor ama süresi hala daha iyi durumda. Fiziği iyi durumda. O yüzden Beşiktaş adına böyle bir tehlike var. Zaten deplasmanda Avrupa dönüşü biraz daha hani harıltılı bir maçtan dönecek. Hoffenheim zor bir takım. Trabzonspor'un nispeten rakibi biraz daha zayıf. Ancak iki takım da Avrupa'da oynayacaklar, deplasmanda oynayacaklar. Bu başka bir konu ama
0: evet,
1: Beşiktaş'ın burada biraz daha hırpalanacağını düşünebiliyorum ben. Şimdi Trabzonspor deplasmanda

0: gittiğin zaman eğer ki ön alan baskısını yaptığın zaman arkadaki savunma güvenliğini geri planda bırakırsan Galatasaray'ın yaptığı gibi Trabzonspor sana da
1: cezalandırır.
0: Fazla, çok fazla gol fırsatına bulabilir. O yüzden Beşiktaş'ın evet. yapması gereken şey tamamen o maçta bence Onana Fabinho bağlantısını kesmek olacak.
1: Hı-hı.
0: Bunu yapabilirse Beşiktaş Trabzonspor'un etkinliğini büyük ölçüde düşürecektir. Ama eğer Trabzonspor baskıyı kırarsa Trabzonspor lehine bir maç olabilir. O evet. yüzden Trabzon Beşiktaş maçları zaten çok zevkli oluyor. Çok zevkli
1: Kesinlikle.
0: Oluyor takımın oynadığı maçlar. Ben bol çekişmeli, mücadeleci ve taktik olarak savaşan iki takımı göreceğimizi düşünüyorum. Çok keyifli bir maç olacak bence o da.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Sevgili Sergen Küçük, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Evet, Sergen Küçük'le sohbetimizi yaptık şimdi. Tabii bir bağlantımız daha olacak. Bu sefer Trabzon bağlantısı olacak.

0: 3 günde bir gerçekten maça çıkacaklar, onu da belirtelim. Pazartesi sonrası Perşembe günü yine hem Trabzonspor hem Beşiktaş Avrupa Kupası maçına çıkacaklar. Evet, şimdi telefon attığımızda bu sefer Trabzon'dan Furkan Uzun'la beraberiz. Sevgili Furkan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhaba, yayınlar.
0: Evet, önce Avrupa ile başlayalım. Şu anda seyrediyorum ben de, TRT Spor'dan canlı olarak veriliyor. Trabzonspor'un antrenmanını gösteriyor yarınki maç öncesi. Yarın nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? Çünkü pazartesi günü Beşiktaş derbisi var. Sonra aynı hafta içi tekrar bir Avrupa Kupası maçı var. Böyle sıkışık bir periyot olacak hem Trabzon hem Beşiktaş için. Bir de arada derbi oynayacaklar. Nasıl bir Trabzon göreceğiz yarın sevgili Furkan?
1: Tekrar bir yayınlar, merhaba. Ya şöyle, tabii ki pazartesi akşamı oynanacak maç daha önemli. Ama yarın akşam Trabzonspor biraz daha rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacaktır. Çünkü hem Suni kim hem de işte sakatlık ihtimalleri var o sağlandı. Vesaire bir kapatıyorum. Dolayısıyla Trabzonspor biraz daha bence rotasyonlu bir takımla kadroyla sahaya çıkacaktır ama yine de rakibini mağlup edecek güce sahip. Tabii ki ama şu da var, yani Finlandiya soğuk bir ülke, farklı bir iklim, farklı bir ülke, farklı bir atmosfer. Tüm bunlara bakıldığında maçın da tabii ki zor geçeceğini söylemek mümkün. Ama bence yani bir puan da fena olmaz. Çünkü takımlarımız bu tip deplasmanlarda her zaman, hatta milli takımımız da bu tip deplasmanlarda her zaman sorun yaşıyor ve yani kolay galibiyet elde edemiyor. Milli takım Letonya'ya vesaire gibi.
0: Evet.
1: Daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımlarımız yine bu tip deplasmanlardan yine gül ayrılmıştı ki Galatasaray'ın mesela Bromso faciası hala da unutulmuş bir şey değil. Dolayısıyla
0: kötü şeyleri aklına getirme sevgili Furkan.
1: Yok, şöyle yani bu tip takımlar büyük takımlarımıza çok ters geliyor. Özellikle deplasmanda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla tabii ki Trabzonspor maçın favorisi ama her ihtimalli bir maç, her ihtimalli olan bir maç.
0: Dün Bayern Münih'in de Viking deplasmanında, evet, 3-3 berabere kaldığını unutmayalım bak.
1: Kesinlikle. Bir de mesela Bodo Glimt, yani son yıllarda.
0: O, evet, Bodo ayrı bir hikaye gerçekten.
1: Yani içeride bütün Avrupa devlerini yenen bir takım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla zemin bir kere büyük takımların oyununu, performansını direkt olarak aşağı çeken bir etken olacak. Ama yine de Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Gerçekten belki de kulüp tarihinin en geniş kadrosuna sahip bir dönem yaşanıyor. Dolayısıyla bu kadroda hiçbir bahanesi olmadan çıkıp maçı kazanabilir. Ama beraberliğin de ben Trabzonspor için fena bir sonuç olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, ilk maç olacak. Puanla ayrılmasını ben galip geleceğini düşünüyorum ama yine de en kötü puanla ayrılması da fena olmayacaktır. Derbi maçı nasıl geçer? Kısaca onu bir toparlayabilir misin?
1: O maç tabii ki bakıldığında belki de sezonun şu ana kadar olan kısmında.
0: Şimdi Galatasaray ile oynadı. Çok sansasyonel bir maç seyrettik değil mi? 4 tane gol.
1: Kesinlikle oradaydım.
0: Şimdi Beşiktaş ne yapar?
1: Evet, yani o Galatasaray maçındaydım ben de. Yani açıkçası kimsenin beklemediği bir skordu. Çünkü hoca 2 gün önce, 3 gün önce gelmişti. Veya şu da var. Şimdi Thomas Reis öyle bir dönemde geldi ki kulüp çalıştırıyordu. Başka takım çalıştırıyordu.
0: Evet, bıraktı geldi resmen.
1: Yani 3 gün kala geldi ve geldiği takım, yani karşısına çıktığı takım son 4 yılın şampiyonu. Hani farklı bir yenilgi de alma ihtimali vardı. Yenilgi alma ihtimali vardı, farklı yenilgi alma ihtimali vardı. Büyük bir sorumluluk. Yani Tokat dışında alabileceği bir sorumluluk bu. Çıktı geldi ve çok sansasyonel bir galibiyet aldı. Akabinde Samsun Spor'u da yine sansasyonel bir skorla mağlup etti. Şimdi de Beşiktaş maçı. Şöyle bir avantajı var Trabzonspor'un. İçeride oynayacak.
0: Evet.
1: Üst üste kazanarak geliyor. Seyirci desteği gerçekten çok yüksek olacaktır. Bir de Beşiktaş'ın bir dezavantajı var. Deplasmanlarda Beşiktaş sıkıntı yaşayan bir takım. Amed'e yenildi. Alanya'ya yenildi. Bir de Avrupa'da bir deplasmanda yenilgisi var. Yani bakıldığında deplasmanlarda soru işareti olan bir Beşiktaş takımı. Dolayısıyla tüm bunlar Trabzonspor bence biraz daha öne atıyor. Tabii ki Beşiktaş'ta Serdin'in eksikliği de bir önemli bir eksiklik. Dolayısıyla şu da var bir de. Beşiktaş Almanya'dan gelecek. Yani Hoffenheim'e gidecek. Oradan Trabzon'a gelecek. Trabzonspor ise Finlandiya'dan direkt Trabzon'a gelecek. Yani uçakla yolculuk bile yapıyor olsanız tabii ki bu fiziksel olarak sizi yoran bir şey.
0: Doğru.
1: Trabzonspor biraz daha avantajlı bir durumda. Ben Trabzonspor'un kazanabileceğini düşünüyorum.
0: Ya evinde oynaması hasebiyle bir kere çok avantaj. Bir de Muhammed Salah tabii ki hani

0: Şey deriz ya, Avrupa takımlarıyla oynayınca ya, onlar buldukları fırsatlardan, iki fırsattan birini mutlaka gol atıyor deriz ya. Muhammed Salah işte o kalibrede bir oyuncu. Yani Galatasaray maçında da gördük. İki pozisyondan birini mutlaka atıyor. Yani hani ikisini de atabilir. O ayrı bir olay da. Böyle bir yüzdeyle oynayan futbolcu var Trabzonspor'un elinde. O da büyük bir avantaj.
1: Kesinlikle öyle ve hatta bu sene hani çektiği şutların yarısından, yani şöyle, çektiği şut sayısı şu an tam olarak aklımda değil ama şöyle bir istatistik hatırlıyorum. Boyulan şut sayısı çok daha fazla. Yani isabet şutunla kıyasladığınız zaman.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla hakikaten çok büyük bir
0: kalite. Gol krallığına da şu anda yükselmiş durumdadır. Yani bence ya ben burada gol kralı olurum demiştir.
1: Yani bence olacak gibi de duruyor.
0: Zaten evet, evet olabilir de yani, tabii.
1: 4 defa Premier Lig gol krallığı yaşamış. Balon d'Or'da dördüncülüğü yaşamış ki bence Balon d'Or'u biraz da aslında siyasi nedenlerden dolayı alamamış bir oyuncu.
0: Doğru, katılıyorum.
1: Hayata bakışı belli bir oyuncu. Dolayısıyla bence o ödülü de çok hak eden bir oyuncu. Orada hakkı da yendiler.
0: Trabzonspor'a yakıştı. Bizim Süper Lig'e de yakıştı inşallah. Biz de onu keyifle uzun yıllar seyrederiz burada.
1: Çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bir de sizinle dediğimiz gibi gerçekten taraftar çok belirleyici oluyor. Yani iki sahada oynamak müdahale gider bir maçlarında. Bizi zaten maçı 1-0 önde başlatıyor. 1-0'dan sonrası da artık sizin elinizde. Sizin elinizde
0: evet.
1: Salah gibi, Fabinho gibi oyuncular oluyorsa siz zaten o 2-0, 3-0 yapabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hakikaten yani Fabinho da çok büyük bir kalite. Salah da büyük kalite. Onana bence şu ana kadar ligin en iyi performans veren kalecisi ki kurtarış yüzdesi bakımından da bunu somut veri olarak söyleyebiliriz. Yani 5 gol yedi. İkisi penaltı. Biri de penaltıdan dönen top.
0: Evet.
1: Yani kolay gol de yemiyor yani. İnanılmaz bir performans.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla Trabzonspor nispeten kötü başladığı sezona iyi bir şekilde
0: umutla devam ediyor.
1: Evet, dönüş yaptı.
0: Evet, Furkan Uzun, çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Trabzonspor'a da başarılar dileriz.
1: Teşekkür ederim, tekrar başarılar. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim.
0: Evet, Furkan Uzun'la da sohbetimize son verdik ve şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Bu akşamın biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. Fenerbahçe'nin Aston Villa ile karşılaşacak. Şimdi telefon attığımızda İrfan 25 var. Gazeteci arkadaşım, hoş geldin sevgili İrfan.
2: Hoş bulduk Ahmet abi, yayınlar diliyorum.
0: Evet İrfan, 25'ten de son dakika Fenerbahçe haberlerini alacağız. Senden önce ben bir haber verdim, kulübün açıklaması tabii ki. Asensio sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Maça bu maçta oynamayacak dendi. Hatta Lukaku ve Kante'de de hafif sorunlar vardı ama oynayamayacak kadar değil diyor. Onlar maç kadrosuna dahil edildiler. Sen bir bilgi alabildin mi Asensio'nun sakatlığı hakkında?
2: Ya şöyle dedim, tabii son maçta, son antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Ama çok ciddi bir sakatlığı söz konusu değil. Büyük ihtimalle tedbir amacıyla, ağrıları olduğu için tedbir amacıyla bu maçı kadrosundan çıkartıldı. Çünkü Alanya Spor maçı var hemen 2-3 gün sonra. Dolayısıyla sakatlığının daha ciddi bir yaralanmasını engellemek amacıyla kadrodan çıkarttığını söyleyebiliriz. Kante'nin de
0: 7 gün içinde 3 maç oynayacak bugün dahil.
2: Evet. Kante'nin de son antrenmanda ağrıları söz konusuydu. Son antrenman sonrası ağrılar meydana gelmişti. Bu maçta oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacaktı. Ben Kante'nin de bu maç öncesi bu maçta riske edilmesini beklemiyorum. Diğer taraftan Lukaku'yu ise son antrenmanda o da takımdan ayrı bireysel program uygulamıştı. Ancak oyuncu eğer teknik heyet görev verirse forma giyebilecek düzeyde. Belki de bugün ilk 11'de de Lukaku'yu görebiliriz. İlk direktör İsmail Kartal'ın da bu yoğun maç...
0: Senin İsmail Hoca'yla aran iyi, sen almışsındır haberler.
2: Ya yani şöyle söyleyeyim. Ya,
0: Lukaku, ama onu da zor durumda bırakmak istemezsin, onu biliyorum.
2: Evet. Lukaku da son antrenmanda dediğim gibi Lukaku son antrenmanda takımdan ayrı bireysel programından ama çok ciddi bir sakatlığı yoktu. Hafif ağrılar olduğu için antrenmanda yer almadı. Bugünkü maçta 11 oynayabilir diye düştü. 11 oynamak
0: ya oynar. Bence de ben de kafamda oynattığımda aslında ona görev veriyorum. Niye biliyor musun? İleride topu çok daha rahat tutabilen bir futbolcu. Hani bugün Fenerbahçe'nin neticede hani daha kontratak, ileriye uzun toplar oynayacak belki. İşte o atılan topları Lukaku aldığında kolay vermiyor rakibe.
2: Evet, tabii sağlam bir Lukaku'yu her zaman...
0: Belçika milli takım bile aynı şekilde kullandı yani. Evet, Fransa milli maçında bile kullandı.

0: Özellikle şöyle söyleyeyim, özellikle tabii Lukaku gibi tam böyle hazır olduğu zaman, %100 hazır olduğu zaman Lukaku çok faydalı olacaktır. Savunmaların evet. Savunmanın her zaman rakip savunmaları oldukça zorlayacaktır. Yani onu söyleyeyim. Diğer taraftan şu var, bugünkü maç özelinde Lukaku'yu bekleyebiliriz ama çok fazla değişiklik yapmayacaktır teknik direktör İsmail Kartal. Artık ideal 11'i Fenerbahçe'nin çoğu da belli. Savunma dörtlüsü zaten belli. Semedo, Şiklinger, Ake, Ayşe, Burak. Hemen onların önünde işte Kante Gendüz, ama Kante bugün oynamasa İsmail Gendüz, onun önünde İrfan Can Kahveci. Sağda Greenwood, solda bugün Oğuz'u bekliyoruz Kerem'in yerine. Diğer taraftan forvetli ise Vedat ya da Lukaku'nun oynayacağını söyleyebiliriz.
1: Doğru. Diğer taraftan, ben de Oğuz'u bekliyorum. Benim Oğuz'u de muhtemelen 11'im
0: var. Evet. Kerem biraz daha şey olarak, performans olarak biraz beklentilerin çok altında bir performans sergiledi ama hocanın onu tercih etmesine en büyük neden Ahmet abi. Savunmaya çok fazla, orta sahaya fazla destek vermesi.
1: Evet.
0: Ve çok fazla sahipsiz top kazanması.
1: Kerem'in de böyle bir özelliği var değil mi? Doğru diyorsun.
0: Evet. Evet. Greenwood biraz daha tamam, defansif anlamda eksikler var. Dolayısıyla aslında orta sahaya gelerek Kerem, Greenwood dolayısıyla orta sahadaki eksikliği savunmaya yaptığı katkıyla gideriyor. Zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın onu tercih etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Çok fazla sayısız top kazanması.
1: Evet. Doğru diyorsun. Aston Villa karşısında bu akşam şimdi ilk maçta Fenerbahçe puanla ayrılmıştı Şampiyonlar Ligi'nden Roma karşısında. Şimdi yine zorlu bir rakip ama Aston Villa'ya da ben baktım da geçen seneki Aston Villa değil bu. Değil mi?
0: Abi şöyle söyleyeyim. Sonuçta Premier Lig ekibi.
1: Ligi tabii ki. Belli bir güçte bir takım.
0: Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe.
1: Ama Fenerbahçe de bu sene çok güçlü. Geçen seneden daha güçlü.
0: Fenerbahçe'nin belki de şu ana kadar karşılaşacağı rakiplerin en formdaki Roma'ydı.
1: Doğru. Çok iyi Roma çok formdaydı.
0: Çok formdaydı. İtalya Ligi'nde de çok iyi performans ortaya koyuyor.
1: Doğru diyorsun.
0: Ama Fenerbahçe o maçta doğru taktik anlayışıyla sahada yer aldı ve galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe'ydi. Şimdi karşısında Aston Villa nispeten daha form olarak daha aşağıda bir takım ama diğer taraftan Premier Lig takımı. Yani yine Fenerbahçe doğru taktik anlayışıyla ve doğru mücadeleyle sahada yer alırsa bugün sahadan puanla ayrılabilir. Ama bu maçlar çok önemli maçlar. Yine çünkü Şampiyonlar Ligi bitim maçlarıdır. Birçok oyuncu orada kendini göstermek isteyecek. En iyi performansını ortaya koymak isteyecektir. Dolayısıyla orada yabancı oyuncular arasından Fenerbahçe'nin oyuncuların daha konsantre olarak sahada yer almasını bekliyorum. Bu da sahaya olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onlar bir vitrin maçı ve o maçlarda birçok oyuncu kendini göstermek, daha iyi performans ortaya koymak isteyecektir.
1: Evet, katılıyorum. Bu arada Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery biliyorsun. Bu Emery de Fenerbahçe'yi iki defa kupaların dışına itmiş bir teknik direktör. Bu sefer tabii öyle bir şansı yok. Lig maçları, grup maçları bunlar. Ama büyük bir hoca da tabii ki. Gerçek bir efsane değil mi?
0: Evet, Unai Emery çok önemli bir teknik adam. Tabii çok önemli bir teknik adam, onu yansıyamayız. Ama diğer taraftan
1: ben hep onu İrfan sen de düşündün bilmiyorum ama sözünü kestim. Ben hep Unai Emery bir gün Fenerbahçe'ye gelir hoca olur diye düşünüyordum. Bir türlü olmadı bu iş.
0: Ya şöyle söyleyeyim abi. Burada tabii Avrupa'daki böyle teknik adamlar daha sisteme hazır takımlara gelmek istiyorlar. Ve uzun süreli sözleşme yapmak istiyorlar. Ama bizde her şey günlük birlik olarak hareket ediyor. Dolayısıyla şimdi adam geldiği zaman bakıyor Fenerbahçe 8-18 senede kaç tane teknik adam değiştirmiş. Ondan
1: bakıyorlar sonra, doğru.
0: Tabii ve onda oraya gelmekte biraz imtina ediyorlar. Onlar hemen gelince tabii bir sistem kurması gerekiyor. Takımın oyuncularına alışması gerekiyor. Tabii bu çok önemli. Dolayısıyla bizde çok çabuk teknik adamlar değişiyor. Çok hemen büyük başarı isteniyor ve şimdi onlara baktığın zaman Avrupa'da ikinci bitirdiğin zaman bir başarı ama bizim Türkiye'de tek kısa şampiyonluk olduğu için aslında belki de gelmeyi bunlar buraya gelirken kafalarında soru işaretlerinin olması en büyük nedeni bu. Biz çok çabuk teknik direktörü öğütüyoruz.
1: Kesinlikle ya bize işte dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri Mourinho geldi, onu bile gönderdik. bir şekilde.
0: Mesela Vicente Del Bosque geldi. Evet. Nasıl yorumlar yapıldığını biliyoruz. Yani ben o zamanlar daha şeydik ama.
1: Yeniköy
0: yani,
1: kasaba dediler adama ya.
0: Evet yani.
1: Futboldan işte, anlamıyor dediler. Neler dendi yani. Ki bu adamlar.
0: Luis Aragonés geldi falan. Evet. Çok ciddi anlamda önemli teknik adamlar geldi söyleyebilirim.
1: Gerçekten büyük hocalar geldi. Peki Fenerbahçe bu maçtan sonra dönecek hemen kimle oynayacak? Alanyaspor'la. Alanyaspor'da ligin güçlü ekiplerinden biri. Nasıl geçer Alanya maçı?
0: Zor çünkü Fenerbahçe çok fazla antrenman yapma fırsatı bulamayacak. Öğleden sonra İstanbul'a gelecek. Sadece bir yenileme imanı yapacak. Bir antrenman yapıp sonra Alanyaspor maça çıkacak. Hı hı. Dolayısıyla yoğun bir maç periyodu. Üç günde bir maç oynayacağı için Fenerbahçe. Zor bir maç. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde belki bugünkü gösterici performans oyuncular en iyi performansı ortaya koymak isteyecekler. Fiziksel anlamda yorgunluk seviyeleri bazı oyuncularda üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Bu arada dışarıda tabii biliyorsun bugün inanılmaz bir yağmur var. Sen yakalandın mı? Evde miydin? Nasıl bir gün geçirdin?
0: Hayır, ben dışarıdaydım. Evet, ciddi çok sağlam yağmur yağıyor ama dediğim gibi benim olduğum bölgeden zaman karşıdaydım kalanmış bölgesinde çok anlamlı sıkıntı yaşamadık.
1: Evet, Anadolu yakasında değil ama Avrupa yakası felaket. Evet, biz de şu anda Ayaz Ağa'dayız. Burada inanılmaz bir yağmur var. Bakalım nasıl bitecek bu gece diye düşünüyoruz yani. Şu anda
0: bizim... Ayaz Ağa çok kötüymüş abi.
1: Evet, Ayaz Ağa en kötü bölgelerden biri şu anda.
0: Çok kötüymüş. Allah kolaylık versin.
1: Tüm İstanbul'da kalanlar... tabii dışarıda kalanlara Allah kolaylık versin gerçekten. Bakalım önemli bir sınav veriyor şu anda İstanbul.
0: Evet.
1: Evet İrfan, öncelikle bir tahmin alalım senden. Genelde ben sorarım böyle maç akşamları. Bu akşam için İrfan 25'in tahmini nedir maçta? Skor tahmini.
0: Ben en kötü ihtimal beraberlik diyorum Fenerbahçe'nin. Yani bugün Fenerbahçe kazanırsa da sürpriz olmaz. Ben en kötü ihtimal beraberlik olarak görüyorum.
1: Hep böyle olumlu mu bakarsın yoksa yenileceği zaman da ya kötü yenilir izler misin?
0: Ben Roma karşısında da aynısını söylemiştim. Ha. Roma'da da aynı şeyi söylemiştim. O yüzden Roma karşısında da aynı şeyi skoru söylemiştim. Ben en kötü ihtimalle haber ediyorum. Fenerbahçe'ye güveniyorum, onu söyleyeyim. Evet. Şampiyonlar Ligi içinde hedefi en kötü ihtimal ilk 24 içerisinde yer alacaktı Fenerbahçe. Hı-hı. Ama bu sene hedefi yüksek koyuyor Fenerbahçe. 16 arasında almayı hedefliyor.
1: Aziz Başkan devre arası transfer için hiç sana bir ipucu verdi mi? Şu mevkileri alacaktır diyebileceğin isim var mı? Şimdi bir dinleyicimiz sormuş. İrfan abi biliyordur, söyleyebilir mi diye.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe orta saha için mutlaka bir transfer yapacak.
1: 8 yani, numara mevkine mi? 10 numara olarak mı?
0: Hem 8 hem 10 numara oynayacak. Transfer yapılacak. İki isim için yollar ayrılması bekliyor. Ben devre arasında. Kim bir ben? Tanesi Nene, diğeri de Mimović. Ve o bölgeye 23 yaş altında kuralına uyan, 23 yaş altı kuralına uyan bir oyuncunun transfer edilmesini bekliyorum.
1: Evet. Nene'ye peki transfer teklifleri var mı bildiğin?
0: Şu anda Nene'ye transfer teklifleri hani var diyemeyiz çünkü oyuncu Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla önce Fenerbahçe'de forma giymesi gerekir ama menajer aracılığıyla kendisine kulüp baktığını söyleyebilirim.
1: Aslında bir pazarı var Nene'nin. Geçen seneden biliyoruz. Bu sene fazla şans bulamadı. Doğru diyorsun. Mimović enteresan ya. Büyük ümitlerle alındı. Hatta kendi kulübünün en fazla transfer ücretine, değil mi, sattığı oyuncuydu hatırladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Rekor transfer ücretiyle satıldı Fenerbahçe. Hiçbir teknik direktör görev vermiyor.
0: Tabii 6 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye geldi. Ama diğer taraftan dedi, senin de bahsettiğin gibi abi, teknik direktör İsmail Kartal'ın çok fazla şans vermediği bir isim.
1: Kimse vermedi hatta, yani. Her gelen hatta, hoca onu gönderiyor, kiralık gönderiyor.
0: Hatta şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunda şu anda Mert Müldür sakat.
1: Ve buna rağmen değil mi?
0: Temel Doğan haricinde rotasyon oyuncusu yok ama teknik direktör İsmail Kartal o bölgede yine şans tanımadı. Evet.
1: Doğru diyorsun. Evet, bakalım neler olacak inşallah. Bu akşam senin dediğin olur. En kötü beraberlik, hatta galibiyet bekliyorum dedi İrfan 25 Aston Villa karşısında. Deplasmanda üstelik, inşallah Fenerbahçe galip gelir. Daha önce Premier Lig'de İngiltere'de galip gelmedi mi? Geldi. Hemen Manchester United maçı aklıma geliyor Bolic'in golüyle. Niye olmasın, yine bu akşam yine Fenerbahçe galip ayrılmasın diyerek bitirelim. Çok teşekkür ederim sevgili İrfan 25.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Evet, İrfan 25'te sohbetimizi bitirdik. Fenerbahçe'ye bir kez daha başarılar dileyelim bu akşam için Aston Villa karşısında ve yarın da hem Beşiktaş hem Trabzonspor UEFA Kupası'nda rakipleriyle karşılaşacaklar. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor Konferans Ligi'nde rakipleriyle karşılaşacaklar. Her ikisine de başarılar dileyelim ve bu akşamki programımızı da bitirelim. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, İhsan Bulut teknik yönetmenimiz efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Işık tutanlar.
1: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1 Işık Tutanlar programından herkese sevgiler, selamlar göndererek programımıza başlıyoruz. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Bu akşam konuğumuz Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı sevgili Murat Aydın. Hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Aynı zamanda eski bir siyasetçi desek doğru olur mu? Yani benim söylemim doğru olur mu? Yoksa belediye siyasetten başkanı. Kopmadınız mı?
2: Eski bir belediye başkanı.
1: Evet.
2: Yani belediye. Allah nasip etti. Zeytinburnu evet. Ve Beykoz halkının teveccühleriyle 5 kez seçildim.
1: Maşallah.
2: İstanbul metropol alanında en uzun süre belediye başkanlığı yapan
1: çok güzel
2: kişi olduk.
1: Ne kadar yıl yaptınız belediye başkanlığı?
2: 1999-2024.
1: Çok iyi. Daha yeni yani, 2 yıl önce.
2: Yani evet. 20. asırdan evet. 21. asra kadar devam ettik.
1: Çok güzel, harika. Peki fotoğraf vakfı başkanlığı öncesinde mi vardı, sonra mı oldu? Fotoğrafa ilginiz nasıl başladı?
2: Fotoğrafa ilgim üniversite yılları, 1980-82'ler.
1: Çok eskiye dayanıyor.
2: Tabii sana. Yani şöyle evet. Anı fotoğrafı çekerdik. Yoksa fotoğraf evet. Böyle direkt profesyonel anlamda bir ilgim yoktu.
1: Yoktu.
2: Ama evet. Anı fotoğrafı olarak ilgim vardı.
1: Çekmeyi.
2: Seviyorduk.
1: Gittiğimiz makinanız yerlerde, var mıydı?
2: Tabii makinamız var. Basit makinalar
1: olsun, evet.
2: Vardı. Aha. Belediye başkanlığı süreci içerisinde fotoğrafa olan ilgim daha da arttı. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Fotoğraf benim için biraz da antidepresan gibi oldu.
1: Çok iyi. O kadar yani sıkıntının içerisinde.
2: Aktif dinlenme aracı olarak kullandım.
1: Peki siz çekiyor muydunuz belediye başkanı iken fotoğraf?
2: Tabii.
1: Fırsat bulabiliyor muydunuz?
2: Yani şöyle Zeytinburnu
1: herkes
2: ya da Beykoz'un içerisinde
1: nasıl?
2: Yok yani müsait olduğum zamanlar.
1: Anladım. Rahatlamak amacıyla.
2: Rahatlamak amacıyla, kafamı resetlemek amacıyla.
1: Çok güzel.
2: Bir aktif dinlenme aracı benim için fotoğraf.
1: Evet.
2: Hani günde ortalama 15 saat. Bazen 18 saat çalışıyorsunuz.
1: Tabii ki.
2: Böyle yoğun bir tempo
1: saatler,
2: var.
1: Tabii.
2: Beden çok fazla yorulmuyor. Zihinsel yorulmamız evet. Daha fazla oluyor.
1: Fotoğraf sizi rahatlatıyordu.
2: Farklı bir konuya odaklandığınızda o resetleme yapıyor. Bir bakıyorsunuz yani sanki zihninizi resetlediniz.
1: Evet.
2: Öylesine bir rahatlama aracı olarak.
1: En çok neyi çekmeyi seviyorsunuz?
2: İnsan ve mekan. İlişkisini.
1: Evet.
2: İnsan, mekan. Hı-hı. Ama doğada o kadar çekilecek şeyler
1: çok
2: var
1: şey
2: ki.
1: Var, evet.
2: Yani doğal güzellikler, işte makro çalışmalar, evet. Manzaralar vesaire. Onlar çok daha vakit gerektiren
1: tabii,
2: konular.
1: Evet.
2: Ben sokaklardayım, halkla iç içeyim, insanlarla beraberim. Dolayısıyla insan ve mekan ilişkisini daha çok fotoğrafladım.
1: Böyle hani gezerken durayım şunu çekeyim diyor musunuz?
2: Tabii.
1: Ne güzel bir manzara karşımda gibi.
2: Şu an hemen söylediğiniz hemen aklıma geldi. O zaman Zeytinburnu'nda belediye başkanıyız. Yağmurlu bir hava.

0: Bir nikaha geldim Üsküdar tarafına. Nikah bitti. O Çamlıca'nın oralarda. Nikah bitti. Çıktıktan sonra gök gürültüsü, şimşek, yağmur
1: Birdenbire.
0: falan filan. Hemen durdum, tripodu kurdum zaten arabamın
1: Oh,
0: arkasında.
1: şahane,
0: İnanılmaz güzel bir İstanbul Boğazı ve köprü
1: Çektiniz.
0: fotoğrafı çektim. Yani o
1: Ne
0: an için
1: kadar güzel.
0: aslında öyle bir fotoğraf çekmeyi tasarlasanız, işte
1: Böyle
0: yağmurlu,
1: güzel
0: gök
1: olmaz
0: gürültülü bir
1: tabii.
0: anı bekleyeceksiniz. O ne
1: Doğru.
0: zaman rast gelecek
1: Tabii ki
0: bilemiyorsunuz.
1: evet.
0: Bizim nikah bittikten sonra çıkışta olunca hemen orada
1: Ne güzel
0: durdum,
1: ama
0: fotoğrafı
1: yani bir
0: çektim.
1: belediye başkanının bu tarz şeylerle uğraşması, değil mi? Ben çok mutlu oluyorum mesela, yani hani belediye başkanlarını böyle halkın içerisinde görmek, değil mi? Halkla beraber yaş,
0: Halkın
1: o çok
0: içerisinde
1: önemli bir
0: zaten
1: şey,
0: halkın kendisiyiz
1: değil
0: ya.
1: mi?
0: Oradan
1: Evet,
0: geldik, bir farkımız yok ki.
1: İşte o yüzden bu kadar uzun yıllar
0: Sadece bizi
1: yaptınız.
0: yetkilendirdiler. Yoksa
1: Tabii,
0: bizim hiçbir
1: evet.
0: farkımız yok. Halk adına hizmet ettik.
1: Hizmet
0: Yani
1: ediyorsunuz.
0: onlardan yetki aldık, onlardan vergileri topladık.
1: Doğru, evet, doğru.
0: Dolayısıyla
1: Ve
0: onlara
1: onlar ne
0: hizmet
1: istiyorsa
0: etmiş
1: onu
0: oluyoruz.
1: yaptınız
0: Tabii diyor, öyle de yapmak
1: aslında.
0: gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: ekstra halkın içinde olmak gibi bir şey değil de, fotoğraf dedim ya, aktif dinlenme
1: Evet,
0: aracı
1: evet.
0: bir. İkincisi, yani çevrenin, doğanın,
1: Doğru.
0: insanların farkına varıyorsunuz.
1: Farkına
0: Yani
1: varmak,
0: sizin
1: evet.
0: baktığınız gözle, sizin
1: Evet.
0: gördüğünüz yönüyle zamanı durdurmuş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: O yönüyle de insana farklı bir mutluluk veriyor.
1: Mutluluk veriyor.
0: Yani not düşüyorsun. Diyelim ki 500 yıl önce fotoğraf olsaydı ve 500 yıl öncesinin işte İstanbul'unda
1: Çekmiş olsaydık.
0: Sultanahmet Meydanı'ndan bir kare
1: Evet.
0: çekmiş olsaydınız, belki bir cilt dolusu kitap yazacak kadar şey anlatılabilirdi.
1: Anlatılabilirdi. Çok
0: Yani
1: doğru, evet.
0: öylesine güzel şeyler de aktarabiliyor fotoğraf.
1: Harika bir şey. Peki, Türkiye Fotoğraf Vakfı ne zaman kuruldu ve siz ne zaman onun başkanlığını
0: Türkiye
1: yapmaya
0: Fotoğraf
1: başladınız?
0: Vakfı, rahmetli Sabit Kalfagil hocamız, Zeytinburnu Belediyesi'nin fotoğraf yarışmaları olurdu. Jüri olarak işte rahmetli Ara Güler, İzzet Keribar,
1: Oh,
0: Allah
1: çok
0: sağlıklı
1: önemli
0: ömürler
1: isimler.
0: versin.
1: Evet.
0: Sabit hocam, birçok arkadaş, Süleyman Gündüz, Mustafa Yılmaz, Murat Gür, İsmail Küçük gibi iyi fotoğrafçılar zaman zaman jüride olurlar.
1: Bulunuyorlardı.
0: Sabit hocam dedi ki, ya dedi, şu fotoğrafla ilgili Türkiye'nin fotoğraf belleğinin oluşmasına katkı verecek kurumlara ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Bu anlamda bir Türkiye Fotoğraf Vakfı, herkesi kucaklayacak
1: Tabii ki.
0: bir vakıf kuruluşu yapsak. Ama onun ömrü vefa etmedi. Vakıf 2018'de kuruldu.
1: Bir vasiyet gibi bir şey olmuş
0: Tabii
1: sizin için.
0: aynen öyle oldu.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Vakıf
0: Bunun
1: yani, bir de
0: içerisinde
1: hani
0: yok.
1: böyle şey, dernek falan değil. Vakıf
0: Dernek
1: böyle
0: değil.
1: kapsamlı bir
0: Vakıf.
1: şey. Vakıf
0: Türkiye
1: derken.
0: Fotoğraf
1: Çok
0: Vakfı.
1: güzel. Kimler var Türkiye Vakfı'nın,
0: Kimler
1: Fotoğraf Vakfı'nın
0: var?
1: içinde?
0: İbrahim Zaman Danışma Kurulu'nda. Rahmetli Ara Güler.
1: Türkiye'nin her yerinden var mı insanlar?
0: İstanbul ağır, yani
1: Ağırlıklı
0: İstanbul
1: oluyor,
0: merkezli ama her yeriyle de
1: evet.
0: bağlantısı
1: Peki
0: oluyor.
1: neler yapıyor Türkiye Fotoğraf
0: Fotoğraf
1: Vakfı?
0: Vakfı neler yapıyor? Fotoğraf eğitimleri, fotoğrafa ilgisi olan gençler,
1: Evet.
0: yetişkinler, emekliler,
1: O.
0: onlarla bir araya geliyor.
1: Bir araya geliyor.
0: Foto sohbet söyleşileri.
1: Çok güzel.
0: Bir de en önemli yaptığı işlerden bir tanesi Fotosfer diye bir dergi, yıllık,
1: Ah,
0: yılda
1: çok
0: bir tane
1: güzel.
0: çıkıyor. Ansiklopedi gibi düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Her bir sayı bir konuyu ele alıyor. Bir sayı yaklaşık 700 sayfa
1: Çok
0: civarında
1: güzel.
0: oluyor.
1: Evet.
0: Örneğin sokak fotoğrafçılığını ele alıyorsunuz.
1: Her ay ayrı bir konu
0: Dünyanın
1: var.
0: minimum 30 ülkesinden, daha çok 3. dünyadan, tabii ki batıdan, fotoğrafın doğduğu yerlerden de büyük önemli sanatçılar var.
1: Fotoğraflarını alıyorsunuz.
0: Onların hem fotoğrafları hem yazıları kullanılıyor. Ama daha çok fotoğraf üzerinden 3. dünya ile ilişki kurma noktasında Fotosfer fotoğraf
1: Çok
0: dergisi.
1: güzel.
0: Sosyal medyada vardır.
1: İşte
0: PDF olarak da
1: evet.
0: ücretsiz indirilebilir.
1: Ücretsiz indiriliyor.
0: Çok
1: Çok
0: iki
1: güzel.
0: lisanlıdır. Misal sayının bir tanesi, her sayı mutlaka Türkçe İngilizce. O
1: Evet.
0: şekilde basılıyor. Ama dijital platformda Türkçe, Fransızca,
1: Çok
0: Türkçe,
1: iyi.
0: Arapça, Türkçe, işte Etiyopya'nın kullandığı dil Amharca,
1: Çok
0: Türkçe
1: güzel.
0: Amharca
1: Çok
0: gibi
1: fazla o zaman
0: dillerde.
1: insanlara
0: Yani
1: ulaşan
0: her yıl
1: bir
0: bir
1: dergi.
0: sayı çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Çok
0: Şu ana
1: güzel.
0: kadar 3 sayı oldu. Eskiden Meydan Lorus vardı ya, böyle her
1: Evet,
0: şeyden
1: evet,
0: bahsederdim.
1: evet, evet.
0: Fotoğrafın Meydan Lorus'u gibi
1: Ne kadar güzel. Bir de
0: olacak bir
1: onun
0: çalışma.
1: basılıyor olması çok güzel bir şey. Yani
0: Tabii,
1: artık her şey
0: tabii.
1: dijital olduğu için gerçekten özlüyoruz. Şu anda bana bir

0: kitap getiririm dediniz. Bu da ansiklopedi gibi sizin.
1: Ya, o sadece benim Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tophane Amire'de 2017 ya da 2018'de bir sergi yapmıştık. O sergiden
0: çıktı. Ne kadar kalın bir kitap ama. Çok fazla.
1: Bu özel baskıdır.
0: Evet, çok güzel.
1: Yani bakın hiç ortasında
0: şahane, evet, çok
1: ayraç
0: güzel.
1: Yok. Böyle bir sayfalar bütündür.
0: Meydan Larousse gibi bu da. Çok güzelmiş. Vallahi şahane.
1: Yani güzel bir fotoğraf. Şöyle fotoğraf aslında zihinde bir kurgudur. Hmm. Siz fotoğraf önce zihinde çekiyorsunuz. Hmm. Sonra makineyle onu tespit etmiş oluyorsunuz.
0: Çok ilginç. Ben bakın şu açtığım önceden, fotoğraf mesela.
1: Bak, misal o, evet, o fotoğraf nasıl oldu?
0: Yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf.
1: Aynen, yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf.
0: Dinleyicilerimize biraz tarif edelim.
1: Evet, şimdi göremiyorlar, biz anlatıyoruz. Ama hayal etmek daha güzel. Evet,
0: değil mi? Hayal ettirelim. Doğru.
1: Aynen, hayal ettiriyoruz.
0: Burada bir de tatlıcı var. Tatlıcı mı
1: o
0: bu?
1: O müthiş. Bakın ben orada bir
0: ben
1: tane...
0: Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey.
1: Tatlıcı herhalde.
0: Arabayla giden tatlıcı ve çeşitli tatlılar var
1: o
0: içinde.
1: Perşembe pazarının orada bir tane balıkçı gördüm. Vardı. Balıkçıda balık yedik. Tam çıktım merdivenin tepesinde. Bir baktım sokakta ya, inanılmaz bir şey var orada.
0: Burası
1: bir
0: balıkçının atmosfer... merdivenleri sizin çektiğiniz yer.
1: Yukarıda balıkçının merdivenlerinden sokağa çektim. Sokakta o şekilde insanlar oturuyor. Ana tanıklık diyoruz ya.
0: Evet.
1: Yani ben zihnimde gördüklerimden kareyi, kadrajı kurguluyorum.
0: Çok güzel bir fotoğraf gerçekten.
1: Yani sen şurada otur, sen şurada dur, o yok.
0: O yok, evet.
1: Yani gördüğümüzden
0: biz anı
1: bir kadraj oluşturuyoruz.
0: Çok güzel, gerçekten çok zevkle bunlara hepsine bakacağım. Çok farklı farklı fotoğraflar. Peki şimdi insanlar artık herkes fotoğrafçı dediler. Herkes bakıyoruz Instagram'da da. Herkes işte fotoğraf atıyor. Artık telefonlarımız var, çok güzel çekiyor. Gerçekten muhteşem çekiyor. İstediğimiz hale bürünüyoruz. Bir de onlara filtreliyoruz. Her şey, her şekle girebiliyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin tabii ki
1: şimdi fotoğraf,
0: profesyonel makinalarınız
1: bunlar
0: var.
1: Bunlar aracılık yapıyor. Diyelim ki... Evet. Eskiden işte kalemle yazıyorsunuz, kalem yazar,
0: evet,
1: ama siz güzel fikirler düşünebilirseniz onu yazıya dönüştürebilirsiniz.
0: Hı-hı.
1: Ya da çok güzel bir daktilonuz, hı-hı, var masanın üzerinde, çok güzel daktilo, çok güzel şiir
0: çok
1: yazmıyor
0: güzel
1: çok güzel şiir yazmıyor.
0: Doğru.
1: Ya da çok güzel makale, hikaye, evet, roman yazmıyor.
0: Lazım.
1: İnsan yazıyor. Dolayısıyla makineler ya da cep telefonları, tamam, bunlar kayıt aracı,
0: hı-hı,
1: evet, bir görseli kaydediyor. Hı hı. Ama o fotoğrafı çeken insan.
0: Evet.
1: Ya insanda o bakış varsa, yansıtacağı bir farklılık ortaya koyabileceği bir düşüncesi varsa,
0: eğer o araç, o zaman, değişmiyor diyorsunuz.
1: O zaman çok güzel fotoğraf ortaya çıkıyor.
0: Yani cep de olabilir diyorsunuz.
1: Tabii cep çok rahatlıkla olabilir. Ha. Yani cep telefonuyla çok güzel
0: ama
1: fotoğraflar çekilir.
0: Ama peki şu
1: çekilir.
0: Çok farklı farklı renklerini çok oynuyorlar ya. Ben onu çok sevmiyorum. Çok renkli oynuyorlar.
1: Yani şimdi fotoğrafta farklı türler,
0: evet,
1: var ya.
0: Hı-hı.
1: Yani bir belgesel...
0: Yani doğallığı çok kayboluyor.
1: Şöyle belgesel niteliğinde fotoğraf çekiyorsunuz.
0: Evet.
1: Ki yani çağdaş fotoğrafta, hı, üzerinde oynayabilirsiniz.
0: Evet.
1: Haber fotoğrafçılığı yapıyorsan hiçbir şeyine
0: dokunmamanız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Doğru.
1: Ne ilave ne de çıkarma, evet, yapmamak lazım. Yani o fotoğrafın türüne göre... Mutlaka farklı şeyler üzerinde yapılabilir.
0: Görüyorum ki birçok yeri gezerek yaptınız, değil mi siz? Bu Hindistan
1: ben,
0: var.
1: Ben fotoğraf için
0: Moğolistan var.
1: Çok fazla yere
0: ne
1: gitmedim
0: kadar?
1: Aslında.
0: Öyle mi?
1: Ama yani,
0: aha,
1: görevli olarak gittiğim, görev icabı, iş icabı gittiğim
0: gittiğiniz
1: yerlerden
0: çektim.
1: 3-5 saat
0: vakit
1: bir
0: ona
1: şekilde ayırıyoruz.
0: Evet.
1: Ben Dünya Belediyeler Birliği'nin
0: böyle
1: genel kurul üyesiydim. Yönetimindeydim.
0: Mecburen.
1: Yılda bir kez ya da iki kez yurt dışına
0: seyahate
1: toplantılar olur.
0: Evet.
1: Oralara gidiyoruz. Onun arada fotoğraf da çekerdik. Yani
0: belediye başkanlığınızın ne kadar çok size fotoğraf konusunda çok büyük katkısı olmuş.
1: Tabii yapmış olduğumuz,
0: evet,
1: görevlerden sebep gittiğimiz yerler var.
0: Hı-hı,
1: dolaştığımız, hı-hı, yerler var. Yurt içerisinde, yurt dışında,
0: tabii,
1: katıldığımız,
0: evet,
1: birçok programlar oluyor. İşte o programlarda,
0: hı-hı,
1: beni gazeteci ya da fotoğrafçı sanırlardı. Ama ben belediye başkanı olarak
0: çok
1: yani oradaki gördüğüm
0: özel bir durum.
1: Ana tanıklık ederdim.
0: Şimdi uzun yıllar belediye başkanlığı yapmışsınız. 20 yıl dediniz değil mi?
1: 25.
0: 25 yıl belediye başkanlığı
1: aralıksız
0: yaptım. Aralıksız. Helal olsun.
1: Her dönemde oylarımı artırarak seçildim.
0: Ne kadar güzel.
1: Müteşekkirim. Zeytinburnu halkına ve Beykozlulara.
0: Demek ki çok iyi, güzel işler yaptınız ki insanlar sizi seçmeye
1: sağ
0: devam
1: olsunlar
0: ettiler.
1: Sağ
0: yani
1: olsunlar.
0: Bu bir de sizin bir başarınız mutlaka. Ama şu var. Şimdi 25 yıl belediye başkanlığı yapmış bir insan. Çok böyle göz önünde olmuş. Herkes tarafından bilinen. O artık yapmadığı dönemlerde biraz böyle bunalıma girer diye düşünüyorum insan.

0: Değil mi? Yani o eski şey yok, eski havanız yok açıkçası. Ama siz bunu o kadar güzel bir uğraşıyla dolduruyorsunuz ki gerçekten çok tebrik ediyorum sizi.
1: Şimdi eğer fotoğraf olmasaydı ben sıkıntıya
0: İşte onu
1: girebilirdim.
0: diyorum.
1: Ben şimdi
0: Sıkıntıya
1: arkadaşlara,
0: girerdiniz.
1: yani işte belediye başkanlığı yapacak olan arkadaşlara 2 dönemden fazla yapmamalarını öneriyorum. Niye? Hayattan koparıyor sizi.
0: Tabii
1: İşin gerçeği bu. Ha, bir dönem yeterli olmayabilir.
0: Doğru,
1: İki dönem
0: evet.
1: işte belli projeleri hayata geçirmek
0: Projeleri
1: adına
0: hayata
1: yeterlidir.
0: geçirmek
1: Ama ben bir dönem yapacağım diye yola
0: adına,
1: çıktım. 5 dönem aldı götürdü bizi.
0: evet.
1: Yani tekstil işimiz vardı. O işten bile koptuk. Sonunda bir sıkıntı olabilir miydi? Çünkü
0: Evet.
1: ortalama 15-16 saat,
0: Tabii.
1: bazen 18 saat rüya görmeyen ama gördüğü zaman da belediyecilikle ilgili gören bir adam olarak
0: Evet.
1: bunalıma girebilirdim.
0: Doğru, onu
1: Kültür
0: söylemeye
1: sanat
0: çalıştım.
1: olmasaydı,
0: Olmasaydı, evet.
1: fotoğraf olmasaydı,
0: Fotoğraf
1: kitap olmasaydı.
0: olmasaydı,
1: Ben şu an Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi var,
0: evet. Evet,
1: Kocaeli'de.
0: evet.
1: Orada seçmeli ders olarak fotoğrafçılık derslerine giriyorum. Fotoğraf
0: Şahane.
1: dersi veriyoruz.
0: Tabii canım.
1: Gençlerle beraberiz. Onların
0: Mükemmel.
1: enerjilerinden
0: Ya,
1: kapıyorum.
0: evet.
1: Tecrübelerimi
0: Ne
1: aktarıyorum.
0: kadar güzel.
1: Beraber daha
0: Evet.
1: güzel fotoğraf nasıl çekilir? Fotoğrafa bakışlarını geliştirmek adına hem kendimin hem öğrencilerimin orada haftada
0: Evet.
1: bir derslerine
0: Demek ki
1: giriyorum.
0: işte sanat
1: Ya
0: ne
1: benim çok
0: kadar
1: tatlı bir
0: değerli.
1: yoğunluğum var.
0: Evet.
1: Ve şunu da
0: Artık
1: söyleyeyim.
0: kendinize zaman
1: Yine büyük
0: ayırabiliyorsunuz.
1: bir teşekkür hem Zeytinburnu'na hem Beykoz'a. Orada
0: Evet.
1: yaşayan bütün hemşehrilerimize, komşularımıza.
0: İki de
1: Ben
0: kocaman bir şey, neredeyse şehir gibi oralar, değil mi?
1: oralarda hemşehrilerimle beraber olduğum zaman, sokakta olduğum zaman aktif belediye başkanlığından daha fazla neredeyse ilgi görüyorum.
0: Tabii, değil mi?
1: Yani
0: Ne
1: müteşekkirim.
0: kadar güzel bir şey. İşte önemli
1: Kesinlikle.
0: olan bu. Yani ayrıldıktan sonra da aynı itibarı görebilmek
1: O
0: bizim.
1: fotoğraf nasıl?
0: Bu da çok güzel. Evet, hepsi, yani
1: O fotoğrafı nerede
0: dinleyicilerimiz
1: çektim
0: merak
1: biliyor musunuz?
0: edecekler.
1: Fener Rum
0: Biraz
1: Patrikhanesi'nde.
0: anlatalım. Fener Rum
1: Paskalya
0: Patrikhanesi. Ayin gibi bir, evet, bir ayin
1: ayinde
0: ama bir
1: ilahi
0: lambanın
1: okunuyor. Şimdi
0: altında.
1: oradaki kişiler çoğu
0: Evet.
1: rahmetli oldu.
0: Öyle mi?
1: Fener
0: Allah
1: Rum
0: rahmet
1: Patriği'nden gittim, görüştüm, izin aldık. İşte akşamdan sabaha kadar oradaki ayini görüntüledim.
0: çekim yani yaptınız.
1: Orada
0: Gerçekten
1: çekim
0: çok
1: yaptık.
0: güzel. Peki bu kitaba insanlar ulaşmak isteyebilirler. Nasıl ulaşacaklar? Ana tanıklık.
1: Ana tanıklık
0: Murat Aydın. Boyut yayınlarından. Tamam,
1: boyut yayınlarından o
0: evet.
1: şeyde olabiliyor.
0: Ulaşabilirler. Gerçekten çok farklı farklı hepsi.
1: Bir de ben özelde yaşayan dünya dinlerinin mabetleri, sembolleri ve inananlarını çalışıyorum işte.
0: Çok güzel. Evet.
1: Dolayısıyla buradaki fotoğrafların ciddi bir
0: Birçoğu da
1: kısmında
0: evet.
1: daha çok böyle işte mabetlerde
0: Mabetlerde
1: çekilmiş,
0: çekilmiş, evet.
1: ritüellerde çekilmiş fotoğraflar.
0: Peki siz bir şeyi hayal edip çektiğiniz de oluyor mu? Yani şöyle bir fotoğraf çeksem diye düşünüp gidip çektiğiniz de oluyor mu? Yoksa gördüğünüzde mi karar veriyorsunuz çekip
1: Şimdi şöyle
0: çekmeyeceğinize?
1: gittiğim, hele şimdi bir yere giderken tabii ki çok şey hayal ediyorum.
0: Evet.
1: Yani o gittiğim yerin, çekeceğim konunun çok iyi anlaşılmasını, etki bırakmasını, şöyle bir baktığınızda aa
0: Dedirtebilmeli,
1: dedirtebilmek, yani
0: evet.
1: görenler açısından ne güzel
0: Evet.
1: fotoğrafmış ya da tabii bizimki haber fotoğrafçılığı vesaire değil, biz
0: Tabii ki sizinki
1: gördüğümüz güzellikleri,
0: güzellikleri,
1: farklılıkları
0: evet.
1: yansıtmak istiyoruz. Belli düşünceler zihnimizde mutlaka oluşuyor. Ama orada gördüğümüzden zihnimde kurgu yapıyorum.
0: Aa, çok
1: Ama
0: güzel.
1: oradaki kadrajın içerisinde görülecek olan objelerle ilgili hiç müdahalem olmaz.
0: Olmuyor, evet.
1: Zihnimde kurgumu yaparım, oradan çekeriz. Kurguyu, ya orada bir olay var, işte insanların fotoğraf çekildiğinden haberi yok ama sonra gösteriyorum genelde. Bakıyor, yani sana bakmadan fotoğrafı çekiyorsun. Gözünü kapatıyor, bir şey oluyor. Onun için 3-5 kare çekersiniz,
0: Tabii, içinden
1: içinden
0: seçersiniz.
1: seçeriz. Dijital olduğu için hemen anında görüntüyü alırız.
0: Doğru, evet.
1: Giderim, %90 ihtimal. Giderim gösteririm. Bak bunu, bu fotoğrafı çektim derim.
0: Peki
1: Sileyim mi, bende kalsın mı derim. Hatta size de gönderebilirim
0: derlerse
1: derim. Bazen diyorlar ve siliyorum.
0: siliyorsunuz mecburen, evet. Peki fotoğraf makinesinin önemi de çok önemli değil mi burada, yani hani sizin işinizde fotoğraf
1: Şöyle
0: makinesinin
1: fotoğrafta
0: kıymetli oluşu da,
1: tabii canım fotoğraf
0: evet.
1: makinesinde yani bir cep telefonuyla çok güzel fotoğraf çekilebilir.
0: Evet.
1: Ama biz gördüğümüz şeylerin farklı bir boyutunu yansıtmak istiyoruz. O zaman elle müdahale edebileceğimiz makinelerin olması
0: Tabii,
1: lazım. Yani
0: evet.
1: manuel müdahale
0: Etmeniz
1: edebileceğimiz
0: gerekiyor, değil mi?
1: fotoğraf
0: Evet.
1: makineleri bizim istediğimizi daha çok veriyor. Yani
0: Veriyor.
1: otomatik çektiğimizde sadece bir kayıt olmuş oluyor. Tamam, haber
0: Anladım.
1: fotoğrafçılığında eyvallah
0: Doğru,
1: o
0: evet.
1: olur. Ama biz hem biraz sanatsal boyutu da olan, tabii, hem farklı bir şekilde gördüğümüzü yansıtmak istiyorsak, ki öyle, elle müdahale edebileceğimiz makinenin olması lazım. Olması çok pahalı gerekiyor. Olmasına gerek yok.
0: Evet, o da önemli. Yani İnsan makul böyle makineler. Çok pahalı diye düşünürüz ya yani, o makineleri.
1: Yok, böyle çok pahalı makinelere de gerek yok. Ama tabii süreç içerisinde daha bir kalite olsun.
0: Daha iyisini
1: daha
0: istiyorsunuz.
1: Daha bir artsın,
0: tabii,
1: daha
0: doğru.
1: bir hızlı olsun.
0: Genelde öyle
1: eğer
0: oluyor.
1: Eğer ben hareketli cisimleri çekeceksem, kuş çekeceksem, tabii, işte tele objektif olacak ya da evet, işte futbol, tabii, spor hareketli tabii karşılaşmaları çekeceksem orada
0: ona göre bir
1: onu cep telefonuyla
0: gerekiyor.
1: Yapamazsın. Tamam, onu sadece kaydedersiniz.
0: Tabii, doğru.
1: Ama orada makine ve lensin oldukça büyük etkisi var.
0: Doğru. Peki vakıf olarak böyle bir yarışmalar falan düzenliyor musunuz?
1: Bazı kurumlar, belediyeler fotoğraf yarışması yapıyor. Biz de onlara kurumsal altyapımızı sunuyoruz.
0: Sunuyorsunuz.
1: Yardımcı
0: oluyorsunuz.
1: Bir de geçen sene ilki olmuştu. Obscura ödülü veriyoruz.
0: Çok güzel.
1: Dünyada ve Türkiye'de insanlığı ve doğayı ilgilendiren, insanı ve canlıları ilgilendiren konularda kaybolmaya yüz tutmuş. Ya da eğer fotoğrafı çekilmeseydi, eğer o eser ortaya konulmasaydı, kaybolup
0: gidecek olan
1: şeyler üzerinde özel
0: evet,
1: çalışmalar
0: özel çalışma.
1: Yapanları ödüllendiriyoruz çok ve Oscar'a ödülü veriyoruz. Bu sene ikincisi olacak. Geçen sene Gazze'deki olayları anlatan AA Kitaba ve Mustafa Hassano fotoğraf sanatçısı, foto muhabiri, bir de Ali, soy ismini hatırlayamadım. Onların yaptığı çalışma, o çalışmaları da yayınlayan, kitap haline dönüştüren AA Kitabı, Anadolu Ajansı'nın AA Kitabına.
0: Siz de destek verdiniz.
1: Biz ödül verdik.
0: Türkiye
1: Fotoğraf Vakfı olarak
0: anladım.
1: İlk Obscura ödülümüzü onlara sunduk.
0: Çok güzel.
1: Sunduk.
0: Bu yılda yine başvurular ne zaman
1: başvuru
0: başlıyor?
1: Yok. Ha. Biz mütevelli ve yönetimdeki arkadaşlar kendimiz o beklediğimiz kriterlere uygun çalışma yapmış.
0: Siz kendiniz seçiyorsunuz.
1: Tabii kendimiz
0: bir
1: seçiyoruz.
0: Doğru.
1: Tek bir kişi seçiliyor ya da bir kurum seçiliyor.
0: Anladım, çok güzel. Böyle bunlar devam edecek
1: tabii.
0: Peki destek oluyor musunuz gençlere bu anlamda?
1: Eğitim anlamında destek oluyoruz.
0: Makine anlamında?
1: Maddi destek değil bizimki.
0: Vakıf maddi olarak destek vermiyor mu?
1: Yok, biz yani vakıfız, öyle paralı bir kurum değiliz.
0: Anladım.
1: Yani fotoğraf sanatçısı.
0: Ama size bağışlar yapmıyorlar mı?
1: Yani o yolda yani arkadaşlar beraber işte bu yarışmalar
0: kendi yağınızla
1: kalmış. Kendi yağımızla.
0: Anladım.
1: Ama
0: peki bunu böyle büyütemez misiniz daha da böyle uluslararası?
1: Ama büyük işler yapıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Büyük işler
0: hani
1: yapıyoruz.
0: Hani böyle paralı bir hale gelse.
1: Olabilir.
0: Yani okulunuz olsa mesela.
1: Motivasyonumuz para olmadan. Para gerektiren işler de gerektiğinde yaparız.
0: Çok güzel. Ama sizin tabii ki belediye başkanlığından gelme bir tecrübeniz var bence bu işleri yönetmek açısından.
1: Geçmişte
0: o çok önemli bir şey.
1: Belediye başkanlığı sürecinde vakfa ciddi desteklerimiz
0: çok
1: oldu.
0: Çok güzel, evet. Peki yani düşünüyorum da sizin sanatla uğraşıyor olmanız, belediyelerin de bu anlamda vizyonları daha çok açılıyor.
1: Tartışmasız.
0: Ya sadece fotoğraf değil, belki tiyatro, belki sinema, belki
1: tabii
0: diğer.
1: Şöyle, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Belediyeciliği'nde 2014 yılında özellikle yapmış olduğu yayınlar sayesinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın kamu kurumu seçilmişti.
0: Çok güzel, evet.
1: Geçmişte
0: ne
1: yaptığı işler,
0: kıymetli,
1: o yıl yaptığı işler itibariyle, bu da yani bizim Obscura ödülü gibi adaylık müracaatı falan olmuyor. Onlar seçiyorlar.
0: Onlar
1: şey
0: seçiyorlar,
1: yapıyorlar.
0: Evet.
1: Şu an Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, o da biz 15 yıl beraber çalıştık. Çok güzel çalışan bir arkadaşımız.
0: Ne güzel.
1: Hatta Zeytinburnu Belediyesi'ndeki çalışmaları onu Kültür Bakanlığı'nda müsteşar yaptı.
0: Evet.
1: Bakan yardımcısı yaptı.
0: Çok güzel.
1: Belediyede çok ciddi kültürel çalışmalar yapıldı. Yani tiyatrosundan işte
0: Zeytinburnu Belediyesi tiyatrosu da çok bilinen bir tiyatrodur.
1: Tiyatrosu da var.
0: Evet.
1: Bütün kültür sanat, klasik, modern sanatların hepsinde eğitimleri vesairesi, yayınları, bunların hepsi
0: olmuştu.
1: Bunlar
0: peki ne kazandırıyor o ilçeye ya da o şehre, ne kazandırıyor? Çok güzel.
1: Yani sizi etkiler, o kente girdiğiniz zaman sizi etkiler.
0: Çehresi değişiyor.
1: O hissedilir. Evet. O mutlaka hissedilir. Zaten toplumun ve o yaşanılan coğrafyanın balıdır, balı. Hmm, evet. Arının bal yapması çok gibi. Doğru, evet. Yani kültür sanat o toplum balı gibi.
0: Görsellik şey. Diyorum ne kadar önemli. İşte İstanbul'a, ben Antalya'da yaşıyorum şimdi, işte ayda bir İstanbul'a giriyorum. Girdiğim zaman diyorum ki yani gerçekten güzel şehir. Yani etkiliyor insanı. İşte o belediyelerin yapmış olduğu o süslemeler ne kadar kıymetli aslında.
1: Kesinlikle.
0: Yani belki birçok insan için ne gereği var demiş olabilirler ama bence çok önemli onlar.
1: Şimdi biz 3 arkadaş, bazen 4 arkadaş pazartesi günleri, bu Ağustos ayında ara vermiştik, İstanbul'un bir semtine gideriz. Hı hı. Arkadaşlardan bir tanesi geleneksel sanatlar profesörü, İstanbul'u da iyi biliyor. Bir tanesi fotoğraf sanatçısı. Bir semtte, küçük bir semtte 8-10 saatimizi geçiririz. Hı hı. Konuşuruz, muhabbet ederiz, fotoğraf çekeriz. Ömür yetmez.
0: Değil mi?
1: İstanbul'a.
0: Evet.
1: Bir de şunu söyleyeyim.
0: Tabii, kesinlikle yetmez.
1: Bu büyüklükte olup da, hı hı, bu zenginlikte olan, hı hı, dünyada başka bir kent yok. Hı hı.
0: Evet. Beykoz da ne güzel bir yer
1: şimdi
0: ya. Beykoz'da oturmak da ayrı bir ayrıcalık
1: şöyle,
0: yani söyleyeyim.
1: Teknik masadaki görevli
0: evet, Beykoz'da
1: arkadaşımız
0: Beykoz'da
1: oturuyormuş
0: arkadaşım.
1: Gelince tanıştık burada. Evet. Onun için özellikle Beykoz'a selam.
0: Ama ne kadar
1: ama
0: güzel
1: yurdumun,
0: bir yer Beykoz.
1: Yurdumun evet, her tarafına selam olsun.
0: Çok güzel, evet.
1: Bu ülke kadar güzel ülke dünyada
0: ben
1: çok
0: hep az. Şey derdim. Vallahi abartmıyorum. İstanbul'da yaşasam Beykoz'da otururdum derdim. Eskiden hep böyle
1: yani
0: söylerdim.
1: Beykoz
0: böyle
1: doğasıyla,
0: çok güzel,
1: insanıyla
0: çok
1: güzel bir yer ama tarihi yarımada çevresi.
0: Tabii, şahane bir yani, yer. Siz yeniden ister misiniz belediye başkanı
1: olmayı? Yok, ben artık istemiyorum.
0: İstemezsiniz.
1: 25 yıl yetti. Yeter yani.
0: Yetti mi?
1: Yani
0: ama
1: şöyle,
0: şimdi daha başka bir bakışla bakıyorsunuz. Başka bir tecrübe var şu anda.
1: Başka işler yapılabilir. İşte yazıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, yayınlıyoruz. Gençlerle oturup
0: ama
1: muhabbet ediyoruz.
0: Ama siz hala
1: ediyoruz,
0: gençsiniz maşallah.
1: Veriyoruz.
0: Maşallah çok gençsiniz ve enerjiniz var.
1: Şükür.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Zeynep Hanım, davet ettiğiniz için ben çok çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok büyük bir
1: yurdumun her tarafına selam olsun.
0: Evet, selam olsun her yere. Evet sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğum vardı bu akşam. Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı ve uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış Murat Aydın. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri ve ev yolları su bastı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu yaşandı. Esenyurt'ta caddede akıntıya kapılan bir kadının yardımına çevredekiler koştu. Küçükçekmece'de evine su dolan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 43 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulun gündeminde bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı. Toplantıda Türkiye'nin dış politikasındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılımının ardından TRT Haber'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların İzmir'in sorunlarına yönelik samimi yaklaşımından çok etkilendiğini söyledi. İzmir'in pek çok sorununu çözeceğiz dedi. Ölçüsü kaçmış eleştiri aldığını söyleyen Tugay, tehdit edilmedim, bunun İzmir'in hayrına bir iş olduğuna kanaat getirdiğim için parti değiştirdim dedi. Cemil Tugay kente dair hedeflerini ve mega projesini de anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında bugün saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Krujniak yönetecek. Zorlu 90 dakika TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasına Hoffenheim'a konuk olacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Gecikmenin Bedeli. Yazan Fikret Tartan. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Necdet Müşfik Kenter, Selma Serpil Tamur, Akif Zihni Göktay, Levent Numan Tala Pakner, Ayla Vildan Balçın, Rasim Ziya Metin, Baki Özel Aydın, Sabri Orhan Tetikcan, Sucu Dilaver Uyanık, Yoğurtçu Dündar Müftüoğlu.
1: Gel Bili Bili Bili Bili. Gel bakayım sarı kızım benim. Koş benim güzelim. Koş canım. Ah, geldi işte. Geldim. Alın bakayım güzellerim benim.
2: Taze kaymak. Yoğurtçu.
1: Geldim ayol, geldim. Dur da şu kabı alayım.
2: Günaydın abla.
1: Günaydın. 2 yoğurt, 10 tane de yumurta ver.
2: Peki abla.
1: Ay, ben şu gazeteleri koyayım içeri. Kim bilir neler vardır yine.
2: Sahiden okuyor musun bunları abla?
1: Aa, süs için almıyoruz ya yok.
2: 6, 8, 10.
1: Tamam mı?
2: Tamam, buyur abla. Hadi hoşça kal. Ha, 13 liradan yazacaksın artık.
1: Aa, dünya şaşırmış.
2: Sen üzme Tatlıcan'ın abla. Ben sana haber veririm. Hadi eyvallah.
1: Güle güle Necmi efendi. Sana göre hava hoş.
2: Alis kaymak yoğurtçu.
1: Hah, işte başladı yine. Dur bakalım, çıkacak mı bahçeye Baki Bey? Günaydın Baki Bey.
3: Günaydın. Başladı yine zırlamaya.
1: Saat ayarı mübarek.
3: Ne rahat kaldı ne huzur. Ay, taşınamaz olaydılar.
1: Kızma canım Baki Bey, ne olacak?
3: Kızmamak olur mu Selma Hanım? 15 gündür böyle bu. Tam işe gideceğim. Kahvaltımı yapmışım, kahvemi içiyorum. Başlıyor. Saçlarım diken diken oluyor inan.
1: Ağır işitiyormuş adamcağız. Onun için sonuna kadar açıyormuş radyoyu.
3: Bana ne efendim? Radyo dinlemesin, kulaklık taksın. Ne bileyim, bir şeyler yapacağım ama yani hep birlikte yapmalıyız. Olmaz böyle rezalet. Baksana yine her tarafım zangır zangır titremeye başladı.
1: Hadi üzme kendini Baki Bey. Daha olmazsa sen biraz erken çıkıver evden.
3: Ben erken çıkayım öyle mi? Ben 40 yıllık bu mahallenin sakini Baki, bir dağdan gelmişin yüzünden 40

0: yıllık yaşayışımı değiştireyim, öyle mi? Bırak Allah'ını seversen Selma Hanım, bırak.
1: Günaydın Selma abla.
2: Ayol, korkuttun İlyas.
1: Hep de korkarsın be abla.
2: Sen de hep pat diye dalarsın içeri.
1: Ne yapayım, kapı açıktı abla.
2: Bir gün güp diye tıkanıp kalacağım senin yüzünden.
1: Necdet abim ne zaman verecek imzalı resmini abla?
2: Bilmem, verir herhalde.
1: Kaç defa söyledim, hep unutuyor.
2: Ya unutuyor işte. Senden başka isteyen de yok ya.
1: Ne yakışıklı adammış Necdet abi. Tam baba yiğit. Bu sefer ayarlasın artık şu resmi. Hatırlatıver abla.
2: Olur olur, söylerim. Söylerim, ayarlasın.
1: O zaman Cahide abla da gençmiş. Ya Zeki Müren? Vay vay vay. Ama ben en çok Necdet abiyi beğendim. Öf be, ne esaslıydı. Gördün değil mi o filmi?
2: Görmez olur muyum? Ama çok eskidendi.
1: Ben bizim açık havada gördüm. Bir daha gelse yine giderim.
2: O kadar sevdin demek.
1: Bayıldım. Hadi eyvallah abla. Unutma sakın.
2: Unutmam unutmam, güle güle. Mutlaka Baki Bey evden çıkmak üzeredir. Ay vallahi bildim. Şu hale bak, öfkesinden kırmızıya kesmiş Baki Bey. Allah vere de kapışmasalar günün birinde. Günaydın Necdet.
3: Günaydın.
2: Gazeteni atıyorum, al.
3: Mersi.
2: Bizimki de konuşmaya düşman. Merhaba Sabri Efendi. Hangi rüzgar attı seni böyle? Çoktandır yoktun.
4: Ne yaparsınız? Mektup gelmeyince size. Ben de görünmüyorum tabii.
2: Canım, bir kahve içmek için uğramaz mı insan? İster misin? Bir fincan pişirivereyim.
4: Sağ ol. Başka bir gün içerim. Sabahın köründe çıkıyorum mektupları dağıtmaya. Akşama anca bitiyorum. Eskiden böyle miydi? Şehrin bir ucuydu buralar. Topu topu kaç ev vardı?
2: Parmakla sayılırdı. Dağlık taşlıktı.
4: Doğru doğru. O zamanlar işim çabucak biter. Eş dost da iki söz eder. Hatta bazen tavla bile oynardım Hidayet Usta'yla.
2: Berber Hidayet Usta.
4: O ya.
2: Allah rahmet eylesin.
4: Nur içinde yatsın. O söylerdi. Şehirle birleşecek bizim buralar derdi. O zaman işe yetişemeyeceğim derdi. Dedi çıktı ama göremedi işte. Kıt kanat yaşadı gitti.
2: Çocuklar nasıl?
4: Ellerinizden öperler. Anneleri yine azdı. Zavallı kadın. Yorulmasın diye her işine yetişmeye çalışıyorum ama olmuyor ki.
2: Nesi var?
4: Hep bildiğiniz dert. Kansız, dermansız. Şimdi bir de sırt ağrıları çıktı. Neyse, sizi de üzmeyeyim. Hayırlısı bakalım. Hadi, bana müsaade.
2: Birazdan çayım olur Sabri Efendi. Bir bardak içersin ha?
4: Teşekkür ederim. Ben o işi yaptım.
2: Bir bardak çıktı. Burada içiversen canım, ne olur.
4: Başka bir zaman. Sağ olun. Hadi, iyi günler.
2: Peki Sabri Efendi, iyi günler.
4: Hay Allah, az kalsın gidiyorum. Ne için uğradım ben buraya? Necdet Bey'e bir paket var.
2: Hay Allah iyiliğini versin.
4: Buyurun.
2: İyi ki uzaklaşmadan hatırladım.
4: Ya, yoksa yine şu yorgun bacaklara düşecekti iş.
5: Sayın Necdet Arsif, Kumrulu Sokak numara 15. Ay kimden acaba? Vakitte nasıl geçmiş.
6: Merhaba.
5: Günaydın Necdet.
6: Sabah sabah radyoda. Okul saati, şehirde bugün iş arayanlar, özetler, haberler, kadın saati, ev için öf be.
5: Ben çok beğeniyorum o programları. Neler neler öğreniyor insan.
6: Aman senin olsun. Sabahları hep müzik çalmalı radyo. Ama şöyle iç açıcı, insanı canlandıran müzikten çalmalı. Dirilmeli onu dinleyince insan.
5: 9'a kadar bir sürü şarkı türkü çalıyorlar. Bardağı getirsene şöyle. Uykun ağlamadın mı?
6: İşte.
5: Ben çok güzel uyudum. Öyle de tuhaf rüyalar gördüm ki.
6: Kaç yıldır rüya gördüğüm yok.
5: Sahi sen eskiden ne çok rüya görürdün. Sonra da tatlı tatlı anlatırdın.
6: Kaç yıldır rüya bile göremiyorum işte.
5: Garip ama o zamanlar ben hiç rüya görmezdim. Sen de bana şaşardın. Ne dersin?
6: Bilmem. Levent nerede, uyanmadım mı?
5: Dönmemiş gece.
6: Nerede kaldı peki?
5: Nereden bileyim?
6: Oh ne dünya be, anasının oğlundan haberi yok.
5: Sanki babanın haberi var.
6: Ne demek? Annesi değil misin? Nasıl bilmezsin gece nerede olduğunu?
5: Giderken söylemedi.
6: Sorsaydın.
5: Sanki söylerdi de.
6: Bak bu iş benim fena halde sinirlendiriyor. Eli ekmek tutmadı daha. Kaç yıldır da liseyi bitiremedi.
5: Kör topal, son sınıfa kadar geldi nasıl olsa. Hayırlısıyla inşallah.
6: Adamın aklı bir karış yukarıda. Benim şu kadar umudum yok. Bana sorarsan ailen serserinin biri oldu.
5: Genç çocuk, bazı yanlışlıkları

0: Olur tabii.
1: Çay versene şurada.
0: Limon ister misin?
1: Hayır. Konu komşuya da rezil olduk. Sınıfları döne döne geç, yazları saç sakal bırak, neydiği belirsiz kızlarla dolaş.
0: Sen de çok büyütüyorsun Necdet. Ne yani, eğlenmeyecek mi çocuk, dans etmeyecek mi, kızlarla konuşmayacak mı?
1: İşinden ayrılmadı kız da matah biri olsa bari.
0: Annem bana da öyle derdi.
1: Kim bilir, belki de. Neyse.
0: Sanki sen hiç genç olmadın.
1: Oldum, hem de alasından.
0: Hem de alasından. Nasıl olunuyorsa. Ekmek ister misin?
1: İstemem. Boş, benim de hiç tadım tuzum yok ya.
0: Kaçta gideceksin bugün?
1: Belki gitmem.
0: Neden?
1: Yapacak iş yok.
0: İş olmaz olur mu canım? Hem olmasa da gitmen gerek.
1: Canım, yabancı yer değil nasıl olsa. İşlere de haftadan haftaya şöyle bir el atsam yeter.
0: Necdet, iş doğru değil bu yaptığın.
1: Ne var, ne yaptım ki?
0: Anlamazlıktan gelme. İşin sahipleri uzaktan akrabamız filan ama kızacaklar bir gün.
1: Ne diye kızsınlar peki?
0: Kızmazlar mı ayol? 2 gün git, 5 gün gitme. 1 gün uğra, 3 gün uğrama. Oyuncak mı bu? Kızarlar elbet.
1: İyi, karışma sen. Ben bilirim işimi.
0: Bilirsin de ondan böyle oldu.
1: Ya ne oldu? Aç mısın, açık mısın? Başlama yine sabah sabah.
0: Peki, kızma. Nasıl istersen öyle yap. Çay?
1: Hayır. Demin kiminle konuşuyordun?
0: Sucuyla, yoğurtçuyla. Şu İlyas Efendi'ye resmini vereceksen ver artık. Her gelişte başımın etini yiyor.
1: Aman, bir o eksikti. Nerede verecek resmi?
0: Bir tane buluver işte. İyi ki görmüş o filmini.
1: İyi, bakarım bir ara.
0: Az kalsın unutuyordum. Sabri Efendi geldi bu sabah, postacı.
1: Hangi dağda kurt ölmüş?
0: Büyükçe bir zarf var sana.
1: Zarf mı?
0: Gönderinin adını okuyamadım. Kargacık burgacık yazılmış.
1: Nerede zarf?
0: Orada bak, dolabın üstünde. Alıver, elim dolu.
2: Evet.
0: Kimdenmiş?
2: Yaşasın be.
0: İyi bir haber mi var Necdet?
2: Hem de çok iyiyim.
0: Ya ne peki?
2: Aferin be, aferin şu Rasim'e.
0: Ay çok merak ettim ayol. Söyle de ben de rahatlayayım.
2: Biliyordum canım, içime doğmuştu. Boşuna değildi şu son günlerdeki sıkıntım. Söylemiştim sana değil mi? Hiç tadım tuzum yok diye.
0: Doğru söylemiştin. Ama ortadan ikiye çatlayacağım şimdi. Okuduğunu bana da söylesene Necdet.
2: Tahmin et bakalım.
0: Dur bakayım. Bankadaki hesabımızda bir şey çıktı.
2: Olur mu Selma?
0: Sahi ya, tamam. Gazeteden apartman katı.
2: Hayır.
0: Gazozdan otomobil. Deterjandan seyahat öyleyse.
2: O da değil.
0: Ay, bilemiyorum işte.
2: Çok sevdiğin, çok özlediğin, çok istediğin bir şeyi günün birinde sana vermeyi teklif etseler ne yaparsın?
0: Bilmem. Çok istediğim bir şey yok ki artık.
2: Olmaz mı canım? İsteği biter mi insanın?
0: Yok işte, benim çok istediğim hiçbir şey yok.
2: Ya eskiden?
0: O zamanlar dünya kadar şey isterdim.
2: Peki en çok neyi isterdin?
0: Muhsin Ertuğrul'un filmlerinde oynamak.
2: Seni tanıdığım sıralarda istediğim bir şey vardı hani. Veremediklerinde ayılıp bayılırdın.
0: Tamam. Operetlerde başrol.
2: Nihayet buldun işte. Bu zarfın içinde rol var Selma, başrol.
0: Ay şimdi bana başrol mu teklif ediyorlar?
2: Yok canım, sana değil, bana.
0: Ya, sahi mi? Çok sevindim. Bir an için çok heyecanlandım. İyi ama nereden çıktı şimdi bu bunca yıl sonra?
2: Canım, gazetelerde okumadım. Tabii ki okumadın. Neyse, yeni bir tiyatro salonu yaptırıyordu Rasim. Hatırladın değil mi Rasim'i?
0: Hatırlamaz olur muyum? Az mı çalıştık tiyatrolarında?
2: İşte o salonun yapımı tamamlanmış. Ya. Rasim heyetini de kurmuş ve bana da başrol vermiş ilk piyeste. Teklif ediyor yani, kabul edersen diyor. Bak.
0: Sevgili Necdet, ne zamandır?
2: Canım bırak baş kısmını. Şurayı oku, şurayı.
0: Tam sana göre rol, başrol. Düşündüm taşındım, senden başkasını yakıştıramadım. Biliyorum epeydir sahneye çıkmıyorsun, film de çevirmiyorsun. Ama bu tam sana göre iş. Gelip de haberi kendim vermek istiyordum ama inan işin başından ayrılmam çok güç. Metni de yolluyorum sana. Oku, beğenirsen gecikmeden kalk gel. Daha kimseye söylemedim.
2: Sonrası önemli değil. Nasıl?
0: Çok güzel. Çok sevindim Necdet.
2: Adam insandır şu Rasim. Her zaman söylerim. Bak nasıl vefalı çıktı değil mi?
0: Gerçekten vefalı adammış.
2: Ya ötekiler? O bizim çok sevgili dostlarımız.
0: Dost mu? Ayol, kimsecikler kalmadı ortalıkta.
2: Nasıl da yok oldular ortalıktan değil mi? Ne zamandır kimse çalmadı kapımızı.
0: O eski toplantılar, yemeler, içmeler, eğlenceler, pikniklere çıkmalar, gece kulüplerinde sabahlara kadar eğlenmeler.
2: Vay canına. Sahiden de

0: Kimseler görünmüyor ortalıkta be Selma.
1: İnsanoğlu bu çiğ süt emmiş. O zamanlar adın dillerden düşmezdi. Cebin dolu, elin açıktı. Üstelik kimlere filmlerde, tiyatrolarda, seslendirmelerde iş buldun.
2: Onlar paraları ceplerine atar, akşamları da pasajda, boğazda, sofrandan eksik olmazlardı.
0: Ya şu bizim eski evimizin bahçesi?
2: Dili olsa da söylese.
0: Şimdilerde adam geçinen nice aktör bozması, kıl kuyruk, el pençe divan dolaşırlardı peşimizde.
1: Yemeğini yer, bulduğun işlerden para kazanırlar, sonra da olmadık dedikodunu yaparlar.
0: Biraz palazlanınca da kestirmeden kaçar, akılları sıra kötülerlerdi beni.
1: Epey de başardılar ama Necdet. Az mı iş kaçırdın bu yüzden? İş yaptığın nice kişiler haksız yere kırıldılar sana, yüz çevirdiler senden.
0: Ama yalandı hepsi Selma, bilirsin sen de. Hepsi uydurmaydı.
1: Ama inanırlardı işte insanlar. Ve senin işin bozulurdu hep. Ama sende de az suç yok hani.
0: Nasıl yani?
1: Bir gün olsun gidip anlatmadın gerçeği. Yahu ben böyle demedim, şunu yapmadım demedin. Onların söylediklerini iş yaptığın kişilere aktarmadın.
0: Yapmadım, şimdi de yapmam. Onlar kadar küçülmem hiçbir zaman.
1: Peki neredeler şimdi? Hı? Sen piyasadan çekilince iyice ellerini eteklerini çektiler onlar da.
0: Vay canına ya. Bilmem ta nerelerden gelirlerdi bizim buralara. O zamanlar burada oturan az, ulaşım güç. Ama kalkar gelirlerdi. Yer içer, bizi güzelce över, gerektiğinde yatarlardı. Raşit Rıza'ya, Muhsin'e az mı adam götürdüm, hatırlasana Selma.
1: Bazıları için yalvardığını bilirim.
0: Nurettin'i hatırladın mı? Hani Avni kovmuştu da Sadi Tek'e sokuncaya kadar aklı karayı seçmişti mi?
1: Sonunda sana en büyük kalleşliği de o yaptı.
0: Yok Pirayi, durup durup boynuma sarılır, tatlı abicim benim, biricik koruyucum diye gözyaşı döker, öper, teşekkürler ederdi. Niye? Vahiy Öz'ün operetine soktuğum seslendirmede iş verdiğim için.
1: Sonunda neredeyse mahkemelik olacaktınız. O filmciye yer almak için nasıl da yalanlar uydurdu. Ah, nankör tiyatro.
0: Nankör olan insanlar Selma, tiyatro değil. Aktör, aktris geçinenler. Tiyatro yüce bir iş. Kişiyi insan eden, değiştiren, kötülüklerden arındıran, sevgi, sıcaklık dolu, doruklarına ulaşılması güç bir sanat. Onu yozlaştırmaya çalışanlar küçük adamlar. Ama daha kimse başaramadı bunu. Tiyatroyu binlerce yıllık tahtından kimse indiremedi.
1: Aman canım, biz de oturmuş nelerden söz ediyoruz. Sırası mı şimdi? En güzel günümüz bugün.
0: Tabii ya, üzülmek olur mu şimdi? Bundan sonra hep güzel olacak günlerimiz Selma. Her gün daha güzel, daha neşe dolu olacak. Çünkü yeniden yaşamaya başlıyor Necdet. Uzun aradan sonra yeniden kavuştum gün ışığına. Damarlarımda dolaşan kan yepyeni artık. Hey, şu harekete bak. Rengi bile değişti kanımın. Yaşasın. Bu rolsüzlükten bıktım, usandım. Yeni işimden hiç de zevk almadım.
1: İmdada yetiş çabuk Allah'ım. Bir kez kuluna et biraz yardım.
0: Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Hemen bir rol bulup sahneye çıksınlar.
3: Hayrola, sabah sabah. Bu ne çılgınlık?
1: Sana bir müjdemiz var Levent. Baban çok sevinçli bu sabah.
3: İşten mi çıkardılar yoksa?
1: Yok canım, Rasim Bey'den mektup geldi. Hani şu sinemaları olan eski tiyatrocu Rasim Bey var ya. Yeni bir tiyatro salonu yaptırmış. İlk piyeste de babana rol vermiş.
3: Yok canım, garanti başroldü.
1: Tabii başrol.
3: Bak baba, Hamlet olmazsa sakın oynama.

0: Okudun mu piyesi?
1: Okudum.
0: Güzel, beğendin mi?
1: Gerçekten çok güzel piyes Selma.
0: Nasıl, konusu ne?
1: 50-55 yaşlarında dinç, yakışıklı bir adamın çevresinde dönüyor konu.
0: Yani senin?
1: Evli, çoluğu çocuğu var adamın. Derken devreye bir genç kadın giriyor ve olanlar oluyor. Konu çok klasik ama şaşılacak kadar güzel ve değişik açılardan işlemiş yazar. Ortaya da çok güzel bir oyun çıkmış.
0: Öyleyse oynayacaksın bu rolü.
1: Sanırım öyle Selma.
0: Ay ne iyi oldu. Aşk olsun şu Rasim Bey'e.
1: Gerçi epey ara verdim tiyatroya. Üstelik bu tarz oyunlar pek de oynamadım ama.
0: Olsun, başarırsın nasıl olsa.
1: Bakalım.
0: Nereye gidiyorsun şimdi?
1: Şafaktepe'ye doğru çıkacağım. Tenhadır şimdi oralar. Bir kez daha okuyacağım oyunu. Sonra biraz da temrin yapacağım. Ne zamandır çalışmadım. Dudaklarım tembelleşmiştir. Gördün bak, bayağı unutmuşum ha.
0: Sen zaten hiç çalışmazdın ki böyle şeylere.
1: Ben de bilmezdim. Ama rahmetli Şahap Akalın'dan gördüm. Bir daha da hiç bırakmadım. Ne güzel aktördü. Neyse, hadi hoşça kal şimdilik.
0: Rasim Bey'e ne zaman haber vereceksin?
1: Bir defa daha okuyayım da şunu ondan sonra. Bugün zaten geç oldu. Eyvallah.
0: Necdet.
1: Efendim.
0: Çok sevindim Necdet. İnan.
1: Sağ ol.
0: Geldin Akif Bey.
2: Durur muyum hiç, haberi alır almaz atladım otobüse doğru buraya.
0: Gazetelerden okudun değil mi?
2: Evet, gözlerime inanamadım. Acaba yanlış haber mi diye 2-3 gün bütün gazeteleri okudum.
0: Ömürsün vallahi, ta Burhaniye'den. Üşenmedin mi ayol?
2: Ne o, yoksa gelişimden memnun olmadın mı?
0: Aşk olsun Akif Bey. İyi anlatamadım herhalde. Hani o kadar yol, yorgunluk senin için pek...
2: Anladım, yaşlılığımı kibarca belirtiyorsun. Selva Hanım, Selva Hanım, baston taşıyoruz diye ölmedik. Daha nice gençleri cebinden çıkarır bu 49'luk Akif. Burhaniye'den değil, Reşadiye'den gelirim halimallah. Bak nasıl, göbek de yok, yok değil mi?
0: Yok gerçekten.
2: Şimdi çık sahneye de, şimdi çıkarım.
0: Yok canım.
2: Çıkarım halimallah.
0: Bunca yıl sonra.
2: Ne sandın ya?
0: Bari ezberinde bir şeyler var.
2: Olmaz olur mu, kaç tane hem de. Meraki, Kırkından Sonra, Hisse-i Şaya, Aynoros Kadısı.
0: Süt Kardeşler, Hanımlar Terzanesi, Koketler Mektebi, Venedik Taciri.
2: Bak dinle, bu adam masumdu. O katil değildir. Hancı Fermen'i paraları çalmak için ben öldürdüm. Sizler beni mahvettiniz.
0: Ben, öyle mi?
2: Siz, evet.
0: Annen.
2: Evet, annem. 5 dakikalık hissiyatın efsaniyemiz uğruna benim bütün hayatımı mahvettiniz. Lanet, lanetler olsun.
0: Evladım, bir tanecik evladım benim.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: Tebrikler Kınar Hanım. Sizi de tebrik ederim Mesya Şahinyan.
0: Ay, seyrettin mi yoksa bizi Necdet?
1: Elbette, çok iyidiriz.
0: Alay etme.
1: Ya hoş geldin Akif. Bu ne güzel rüzgardır ki seni ta buralara atar.
4: Özledim Necdet. Çok özledim sizleri. Ne zamandır burnumda tütersiniz.
1: Ne de sulu gözlüdür bu Akif değil mi Selma?
0: Sen de tam tersine.
4: Dayanamadım daha fazla. Ne zamandır gelmek istiyordum. Senin bu iş çıkınca... Ne yani? Kötü mü ettim gelmekle?
1: Tabii ya, senin yaşında bir adam pat diye kalkıp gelir mi hiç?
4: Ben gelirim. Değil mi Selma Hanım?
0: Elbette, elbette.
1: Şu haline bak, saçın ağarmış, benim bükülmüş, gözlerinin altı çökmüş, dizlerin titriyor, beden mahrum, vücut sarkı.
2: Tuzluyum da korkma. Taş gibiyim, taş.
1: Elin ayağın tutmadığı şuradan belli ki oturmuş şerbet içiyorsun şu canım havada.
2: Şerbeti hatır için içiyorum. Daha ölmedim, merak etme.
1: Nereden belli, bastonundan mı?
2: İşte buradan.
1: Vay be.
2: Tamam mı?
1: Yaşa be 49 Akif, gerçekten yaşıyormuşsun sen ya.
2: Ne sandın ya?
1: Selma, ne duruyorsun? Hadi bakalım, kaldır şu şerbeti, bardakları getir.
0: Yani hiç içmeyecektin. Öyle demiştin ya piyes için.
1: Canım bugün başka. Akif ta nerelerden kalkmış gelmiş baksana. Hadi durma canlan. Al bakalım, bu da sana döndü Akif. Nerede o eski cıvıl cıvıl fındık kurdu Selma?
2: Hiç değişmemiş Selma Hanım Allah için. 30 yıl hiç yıpratamamış onu.
0: Nerede Akif Bey? Şu halime baksana.
1: Lüküs hayatta hatırlıyor musun Selma'yı Akif? Nasıl da? Rolüyle yetinmez bütün rolleri ezberlerdi. Ama şanssız kız işte. primadonnalardan biri hastalanmadı ya da kocaya kaçmadı ki yerine bu çıksın.
0: Onlardan biri kocaya gitsin diye beklerken ben kocaya gittim.
1: Bana bak, şikayetçi misin yoksa?
0: Ne demek sultanım, mümkün mü hiç?
1: Hadi bakalım, hadi bakalım, uzattım, bir şeyler hazırla bize. Hadi tatlı karıcığım, hadi fındık koydum.
0: Şimdi.
1: Akif, kaç gündür anam ağladı.
4: Niye?
1: Bu yaştan sonra çalışmak zor oluyor. Hele ezber, hiç sorma. Zaten güç ezberlerdim, bilirsin.
2: Bilmez miyim, az mı bekledim kuliste elimde tekst?
1: Oyun tarzı da aile değişik. Yaman reisör Ergin Bey, yaman ya. Bana biraz ağır geliyor çalışması. Adam ne de olsa konservatuvar çıkışlı.
2: Boş ver, eski kursun halledersin.
1: Edeceğim evelallah. Güç ne de olsa.
4: Çok sevindim Necdet. İnan anlatamam. Sanki ben çıkacakmışım sahneye gibi heyecanlandım. Bizim çocuklar bakıp bakıp güldüler bana.
1: Sahi yenge, oğlanlar nasıl?
4: İyiler, hepsi iyiler. Yaramaz bir durum yok. Oğlanlar evlendi biliyorsun.
1: Bilmez olur muyum, dede oldum. Yine hep beraber oturuyorsunuz değil mi?
4: Hep beraberiz. Alışmışız be Necdet. Yapamıyoruz ayrı.

0: olunca.
1: Zeytinliklerden ne haber bakalım? Dünyalık durumu nasıl?
0: Allah bizim hanımdan razı olsun. Elinde tuttu şu 3-5 bağ bahçeyi. Benim o uçarı zamanlarımda iyi fren oldu doğrusu. Şimdi onun sayesinde namerde muhtaç olmadan yaşıyoruz işte. Sürünmedik hiç değilse. Yoksa şimdi Darul Acize'de miydik, ihtiyarlar evinde mi, kim bilir nerede? Sadi Tek'te, Baron Memduh'ta nerede kaldılar son günlerinde? Nasıl gittiler son yolculuklarına?
1: Yeah.
0: Nihal Ana'yı ölmeden önce kim aradı? Kim halini hatırını sordu? He?
1: Ne dünya be?
0: Para olsa oyuncu da yer içer, 10 yılda gençleşir ya.
2: İşte mezeleriniz.
0: Allah! Allah! Zeytinyağlı dolma! Ben daha fazla duramam artık Necdet. Hadi eyvallah.
1: Afiyet olsun yarasın. Ana bak. Sana da bir rol buluruz belki Akif. Birlikte çalışırız yine ha? Eskiden olduğu gibi. Dur gitme hanım, dur. Sen de bir yudum al. Ha? Koy o bardağı, koy. Tamam. Hadi bakalım.
3: Necdet?
1: Evet.
3: Niye kalktın?
1: Aşağı ineceğim biraz.
3: Uykun mu kaçtı?
1: Evet, hem susadım da. Belki biraz süt içerim. Sen uyu hadi.
3: Peki, fazla oturup da büsbütün kaçırma uykunu.
1: Oldu.
4: Dur, çekme kolumdan.
5: Şişt, yavaş. Uyandıracaksın bizimkileri.
4: Sen de çekme kolumdan.
5: Tamam anladık. Bana bak. Gel terasta oturalım biraz.
4: Bu saatte.
5: Erken daha. Hava nefis.
4: İyi ya.
5: Şurası iyi işte, gel ya buraya.
4: Ay sen dur durak bilmez misin Levent?
5: Ne yapayım? Çok hoşlanıyorum senden. Bir şey içer misin?
4: Heh, içeyim.
5: Şşt. Hadi gel.
4: Yavaş ol, biri görecek.
5: Hepsi uyumuştur, boş ver. Hepsi tavuk gibi erkenden vururlar kafayı. Sabahın köründe de fırlarlar ayağa. Ne iş ya. Bize göre her şeyleri ters.
4: Öyle olacak tabii. Günün birinde biz de öyle olacağız.
5: Aman başlama yine. Hep korursun.
4: Bak işte böyle konuşman bile yanlış. Hiç hoşlanmıyorum, inan Levent.
5: Al iç.
4: İstemem. Doymaz mısın?
5: Bilmem, farkında değilim.
4: Seviyor musun?
5: Seni mi tabii?
4: Yok canım.
5: Sevmesem.
4: Bilmem farkında mısın? Ne kitap okuyorsun, ne tiyatroya gidiyorsun, ne sergilere, ne kitaplıklara, ne bir konser izliyorsun.
5: Yaşlanınca giderim.
4: O zaman hiç gidemezsin.
5: Boşver.
4: Gerçeklerden kaçma hoşuna gidiyor.
5: Tabii değil mi ya?
4: Gerçeklerden kaça kaça sağ olur kişi.
5: Eğitbe lafa bak. Güzellikte bir özdeyiş. Biliyor musun? Bizimki yeniden artist oluyor.
4: Sahi mi? Çok iyi.
5: Hem de başrol oynayacakmış.
4: Nerede?
5: Yeni kurulan bir tiyatroda. Hey soylu yapı, en büyük aktörü barındırdığının farkında mısın acaba? Gelmiş geçmiş en büyük oyuncu Necdet Arsev.
4: Nereden çıktı bu rol birdenbire?
5: Bir arkadaşı var, yıllar önce aynı kumpanyada rol kesmişler.
4: Ama çoktandır sahneye çıkmıyor baban değil mi?
5: Neredeyse 10 yıl oluyor.
4: Başarabilecek mi?
5: Baş versene sen. Bellek perişan, cesaret sıfır. Nasıl yapacak?
6: Defolun! Yürü. Lanet olsun size, defolun!
5: Yürü toz olalım.
6: Pis sütü bozuklar, lanet olsun.
2: Necdet! Ne var Necdet, ne oldu?
6: Yapamazmışım. Rolü ezberleyemezmişim. Göreceksiniz.
0: Oh ne iyi ettik de geldik buraya ya.
1: Ya ben de uğramamıştım ne zamandır Kanlıca'ya. Değdi doğrusu yorgunluğumuza.
7: Birer yoğurt daha yiyelim mi?
0: Yo benden paso, 3 oldu.
1: Ben de yiyemem artık.
7: İyi ya, belki sonra. Gelelim iş konusuna.
0: Hiç de vakit kaybetmezsin Rasim Bey.
7: İş iştir Akif, zamanında yapılmalı.
1: Haklısın. Yalnız her şeyden önce benim bir ricam olacak.
7: Estağfurullah, söyle.
1: Bu Akif'i bilirsin. Sahnede iyidir, hoştur ya. Günlük yaşamda pısırık. hiç kızma, öylesindir.
7: Evet, çekingendir biraz.
1: Yüzü burada, kendi istemedi, benim fikrim. Oyundaki şu biraz şakacı, biraz deli fişek babacan bakkalı Akif'e versen ha?
7: Vay canına, sahi ya, hiç düşünmedim. Ama nereden gelirdi aklıma? Kaç yıldır göremedim ki ortalıkta Akif'i.
1: Tam ona göre rol, kırar geçirir millet ha.
7: Gerçekten iyi olur. Ama ben o rol için Baba Ali'yi düşünüyordum.
1: Konuştun mu kendisiyle?
7: Bir film işi var onun çekimlerinde. Haber vermedik henüz. Sanırım rol de ikinci perdede değil mi ya? Evet, olabilir. Yarın rejisöre haber veririm ben.
1: Oldu öyleyse. Ali Baba'ya ikinci oyunda bir şey uydururuz. Zaten filmden başını kaşıyacak vakti yoktur onun. Tamam mı Rasim?
0: Bak Rasim Bey, bu iş Necdet'in başının altından çıktı. Sakın benim için kimseye mahcup duruma düşme.
7: Yok canım efendim, öyle bir durum yok. İyi oldu bu iş Necdet, iyi akıl ettin.
1: Yaşa be Rasim. Hayırlı olsun Akif.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunca zamandan sonra yeniden sahneye çıkacağım ha. İnanamıyorum Necdet.
1: Başladı yine sulu göz.
0: Böyle güzel şey için ağlanmaz mı Necdet?
7: Evet, bu işte tamam. Necdet, sen galiba işini de bırakmışsın değil mi?
1: Bıraktım tabii, iki işi birden yürütmem imkansızdı.
7: Aramızda teklif yok. Yani bir miktar avansa belki ihtiyacın vardır.
1: Önemli değil.
7: Olur mu canım? Hem şimdilik bir miktar.
1: Ya Rasim, bırak Allah'ını seversen, önemli değil dedim.
7: Olmaz. İşte yazdım bile çeki. Al. Peki. Ya sen Akif?
0: Ben hiçbir şey istemem şimdi, çok teşekkür ederim.
7: İyi ya, gerekirse lütfen çekinme. İş bir yana, bizler eski arkadaşlarız.
0: Sağ ol.
7: Senin ezber durumu nasıl Necdet?
1: İyi sayılır. Biraz tembelleşmişiz ama açıldım epeyce. Hem artık Akif de benimle beraber, o işi de çözeriz birlikte.
0: Sen hiç merak etme Rasim Bey.
7: Bomba gibi patlamalı bu iş. Biz elimizi ayağımızı sahneden çektik, kimler türemedi? Durun bakalım, daha ölmedik. Piyasayı çoluk çocuğun eline bırakır mıyım kolay kolay? Oyun da iyi ama değil mi Necdet?
1: Harika.
7: Ya senin rol? Bu kadar olur yani. Tam senin için biçilmiş kaptan. Hadi göster kendini be Necdet. Al götür şu rolü. Arada bir televizyonda filmin falan oynamasa hepten unutulacaksın ya. Çık şu güzelim sahneye, göster kendini. Nasıl, umutlusun sen de değil mi?
1: Evet de. Böyle bir rol 30 yılda zor düşer bir aktöre.
7: Hey koca Necdet. Olacak canım, iyi olacak. Oyuncular iyi, rejisör birinci sınıf, tiyatro kusursuz, eser güzel. Yılın bombası olacak, bomba.
1: İşte şimdi tam zamanı.
7: Haklısın.
1: Ya, çek elini bardaktan Akif.
0: Yeter artık Necdet.
1: Sen. Oldu mu şimdi 49, oldu mu? Hadi çek elini de biraz daha doldurayım bardağını. Akif, bak sen benim can kardeşimsin. Benim bankada da 3-5 kuruşum var. Şimdi ne kadar istersen al şu paradan.
0: Ne münasebet Necdet, istemem.
1: Canım, elin rahatlayınca verirsin.
0: Ne ihtiyacım yok.
1: Bak kızdırma beni, al işte. Ne kadar vereyim?
0: İstemem Necdet, param var benim.
1: Ne malum?
0: Var.
1: Göster.
0: Ne münasebet, niçin gösterecekmişim?
1: Yok da ondan gösteremiyorsun, bilmez miyim seni?
0: Çocuk gibisin ya.
1: Her aktör çocuktur yaşlansa da. Hadi göster bakalım.
0: Peki bak, doğrusunu söyleyeyim sana. Ay sonu biliyorsun. Bizim hanım elinde ne var ne yok hemen hepsini aldım. Siz eşten dosttan yapındırırsınız dedim, kalktım buraya geldim. Onun için gerçekten pek bir şey kalmadı elimde.
1: Gördün mü, ben bilmez miyim malımı? Hem paran yok hem de benim gibi arkadaşına söylemiyorsun bunu. Olur mu böyle şey? Ya böyle arkadaşlık olur mu ya?
0: Elimizi daha cebimize sokmadık ki. Nereye gitsek sen para harcıyorsun.
1: Oldu olacak, sen harcasıydın bari.
0: Canım, önümde sonunda söyleyecektik nasıl olsa.
1: Tamam. Al şimdi şuradan. 5, 10, 15, 20.
0: Ne yapıyorsun
1: 20.
0: ya?
1: Yarı yarıya paylaştırıyorum işte.
0: Deli misin sen Necdet? Ne yaparım ben o kadar parayı?
1: Ne yaparsan yap.
0: Olur mu hiç? Ben alışkın değilim o kadar paraya. Yolumu şaşırırım. Hem sonra nasıl öderim? Sen al şunları.
1: Uzattın ama. Al işte kendin, ne kadar istersen.
0: Oldu. 5.000 lira yeter bana.
1: Kabul edemem. Olmaz. Al şunları da. 5, 10, 15. 5 de o 20, tamam baba, itiraz istemiyorum, tamam mı?
0: Yapma Allah'ını.
1: Canın ne zaman isterse o zaman ödersin, elin rahat olunca.
0: Hay Allah.
1: Hadi bakalım.
3: Nedir bu Akif Bey?
0: Şu 15.000 lirayı al, sakla Selma'nı.
3: İyi ama nedir bu para?
0: Rasim Bey, ne?

0: Necdet'e avans verdi. O da tutturdu illa parayı yarı yarıya bölüşeceğiz diye. Güç bela 20.000'e razı edebildim.
1: Peki bu 15.000'i niye veriyorsun bana?
0: Aman Selma Hanım, 5.000 lira bile çok para. Onu bile nasıl öderim diye düşünüyorum. Şimdi ona versem dünyada almaz. Sen sakla. Benden bu parayı aldığını da ona söyleme. İleride ben yollamışım gibi verirsin kendisine.
2: Ne yapıyorsunuz bakalım orada? Fiskos, fiskos, fiskos.
0: Konuşacak hal mi kaldı? Bittim ben, bittim.
2: Yazıklar olsun sana Akif. Hadi canlanın bakalım. Hadi Selma, bir iki lokma bir şey hazırla da. Levent nerede Levent?
1: Odasında ders çalışıyor.
2: Çağır gelsin.
1: Olur mu canım, bırak çocuğu.
2: Canım 5 dakika için.
1: Arkadaşıyla beraber.
2: Kiminle?
1: Şey Ayla var ya canım, hani kız arkadaşı.
2: Daha iyi, ikisini de çağır.
1: Bırak ne olur Necdet.
2: Ölü toprağa serpilmiş sizin üzerinize. Anlaşıldı sizden hayır yok. Ben gidiyorum. Levent. Levent bir dakika gelsene oğlum. Hadi gel. Bu işi halletmem gerek. Hadi Levent.
3: Evet baba.
2: Gel şöyle oğlum. Arkadaşın nerede?
3: İçeride.
2: Onu da çağır.
1: Vazgeç Necdet.
2: Dur hanım, karışma sen. Hadi oğlum çağır arkadaşını.
3: Peki. Ayla. Ayla gelsene biraz.
2: İyi akşamlar kızım. Gel gel gel gel gel. Oturun hepiniz, oturun bakayım şöyle.
1: Böyle böyle iyi.
2: Nasıl isterseniz. Bu bey eski ünlü aktörlerden Akif Tümer'dir. Tanır mısınız kendisini?
1: Hayır.
2: Neden tanımazsınız? Yıllardır sahneye çıkmaz, radyoda adı duyulmaz, televizyonda oynamaz da onun için değil mi?
1: Herhalde.
2: Ya beni tanır mısınız?
1: Elbette.
2: Levent'in babası olarak değil, tiyatro ve film oyuncusu olarak tanır mısınız beni?
1: Tiyatroda seyretmedim hiç ama televizyonda 2 filminizi izledim.
2: Tamam, işte bu 2 yaşlıca insanı bundan sonra çok daha iyi tanıyacaksınız kızım. Gazetelerden, televizyondan, radyodan.
3: Bunun için mi çağırdın bizi baba?
2: Hayır, geçen gece olanlar için çağırdım.
3: Evet.
2: Hatırladın mı?
3: Özür...
2: Yok yok yok, özür dileyecek bir şey yok. Asıl ben size kaba davrandım. Ben özür diliyorum.
1: Siz haklıydınız.
2: Bunca yıldır sahneye çıkmamış bir aktör için öyle düşünmek de haklıydın Levent. Doruğa çıkmak varken diğeri 5 para etmez 3-5 kişiye kırılıp her şeyden elini eteğini çekmiş bir eski oyuncu koskoca başrolün altından kalkabilir miydi hiç? Ezber yapabilir, koca oyunu çekip götürebilir miydi?
3: Öyle düşünmüştüm ben de. Yani koca bir rolle işe girişmek güç gibi göründü bana baba.
1: Öyle kaç başrol oynadı baban Levent? Bunu da başarır.
2: Güzel söyledin karıcığım. Başarırım, başaracağım da. Buna sizler de tanık olacaksınız çocuklar. O geceyi de unutmanızı istiyorum. Suçlu kim olursa olsun, tamam mı?
1: Tamam.
2: Levent?
3: Unuttum bile baba.
2: Sağ olun. Şuraya bakın. Gördünüz mü şu Akif'in yaptığını?
1: Akif Bey ne de çabuk.
0: 40 yıllık arkadaşız Selma Hanım. Necdet'in sözü nereye getireceğini bilmez miyim? Onun için açtım. 2 yudum atıveririz. Hadi bakalım gençler, buyurun.
2: Güzel günler için. Bir dakika Sedat Bey, alın şu ışıkları, provayı kesiyorum.
4: Sırası mı geçti?
2: Sizden özür dilerim Ergin Bey ama mecburum. Bak delikanlı, sen genç arkadaş. Daha sen dünyada yokken ben tiyatroda başrol oynuyordum. Oynadığım rollere bir göz atsan şaşkınlıktan dilin tutulur. Karşındaki adamın kim olduğunu bil, ona göre oyna. Kaş göz oynatmalar, rol arkadaşlarınla işaretleşmeler, gizli gülüşmelerinden de vazgeç. Bir dahaki provada bu dediklerimi görürsem gerekeni ben kendim yaparım. Sen de kızım, 2-3 kez televizyonda göründün diye aktrist oldum sanma. Zor iştir bu, zor. Karşılıklı oynarken de ta gözümün içine bak bundan sonra, başka yerlere değil. Oyunculuk karşılıklı alışveriş sanatıdır. Bunun ana yolu da gözlerden geçer.
5: Dur gitme Necdet.
2: Bırak kolumu Akif.
5: Bırakma provayı, biraz ara verelim, öfken geçsin.
2: Bırak kolumu Akif, yoksa seni de kırarım. Söyle onlara yarın saat 10'da provada olsunlar. Ama bütün ciddiyetleriyle.
6: Gene ne oldu buna?
0: Rol arkadaşlarına sinirlendi.
6: Bu kaçıncı oluyor Akif?
2: Tulağı kumpanyasına çevirdi burayı. Ne demek tuğaları kesip kesip gitmek? Olur mu böyle şey, yapılır mı bana?
0: Haklısın Rasim Bey ama...
2: Dünya kadar masraf ettim, sayfa sayfa reklamlar verdim. Dost düşman tiyatronun açılışını beklerken en yakın arkadaşım bana bunları yapsın. Çıldıracağım neredeyse. Git bul şunu Akif, git bul gelsin çalışsın. Beni de daha fazla zorlamasın. Sabrım bir taşarsa ne arkadaşlık dinlerim ne hatır gönül. Her şeye de başkasıyla yeniden başlarım, bilirsin.
0: Bilirim elbette Rasim Bey, bilmez olur.
2: Git bul onu Akif, dediklerimi de aktar kendisine. Atacağı adıma dikkat etsin bundan böyle, yoksa sileceğim onu defterden.
6: İyi akşamlar Necdet Bey.
2: İyi akşamlar.
6: Her gün okuyoruz gazetelerde. Hayırlısıyla az kaldı oyununuzun başlamasına.
2: Öyle.
6: Yine eskisi gibi sizi sahnede görmek ne iyi olacak. Unutmadık o güzelim rollerinizi. Ey gidi ey, kaç yıl geçti aradan. O en son neydi oynadınız, hani şu ünlü kabadayı?
2: Hatırlamıyorum.
6: Yorgunsunuz herhalde.
2: Evet.
6: Şu bizim komşu konusunu görüşmek istiyordum sizinle.
2: Ne komşusu?
6: Şu gürültücü adam canım. Radyosunu açıyor sonuna kadar hani.
2: Bilmiyorum ben.
6: Selma Hanım söz etmedi mi size hiç ondan?
2: Yok, hatırlamıyorum.
6: Gerçekten yorgunsunuz siz. Bütün komşular anlaştık biz. Şikayet edeceğiz kendisini. Ama sizin fikrinizi de almak istedik.
2: Ne yaparsanız yapın, ben karışmam. Hem bu işlerle de uğraşamam. O dediğiniz adamı da tanımıyorum. Beni sokmayın bu işlere, tamam mı? Bırakın beni, rahat bırakın.
6: Ama Necdet Bey yani...
2: Bırakın yakamı, rahat bırakın beni, rahat. Öf be.
3: Cumartesi günü arkadaşlarla toplanacağız anne. Ona göre evi ayarla sen.
7: Cumartesi günü imkansız.
3: Nedenmiş o?
7: Evde toplanacaksınız, hem de cumartesi günü. Delirdin sen herhalde.
3: Haydi, ne oluyor anne? İlk defa mı duyuyorsun böyle bir şey?
7: Oğlum, o gün babanın oyunu başlıyor, unuttun mu?
3: Biliyorum oyun olduğunu.
7: Biliyorsun da nasıl teklif edebiliyorsun peki?
3: Canım, bize ne onun oyununda?
7: Olur mu hiç oğlum? Babanı tanımaz gibi konuşuyorsun. Görmüyor musun ne kadar sinirli? Görmüyor musun?
3: Ben de burama kadar doldum yani. Suratından, çalımından geçilmiyor. Neymiş? Necdet Bey başrol oynuyormuş. Bana ne yani?
7: Ne olur böyle konuşma Levent. Zaten benim sinirlerim de iyice yıprandı. Düşüp kalacağım bir yerde. Bari sen anlayışlı ol. Sen gençsin daha.
3: İyi be. Gençsin diye her özveri bizden bekleniyor.
7: Hadi güzel oğlum. Birkaç gün ertele şu toplantıyı. Yüzlük yüzlük sonuna geldik. Bakarsın o gün evde oturucuyu tutar. Çok heyecanlı o da. Belki o günü kafasını dinleyerek, ezberine göz atarak geçirmek ister. Tamam mı çocuğum, oldu mu ha?
3: O rolde de bir şey olacağı yok ya, neyse. Bu yaştan sonra.
7: İnsan her yaşta bir şeye başlayabilir Levent. Hem babanın 40 yıllık mesleği bu.
3: Her şey zamanında anne. Treni bir kez kaçırdın mı bir daha yetişmek güç. Koşsan da yetişemezsin. O senden çok daha hızlı gider çünkü.
0: Niye oradan oraya dolaşıp duruyorsun Selma Hanım? Otursana şöyle.
7: Ay aman Akif Bey, ne yaptığımı bilmiyorum ki. Sorma hiç. Çok heyecanlıyım.
0: Anlıyorum ama parçalıyorsun kendini.
7: Kendimi düşündüğüm mü var ki? Hayırlısıyla şu gece bir atlasıydı.
0: Ya belli etmiyor ama Necdet de çok heyecanlı.
7: Olmaz mı? Neyse ki son günlerde iyice toparladı kendini.
0: Dayandı çaya kahveye. Gelsin çay, gitsin kahve.
7: İyi oldu değil mi oyun? Başarılı olacak değil mi?
0: Her şey çok iyi Selma Hanım. Yalnız...
7: Evet, ne var?
0: Sadece o lanet olası korku. Onu tam atamadı üstünden. Hiç böyle görmemiştim onu. Oyuncular ilk gece korkusu diyorlar. Böyle bir şeyi bilmezdim ben. Yeni duydum.
7: Ben de hiç duymadım. Ne demekse.
0: Bazı sanatçılar çok korkarlarmış ilk geceden. Hatta kaçarmış bazıları. Neyse ne, ama Necdet'te daha önce yoktu böyle bir şey. Herhalde onunki bu ilk gece korkusu olmasa gerek.
7: Ama bir şeyden korktuğu da gerçek. Ne kadar durgun değil mi?
0: Ya.
2: Ben hazırım Akif. Oo, çok şıksın.
0: Sağ olsun Rasim Bey, bana da diktirdi bir smokin. Kaç yıldır giymemiştim.
2: Al benden de o kadar.
7: Çok yakıştı ama Necdet. Dur şu papyonu biraz düzelteyim.
2: Daha şimdiden sıkıldım içinde.
7: Tiyatroya gidince soyunacaksın nasıl olsa.
2: Öyle. Sen nasıl geleceksin?
7: Levent ve aileyle birlikte geleceğim.
2: Nasıl? Onlar da mı geliyorlar ilk geceye?
7: Uçarı gibi görünüyor ama aslında aklı başında bir kız Ayla. Elinden hiç kitap düşmüyor. Sergi, tiyatro sözünü ağzından eksik etmiyor. Biletleri de o almış.
2: Söyleselerdi onları da senin yanında yer alırdı.
7: Neyse canım, ben de onlarla birlikte seyrederim.
2: İyi, hadi hoşça kal.
7: Güle güle canım. İyi oyunlar. Unutma, çok başarılı olacaksın. İnanıyorum buna.
2: Sağ ol. Hadi bakalım Akif.
7: Sana da başarılar Akif Bey. Ay ne büyük bir mutluluk. İkinizi yıllar sonra yeniden sahnede seyredeceğim. Yıllar sonra yine bir arada. Ne güzel. Tanrım, Tanrım sen yardım et ona. Yüzünü kara çıkarma.

0: Kaç oldu saat Levent?
1: 9'a 5 var.
0: Niye hiç zil vermediler?
2: Evet, ikinci zil verilmiş olmalıydı.
1: Bir bekledikleri var acaba?
0: Öyledir herhalde. Yoksa Levent, Levent korkuyorum.
1: Niye anne, neden korkuyorsun?
0: Sakın, sakın babana bir şey olmasın.
1: Yok canım, nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Ne olabilir ki, iyi değil miydi evden çıkarken?
0: İyi görünüyordu ama ne bileyim ben, o ilk gece korkusu işte.
2: Üzmeyin kendinizi, yeni bir tiyatro burası. Üstelik açılış gecesi. Teknik bir arıza falan olmuştur.
1: Heh, işte çalıyor.
0: Çok şükür sana Tanrım. Hadi artık gidelim salona ha?
1: Tamam anne. Hadi Ayla, hadi gel çay.
3: Evet Seda, sadece perdenin ortasına ışık ver. Salon yarı aydınlık kalsın, tamam mı? Çıkıyorum sahne önüne. Hoş geldiniz değerli seyirciler. Bugün varlığınızla onurlandırdığınız bu tiyatro binası 2 yılda tamamlandı. Hiçbir eksiği olmasın istedik. Modern mimari yapısına modern araçlarla dolu eksiksiz bir sahne eklendi. En iyi sanatçılarla sözleşme yapıldı. 2 aya yakın bir süredir yeni oyun çalışıldı. Bu gece sizlere yeni oyunumuzu sunacaktık. Ne yazık ki sunamıyoruz. Çünkü...
0: Beşiktaş!
3: Evet... Baş oyuncumuz Necdet Arsev yok ortada. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Değerli bir oyuncu. Benim çok yakın arkadaşım. Ama ne yazık ki...
0: Necdet! Neden yaptın bunu? Neden?
1: Anne kendine gel. Nereye gidiyorsun anne?
0: Necdet'i bulmaya. Bulup getireceğim onu. Rolünü oynayacak. Oynamalı, mutlaka oynamalı, mutlaka. Bulacağım onu. Bekleyin, bekleyin, bulup getireceğim onu.
3: Saat 12'yi geçiyor. Herhalde gelmeyecek.
0: Yok, gelir. Geç de olsa gelir eve.
3: Hayret. Bu kadar yeri aradık bulamadık.
4: Nerelere gitmedim ki? Yalnız ikimizin bileceği yerlere de uğradım. Yok, yok.
3: Acaba şehri mi terk etti?
0: Hayır. Hayır, yapamaz bunu. Yapmaz. Nereye, kime gidebilir ki?
1: Anne sen yat artık.
0: Uyuyabilir miyim sanıyorsun oğlum? Mümkün mü?
2: Uyumasanız da dinlenin biraz, perişan oldunuz. İsterseniz birlikte çıkalım odanıza.
0: Hayır, bekleyeceğim onu. Neredeyse gelir. Mutlaka gelir.
3: Ben izin isteyeceğim, yarın gene ararım.
1: Geldi galiba.
0: Oh, geldi işte. Koş kapıya Levent.
1: Tamam.
0: Çabuk ol.
1: Tamam anne. Hoş geldin baba. Merak ettik.
5: Haklısınız. Bir haber bile veremedim. Oğlum, ilk geceye geldiğin için teşekkür ederim. Sana da kızım. Tiyatroyu sevdiğini bilmiyordum. Ama bu gece... Olmadı işte. Levent haklı çıktı.
1: Baba, unutmuştuk o geceyi.
5: Doğru, unuttuk. Şimdi önemli olan bu gece. Yazık ki perdeler açılamadı. Rasim, özür dilerim senden. Vefalı çıkan tek arkadaşımdın. Sana yapmamalıydım bunu.
3: Oldu bir kere, düşünme artık. Biz seni merak ettik asıl.
5: İyiyim, iyi.

0: İyiyim. Ya, gördüğünüz gibi işte. Daha da iyi olacağım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ayaklarım yürümedi tiyatroya. Kaçtım. Hep kaçtım. Arkama hiç bakmadan. Saatler boyu yürüdüm. Hiç durmadan.
1: Yoksa mutlaka bulurdum seni Necdet.
0: Bir yerde dursan bulurdun Akif. Ama durmadım. Kafamın içi bomboştu. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bomboştu kafam. Ayaklarımdı her şeyim. Onlar komuta ediyordu sadece bana. Ayaklarım.
2: Yorgunsun değil mi Necdet?
0: Bilmem. Belki. Ama iyiyim. Düşünebiliyorum şimdi. Her şey yerli yerine oturuyor kafamın içinde. İyiyim. Daha da iyi olacağım. Oynayacağım rolümü Rasim. Duyur radyodan, televizyondan. Yarın akşam oynayacağım.
3: Bir hafta sonra açarız perdeyi artık. Biletler haftalık satıldı çünkü. Düşünme şimdi bunları, biraz dinlen.
0: Yo, oturacağım. Konuşmak istiyorum sizlerle. Lütfen biraz daha oturun. Ben şu elbiselerimi çıkarayım. Ne kadar zamandan beri böyle sıkı elbise giymemiştim.
2: Yakanı bile açmamışsın.
0: Ya unutmuşum. Şimdi gelirim. Üstüme rahat bir şey giyeyim. Gelirim.
2: Bitmiş. Demek ki doğruymuş o ilk gece korkusu.
3: Neyse atlattı artık. Bir haftada iyice kendine gelir.
2: Necdet!
4: Baba!
2: Ne yaptın Necdet? Niye yaptın bunu?
4: Anne lütfen.
2: Yaşıyor, acele edelim.
3: Ben arabaya koşuyorum. Hemen hastaneye götürün.
4: Yaşıyor. Korkma, atlatır bunu da Selma Hanım.
2: Niye yaptın? Ben yalnız ne yaparım şimdi?
4: Sıkı tut Ayla. Anne sen kal burada.
2: Hayır.
4: Ortalığı telaşa verme. Kal burada sen.
5: Sen burada kal Selma Hanım. Korkma, atlatacak, yaşlayacak. Hadi çocuklar. Hadi.

0: Yaşayacak. Yaşamalısın tabii. Dev gibi koca Necdet kolay teslim olmaz ölüme. Yaşamalısın Necdet. Yaşamalı. Rolünü oynamalısın. Rolünü oynamak için yaşaman gerek. Başarman gerek. Koş Necdet. Koş, kaçırma treni.
1: Gecikmenin Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Fikret Tartan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar, oynayan sanatçılar Necdet Müşfik Kenter, Selma Serpil Tamur, Akif Zihni Göktay, Levent Numan Tala Pakner, Ayla Vildan Balçın, Rasim Ziya Metin, Baki Özel Aydın, Sabri Orhan Tetikcan, Sucu Dilaver Uyanık, Yoğurtçu Dündar Müftüoğlu. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Burası Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyenler, Aston Villa Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kullanmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Reklamlar.
1: Birmingham'a İngiltere'ye Villa Park hoş geldiniz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi serüveninde ikinci karşılaşmasında İngiltere'nin bir klasiği Aston Villa karşısında biraz sonra mücadele başlayacak. Birmingham'da ve İngiltere'de önemli bir mücadele. İlk maçında İstanbul'da Roma karşısındaki bir birlik beraberlik. Fenerbahçe'nin yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanları ve ardından işte ikinci hafta mücadelesi Fenerbahçe İngiltere'de, Birmingham'da ve tarihi stadyum Villa Park'ta puan ya da puanlar arıyor. Yayın masasına sevgili Oğuzhan Yılmaz ve Semih Bağlı ile birlikteyiz. Birmingham'da sisli bir gün, soğuk bir gün ve takım kadrolarını hemen sizlere aktarmak istiyorum. TRT Radyo 1'de Şampiyonlar Ligi heyecanında sizlerle birlikteyiz. Ev sahibi Aston Villa kalede Suzuki ile başlıyor. Eksikler çok fazla Aston Villa'da bugün. Keş, Lindelöf, Pau Torres, Van Bissaka savunma dörtlüsü. Kamara, Barkley hemen önlerinde bir ikili. Forvet'in hemen arkasında Makin, Manzambi, Mbaye ve gol ayağı bu akşam Unai Emery'nin Aston Villa'da Jackson olacak. Aston Villa sakatlar, eksiklikler, birçok eksiği var. Dün Unai Emery de bunu zaten aktardı basın toplantısında. Ve temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında kalede Ederson'la başlıyor. Savunmada Ederson, savunmada Semedo, Şikrinyar, Ake, Brown. Önlerinde İsmail ve Genduzi ve Arkante yedekler arasında. Oğuz, İrfan Can, Kahveci, Greenwood. Premier Ligi iyi bilen bir isim Greenwood. Manchester United günleri ve ön tarafta gol ayağı Vedat Muriç olacak. Unai Emery ve İsmail Kartal buluşması. Slovak hakem Kurzliak'ta gözler. İlk düdük geliyor. Fenerbahçe maça başlıyor ve temsilcimize başarılar diliyoruz. Villa Park'ta Birmingham.

olanlar en büyük dileğimiz. Aston Villa Fenerbahçe mücadelesini Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetiyor. Branislav Hanchko ve Jan Pozor yardımcıları ve Fenerbahçe Roma beraberliğinden sonra şimdi Villa deplasmanında. Amacımız tabii ki iyi oyun ve galibiyet. İsmail

üzüldük. Bugün Fenerbahçe ile sevinmek istiyoruz. Yarın Beşiktaş ve Trabzonspor'a Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde başarılar diliyoruz. Keş. Pasını veriyor Kamara'ya. Kamara'dan geriye doğru Lindelöf'e. Kendi yarı sahasında Aston Villa. Lindelöf ve Pau Torres bozulmayan bir ikili Unai Emery için. O uzun baskısı Keş'e. Keş topa sahip oldu tekrar. Kamara'yı buldu. Kamara, Gendouzi'nin bir baskısı vardı. Dönüyor Pau Torres'e. Torres'ten İsveçli Lindelöf'e. Dakika 2, Aston Villa 0, Fenerbahçe 0. TRT Radyo 1'de bu büyük heyecanla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Barkley, Fenerbahçe yarı yuvarlağında orta sahada. Barkley pas verecek bir arkadaşını aradı. İki kişinin arasına sıyrıldı. Şimdi Keş'i gördü. Keş'ten sağ kanada derin bir top. Bak yine doğru. Ake başarılı orada. Nathan Ake ve onun koşu yolunu kapatıyor. Top avuta gidiyor. Ve Unai Emery. Bir Avrupa Ligi uzmanı, bir UEFA Kupası uzmanı. Villarreal, Sevilla ve son olarak Aston Villa ile UEFA Kupası Avrupa Ligi. Yani 5 kez Avrupa'nın ikinci kupasını kazandı. Villarreal, Sevilla ve Aston Villa ile müzesine götürdü. Son kupa İstanbul'da kazanmıştı. 20 Mayıs 2026'da Avrupa Ligi final maçına Freiburg'u 3-0 mağlup etmişlerdi. Şimdi McKin topla buluştu. McKin vuruyor, Ederson uzanıyor, avuta gidiyor. İlk tehlikeli an diyelim buna. Savuşturamadığımız bir top oldu. İsmail'in ayağından seken topu kaptan McKin alıyor. Ceza yayının dışından yumuşak bir vuruş. Kaleyi cepheden de gördüğü bir noktaydı. Ederson uzanıyor, onun kontrolüyle bu top avuta gidiyor. Semedo'dan Greenwood'a, Greenwood baskı Pambisaka'dan geldi. Taç atışı kullanacağız. İsmail Kartal, hazırlığımızı yaptık. İyi çalıştık, iyi analiz ettik ve Birmingham'dan puanla dönmek istiyoruz dedi dünkü basın toplantısında. Semedo, Greenwood. Hemen baskı Kamara'dan. İrfan Can'dan Greenwood'a gelmiyor o top. Taç Aston Villa'nın oluyor. Dakika 4. Birmingham'da Villa Park'ta yaklaşık 40 bin futbol severin önünde. Tarihi stadyumda 0-0'lık beraberlik. Şimdi Lindelöf sağ kanat, Keş bir sağ bek ama sağ açık gibi de oynuyor. Zaman zaman sürpriz çıkışları ve sağ koridoru çok iyi kullanan bir isim Keş. Pau Torres'ten uzun bir top sol kanada doğru. Top alan Mbaye. Semedo karşısında Mbaye ceza alanına girmek istiyor. Mbaye geriye doğru çıkartıyor. Fambisaka. Ona baskı İsmail'den geldi. Şimdi ceza alanımızın içindeler. Bir müdahale Semedo'dan, iyi de yaptı müdahaleyi. Ve köşe vuruşu manzam bir hareketlenmişti. Semedo'nun hemen önünde, o da çok hızlı isimlerden biri. Aston Villa'da. Köşe vuruşu Aston Villa'nın. Dakika 5. 0-0'lık beraberlik. Mbaye paslaşarak kullandı sol kanat. Orta ceza alanın içine Lindelöf kafayla indiriyor. Bir kafa vuruşu üstten out. Barkley. Altı pasın hemen gerisinden bu kafa vuruşu, bu organizasyonu da Unai Emery teknik direktörleri alkışlıyor. Lindelöf indiriyor. Gendouzi'nin hemen yanında Barkley kafayla bu top üstten out'a gidiyor. Şimdi Skriniar uzun oynuyor. Vedat'ın olduğu noktaya doğru yine Pau Torres karşıladı. Şimdi McKin, peşinde Gendouzi var. McKin geriye doğru çıkartıyor. Kamara sağ kanatta, yine Keş boş, ayağından sekiyor. Meti Keş'ten bu top taca gidiyor. Taç atışı bizim. Biraz topa sahip olmamız gereken ilk anlar. Her Avrupa Kupası maçının başlangıcında, bir de deplasmandaysanız, topa sahip olmadan geçirilen dakikalar bir dezavantaj oluyor. Şu an için top bayağı bir Aston Villa'da. Yerde kalan bir isim var. Aston Villa'dan serbest vuruş onların. Kruzliak hemen o noktaya geldi. Barkley'e. İrfan Can Kahveci ve Gendouzi'nin arasında kalmıştı. Bir şey yok, hemen ayağa kalktı. Serbest vuruş Aston Villa kullandı.

Victor Lindelöf İsveçli Pau Torres'e İspanyol'a bıraktı. Şimdi yerden bir pas Manzambi. Baskı bizden, kazanıyoruz bu topu. İrfan Can sol ayağında açtı oyunu. Çizgide sol kanatta Oğuz'a bıraktı. Oğuz karşısına keşi aldı. İndirme yapan Archie Brown. Bir ara pası Archie Brown'a doğru. Archie Brown yerde kalıyor. Gözler Kubzliak'ta. Maçın hakem oynayın dedi McKean. Baskımız İsmail McKean. Genduzi kazanıyoruz bu topu. İsmail sol kanatta. Yine bindirmemiz var sol kanatta Oğuz Aydın. Oğuz çizgiye indi. Oğuz orta cezalanın içine. Vedat Aşantop, Van Bissaka. Ondan seken top Manzambi. Şimdi Mbaye. Manzambi ve Mbaye ikilisiyle hızlı çıktılar. İleride Jackson var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Skriniar onları karşılıyor. Mbaye, Pilas Ederson. Pilas Ederson'da kalıyor. Biraz önceki pozisyona bakmak gerekir. Keş, Archie Brown, Keş'in ilk hamlesi topa. Oynayın dedi Kruzliak. İsmail uzun oynuyor yine Aston Villa yarı sahasına. Keş de kalecisi. Suzuki'ye dönüyor. Yavaş yavaş 1,5-2 dakikadır topu bize istiyoruz. Dakika 8. 0-0'lık beraberlik Villa Park'ta Birmingham'da. Aston Villa 0, Fenerbahçe 0. Kamara sol kanada Mbaye göğsüyle kontrol etti Greenwood karşısında. Şimdi Manzambi aldı. Manzambi aldı döndü. Manzambi cezaların dışında. Sağ kanatta Matt Cash'i buldu. Cash orta cezaların içine. Savunma Semedo. Şimdi Mbaye. Mbaye uzaklaştırmamız lazım. Manzambi Ederson. Aferin Ederson. Ederson. 8 dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik. Greenwood oyunu sol kanada açtı Archie Brown. Ondan Nathan Ake. Ake'den Ederson. 40 bin futbol sever. 2500'e yakında Türk taraftarlarımız, gurbetçi taraftarlarımız Villa Park'ta yerini almış durumda ama Aston Villa tabii ki ev sahibi ve çoğunlukta 40 bine yakın futbol sever bu karşılaşmayı izliyor Villa Park'ta. Birmingham'da Ake Skriniar paslaşmaları. Ake sol ayak Genduzi'ye çarpan bir top. Jackson. McKean bu topu kazandı. Şimdi Barkley. Yine Keş kendini boşa çıkardı. O koridoru Oğuz'u kapattı Genduzi. Genduzi'den elle oynama. McKean. Elle oynuyor. Serbest vuruş bizim. Genduzi uzaklaştırmak isterken kaptan McKean elle oynuyor. Serbest vuruş hemen kullandık AK Genduzi'yi. Çizgide Archie Brown var. Brown'dan tekrar Theo Genduzi'ye. Ondan Nathan Ake. Ake'den Skriniar'a. Manzami hemen yakınlardı. O hemen Semedo'yu gördü. Semedo karşı tribünlerin önünde çizgi kenarında geriye doğru Skriniar. Skriniar'dan Ederson. Paslaşmalarımız devam ediyor. Skriniar uzun oynuyor. Villa yarı sahasına doğru Vedat göğsüyle indiriyor. Bu topu kazandırıyor İrfan Can'a. İrfan Can oyunu yine açıyor. Sol kanada doğru Oğuz Aydın'a. Oğuz çizgide. Yine karşısına Gini ve Keş almak üzere. Oğuz geriye doğru oynadı. Genduzi. Ondan İrfan Can ve Genduzi tekrar. Tekrar İrfan Can kahveci. Asensio yok. Tedbir amaçlı kadroda düşünmedi. Maç temposunun ayarları nedeniyle. Kante yedekler arasında Fenerbahçe'de. N'Golo Kante ve savunmanın hemen önünde orta sahada ikili de İsmail ve Genduzi ikilisi var. Skriniar. Ake. Topa yavaş yavaş sahip olmaya başladık. Topla oynamaya başladık. Genduzi. İlk 5 dakikadaki Villa rüzgarını atlatmış durumdayız. Semedo bir ara pası gelmiyor. Bissaka o koridoru kapatıyor. Bugün bekler Ruggeri ve Matze'nin olmayışı Unai Emery'i bir hayli düşündürdü. Bunun yanında Hemmings, Onana, Maggio ve Bailey sakat. Dün basın toplantısında açık açık ifade etti Unai Emery. Fenerbahçe'nin gücünden, Fenerbahçe'nin kalitesinden de bahsetti. Şimdi Manzami bir ara pası Mbaye'ye doğru araya giriyor. Ake dokunuyor ve korner. Köşe vuruşu Aston Villa'nın.

Snake savunmanın hemen gerisinde, derinliğinde Jackson'ın önünde bu topa müdahale etti. İbrahim Mbaye köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanı, altı pas alanı çok kalabalık. Orta set uygulayan Semedo'ya çarpan top. Bir köşe vuruşu daha Mbaye kullanacak yine. Dakika 12, 0-0'lık beraberlik Birmingham'da. Yine Lindelof ve Pau Torres ileri çıktı. McKean orta, ceza alanı içine. Genduzi'ye düşen top, bir vuruş. Savunmaya çarpıyor Manzambi. Şanssız bir an. Dakika 12. Archie Brown'a çarpan top. Uzaklaştıramadığımız bir pozisyon. Aston Villa Fenerbahçe karşısında, temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Manzambi. Arka arkaya kullanılan köşe vuruşları, ikincisini paslaşarak kullandılar. McKean ön direk, Genduzi indiriyor. Penaltı noktası üstünde Manzambi vuruyor. Archie Brown'a ve Skriniar'a çarpan top. Skriniar'a çarpan top Ederson'u yanıltıyor ve topu top ağlarımıza gidiyor. Skriniar dokunması Ederson'un kucağına gelebilecek bir şut anıydı ama bu top ağlarla buluştu. Aston Villa Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Maçın hemen başı, biraz daha topa sahip olup biraz daha etkin olmamız gerekiyor. Şimdi Semedo serbest vuruş onların.

Dakika 14. Biraz moraller bozuldu ama oyunun çok başı. Vedat'tan seken top yine kazandılar. Biz kazandık şimdi. İsmail sağ kanada bırakıyor. Hareketlendi Greenwood. Greenwood ceza alanına sokulmak üzere geriye doğru çıkardı İsmail. Şimdi İrfan Can şut mesafesi şut pozisyonu Oğuz'u gördü. Oğuz karşısına keş aldı. Oğuz açıyı buldu. Oğuz vuruyor, savunmaya çarpıyor. Köşe vuruşu bizim. Oğuz Aydın. Biz de bulduk görüş açısını. Vuruş Oğuz'dan Lindelöf'ün kafasına çarpıyor. Yön değiştiriyor bu top ve köşe vuruşu bizim. İlk köşe vuruşumuz. Dakika 15. İrfan Can topun başında. Manzambi ile öne geçtiler. Karşılık vermemiz gerekiyor. İrfan Can şöyle bir arkadaşlarına baktı. Suzuki ve Yenduzi'yi kale alanı içinde uyardı. Kruzliak. Dakika 15. Paslaşarak kullandığı Greenwood. Tekrar İrfan Can orta cezalarının içine. Vedat savunma Suzuki. Kafa vuruşu Vedat'tan Suzuki kapanıyor. İrfan'dan çok güzel bir orta. Vedat kafa vuruşu Suzuki dizine çarpıyor. Lindelöf'ün dizi ve tekrar top Suzuki'ye geliyor. Bu da şans anı. Olsun, pozisyonu bulduk. Köşeden, kapalı köşeden ağlara göndermek istedi Vedat ama Suzuki kapandı. Şimdi Keş. Yine hızlı çıktılar. Keş'in sevdiği noktalar orta cezaların içine, Şkriniar. Özellikle Matt Keş'in çıkışlarına ve ortalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Manzambi'nin golü Aston Villa 1 Fenerbahçe 0, dakika 16. Kendimizi gösterdiğimiz ilk dakikada biraz önceydi Vedat'ın kafa vuruşuyla geldik. Yine paslaşarak kullandılar McGinn. Orta yerden Bakley'den sekiyor. Genduzi uzaklaştırıyor. Oğuz'un koşusu. Oğuz Aydın bu topu kazanıyor. İrfan Can kendisini gösterdi pas için. Oğuz çoğalmamız lazım. Oğuz en sağda Greenwood, ara pası Vedat, gol pozisyonu Suzuki. Offside yok, oyun devam ediyor. Şimdi Genduzi orta cezanın içine, Van Bissaka. Çok önemli bir andı. Oğuz getirdi ara pası, Vedat plaseledi bomboş. Suzuki ile baş başa kaldı. Suzuki başarılıydı. İyi gelmeye başladık. Pozisyonlarda buluyoruz. Oğuz. Şimdi sağ kanat Greenwood'a. Aston Villa'nın sarsıldığı anlar, dakikalar. Greenwood bir dakika mücadelesi. Greenwood kazanıyor. Yerden Genduzi'ye. Şimdi Semedo. Savunma Pau Torres'i uzaklaştırıyor. Golden sonra karşılık vermeye başladık. Hem de bayağı da ürküttük Aston Villa'yı, devamı gelsin. Dakika 18. 1-0'lık Villa üstünlüğü. Manzambi. Geriye doğru Bissaka. Barkley Bissaka paslaşması. Şimdi Pau Torres kendi yarı yuvarlağında. Lindelöf. Matt Keş yine çizgide kendisini unutturdu. Top Lindelöf'te. Lindelöf. Keş boş. Şimdi Jackson. Ayağından sekiyor. İsmail'le kazanıyoruz. Vedat. Sol kanada. Yine Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz sürüklüyor. Lindelöf karşısında. Oğuz. Oğuz cezalanında. Oğuz geriye doğru. Plase Suzuki. Greenwood'un vuruşu. Kaleyi bulan üçüncü vuruşumuz. Üçüncü pozisyon. Biraz önce Vedat plaseyi zayıf yaptı. Bomboştu. Suzuki ile karşı karşıya kaldı. Çok önemli bir andı. Pau Torres. Manzambi. Pau Torres. Lindelöf. İki stoper paslaştı. Dakika 19. Villa 1 Fenerbahçe 0. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz bu büyük heyecanda.

Flores, Bisaka, Barkley, Manzambi. Baskımız var. Barkley, Kamara. Kendi yarı sahasından çıkartmıyoruz Villa'yı. Pau Torres. Şimdiliğinden öf. Arkadaşlarına ileri dedi. Makki'nin ayağından sekiyor. Gendouzi'nin kademesi. İsmail'le kazanıyoruz bu topu. İsmail. Vedat Muriç gerilere kadar geldi. Bir ara pası Greenwood'a gelir mi? O İrfan Can'ı düşündü. İrfan Can karşı tribünlerin önünde. Sağ kanatta. Sol ayağına top aldı. Semedo destek verdi kendisine. O geriye doğru oynadı. Skriniar'a. Ondan Ake'ye. İyi yerleştiğimiz anlar. Geçişleri iyi yaptığımız anlar. Üç pozisyonumuz var. Taç bizim. Taç bizim. Keş aldı ama taç bizim. Sol kanat. Dakika 20. Arşu Brown taç atışını kullanacak sol kanattan. Brown yine Oğuz'u buldu. Vedat Gendouzi'ye, o kalabalıktan çıkmak istiyoruz. Keş'in baskısı, Gendouzi'ye çarpan top. Taç Villa'nın. Hemen kullandılar. Kamara. Kamara. Jackson. Jackson. Ara pası Kamara'ya gelmiyor. Semedo kademede. Ondan önce bir offside. İyi oynuyoruz. Süratle oynuyoruz. İyi geçişler yapıyoruz. İyi çıkıyoruz. İyi de pozisyonlar buluyoruz. Şimdi kaptırdığımız bir top Mbaye. İsmail'in müdahalesi. Barkley. Barkley. Kamara'yı gördü. Şimdi McKean. Ondan Keş'e. Keş sağ kanatta. Yerden İsmail. Topa sahip oldu. Taraftarımızın sesi de çıkıyor. Onlardan daha fazla. Oğuz baskı Manzambi'den. Taç. Unai Emery'nin tedirgin olduğu dakikalar. Tabii ki sonuç önemli. Bu pozisyonlardan biri de gol olacak dileyelim. Keş taş atışını kullandı. Manzambi. Gin. Baskı Brown'dan, taç Villa'nın sağ kanatta. Dakika 22. İlk yarının tam ortası. Matt Keş. Hala kullanmadı. Şimdi kullandı. McKean. McKean pası. Ake. McKean topu saklamak istiyor. Korneri alıyor. Korneri alıyor. Köşe vuruşu Aston Villa'nın. Bu duran toplara dikkat etmemiz gerekir. Paslaşarak da kullanıyorlar. Şaşırtmaca da yapıyorlar. İçeride yine Lindelöf ve Torres var. McKean. Orta cezanın içine. Kafa vuruşu üstten out. İki stoperiyle geldi. Pau Torres'in kafa vuruşu. Biraz da boş kaldı. Dördüncü buluşması Aston Villa ve Fenerbahçe'nin 1977-78 UEFA Kupası'nda birinci turda karşı karşıya gelmişiz. Ve Aston Villa'ya Fenerbahçe 4-0 ve 2-0'lık skorlarla elenmiş. 1977'nin Eylül ayındaki iki maç İstanbul'da ve Birmingham'da kaybetmiştik. Son buluşma bundan tam 8 ay önce. Şimdi İrfan Can yine karşı tribünlerin önü, sol kanat, sağ kanat, sol ayağıyla pası, bindirme Semedo, orta, çok sert ve hızlı bir orta, taca doğru gidiyor. 8 ay önce Avrupa Ligi gruplarındaydı Fenerbahçe ve Aston Villa. Kadıköy'deki o tek buluşmayı Aston Villa Sancho'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. Futbol severler yakın tarih hatırlayacaklardır. 3 maç var aramızda. Henüz golümüz yok. Ve golümüzün olduğu bir 4. buluşma olsun bu buluşma diyelim. Ve kazandığımız bir buluşma olsun dileyelim. Manzambi baskı İsmail'den. Kazanıyoruz bu topu. Kurzliak oynayın dedi Slovak hakem.

Jackson yerde. Genduzi. İsmail Jackson'a baktı. O şimdi toparlandı. Greenwood ara pası gelmiyor. Manzambi, Mbaye hızlı çıktılar ama sadece Jackson var ileride. Mbaye, Skriniar çok dikkatli. Çok dikkatli ve soğukkanlı, ayağından o top alıyor Greenwood. Semedo, Greenwood geriye doğru, Skriniar. Dakika 24, Aston Villa 1 Fenerbahçe 0. Ake. Kaleyi bulan 3 pozisyonumuz var. Geride kalan dakikalarda Skriniar, Greenwood. Greenwood. Şimdi İsmail iki stoperin arasında, Genduzi yakınında onu görmedi. Ake'yi buldu. Nathan Ake, City Aston Villa maçlarından iyi biliyor bu stadyumu ve bu rekabeti. Ake uzun oynuyor sol kanada. Archie Brown, onun peşinde Keş var. Archie Brown döndürmedi Keş. Tekrar Archie Brown. Geriye doğru geldi Archie Brown. Archie Brown yerde, serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Taç çizgisi kenarında. Keş'le birebir oynadı. Genduzi hemen kullandı Oğuz Aydın. Karşısına aldı Lindelöf'ü. Oğuz cezalarında. Geriye doğru İrfan'ın vuruşu, savunma. Van Bissaka. Yine iyi geldik. Yine hızlı geçtik. Yine geçişi iyi yaptık. Köşe vuruşu bizim. Oğuz bırakıyor. Penaltı noktası civarı. İrfan gelişine vuruyor. Bissaka önlüyor. Bu şutlardan biri, bu pozisyonlardan biri gol olmalı. İrfan arkadaşlarına baktı, sol ayağıyla kullanacak sol kanattan. Köşe vuruşu bizim, orta ceza alanı içine, ön direk. Barkley uzaklaştırıyor. Düşen seken top İsmail. Top bizim, Oğuz. Oğuz geriye doğru en iyisini yaptı, kalecisi Ederson'a. Ederson uzun oynuyor Villa yarı sahasına. İrfan Can'ın olduğu noktaya. İrfan Keş mücadelesi. İrfan Keş topu saklıyor. Keş dokundu. İrfan'ın baskısı. Top bizim, Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz. Şimdi kaleyi düşünür mü? Oğuz geriye doğru Greenwood'a. Greenwood sol ayağında. Semedo yardımında. Greenwood geriye doğru Oğuz Aydın'a tekrar. Oğuz sahanın her yerinde. Oğuz bir çalım. Bir ikincisi sol kanat. Archie Brown sol ayağını aldı. Keş yanında. Archie Brown orta. Vedat'tan önce savunma. Düşen top yine Lindelöf. Yine baskımız var. Yine presimiz var. İsmail'le yeniden kazandık. Gol dışında yok Villa sahada. İsmail geriye doğru Greenwood. Greenwood'dan Skriniar. 27 dakika 1-0'lık Villa üstünlüğü. Archie Brown. Genduzi. Geriye doğru Ake. Top bizde. İsmail. Villa yarı sahası. Berat da yardıma geldi. Pas istasyonu oldu. Ake. Sağ kanada uzun bir top. Bissaka Greenwood'dan önce. Şimdi Barkley. Pau Torres. Pau Torres pas verecek bir arkadaşını aradı. Aston Villa zor çıkıyor, çıkamıyor. Mbaye. Manzambi. Çok fazla adamla da gelemiyor. Fenerbahçe sahada iyi yayılıyor. Koridorları ve merkezi iyi kapatıyor. Saka. Torres. Lindelöf. Lindelöf. Savunma dört üçgen arasında paslaştı Keş. Keş'ten kalecisi Suzuki'ye. Suzuki'den Pau Torres'e. Torres'ten Bissaka'ya. Bissaka, Manzambi çizgide. Manzambi topa sahip oldu. Peşinde Semedo var. Manzambi golün sahibi. Bir ara pası sol kanat. Mbaye hareketlendi. Yine Skriniar karşılıyor. İçeride Jackson ve McKim var. Mbaye. Skriniar'ın müdahalesi Taç Villa'nın. Mbaye, Bissaka, Manzambi, döndürmemek lazım. Kamara, şimdi Matt Cash, Cash, McKean, McKean, geriye doğru Kamara, Kamara, karşısında Genduzi var. McKean, sol ayağını aldı, şimdi sağ ayak orta cezalının içine. Ederson aşıyor, sağdan sola gelen bir topa oldu. Mbaye kazandı bu topu.

Bisakka'ya verdi. Bisakka'dan Barkley'e, o geriye doğru çıkardı. Pau Torres. Şimdi Bisakka. Çizgide Mbaye. Semedo karşısına karşı türbünlerin önü Mbaye. İçeride sadece Jackson var. Manzambi ara pası gelmedi. Manzambi geriye doğru Kamara'ya. Kamara'dan Keşe. Keş'ten McKean'e. McKean karşısına Brown. McKean, Kamara. Boşluk arıyor Villa. Kamara, ara pası, Manzambi, Jackson. Jackson kontrol, vuruş, Ederson köşeden. Ederson. O da City Aston Villa maçlarıyla çok iyi biliyor bu havayı. Jackson vuruş. Ederson köşede bu topa sahip. Taraftarımızın sesi daha yüksek Villa deplasmanında Villalılardan. Greenwood, Semedo, Skriniar, yarı sahamız Ake. Ake'den geriye doğru Skriniar. İsmail. Şimdi İrfan Can top aldı. Sol ayağında. Dakika 30. Yarım saat bitti. 1-0 Villa üstünlüğü. İrfan sol ayağında. Yerden Vedat'a. Vedat'ın pası kısa düştü. Kamara ile çıktılar. Kamara. Jackson. Top kaybı. Hızlı çıkış. İki kişiyle geldiler. Kamara Jackson'a bıraktı. Jackson görüş açısını boşalttı. Kaleyi gördü. Ederson biraz öndeydi. Ceza yayının üstünden vurdu. Ve topağlara gitti. Dakika 31. Gol Nicholas Jackson. İrfan. Vedat'ın pası yarım kaldı. İsmail'in ayağından Kamara söktü aldı. Kamara'dan Jackson'a. Jackson ceza çizgisinin üstünden vuruşu. İkinci Villa golü olarak Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. Aston Villa 2, Fenerbahçe 0. Dakika 32. Unai Emery'nin sevinci, İsmail Hoca'nın üzüntüsü. Anlık bir hata. Vedat'ın pasının yarım kalması, İsmail'in müdahale edememesi bu sonucu doğurdu. 3 net pozisyonumuz var ki özellikle 1-0'dan sonra işte bütün maçlarda geleni bulduğumuzu değerlendirmek en büyük dileğimiz. İrfan'dan sol kanada Keş karşılıyor. Ondan Arşı Buran, Oğuz Aydın, Oğuz Keş peşinde. Çizgide Genduzi var. Yükleniyor Fenerbahçe. Dakika 32, Arşı Buran sol ayak orta kafayla Kamara. Düşen nokta köşe vuruşu oluyor. Top bizim. Oğuz orta, Suzuki sekiyor. Boşa da çıktı. Oğuz'un ortası Lindelöf'ün kafa vuruşunda. Suzuki boşluğa çıktı. Bir köşe vuruşu daha ters taraftan. 2-1'i bulmak gerek. Köşe vuruşu değil dedi. Offside'da oyun başlayacak. Paslaşmamız da Oğuz Aydın demek ki offside pozisyondaydı. Dakika 33. Villa 2 Fenerbahçe 0. Şampiyonlar Ligi'nde lig maratonunda ikinci maçlar. Fenerbahçe ilk maçında İstanbul'da Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Aston Villa Brüj deplasmanında Jan Breidel'de 3-2'lik galibiyetle dönmüştü. Şimdi ikinci maçlar. Dün Galatasaray ile üzüldük. Bugün Fenerbahçe ile üzülmek istemiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde puan ya da puanlar istiyoruz. Greenwood. Şimdi İsmail kendi yarı yuvarlağında Skriniar'a. Skriniar'dan İrfan'a. Çizgide Semedo var. İrfan Can geriye doğru. Skriniar. Genduzi. Alan ve koridor değiştirdi. Şimdi İrfan Can.

sol ayak, uzun bir top. Ceza alanı için Oğuz, gol pozisyonu. Oğuz Üstürek. Bir dördüncü pozisyonda bu. Oğuz Aydın. İrfan'ın mükemmel pası, kendini unutturdu Oğuz orada. Sol kanattan girdi ceza alanı içine, sağıyla kontrol etti. Sol ayak vuruş Üstürek. Biraz da şans gerekiyor. Villa iki kez geldi, iki gol buldu. Dört kez geldik, golü bulamadık. Ve dört net pozisyon. Barkley. Mbaye. Dönemedi, kazandık İsmail. Şimdi kaptırdık Bisaka. Pau Torres. Torres. Oğuz'la gole çok yaklaştık. Olmadı. Skriniar. Guendouzi. Bir pas hatası daha Mbaye. Kamara, Barkley. Kamara. İki kişinin arasından çıktı. Mbaye paslarla geldiler. Jackson. Jackson. Jackson Ederson. Şimdi Skriniar. Dakika 35. Aston Villa 2 Fenerbahçe 0. Birmingham'da Villa Park'ta. Kendi içimize kapandığımız bir an yok. Oyunun içine varız, pozisyonlarımızla varız. Villa'dan daha net pozisyonlarımızla varız. Ama golü onlar buldu. Greenwood. Oğuz yine kendisini unutturdu. Sol kanatta Archie Brown'la birlikte. Brown. Çizgide Oğuz. Karşısına Keş var. Ara pası Brown'a. Giyinin önünde Archie Brown yerde kalıyor. Bu bir serbest vuruş olmalı. Hayır diyor Kuzdiak. Hayır diyor. Tutuyor, dokunuyor, Archie Brown yerde kalıyor ama Slovak hekem Kruzliak oynayın dedi. Şimdi biraz sesleri arttı Villa taraftarının. 40 bine yakın futbol sever Kolas Jackson da ikinci Şampiyonlar Ligi'nde ikinci golünü attı. Pau Torres yerden McKean'e. McKean uzun oynuyor. Koşu Jackson'dan geliyor. Jackson yerde kalıyor. Düşüyor, kalkıyor. Jackson Skriniar'ın müdahalesi. Jackson ceza alanına giriyor. Nicholas Jackson geriye doğru çıkartıyor. Bir ayak orada Ake'den yerinde. Ake uzaklaştırdı. Şimdi İrfan. Baskı Torres'ten. İrfan geriye doğru. Semedo iyi çıkardı oradan. Semedo sol kanada Oğuz'a. Topu alan herkes Oğuz'u görüyor ve iyi de yapıyor. Oğuz. Yine sol kanat çizgide ve Keşin'e karşısında. Oğuz giyinden sığınmak isterken müdahale taç bizim. Sol kanatta. Jackson Skriniar buluşmalarında sık sık izliyoruz maçın içinde. Şimdi geliyoruz Greenwood, Greenwood, Greenwood, Semedo, Greenwood yerde kalıyor serbest vuruş. Ceza alanının 4,5-5 metre dışı Kamara'nın Greenwood'a müdahalesi. Kaleyi sağ çaprazdan sol ayaklı bir futbolcunun iyi göreceği bir nokta. Tarif ettiğim isim İrfan Can, Greenwood. Sol ayakların iyi vurabileceği bir noktadan, tehlikeli bir noktadan. Hadi bu gol olsun diyelim. Suzuki ve Aston Villa defans hazırlıklarını yapıyor. Dakika 38. Oğuz, İrfan, Greenwood topun başında. Kaleye mesafe 25-26 metre. Suzuki hazırlıklarını yaptı. Dakika 38. Greenwood kullanacak gibi vücut hali aldı, pozisyon aldı. Greenwood mu, İrfan mı? İrfan geliyor. Vuruş. Üstten out. Kante'nin bir sakatlığı var yedekler arasında. Orta saha için çok çok önemli bir isim. İsmail, o da elinden geleni her zaman yapan bir isim. Bugün Guendouzi ile görev noktasında. Asensio'nun olmayışı, oyunun aklı, lideri. Keş'le topu kazandılar. Nicholas Jackson, bindirme Barkley'den. Jackson. Jackson.
Jackson. Yine pasla geldiler. Yine basit paslar, sade paslar. Bu kez ceza alanının dışı. Ederson'u mağlup ediyor. Yaklaşık 21-22 metreden ve skor 3-0 oluyor. 39. dakika. Şu kadarını söylemek isterim. Tabii ki Aston Villa'nın golleri 3-0'lık üstünlükler ama şans da işin içine girseydi 4 net pozisyondan en azından birkaçı gol olurdu. Daha net pozisyonları biz gole çeviremedik. 4 net pozisyon, daha zor pozisyonları onlar gole çevirdi. Ve skoru 3-0 yaptılar. Jackson cezalının hafif sağ çaprazı. Yerden isabetli bir vuruş. Ederson'u mağlup ediyor. Ve skor 3-0'a geliyor. Nicholas Jackson. Brown. Oyuna yeniden başladık. Ake. En uçta Greenwood. Greenwood yerde kalıyor. Serbest vuruş bizim. Karşı tribünlerin önü sağ kanat. Van Bissaka'nın müdahalesi.

Oğuz orta cezanın içine Suzuki çok rahat. Dakika 41. Jackson. Evet, morallerin bozulduğu dakikaları ve o sekansı yaşıyoruz. 3-0'lık Villa, Aston Villa üstünlüğü. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Futbol tabii ki şans oyunu. Futbol gol oyunu, skor oyunu ama inanın gerçekten izleyenler zaten görmüştür. 4 net pozisyondan yararlanamadık. Onlar daha zoru, daha sade ve daha bilinçli bir şekilde ağlarımıza bıraktı. Gole çevirdiler. Ve atınca da işte öne geçiyorsunuz. Ve Villa'nın 3-0'lık üstünlüğü ilk 40 dakikada. Şu an dakika 42. Enduzi, İrfan, Genduzi, Kante ve Asensio'nun da olmayı şey etkiledi Fenerbahçe'yi bugün. Skriniar Ederson'a dönüyor. Ederson'dan Skriniar. Genduzi yerden geçmiyor. Mbaye kazanıyor. Manzambi Genduzi tutuyor. Kartla geliyor Kruzliak. Genduzi sarı kart. Manzambi çok kıvrak bir şekilde sıyrıldı. Genduzi'den sıyrıldığı anda da Genduzi formasından tutuyor ve sarı kart Genduzi'ye. Dakika 43. Aston Villa 3 Fenerbahçe 0. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Mbaye ve McGinn topun başında. Paslaşarak kullandılar Mbaye. Mbaye yerden. Bissaka. Geriye doğru. Orta yerden. Genduzi sekiyor. Keş vuruyor Ederson. Matt Keş. O da şansını denedi. Şimdi Archie Brown. Brown. Kamera karşısındaydı. Oğuz'u gördü. Bir offside bayrağı da havaya kalkıyor. Evet, dakika 44. Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi yolculuğunda Fenerbahçe'nin ikinci maçı. Roma ile bir birlik beraberlik. Şimdi Villa deplasmanına puan ya da puanlar için gelmiştik ama ilk 40 dakikadaki 3 gol bütün hesapları alt üst etti. Villa'nın birçok eksiği var. Fenerbahçe'nin özellikle Asensio ve Kante eksikliği.

0: ama sahadaki tabeladaki skor şu an işin gerçeği. Villa'nın 3-0'lık üstünlüğü. Baskı İsmail'den bir sakat geriye doğru Pau Torres'e, Torres'ten Lindelöf'e. İsveçli sağ ayağıyla uzun bir pas atıyor Mbaye'ye doğru. Mbaye bu topu yakalıyor. Semedo karşılıyor. Mbaye ceza alanı içinde. Mbaye çizgiye indi. Ortası Skriniar'a çarpıyor. Köşe vuruşu Aston Villa'nın. Müdahale Skriniar'dan, köşe vuruşu Aston Villa'dan, sol kanattan kullanacak. Karşı taraftaki noktadan Aston Villa. Bakalım yine paslaşarak mı kullanacaklar? Bu duran toplar tehlikeli. Mbaye yine paslaştılar. McKean geriye doğru. Bissaka dakika 45. Şimdi Kamara. Kamara'dan Keşe. Keş sağ ayağıyla uzun oynuyor. Mbaye. Mbaye topla buluştu. Mbaye. Mbaye vuruyor. Savunma. Dönen top Jackson, Archie Brown, Jackson geriye doğru, Cash. 45 bitti. 3-0'lık üstünlük Villa'nın. Gözler Kruzliak'ta, bir uzatma gelecek mi Jackson? Jackson'dan geriye doğru Kamara. Artı bir geldi. Şimdi Manzambi, ilk golün sahibi Cash. Orta, ceza alanı içine Skriniar karşıladı. Archie Brown'la kazandık bu topu. Brown. Oğuz'u buldu. Oğuz Aydın baskı hemen Kamara'dan. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin sol kanattan. Hemen kullandık. Uzun bir top Berat Muriç'e doğru. Çok önemli bir pozisyon var yakaladığı, değerlendiremediği. Vedat'ın birebir pozisyondu. Skriniar. Guendouzi. Skriniar. Skriniar. Ake'yi buluyor. 45 artı 1 bitmek üzere. Greenwood gerilere kadar geldi. Top aldı. Ake gözler Ivan Kruzliak'ta. Dediğim anda da ilk yarı bitiyor. Birmingham'da Villa Park'ta ilk yarı skoru. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0. Ne yazık ilk yarıda istediğimiz skora ulaşamadık. Pozisyonlara ulaştık ama gole ulaşamadık. TRT Radyo 1'de ikinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
3: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: fiyatıyla her yerde kazanan sensin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Kasasına sevgili Semih Pağlı ve sevgili Oğuz Yılmaz'la birlikte Fenerbahçe'ye, temsilcimize başarılar diliyoruz. Gol ve goller lazım. 3-0'lık Villa üstünlüğü, 4 net pozisyonumuzun olduğu bir mücadele. 3 kere geldiler neredeyse ve sade, basit paslarla, uzaktan şutlarla Ederson'u mağlup ettiler ve 3-0'lık üstünlüğü yakaladılar. Lindelöf, geriye doğru Suzuki, Unai Emery, bir Avrupa Ligi uzmanı, 5 kupası var kariyerinde. En son İstanbul'da 2026 Mayıs'ında, bundan 4 ay önce Freiburg 3-0 yenerek Aston Villa ile Avrupa Ligi'ni kazanmışlardı. Jackson'dan önce savunma, McKean, serbest vuruş, İsmail'e yapılan müdahale. 3-0'lık Villa üstünlüğü ilk yarıda Manzambi perdeyi açtı. Nicholas Jackson 2 gol attı ve Aston Villa 3-0'ı buldu. McKean, gol ya da goller gerekiyor. Gol ve goller gerekiyor Fenerbahçe'ye ikinci yarıda. Temsilcimize başarılar diliyoruz yürekten. Kamara, şimdi sağ kanada Cash, Matt Cash aldı topu önüne. McKean hep yanında. Ara pası Manzambi. Manzambi, Arşibran karşıladı onu. Tehlikenin büyümesini önledi. Arşibran'la çıkıyoruz. Arşibran, Lindelöf'te kazandılar. Top Villa'da, Kamara geriye doğru döndü. Pau Torres, dakika 47. Villa Park'ta. Aston Villa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları. Şimdi Maye, ara pası Jackson'a gelmeden Skriniar, Semedo, Greenwood. Semedo uzaklaştırıyor sağ kanattan. İrfan, göğüs kontrol. İrfan topu sakladı. Taç bizim. Kim var yakınında? Greenwood var. Bekledi İrfan. Semedo'ya topu bırakıyor. Taç atışı için sağ kanattan Semedo bu taç atışını kullanacak. İyi bir ikinci yarı başlangıcımız gerekiyor. Mbaye, 4 kişinin arasına pasını aktardı Kamara'ya. Barkley, McKean, kaptan. Sağ kanada Matt Cash. Şimdi Lindelöf. Yarıda iyi oyun. Pozisyonlarımız az geldiler, fazla gol attılar. Hani deriz ya biz bunu bazen, çark etmedik diye, ama böyle gecelerde işte gol gerekiyor. Bulduğum pozisyonu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa kupalarında atmak çok çok önemli. Matt Cash, karşı tribünün önünde sağ kanat, Kamara, Barkley. Barkley kazandık İrfan'la bu topu. İleride sadece Vedat var. İrfan sol kanatta, yardımına gelen Oğuz. Şimdi Oğuz Aydın, ilk yarının başarılı isimlerinden biri Oğuz. Bir topu direkten döndü Oğuz. Orta ceza alanı içine yerden Lindelöf, İsveçli karşıladı. Brown'la bu topu yeniden aldık. Arşi Brown sol ayağında. Çizgide yine Oğuz var. Oğuz'a aktardı. Oğuz geriye doğru Ake. Ake'den İsmail'e. İkinci yarıda iki takım da aynı kadrolarıyla, ilk yarıdaki kadrolarıyla mücadele ediyor. Genduzi ilk yarıda durgundu biraz. Greenwood geriye doğru, Skriniar top dolaştırıyoruz. İrfan Can, Ake, Ake'den İsmail, şimdi İrfan Can. Baktı arkadaşlarına, uzun bir top Oğuz Aydın'a. İsabetli bir pas. Oğuz topla buluştu. Orta. Savunma Keş'ten dönüyor. Oğuz hala top onda. Oğuz Keş'ten kurtulmaya, sıyrılmaya çalışıyor. Oğuz müdahale. Taç bizim. İvan Kuzliyak, taç Fenerbahçe'nin dedi. Hatta Oğuz'a yapılan bir şarj. Serbest vuruşa dönüyor. Karşı tribünlerin önü, sol kanat, taç çizgisinin 1 metre kadar 2.
İrfan Can Kahveci topun başında sol ayağıyla bir orta, etkili bir orta. Vedat

pozisyon arıyor kendisine. İrfan Can. Orta, ön direk, kafa vuruşu, zayıf bir vuruş. Skriniar'dan geliyor. Suzuki rahat kontrol ediyor. Dakika 51. Anzambi bir koşuya kalkarken yerde kaldı. Faul bekledi. Kruzliak oyna dedi. Uzun bir toplu Suzuki'den. Şimdi oyun başlayacak. Dakika 51. Ederson. Ederson'dan Skriniar'a. Ondan Ake'ye. TRT Radyo 1'de Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın. Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Beşiktaş. Konferans Ligi'nde Kups, Kuypo, Trabzonspor maçları var. Radyo 1, TRT 1 ve tabi platformunda sizlerle birlikte olacağız. Mbaye hareketlendi. 4 kişiyle geldiler. Mbaye ara pası. McKeen vuruyor. Ederson kapanıyor. Hızlı çıktılar. Hızlı bir geçiş. McKeen ayağına gelir gelmez sol ayağıyla vuruş Ederson. Orta sahada top bizim. Vedat, İrfan Can, sol kanat, Oğuz Aydın. Biraz çoğalmamız gerekiyor. Villa cezalanı ve etrafında. Yenduzi. Şimdi Skriniar. Sağ kanat Semedo. Çizgide Greenwood. Karşısına Bisakka'yı aldı. Geriye doğru döndü Skriniar. Ondan Ake'ye. Tüm oyuncularımız da Villa yarı sahasına yerleştik. Ake, İrfan Can. İrfan arkadaşlarına baktı. İçeride Vedat var. Yerden bir pas Arçı Bran. Orta cezaların içine Lindelöf. Savunma, dönen top. Oğuz vuruş, savunma. Oğuz Aydın'ın vuruşu Lindelöf'ten dönüyor. İrfan ara pası. Arşı Buran çizgi indi. Çevirdi Lindelöf, çevirdi tekrar. Sonra Oğuz Aydın'ın vuruşu Lindelöf'ten döndü. Taç bizim. Sol kanattan. Oğuz Aydın. Oğuz. Sağ ayak orta yerden keşten dönüyor. İsmail, Nicolas Jackson, bu topu almamız gerekiyor. Nicolas Jackson. İsmail'e müdahalesi, serbest vuruş bizim. Hemen kullandık. İrfan. Oğuz. Oğuz, içeride Skriniar da var. Oğuz, Oğuz, dört kişinin arasından pası sağ kanat, Greenwood, yerden Oğuz'a, Oğuz aldı döndü, Bisakka yanında, Oğuz, Oğuz Aydın, geriye doğru Greenwood, Greenwood, o daha geriye, Semedo, şimdi Greenwood, Oğuz, paslaşmalar bizden, İsmail, sağ ayak, orta, ceza alanı içine, Lindelöf, Semedo, ondan dönen top Kamara. Kamara, Kamara uzaklaştırmak istiyor. Tehlike noktasına Lindelöf'te çıktılar. Keş. Uzun bir top. Nicolas Jackson. Jackson. Peşinde Arşı Buran var. Nicolas Jackson. Jackson. Top hala kendisine. Jackson geriye doğru alkış alıyor taraftarından. Kamara. Ondan Bakley'e. Çizgide Mbaye var. Mbaye şimdi topla buluştum. Semedo. Sol kanatta. Mbaye geriye doğru. Barkley. Tekrar Mbaye. Manzambi yakınında. Mbaye sol kanatta. Bir kez daha Barkley ile oynadı. Tekrar Mbaye. Mbaye ceza alanına giriyor. Mbaye orta, Ederson kale direği dibinden ayağıyla çıkartıyor. Köşe vuruşu. Aston Villa'nın. Mbaye Semedo mücadelesi. Mbaye sol kanattan girdi. Köşeye bırakmak istedi. Ederson ayağıyla bu topu kornere bıraktı. Aston Villa 3 Fenerbahçe 0, dakika 55. İstediğimiz gibi başlayamadık ikinci yarıya. Mbaye orta cezalanın içine. Bir köşe vuruşu daha. Ake'den sekiyor. Mbaye paslaşarak kullanıyorlar. Kaptan hep orada, McKeen. Şimdi paslaşacaklar. McKeen

Osman uyarıyor. Çok yakınsın dedi. Emba'ya henüz kullanılmadı. Şimdi kullanıldı. Orta cezaların içine ön direk Vedat. Dönem top Keş. Keş vuruyor. Yanağlar. Savunmaya da çarpıyor. Tehlikeli bir şut. Archie Brown'a çarpan top bir köşe vuruşuna daha dönüşüyor. Aston Villa'nın kornerleri üst üste. Dakika 56. Birmingham'da istediğimiz skorda değiliz. 3-0 yenik durumdayız. Pau Torres Lindelöf'te çıktı. İki stoper. Orta cezalarının içine. Ake karşılıyor. Dönen top Bissaka. Keş kademede. Taç onların karşı türbinlerin önü sağ kanat. Premier Lig'de hafta sonunda Brentford'a evinde puan kaybetti. 2-2'lik beraberlik vardı Villa'nın. Ake uzaklaştırıyor Oğuz Aydın. Vedat kafayla. İleriye doğru İrfan'ın gerisine düştü top. Lindelöf hata katıldı. Lindelöf ayağından açtı. Şimdi biz kazandık. Greenwood tekrar Lindelöf. Bissaka, Manzambi. İsmail'le kazanıyoruz. Genduzi. Biraz daha hızlı oynamamız gerekiyor. Oğuz Aydın en uçta. Vedat bunu var hata. Archie Brown da katılacak. Archie Brown o hata katıldı. Oğuz kendisi götürdü. Oğuz şut pozisyonu. Oğuz vuruyor. Avuta gidiyor. Oğuz Aydın. Hani bazen hesaplar yaparız ya. 15 dakika böyle skorlarda 60'a kadar 3-1'e getirsek. İşte kolay olmuyor bunlar. Ama henüz daha bir 33 dakikamız var. Puan, skordan geri dönmek tabii ki zor. Ama mücadele etmemiz gerekiyor tabii. Lindelöf. Skriniar'dan önce Mbaye'den sekiyor. Skriniar, taç bizim Semedo sağ kanattan. Bu taç atışını kullanıyoruz. Greenwood geriye doğru. Skriniar. Greenwood da bugün istediklerini pek yapamadı. Tekrar Greenwood. Manchester United Aston Villa maçlarıyla bu kokuyu, bu havayı iyi biliyor. İsmail kendi yarı sahasından çıktı. İrfan. İrfan eksen etrafına bir kere döndü. Geriye doğru Ake'ye. Ake'den Genduzi'ye. Genduzi'den İsmail'e. Villa yarı sahasındayız. İrfan. Sağ kanat. Greenwood. Greenwood çizgiye indi. Orta. Lindelöf bırakmıyor. Dönen top İsmail'le bizim. İrfan tekrar. İçeride Archie Brown ve Vedat var. Geriye doğru Skriniar. Tekrar İrfan. Sağ kanat Greenwood. Karşısında Mbaye var. Geriye doğru çıkardı İrfan. Skriniar. Top dolaştırıyoruz Villa yarı sahasında. Sol kanat Oğuz yine kendini unutturdu. Keş karşısında ara pası Archie Brown ortaya çeviremiyor. Out. Kamara'nın baskısı. Suzuki de onu tebrik ediyor. Son müdahale Archie Brown'dan geliyor. Tam 60. dakika, 1 saat geride kaldı. 3-0'lık Villa üstünlüğü Villa Park'ta. Pau Torres. Ondan İsveçli

Lindelöf'e, çok tecrübeli isim, İsveç milli takımı Manchester United, Barkley, Kamara, Keş, Kamara, tekrar Lindelöf, yerden Barkley'e, kendi yarı sahasında. Şimdi Kamara uzun oynuyor. Semedo bırakmıyor, sekmiyor ondan. Greenwood'dan önce hep Bissaka. Manzambi alıp dönmek istedi. Greenwood, İsmail bu topu kazandık. İrfan yerde, ona yapılan hareket faul. Barkley yaptı o faulü. İrfan hemen kullandı. Gendouzi, Skriniar, Ake. Topu aldık, oynuyoruz ama pozisyon henüz bulamadık ikinci yarıda. Oğuz 11 şutu var. Ake'den tekrar Oğuz'a. Keş hemen yanına geldi. Oğuz hemen kullandı İrfan'a. İrfan, Semedo sağ kanat. Semedo ara pası. Semedo müdahale. Mbaye'den. O da Villa için günün çalışkan isimlerinden biri. Köşe vuruşu bizim. Sağ kanattan İrfan Can kullanıyor bu köşe vuruşunu. Ceza alanı içi kalabalık. Skriniar orada. Ake orada. Savunmamızla da geldik. KBC İrfan. Orta ön direk. Bissaka karşılıyor. Bir köşe vuruşu daha. Fan Bissaka. İrfan çeyrek eksene bıraktı bir kez daha. Altı pasın üstü çok hareketli. Dakika 62. Haydi bir gol. Orta ön direk. Skriniar. Bir köşe vuruşu daha. Kamara'dan sekiyor. 1-0, 3-0'lık Villa üstünlüğü. 62 dakika. Suzuki arkadaşlarını uyarıyor. Vedat, ben buradayım diyor. İrfan Can. İrfan Can kullanacak. Şöyle baktı arkadaşlarına. Henüz kullanılmadı. Kuzliak sağ içinde. Bazı isimleri uyardı. Ve köşe vuruşu out'a dönüyor. Bir uyarı geldi. Skriniar'dan çıktığı için bu köşe vuruşu iptal oldu. İrfan. Bardan döndü köşe vuruşu. Ake, İsmail. 64 dakika. 3-0'lık Aston Villa üstünlüğü. Gecenin skorlarına biraz bakalım isterseniz bir yandan da. Bir oyuncu değişikliği, Lukaku hazırlanıyor. Roma Real Madrid karşısında 3-1 üstün. Roma'da Greenwood sağ ayak orta Bissaka'dan sekiyor. Taç bizim. Roma 3, Real Madrid 1. Roma Olimpiyat Stadı'nda maç devam ediyor. Roma'nın 3-1'lik üstünlüğü. Biraz sonra diğer skorlara da bakacağız. Taç bizim, Arşi Burak'ın kullanacak bu taç atışını. Cezalının içine uzun bir top. Vedat'tan sekiyor Lindelöf. Şimdi Makkin uzaklaştırdı. Baskı bizim, İrfan bu topu kazandı. İrfan aldı döndü. İrfan orta, cezalının içine bir kez daha Lindelöf. İrfan bir müdahale daha. Greenwood yerde, serbest vuruş bizim. Cezalının sağ tarafı, cezalının dışı. 1 metre kadar dışı. Ve yine etkili bir nokta. Greenwood aldı döndü. Barkley müdahalesi, serbest vuruş bizim. Greenwood ve İrfan Can topun başında. Dakika 65. 1, 2, 3, 4 kişilik bir set geliyor Aston Villa'dan. Hafif sağ çapraz ama yine sol ayaklı isimlerin için.

uygun bir nokta. İrfan Can Greenwood. Önemli bir an. Kurzliak henüz işaretini vermedi. İrfan şimdi işaret geliyor. Greenwood vuruyor, setten barajdan dönüyor. Onlar kazanıyor NBA'ye. Hızlı çıktılar Nicholas Jackson NBA'ye. Dört kişiyle geldiler. Manzami de orada. Ort pas NBA'ye. Ederson yerinde müdahale. Çok hızlı çıktılar. Greenwood, İsmail. 66. dakikayı yaşıyoruz. Roma 3 Real Madrid 1 devam ediyor. Bratislava 0 Stuttgart 2 devam ediyor. Bodo 1 Borussia Dortmund 0 devam ediyor. City 1 Saint Germain 3 Paris 3-1 önde Manchester deplasmanında. Arda Turan'ın takımı Shakhtar 1 AEK 1 bu karşılaşmada devam ediyor. Greenwood sağ kanat. Bissaka'nın üstüne gitti. Greenwood vuruyor. Savunma Vedat Suzuki. Vedat'ın ayağından sekiyor altı pasın üstünde. Liverpool LASK deplasmanında Avusturya'da 6-3 kazandı. Feyenoord Rotterdam'da Como'yu 3-2 mağlup etti. Gecenin önemli maçı City 1 Paris Saint Germain 4 devam ediyor bu karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları. Oğuz geriye doğru, İsmail. Villa yarı yuvarlandı. İsmail Manzambi kazandı. Nicholas Jackson ve Mbaye ile geliyorlar. Mbaye, Skriniar yerinde ve zamanında bir müdahale. Mbaye tekrar. Şimdi Manzambi. İçeride Jackson var. Geriye doğru. Barkley yayın üstünde. Barkley. Şimdi Mbaye. Geriye doğru. Manzambi yerde. Ivan Kruzdiak penaltıya gidiyor. İsmail'in müdahalesi. Pozisyona bir kez daha bakalım. Manzambi sıyrıldığı anda ceza alanının içi, İsmail'in müdahalesi, bir inceleme olacak mı? Dakika 68. Barkley topu aldı, penaltı noktasına koydu. Nicholas Jackson ve Mbaye ile geldiler. Evet, penaltı atışını Aston Villa kullanıyor. Dakika 68. Barkley, Ederson. Haydi Ederson. İşaret gelmek üzere. Barkley

Barkley. Dakika 68, 4-0. Dört net pozisyon ilk yarıda. Gol olması işten bile değildi. 4-0 bulan Aston Villa oldu. İlk yarıdaki oyunumuz, pozisyonlarımız, bir türlü gole ulaşamadık. Sonrasında da Jackson'ın iki, Manzambi'nin zaten maçın başındaki golü. Ve şimdi de Barkley'in penaltı golü. Aston Villa 4, Fenerbahçe 0. Birmingham'da, Villa Park'ta hem salı hem çarşambayı baz aldığımızda dün ve bugün iyi olmayan iki gece. Değişiklikler var. Bart oyuna giriyor. Greenwood çıkıyor. Lukaku oyunda. Vedat, Greenwood, İsmail oyundan çıkıyor. Lukaku, Nene ve Bart oyuna giriyor. Son 20 dakika. Nene geriye doğru. Guendouzi. 4-0'lık Villa Park'ta Aston Villa üstünlüğü. Bartu, İrfan, Kante'nin ve Asensio'nun da olmayışı da önemli Fenerbahçe için. Nene sağ kanatta, orta Lukaku'dan sekiyor. Şimdi sol kanat, Oğuz Aydın. Kaybettik, Keş. Şimdi Nicolas Jackson. Ake'den sıyrıldı, Jackson ilerliyor. Jackson, içeride sadece Manzambi var. Sol kanatta Mbaye de var. Bir anda çoğaldılar. Kamara ve Barkley de geldi oraya. Manzambi. Mbaye, Manzambi. Barkley. Bisaka. Top dolaştırıyor Villa. 71 dakika. Lindelöf. Pau Torres. Bisaka. Van Bisaka. Torres. Lindelöf. Savunma dörtlüsü yine top çevirdi. Keş. Barkley penaltıdan golü attı. Şimdi Mbaye sol kanatta karşılayan Semedo ve Nene. Manzambi. Barkley. Oyundan moral olarak da düştüğümüz bir an. City 1, Saint Germain 4. Etihad'da, İngiltere'de. Keş geriye doğru, Lindelöf. Roma 3, Real Madrid 1 devam ediyor. Suzuki'ye kadar gelen top. Baskı Lukaku'dan. Manzambi. Şimdi Matt Keş, Manzambi ile çıktılar. Karşı tribünlerin önü, Guendouzi karşılamak istiyor. Manzambi. Manzambi, Matt Keş, Lindelöf, Kamara, onların da bugün 6 eksiği var. Barkley, Manzambi, ara pası, sol kanat, Mbaye hareketlendi. Mbaye topla buluştu, geriye doğru çıkardı, vuruş. Barkley. Beş sıfır. Beş sıfır oldu. Dakika 73. Aston Villa 5, Fenerbahçe 0. Uzun süredir topa sahiptiler yine dördüncü golden sonra. Paslarla geldiler. Mbaye'yi bir türlü önlem alamadık. Barkley'in vuruşu. Yine bir savunmaya çarpış. Bartu'ya ve Skriniar'a. Ederson yine yanılıyor. Yine dengesiz yakalanıyor. Ve 5-0 geliyor.

Evet. İlk yarıdaki oyun pozisyonlarımız, ama şu var, futbol tabii ki skorlar oyunu. Fenerbahçe 5-0 yenik durumda. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Oğuz'la oyuna yeniden başladık. Kamara ve Manzambi oyundan aldı Unai Emery. Alisson ve Joao Gomez oyuna giriyor. Semedo dakika 74. İrfan Can geriye doğru. Skriniar, Ake, Guendouzi, Bartu. Bartu'dan İrfan Can. İrfan Can içeriye baktı. Ara pası Lukaku. Nene. Offside bayrağı da havaya kalkıyor. Nene için sağ kanattan İrfan Can'ın pasıydı. Roma Real Madrid maçında Roma'nın 3-1'lik üstünlüğü, milli oyuncumuz Arda 59. dakikada oyuna girdi. Villa Park'ta Birmingham'da 75. dakika ve hiç istemediğimiz, yaşamak istemediğimiz bir 75 dakika. Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısındaki 5-0'lık üstünlüğü. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe hafta evinde Slavia Prag'ı ağırlayacak. Aston Villa da yine kendi sahasında Viking'le oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada. Hafta sonunda lig maçlarına baktığımız zaman Aston Villa Newcastle deplasmanına gidecek St. James Park'a. Fenerbahçe ise evinde Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Bartu'yla topu aldık. Bartu'dan Ake'ye, Ake'den Archie Brown. 76. dakika. Archie Brown'dan Oğuz'a. Oğuz ara pası Archie Brown. Peşinde bir Aston Villa'lı oyuncu Joao Gomez vardı. Taç bizim. Kuzliak serbest vuruş dedi. Taç kenar, Oğuz Aydın kullanacak bu serbest vuruşu. Oğuz orta, ön direk. Şu ön direği bir türlü aşamadı. Keş karşıladı. Şimdi Joao Gomez, Alisson hızla çıkıyor Aston Villa. Ara pası Nicholas Jackson vuruş, savunma. Şimdi Nene. Skriniar, Nene. Bir Aston Villa'lı oyuncu yarı yuvarlakta yerde, oyun devam ediyor. Henüz o toparlanamadı. Guendouzi, Nene, Bartu, Guendouzi, Nene sağ kanatta. Bir kez daha geriye doğru çıkardı Bartu. Sağdan sona uzun bir top Oğuz'a. Oğuz'dan Archie Brown'a 77. dakika. Şimdi İrfan Can Kahveci. Ara pası Oğuz çıkmadan yakalar mı? Sol ayak orta. Archie Brown ceza alanı içi, kontrol. Geriye doğru çıkardı. Semedo kafayla Lindelöf müdahale etti. O isim hala yerde. Mbaye. Kuzliak şimdi yanına gidiyor. Bir sarı kart. Kuzliak o ismi arıyor saha içinde. ...78. dakika... ...Kurziak o ismi buldu. Sarı kart... ...Oğuz Aydın'a. Aston Villa'nın hızlı bir çıktığı bir anda... ...Oğuz'un... ...Alisson'u durduruşu... ...formasını çekmesi bir sarı karttı. Evet, artık Villa'da, Birmingham'da son bölüme doğru gidiyoruz.
Unai Emery üst üste değişiklikleri yapıyor. Nicholas Jackson iki golün sahibi oyundan çıkıyor. Uzak mesafeden iki gol attı. İlk yarıda oyundan çıkan isim Nicholas Jackson. Ve Mbaye oyundan çıktı. Temi Abraham ve Garnacho oyuna giriyor, tanıdığımız isimler. Aston Villa'da Nene. Nene sağ kanat. Bir gol. En azından diyelim. Guendouzi. Skriniar. Guendouzi. Skriniar. Villa yarı sahası. 5-0'lık üstünlük Aston Villa'nın. Dakika artık 80. Oğuz. Ake. Oğuz. Bartu. Skriniar. Sağ kanatta Nene boş. Nene. Nene rakibinin üstüne gitti. Çizgiye indi. Sağ ayak orta ceza alanı içine. Yine Lindelöf. Yine Pau Torres. Bugün bütün topları süpürdüler. Bartu. İrfan. Baktı arkadaşlarına. İrfan orta yerden. Köşe vuruşu bizim. Pau Torres ve Lindelöf. Uyumlu bir ikili. Sağ kanattan bu köşe vuruşunu İrfan Can kullanacak. Son 10 dakikaya girerken normal sürede. Lukaku içeride. Brown, Skriniar hepsi içeride. İrfan orta ceza alanı içine. Suzuki çok rahat. Suzuki çok rahat bir şekilde kontrol ediyor. Ve 81 dakikayı buluyoruz artık. Manzambi ve Mbaye'nin çıkışı. Bugün oyunun baştan bu yana şeklini Aston Villa için çizen iki isimdi. Lindelöf. Lindelöf. Şimdi Keş uzun oynuyor. Garnacho'ya doğru. Arşu Brahm'ı topu sakladı. Ederson. Ederson hemen oynuyor. Bisakka. Barkley. İki golü var. İrfan'la kazandığımız anda Barkley'e yapılan hareket. Faul. Serbest vuruş. Önümüzdeki hafta Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi 3. haftasına Fenerbahçe Slavia Praga İstanbul'da ağırlayacak. Aston Villa yine Birmingham'da Viking karşısında olacak. Norveç'in Viking takımıyla oynayacak. Keş. Barkley. Barkley. Barkley sokuluyor. Ceza alanı içi. Tehlike. Skriniar. Skriniar'a yapılan hareket. Faul. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Barkley'de bir sakatlık yaşıyor. Skriniar Barkley mücadelesiydi. Ceza yayının hemen üstünde Barkley bir sakatlık geçirdi. Hatta beni değiştirin işareti de yaptı. Penaltıdan bir gol atmıştı. Arkasından bir gol daha. Ve skoru 5-0'a taşımıştı Aston Villa. Barkley şöyle bir kendisini denedi. Oyun yeniden başladı. Guendouzi. Müdahale. Alisson'dan. Taç Fenerbahçe'nin. Barkley çıkıyor. Alkışlarla Barkley çıkıyor. Ve Alman oyuncu Leon Goretzka oyuna giriyor. O da dünya futbolunun, Alman futbolunun önemli 6 numaralarından biriydi. Bayern Münih, Almanya milli takımı. Leon Goretzka, Barkley alkışlar eşliğinde yerini Goretzka'ya bırakıyor. Unai Emery Barkley'i tebrik ediyor ve Goretzka oyunda. 83 dakika bitti Villa Park'ta. Arşibran, Oğuz topuk bası.

Şubunan orta ceza alanının içine Nene kontrol edemedi Nene. Gelişine vursa belki gol anıydı. Skriniar. Bartu. Şimdi Oğuz. Ayakta kalan önemli isimlerden biri. Bir topu direkten döndü. İlk yarıda kader anıydı. Şimdi İrfan. Nene. Orta ceza alanı içine. Yine Lindelöf. Düşen nokta. Gerilerden Bartu'nun sert vuruşu. Alisson. Metkeş. Baskı Oğuz'dan. Metkeş yerden top bizim Arşi Brown. Sol kanat. Arşi Brown sokuluyor. Lukaku geriye doğru. Bartu aldı döndü. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Şimdi Gendouzi. Çizgide Oğuz. İçeride Lukaku. Oğuz orta. Lukaku kontrol. Bir sakka uzaklaştırıyor.

Dakika 85, Aston Villa'nın 5-0'lık üstünlüğü var. Oğuz şöyle topu bir kaldırdı. Lindelöf çok rahat. Alisson ayağından sekti top, yine bizim Ake. Archie Brown. Oğuz karşı türbinlerin sol kanat. Archie Brown geriye doğru. Bartu, şimdi Semedo. Semedo'dan Nene Bisaka'nın üstüne gitti. Nene sol ayak yerden, ceza alanı dışı. Bartu geriye doğru çıkardı. Atak yönü sol kanat. Oğuz vuruşlu ki kaleyi bulan bir şut. Suzuki korner atıyor Oğuz'un güzel vuruşu. Köşe vuruşu hemen kullanıldı. Nene geriye doğru. Semedo. İrfan. Topla buluştu. İrfan. Orta. Lindelöf. Ya Lindelöf ya Pau Torres. Hiç hata yapmadılar. Temi Abraham geriye doğru. Lindelöf. Garnacho. Ona yapılan hareket faul. 86. dakika. Birmingham'da Villa Park'ta istemediğimiz bir gece, kötü bir gece. Dün Galatasaray'ın Barcelona yenilgisi, bugün Fenerbahçe'nin skorun şu an 5-0 olması, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki gecenin kötü geçmesi hepimizi üzmüş durumda tabii. 87 oldu dakika. Goretzka. O da tecrübenin bir diğer adı. Biraz önce bahsettim. Pau Torres arkadaşlarına şöyle bir baktı. Temi Abraham Goretzka ile oynadı. Goretzka çevirmek istedi. Garnacho. Nene'nin baskısı, bu topu kazandık. Tekrar Garnacho aldı bu topu. Şimdi Goretzka. Ara pası Skriniar araya giriyor. Skriniar uzaklaştırıyor bu topu. Lukaku'dan önce Lukaku göğsüyle kontrol ediyor. Guendouzi. Şimdi Oğuz. Oğuz pası Bartu'ya. Sağ kanatta Nene yine bomboş. Bartu merkezden gitti. Sol kanada bıraktı. Guendouzi hareketlendi. Ondan Archie Brown. Yerden Lukaku'ya. Romelu Lukaku. Lukaku döndü. Üç kişinin arasında pası İrfan'a. İrfan'dan Oğuz'a. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe. Guendouzi ara pası. O koridoru bitiriyor Roa Gomez. Brown'un önünde koridor oldu ve sahayı bitirdi. Puan ya da puanlar için geldiğimiz Birmingham deplasmanında yer 3-0 bitti. Daha sonra bir penaltı 4-0. Barkley'in bir vuruşu 5-0. Ve oyundan koptuğumuz anlar, moralin bozuk olduğu anlar, toparlayamadığımız dakikalar Fenerbahçe için. Şimdi Goretzka, Temi Abraham boşta. Sol kanada uzun bir top. Garnacho yetişemiyor o topa. Taç Fenerbahçe'nin. Dakika 89. Semedo taç atışını şimdi kullanacak. Bartu, Semedo sol ayağıyla uzun bir top. Yarısağımıza düşen o topu Oa Gomez sekti, ondan Guendouzi aldı. Şimdi Archie Brown sokuluyor. Oğuz, Archie Brown, Keş bu kez o topu, o koridoru kapattı. Oa Gomez, Leon Goretzka çizgide Alisson hareketliydi. Geriye doğru döndü Lindelöf'e. Ondan Pau Torres. Çizgide Garnacho var. Atağa Bisaka katıldı sol kanatta. Pan Bisaka. Şimdi Garnacho. Karşılayan Semedo, geriye doğru Bisaka. Sağ ayağında.
kafası

O Agormaze Lindelöf, dakika 90, McKean, sağ kanat Alisson, Aston Villa'da ceza alan içi, offside var mı yok mu diye bakıyorum, offside yok, dokunan Tammy Abraham. Aston Villa Fenerbahçe karşısında 6-0'ı buluyor. Dakika 90. Söyleyecek de çok da fazla bir şey artık kalmıyor. Bir sağ kanat organizasyonuydu. Sağ kanattan geldiler. Çizgiye indiler. 6 pasa kadar geldiler. Alisson'la birlikte 6 pasın üstü Ederson'un, Semedo'nun önünden geçen top. Bomboş bir kale ve Tammy Abraham skoru 6-0'a bitiriyor. Evet, Villa Park'ta hüzünlü bir gece, kötü bir gece. Futbolumuz adına sıkıntılı bir gece. Aston Villa 6-0'ı buldu. Artı 1 geldi. Bir an önce de artık maçın bitmesi gerekiyor. Moral anlamında yıkıldığımız anlar. Nene, İrfan, Skriniar, Ake, Nathan Ake, gözler Ivan Kruzdiak'ta. Bartu, Semedo dediğim anda Ivan Kruzdiak bu kadar diyor. Aston Villa 6, Fenerbahçe 0 maçın skoru. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftada Birmingham'da istediğimiz skoru yakalayamadık. Ben İbrahim Kırkayak, güzel ayrı bir gece diliyorum. Hoşçakalın.

İyi geceler. Gecenin içinden programıyla sizleri selamlıyoruz. Bugün program ekibimiz Berkay Küçük, İhsan Bulut ve ben Feryal Ardal. Gecenin içindene hoş geldiniz.

Gecenin içinden de bugün konuklarımız TRT 2 muhabiri Betül Uçar, Bir Arada Yalnız filminin yönetmeni Ali Vatansever ve küratör Şüheda Karakuş bizlerle olacak. Güzel bir şarkı daha dinledikten sonra konuklarımız bizlerle olmaya başlayacak.

0: Gecenin içinden de siz kıymetli dinleyicilerimizle olmaya devam ediyoruz. Telefon hattımızda TRT 2 muhabiri Betül Uçar var. Betül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Betül Hanım, şimdi kültür sanat ajandanızdan dinleyicilerimizle neler paylaşacaksınız? Sizi dinliyoruz.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle İstanbul'da yaşanan yoğun sel ve taşkınlardan dolayı herkese geçmiş olsun diliyorum. Üzücü bir başlangıç oldu. Ben hazırlarken ilk haberimi İstanbul olarak düşündüm ve İstanbul'dan iki güzel sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Bunları dile getirmek istedim. Borusan Sanat Galerisi'nde yer alıyor. İstanbul'un çağdaş sanat mekanlarından Borusan Contemporary yeni sezonu iki farklı sergi ev sahipliği yapıyor. Perili Köşkü'de açılan Zaman Mekan Geometri ve Perili sergileri bunlar. Bu sergiler aslında bizim görme biçimlerimizi, teknoloji ve değişen gerçeklik üzerine düşünmeye davet ediyor diyebiliriz. Sergileri gezme imkanını da elde etmiştim ve oradan çok güzel notlar aldım. Zaman Mekan Geometri sergisi İtalyan fotoğraf sanatçısı Olivo Barbieri'nin yaklaşık 40 yıllık üretiminden seçilen çalışmalarını gösteriyor. Aynı zamanda Olivo Barbieri 2023 yılında Türkiye'yi ziyaret etti ve Türkiye-İtalya ortaklığı kapsamında bir programla birlikte yer aldı ve Anadolu'nun antik kentlerini burada fotoğrafladı. Bu fotoğrafladığı kentler arasında Efes, Afrodisias ve Hierapolis gibi tarihsel alanlar vardı. Bunları ise kendi özgün bakışıyla fotoğraflamıştı. Olivo Barbieri'nin sanat yaklaşımına baktığımızda biz daha çok yüksekten çektiği kent görselleri, hep böyle bir kuş bakışı bakış açısına sahip fotoğraflar, drone'la çekilen ya da farklı kamera araçları kullanılarak daha çok gökyüzünden gördüğümüz bir dünyaya bakıyoruz. Onun fotoğraflarına nasıl bir yaklaşımı var diye merak edenler olursa eğer, daha çok bu sergiyi ziyaret ettiklerinde de bu tarz eserler görme şansı elde edecekler. Fotoğraflar burada yalnızca bir manzarayı kaydetme aracı olmaktan ziyade bir mesafeyi, ölçeyi ve o perspektifi değiştirerek mekanları yeniden düşünmeye davet ediyor bizi. Çünkü ben kendim İzmir okuyan birisi olarak Efes'i hiç böyle görmediğimi düşünmüştüm. O tiyatro alanlarını, antik yapılara bakarken ki bakış açısı gerçekten hiç deneyimlemediğim ve burası orası mıymış dediğim bir gözlem sağladı bana.
0: Farklı bir bakış açısıyla.
1: Evet, tam olarak öyle. Doğru kelime bu, farklı bir bakış açısıyla Feryal Hanım. Perili Köşk'teki bir diğer sergi ise Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerin yer aldığı Perili sergisi. Perili sergisi de dijital teknolojilerin hani oluşturduğu sanat üretimlerinden yola çıkarak yapılmış eserler. Buradaki sanatçıların her birisi tek bir sanatçı hariç çağdaş sanatçılardı. Ve teknolojiyi, yapay zekayı, etkileşimli algoritmaları, veriyi ışığı kullanarak daha böyle hareketli, etkileşimli eserler oluşturmuşlar diyebilirim. Ben sergiyi dolaşırken şunu fark ettim. Bizler normalde bir fotoğraf sergisini, resim sergisini gezerken aslında orada izleyici olarak bir bakış ve aramızda İster istemez bir mesafe olabiliyor eserle izleyici, o ziyaretçi arasında. Fakat Perili sergisini gezerken kendimiz de o alanı deneyimleyen bir noktada oluyoruz. Çünkü eserler gelen izleyiciyle etkileşimli. Yani birkaç eserde bizler o esere yaklaştığımızda ışığın tonu değişebiliyor ya da sıcaklık oranı değişebiliyor. Bizim hareketimizle birlikte eser üzerinde de hareketlenmeler ve dalgalanmalar gerçekleşebiliyor. Bu anlamda bizim gerçeklik

0: algımızla da oynanan eserler vardı. Bazen bakıyorum bir açıkçası yonca ya da bir çiçeğin farklı bir daha mikro kameralarla çekilmiş görselleri var. O küçük yapılar büyüyor ve sonrasında o çiçeği oluşturabiliyor. Aa diyorsun, aslında gerçekten hani bunun özünde böyle bir nokta var. Bunun özünde böyle bir yolculuk var. Onu bize deneyimletiyor.
1: Detaylara inilebiliyor. Evet. Şimdi sizi dinlerken hayalimde de canlanıyor Betül Hanım. Gece müzeciliği de var artık. Ve çok, çok kıymetli doğru. antik kentlerimiz var. Örneğin Efes antik kentinden bahsettiniz. Sergiyi gezdiğinizden bahsettiniz. Hep gündüz çekilmiş fotoğraflar mı, yoksa gece çekilmiş fotoğraflar da var mıydı sergide?
0: Sergi özelinde baktığımızda antik kentlerin hepsi gündüz çekilmiş görsellerdi. Olivia Barbieri'nin sergisindeki fotoğraflarda. Lakin kendisi aynı zamanda Londra ya da Hong Kong gibi şehirleri, kentleri de çekmiş birisi. Orada ışık oyunlarını ya da New York gibi yerlerde ışık oyunlarının olduğu alanları daha çok karanlık noktada görebiliyoruz. Gece çekimleri orada yapılmış, fakat antik kentlerin hepsi gündüz çekimli olan eserlerdi.

0: O sergileri gezmiş görmüş kadar olduk. Betül Hanım, şimdi bir diğer telefonumuzda da TRT ortak yapımı Bir Arada Yalnız filminin başarılı yönetmeni Ali Vatansever var. Ali Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Adana Altın Koza'dan 5 ödülle dönen bir film ve Goya yolunda güzel bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Dinleyicilerimiz, siz, Betül Hanım, hep beraber bu yağmurlu İstanbul gecesinde şöyle biraz sanat yolculuğumuzda derinleşelim istiyoruz. Neler söylersiniz? Betül

0: Teşekkürler. Burada olmak çok güzel.
1: Evet. Biz sizinle daha öncesinde İKTV Film Festivali'nde röportaj almıştık. Ardından da ben filmin çok yakın bir takipçisi olarak hem Adana yolculuğunu hem keza Goya yoluna gitti geldi o noktaları da takip etmiştim. Şimdi de yeni uluslararası aynı zamanda Belgrad Film Festivali'ne seçildi ve oradan en iyi senaryo ödülü aldı diyebiliyorum son oturumda. Tebrik ederim tekrardan. Ben şimdi izlediğimde Ali Bey aslında ismi gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Bir arada ve yalnız olma. Hem bir birlikteliği hem de bir yalnızlık gibi daha özümüze yakın bir duyguyu da vermiş olması beni çok etkilemişti. Siz bu filmin hikayesini oluştururken yalnızlık ve bir arada olma çıkış noktasını nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Bu filmin ardındaki yalnızlık ve bir arada olma hali arasında nasıl bir ilişki kurduğunu sizden dinlemek isterim.
0: Aslında belki sizi 5 sene önceye götürmek isterim. Ben bu filmi yazmaya başladığım zaman hemen Covid öncesiydi. O zaman tabii ki filmin ismi bu değildi ama Covid zamanında hepimizin aslında evlerimizde olduğumuz, o yalnızlığı derinden hissettiğimiz ama bu yeni teknoloji sayesinde sürekli işte yeni teknolojinin verdiği imkanlarla internet üzerinden buluşma halimizi de düşünerek aslında bu bir aradalıkla yalnızlığın ne kadar el ele gittiğini gözlemleme fırsatım olmuştu. Bir yandan da gerçekten özellikle filmin içerisinde bir ailenin, oğulların hastalığıyla mücadelesini görüyoruz. Bu mücadele süreci tabii ki herkesin kendi içerisinde o cansiperane süreçte müthiş bir yalnızlığa sürüklendiği de, yalnızlık sarmalının sürüklendiği de bir durum. Ama yine o yalnızlık sarmalından ancak geçerek bir aradalık hali olduğunu da en azından film öneriyor. Dolayısıyla hem filmin izleyici yolculuğu, yani salonda izleme, özellikle öyle öneriyorum zaten herkese. Salonda izleyip, bir arada izleyip ama filmin içerisindeki o cansiperane mücadeleyi görünce onların yalnızlığını paylaşma ve filmin en sonunda da tekrar bir araya gelme halini en azından önerdiği için film bana çok uygun bir başlık olarak geldi filmin.
1: Evet, ben hatta bu Kadıköy'deki izleyicileri gördüğümde de o salon dolup taşmıştı. Ve insanların hani o meraklı bakışları, sonrasındaki etkileri, yorumları, hani hem sosyal medyada olsun hem sinema eleştirmenlerine baktığımda da çok etkileyiciydi. Siz de az önce bahsettiğiniz gibi en sonunda bir araya gelmeleri, o yalnızlık süreçleri olsun. Bu karakterleri oluştururken insanın ilişkilerinin hangi yönünü sorgulamak istediniz? Çünkü ben ilk sahnesinden hatırlıyorum. Filmin ilk sahnelerinden birisiydi, kaplumbağa sahnesi.
0: Evet,
1: o insanın içinde yaratılan çaresizlik anının bence en güzel dışa vurumlarından birisi. Çünkü bizler elimizden bir şey gelmediğinde ve kendimizi çok çaresiz hissettiğimizde bambaşka arayışlara girebiliyoruz. Bazen hani hiç mantıklı bulmadığımız noktalarda bile diyoruz ki eğer bir medet umma anı o bence. Evet. Ben kendim izleyici olarak böyle yorumlamıştım. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum.
0: Ya açıkçası ben başka bir izleyicinin yorumuyla katkı sunmak isterim. Filmden sonra çok genç bir izleyici yanıma geldi. Aynı zamanda eleştirmen. Ve şöyle dedi, yani Ali Bey dedi, hani ben 10 sene önce böyle zor bir süreçten geçtim annemin çaresiz hastalığında. Ve bizim evimizde de kaplumbağalar vardı dedi. Ve ben bunu sadece bizim yaptığımızı düşünüyordum dedi. Görünce çok etkilendim dedi. Ama aslında bir yandan da bu bence bu filme dair ya da bu çağa dair önemli bir şey söylüyor. Aslında hepimiz kendi çaresizliğimizin içerisinde yalnız olduğunu ve yaptığımız şeyin sadece bize özel olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında bu çaresizlik hepimizin paylaştığı bir şey, bütün dünya insanının paylaştığı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ve zaten bu çaresizliğimizde bir aradayız. Anlatabiliyor muyum? Ve o benim için şey çok değerliydi. Onun mahremiydi, o daha önce kimseyle paylaşmamış ve bu film sayesinde onu ekranda görmesi ve cesaret edip kendini toplayıp benimle bunu paylaşması benim için çok değerliydi. Yani umarım bu şekilde cevap vermiş olmuşumdur sorunuza.
1: Evet, gerçekten ulaştığını hissetmek anı. Bence bir yönetmeni en çok duygulandıran an da bu. Yani yaptığı işin bir noktaya değdiğini görmek, o insanlara yalnız olmadığını hissettirme anı. Öyle düşünüyorum.
0: Belki şöyle de bir katkı sunmak isterim. Şimdi normalde biz filmlerden sonra hep şey gibi düşünüyoruz. İşte yönetmen işte geliyor ve ona filme dair soru sormak istiyoruz. Ben özellikle böyle bir filmden sonra sahnede film sonrasında katıldığım zaman şöyle bir çağrı yapıyorum. Bana soru sormak zorunda değilsiniz. Bu film size eğer bir şey hissettirdiyse, bir düşünceniz, duygunuz varsa ben buradayım ve dinlemek isterim. Bence zaten filmler

0: filmler bize filmlerin kendisine dair sorular değil de hayata dair hislerimizi ve duygularımızı paylaşmak için bir alan açması bağlamında değerli. Dolayısıyla ben de orada onlarla beraber bir eşlikçiyim. Ben orada onlardan farklı bir seviyede birisi değilim. Tabii ki bu filmle uğraşmış olmaktan dolayı böyle zor bir konuyla alakalı 5 senemi geçirdim. Ama onlardan fazla bir şey bilmiyorum. Ama bu film onların kendi mücadelelerini paylaşmaları için bir alan açıyorsa benim için en kıymetlisi o anda dinlemek.
1: Evet. Filmin içeriği tabii ki de bu anlamda çok kıymetli. Aynı zamanda sinematik olarak baktığımızda da biçimi de çok değerli. Çünkü hem real alanda hem de bir sanal dünyanın içerisinde geçiyor. Bizim kendi bu rüyalarımızın gri kalıpta hayatımızda renkli kalması gibi. Çok fazla yönetmen de bunu yapar ya. Şu an en yakın hatırladığım mesela Dört Köşeli Üçgen filmini izlemiştim Mehmet Süreli'nin. Onun içerisinde de film siyah beyaz çekilmesine rağmen bir sahnesi renkli çekilmişti. Bu filmler de onun gibi. Bambaşka bir hayal dünyasının olduğu nokta. Siz burada aynı zamanda farklı şeylerden de faydalanıyorsunuz. Teknolojik araçlardan da diye düşünüyorum. O kısmın nasıl gerçekleşti, nasıl bir araya geldi onu da dinlemek istedim.
0: Evet, yani film bir hastalıkla mücadele eden oğlan ve onun anne babasıyla alakalı. Ve anne babayı belki müthiş bir cansiperane mücadele içerisinde görebiliyoruz. Ama bir oğlan, en azından enerjisi çekilmiş bir oğlanın düş dünyasına...
1: Kaçtığı dünya var.
0: Aynen öyle. Oraya girmek benim için de zordu. Dolayısıyla dedim ki yani zaten ben Koç Üniversitesi'nde karma labde ve sanal gerçeklik çalışıyorum. Ve aslında bir yandan da sanal gerçeklikte o karakter kendi özgürce gezebilir, özgürce arkadaşlar kurabilir. Aslında onun şu anda belki o yaşta bu hastalığından dolayı kuramayacağı ilişkilenme hallerini bu sanal gerçeklik sayesinde görebiliriz diye düşünerek orada işte yani böyle özel bir teknik kullanarak ki dünyada uzun metraj kurmaca filmde ilk defa biz kullandık bu tekniği. Gerçekten bir özel bir tasarladığımız sanal karakterler ve sanal dünyayla oyuncularımız o dünyaya girdiler. Ve gerçekten normal bir set günü gibi orada performanslarını gerçekleştirdiler. Biz de aktüel zamanda o performanslarını yakaladık. Filmde izleyicilerin izleyecekleri ve İzzet karakterinin oğlanın gezindiği yerler normal bir hani şey gibi düşünün, bir adaya gidip ziyaret etmek gibi düşünün ama sanal bir adada arkadaşlarıyla beraber buluşup dans ettiği sahneleri gerçek zamanda çekmiş olduk ve izleyici bambaşka bir şekilde ilişkilendiği karakterin ve onun en azından iç dünyasında ya da düşlerinde yaşatmak istediği şeyleri gördüğümüz filmlerden ve filmde böyle bir sahneler bütünü açma şansımız oldu.
1: Evet, çok kıymetli bu anlamda. Son olarak merak ettiğim ve sormak istediğim bir soru daha var. Filmi biz de söylüyoruz, TRT ortak yapımı bir yapım. Evet. Baktığımızda aslında ortak sinema üretmek, artık sinemada bir film üretmek çok zor ve maliyetli. Bunun getirisi elbette ki ayrı bir başlık ve sorgulanabilir. Ortak yapımcılıkla birlikte bir filmin üretim koşullarını ve seyirciyle buluşma imkanları ne kadar değişiyor? Bu anlamda bir katkısını ne düzeyde gördünüz TRT ortak yapımı olmasının, festivaller ya da izleyiciyle buluşma noktasında ya da filmi çekerkenki süreçte, buna dair de yorumlarınızı dinlemek isterim. Bu süreç nasıl gerçekleşti, içerisinde nasıl bir denge vardı?
0: Evet, şimdi bir uzun metraj sinema filminin çok tabii ki önemli bir bütçe gerektiriyor. O bütçeler de özellikle günümüz şartlarında ancak böyle ortaklıklarla filme inanan kurumların ve bireylerin ve yapımcıların dahil olmasıyla gerçekleşiyor. TRT 12.0 Türkiye'de birkaç film marketinden bir tanesi. Oraya başvuruyorsanız seçilen 12 projeden biriydik biz de. Bir her sene 12 proje seçiyorlar. Seçilen projelerden biriydik ve o projelerle hem uluslararası mentorlarla hem uluslararası karar vericilerle buluşturma şansı sağlıyorlar bize. Aynı zamanda da bir jüri en sonunda TRT'nin destek olacağı, ortak olarak geleceği projeleri seçiyor. Dolayısıyla her aşamasını düşünün. Yani hem buradaki maddi TRT desteğini düşünün. Onun dışında da sizi uluslararası karar vericilerle buluşturup aynı zamanda filminizin kültürel olarak başka dillere, başka kültürlere çevrilebileceğini de size önden sağlamasını sunmuş oluyor. Dolayısıyla hem filmin yapım sürecindeki yalnızlığınızı gidermiş oluyor, filmin uluslararasılığına destek olmuş oluyor. Bir yandan da finansman tarafında destek olmuş oluyor. Aslında birçok bağlamda filmin gerçekleştirilebilir olmasına, izleyiciyle buluşma yerlerine katkı sunmuş oluyor.
1: Evet, çok değerli. Bir Arada Yalnız filmi, yönetmen Ali Vatansever'in son filmi Bir Arada Yalnız 4 Aralık'ta vizyona girecek diye biliyorum. Doğru mudur?
0: Çok doğru, evet. Belki buradan da belki evet duyurmuş olalım. 4 Aralık'ta umarım bütün dinleyicilerin olduğu şehirde film olur. Bir yandan da Adana Altın Koza'da sahnede söylediğim bir şey burada da tekrarlamak isterim. Belki genç arkadaşlar vardır şu anda dinleyen. Film yapmak sizin de söylediğiniz gibi hiç kolay değil. Bu çok uzun bir yolculuk. Bu yolculukta çoğu zaman bizler de yalnız hissediyoruz ama yalnızlığımızda bir aradayız. Bu yüzden bu dinleyen gençler varsa, sinema yolculuğuna erken aşamasında olan arkadaşlar varsa, onlar bir sınıfa aynı düşleri gördükleri arkadaşlarını toplasınlar, bana ulaşsınlar. Ben filmi onlarla beraber izlemek ve üzerine konuşmak isterim. Hem 4 Aralık'ta belki vizyonda, hem de ne zaman isterlerse üniversitelerinde katkı sunmak için gelmek isterim.
1: Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bir yayınımıza katıldığınız için ben çok mutlu oldum yeniden sizinle konuştuğuma ve görüştüğüme. 4 Aralık'tan önce galada da görüşmek isterim TRT 2 adına.
0: Tabii ki orada.
1: Görüşmek istiyorum.
0: Evet evet, 1 Aralık'ta galamız var. Ben de onu not düşmüş olayım. Şimdiden davetimi yetmiş olayım herkesin huzurunda.
2: Sayın Ali Vatansever, çok teşekkür ederiz değerli vaktinizi ayırdığınız için, programımıza katkınız için. Sayın dinleyiciler, teşekkür ederiz. Gecenin içinden programı bir müzik arasından sonra devam edecek. Betül Uçar'la birlikte söyleşilerimize, bölümlerimize devam edeceğiz.

Gecenin içinden devam ediyor. Telefon attığımızda konuğumuz TRT 2 muhabiri Betül Uçar'la sohbetimiz de devam ediyor. Birazdan küratör Şüheda Karakuş bizlerle olacak. Kendisi telefon attığımızda. Merhaba.

0: Sayın Karakuş, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese.
0: Çok
1: hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederiz. TRT 2 muhabiri Betül Uçar'la sizi misafir ediyoruz programımızda.
1: Çok memnun oldum. Çok güzel, güzel bir gece. Ama tabii ki kötü başladı. Belki biraz afetlerle başladı ama evet. Güzel olmak güzel.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Betül Hanım.
2: Merhabalar tekrar.
1: Merhabalar Betül Hanım.
2: Merhaba Şüreda Hanım. 10. Tanakkale Bienali. Biraz buna da değinelim istedim. Çünkü hemen yakınımızda ve çok keyifli bir Bienal. 10.sü gerçekleşiyor. Bunun için sizin bir fotoğraf serginiz dikkatimi çekti. Ben böyle baktığımda serginin ana konu şöyle çok pardon. Bienal'e baktığımda Bienal meçhizir teması üzerinden ilerliyor. Ve Bienal'de bu meçhizir kavramı bambaşka etkinliklerle bir araya geliyor. Söyleşilerle, farklı programlarla.
1: Evet.
2: Toprak ve hafıza kavramlarını daha çok işlemeye çalışmışlar. Bunun içerisinde de sizin kaybolmadan önce fotoğraf serginiz yer alıyor. Karma bir fotoğraf sergisi. Açıkçası bu meçhizir kavramıyla kaybolmadan önce nasıl aynı bağlamda, aynı diyalogda konuşuyorlar? Nasıl bir araya geldiler? Sizden dinleyerek bunu başlayalım istedim.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim. Yani tabii önce şuna değinmek lazım. Yani Bienal'in meçhizir teması su, toprak ve hafıza üzerinden ilerliyor. Burada aslında meçhizir denildiğinde ilk olarak akla suyun hareketi geliyor hepimiz için. Gel git, yükselme ve çekilme, ama burada kavramı aslında fiziksel anlamıyla değil de hayatın kendisinde olan meçhizir düşünmek gerekiyor bence. Çünkü bazı şeyler de aslında meçhizir gibi, yani hayatımızda kalıyor, bazıları kayboluyor. Bu anlamda hafıza da aslında bu hareketten etkileniyor. Dolayısıyla
2: o gerçek anından etkileniyoruz diyebiliriz. Çünkü anılarımız yeniden karşımıza çıkabiliyor. Sonrasında biz o anıları hatırlayabiliyoruz. Bambaşka bir haliyle ya da yönüyle de hatırlama şansı elde edebiliyoruz.
1: Evet, yani dolayısıyla meçhizir zamanın ve aslında hafızanın bir hareketi. Yani burada şuna da belki değinmek gerekir. Su, toprak ve hafıza dediğimizde bunları aslında birbirinden çok da ayıramayız. Bunların hepsi bütünsel bir kavram. Çünkü su ve toprak insanın yaşamıyla doğrudan ilişkili. Yani iki temel unsur. Toprak burada yaşamı, yerleşimi, iz bırakmanın alanı. Su ise hareketin, dönüşümün ve zamanın oluştuğunu tarif ediyor. Sesimi alabiliyor musunuz?
2: Evet evet, çok doğru dediklerinize katılıyorum. Aynı zamanda bunun içerisine baktığımızda da o gelgitlerle birlikte biz kaybolmadan önce sergisine yaklaşacak olursak, biz burada da hatırladığımız şey o kaybolan anılar ya da kaybolan bir görüntü mü, yoksa onun zihnimizde bıraktığı etki ve iz mi, bununla birlikte mi konuşuyorlar diyebiliriz?
1: Hepsini aslında kapsayabiliriz. Şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi burada hafıza kısmına ben özellikle değinmek isterim. Çünkü bizim sergimiz kaybolmadan önce Bienal'in meçhizir temasında hafıza kısmını aslında fotoğrafla güçlü bir şekilde temsil ediyor. Çünkü hafıza dediğimiz şey aslında geçmişi olduğu gibi saklamıyor. Yani sabit bir alan değil aslında. Çünkü zaman geçtikçe az önce siz de belirttiniz, hatırladıklarımız da değişiyor aslında. Bazı şeyleri unutuyoruz ama bazılarını da yeniden anlamlandırıyoruz. Yani bu nedenle hafızayı da aslında yaşayan, dönüşen bir yapı olarak görüyorum. Mekan aynı kalabiliyor ama bakışımız değişiyor. Kaybolmadan önce sergisi de burada hafıza ve iç kavramları etrafında şekillenen bir çalışma aslında. Yani fotoğrafın yalnızca gördüğümüz bir görüntüyü kaydetmediğini düşünüyorum. Burada zamanı, mekanı ve o ana ait bir hissi de saklıyor. Dolayısıyla serginin çıkış noktası da burada. Yani değişen ve kaybolan şeylere aynı zamanda kaybolmadan önce bakmak.
2: Merak ediyorum gelen ziyaretçiler sergiye

0: baktığında fotoğraf sergisinde karma bir sergi. Pek çok farklı sanatçının eserleri yer alıyor içerisinde. Biz bu eserleri hangi perspektiften görüyoruz? Acaba daha çok doğa ve manzara görselleri mi görmüş olacaklar, yoksa portre eserlerde yer alıyor mu, ya da mimari ögeler ne kadar yaygın? Hani bu anlamda bir kategorileşme var mı içerisinde, ya da bir ağırlık kazanma durumu var mı görsellerin?
1: Şöyle bir durum var aslında. Yani sergide 12 sanatçının 20 fotoğrafı bu dediklerinizin aslında hepsini kapsıyor. Yani manzarada görecek izleyici sadece bir bakış, bir anda görecek. İçerisinde kurgu fotoğraflarımız da var. Neyi hatırlamamıza dair bize birçok şeyi hatırlatıyor. Mekan da göreceğiz. Belki hani bir daha şu anda görülmesi mümkün olmayan bir mekan. Yok olmuş bir yer, ya da artık eskisi gibi değil de çok değişmiş bir mekan. Ve anlık gördüğünüz eskiden belki var olan ama unuttuğumuz bir örf adet olabilir, ya da farklı şekilde.
0: Bu anlamda arşiv niteliği de taşıyor sergi.
1: Arşiv niteliği taşıyor kesinlikle. Arşiv niteliği dışında sadece hani arşiv olarak da değil, aynı zamanda yeniden bir şeyleri anlamlandırma, yani neyi hatırlamamız da gerekiyor aslında, dönüşüm gibi diyebiliriz. Hem geçmişi olduğu gibi yansıtıyor, hem de zaman geçtikçe onu nasıl hatırlayacağımız. Burada aslında izleyicinin kişisel bakış açısı çok önemli. Yani mümkün mertebe ben sergide bakışı çok yönlendirmemeye çalışıyorum. Çünkü hepimizin hafızası çok farklı şeyleri çağrıştırıyor. Ve aynı izleyici, yani iki farklı izleyici aynı fotoğrafa baktığında eminim ikisi de çok farklı şeyler düşünecek ve hafıza olarak da onları, ikisini apayrı bir yere götürecektir.
0: Gelen ziyaretçiler hangi aralıklarda ziyaret edebilirler, sergiyi görme imkanı elde edebilirler?
1: Sergimiz 2 Kasım'da açılışını yapacak. Çanakkale'de Güzel Sanatlar Galerisi'nde, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün galerisinde. 2-8 Kasım aralığında sergimiz izleyiciyle buluşacak. Gün içerisinde her gün saat 8-5 aralığında ziyaretçiye açık bir şekilde olacak. Buradan da bunu da duyurmuş olalım.
0: Biyonel kapsamında aynı zamanda sizin bir söyleşiniz de yer alıyor. Sergiden bağımsız bir şekilde, ama hani yine bu meşhurdur ve kaybolma temaları üzerinden ilerleyen o program nasıl işleyecek? O söyleşiye kimler dahil olabiliyor? Orada konuşmacılar sizinle birlikte kimler yer alacak? Bunu da öğrenmek isterim.
1: Tabii ki. Biz yani serginin sonuna doğru 7 Kasım'da stüdyo mahalde bir panel gerçekleştirilecek. Burada panel yöneticimiz, öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin işbirliği içerisinde yürütülen bir oluşum. Panel yöneticimiz doçent doktor Seyhan Boztepe ile birlikte olacağız. Yine katılımcılarımızın arasında Profesör Doktor Didem Çatal yer alacak. Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürü'nün aynı zamanda arkeolog Saman Esirgemez olacak. Sanatçılardan Burçak Bingöl ve şair yazar olarak da Özer Aykut olacak. Biz bu panelde Bienal kapsamında aslında sanatçıların üretim koşullarını, sanat organizasyon kısmını, kurumları, işbirlikleri, bunun yanı sıra uluslararası etkinlikler ve kentin kültür sanat yaşamında ihtiyaçlarını ele almış olacağız. Çünkü biliyorsunuz şimdi Bienal, evet Çanakkale Bienal diyoruz ama Çanakkale'yi de burada geçmemek lazım. Çünkü kültür ve medeniyet seçiyor. Çanakkale evet. Deyince de ilk aklımıza gelenlerden biri bence Troya. Evet. Kesinlikle unutulmaz insanlık tarihinin en tanınmış söylencelerine mekan olmuş. Antik kentlerden biri. O açıdan yani

0: Story burada ciddi bir önem taşıyor. Homeros'un günümüzden 2700 yıl önce yazıya geçirdiği bir İlyada destanı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Troya kentini aslında çok ciddi önemli bir noktaya koyuyor. Dolayısıyla da burada hem Bienal hem de bu kentin hafızası birleştirdiğimiz zaman ortaya aslında birçok şey çıkıyor. Yani burada kentin kültür sanat alanındaki yeri, Çanakkale'nin kendi hafızası var
1: Tanıtımındaki.
0: zaten. Dolayısıyla bunlar birleştiği zaman Çanakkale bu anlamda Biyeneli tam anlamıyla taşıyan bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani su toprak hafıza dediğimiz zaman da aslında bunu tam anlamıyla yansıtıyor. Bu işbirlikleri ve bu oluşumlar bu anlamda çok değerli.
1: Evet, öyle. Hem o bölgenin tanıtımı için hem de o bölgedeki kültür sanat faaliyetlerini bir araya getirip o halka da aynı zamanda hizmet etmiş oluyorlar. Bu da çok değerli. O erişimi
0: Evet,
1: sağlamaları noktasında.
0: yani şöyle bir şey de var. Şimdi Çanakkale'nin bu katmanlı coğrafyası kentte hafıza geçmişte yaşanmış olaylardan oluşmuyor sadece. Yani şu an hala kentin dokusunda, insanların yaşamında da devam ediyor aslında.
1: Evet, oluşan sürekli bir kültür var. Bunun devamının aktarılması için de bir kıymet.
0: Evet, aslında Biennale de tam anlamıyla bu oluşumu tamamlıyor. Çünkü Biennale'ye baktığımızda hani sadece geçmişi anlatmak yerine bugünün sanat dilini yeniden düşünmeye bir alan açıyor. Yani geçmişle bugün arasında kurulmuş bir diyalog olarak görüyorum ben şu an Biennale'i. Bu anlamda da çok önemli. Yani bir eser sergilediğiniz zaman o yerin hafızasıyla birlikte okunuyor. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle de oluyor. Yani o yerin hafızasıyla birlikte okunduğu zaman hayatın içine de almış oluyorsunuz sanatı. Yani gündelik hayatın içine girmiş oluyor. Çünkü birçok mekanda farklı etkinlikler olacağı için yani özellikle bir yere gitmek belki çok alışılagelmiş, hani sanat izlemek belki çok alışılagelmiş bir şey olmuyor ama Biennale'le birlikte aslında siz o sanatı tam da izleyicinin bulunduğu yere getiriyorsunuz. Kentin göbeğine ve temas etmesini
1: Evet,
0: sağlıyorsunuz
1: erişimi kolaylaştırmış oluyor. Yediden 70'e herkese hitap eden etkinliklerle birlikte. Benim merak ettiğim son bir soru var Şüeda Hanım. Aslında
0: tabii.
1: bizler sanat camiasında bir şeyi küratörler elbette ki sanatçılarla bir aradalar ve sürekli etkileşim halindelerken aynı zamanda küratörlerin koleksiyonerlerle ya da o sanat platformlarıyla organizasyon ve mekanla da iç içe geçen bir iletişim şekli var. Çünkü onların
0: Evet.
1: işleri yalnızca hani sanatçılarla diyalog gibi algılanmamalı. Pek çok alanla temas halindesiniz. Benim merak
0: Doğru.
1: ettiğim fotoğraf sanatına son zamanlarda koleksiyonerlerin bakış açısı nasıl? Fotoğraf sanatındaki üretimlerin değişmesiyle birlikte artık yapay zeka çok gelişti ve bizim gerçeklik algımız da sadece kamerayla çekilen bir görsel değil, hiç çekilmeden üretilmiş fotoğraflar da rağbet gördüğünü düşünüyorum. Acaba koleksiyonerlerin bu yeni yapay zeka ile oluşan görsellere, fotoğraflara bakış açısı nedir? Koleksiyonerler halen neye rağbet gösteriyor? Bir noktada analog fotoğraflar da artmış durumda. Bu dengeyi
0: Evet.
1: nasıl kuruyorlar? Sizin yorumunuz nedir? Bununla tamamlayalım isterim.
0: Tabii ki. Yani şöyle, şimdi belki bu alanda yani sadece fotoğraf değil, evet sanatın birçok alanında artık bir gerçek yapay zeka yaşamımızın içinde ve her alanda mümkün. Ama şu an daha çok aslında gördüğümüz şey doğal olanın korunması. Yani bu fotoğraflar açısından da böyle, birçok koleksiyoner tarafından da böyle ilerleyebiliyor. Belki de bazı şeylerin çok fazla içerisine yapay zeka karışması birçok kişide yani o doğal olanın, analog fotoğrafının belki kıymetini daha farklı bir yere getirdi. Çünkü şimdi yarışmalar da düzenleniyor. Takip ediyoruz fotoğraf yarışmalarında. Birçok fotoğraf açıkçası son zamanlarda da bu oldu. Yapay zeka karıştığı için elendi.

0: Bunlar yani direkt yapay zeka olarak tabii ki bunlar belirtiliyorsa teknolojik anlamda bir yarışma içerisinde ise bu başka bir boyut. Ama baktığınız zaman şu an biz yani koleksiyoner açısından da fotoğrafçılar açısından da bu işin eğitmenleri açısından da işin emeği kısmında eğer ki bu teknik açısından olması gereken bir şeyse tabii ki böyle bakılıyor. Yani bu
1: Ve
0: değerli bir
1: kabul
0: şeye
1: görüyor.
0: dönüşüyor. Tabii ki kabul de görür. Çünkü beklenen budur. Ama tabii ki bu iki boyutlu yani iki taraflı bakılıyor. Bazen de bu beklenen şey değildir. Atıyorum bir anı oturup saatlerce bekler fotoğrafçı. Yani ciddi bir zaman emek harcar. Onun değerini görmek isteyen koleksiyoner tabii ki o fotoğrafın doğallığıyla bekliyor fotoğrafçıdan. Şöyle bir şey de var. Fotoğrafı aslında biraz daha içerisine girdiğiniz zaman yani ne olduğunu teknik anlamı dışında yani verilen o emek, beklenen zaman, kadrajı aldığı an. Yani bir fotoğrafa kadraja bakıyorsunuz ama aslında fotoğrafçının orada aldığı şey sadece o kadrajdaki an değil. Bir bütün o. Kadraj dışında olan mekan, insan, oluşum, oradaki atmosfer kadrajı oluşturan şeyler. Yani onun dışındaki şeyleri de aslında es geçmemek lazım. Bu anlamda bakış açısı iki taraflı ama ben daha çok şöyle görüyorum. Doğal olanı korumak yani yapay zeka içerikli özellikle bir şey yaratılmak istenmiyorsa çok daha şu anda kıymetli görülen şeylerden biri.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim Şeyda Hanım. Kalbe
0: Ben
1: Almak'ın
0: teşekkür ederim.
1: sergisi 2-8 Kasım tarihleri arasında 10. Çanakkale Bienali'nde diyelim. Herkes de buradan bir kez daha duymuş olsun. Yayınımıza
0: Evet.
1: katıldığınız için de ben ayrıca teşekkür ederim. Ben de çok
0: Şeyda
1: teşekkür ederim.
0: Hanım.
1: Güzel bir duyuru ve yayın oldu. İyi de geceler olsun. Umarım herkesin yolu Çanakkale'ye düşer. Hem kıymetli bir yer hem de Bienal olduğu için şu an. Ben açıkçası sergide, açılışta ve sergi sürecinde izleyicilerimizi karşılamak isterim.
2: Şüheda Hanım çok teşekkür ederiz programımıza katılımınız için. Sayın dinleyiciler, TRT 2 muhabiri Betül Uçar'la birlikte küratör Şüheda Karakuş'u konuk ettik. 10. Çanakkale Bienalinden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz söyleşide ve şimdi gecenin içinden de müzik vakti.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Gecenin içinden de programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken TRT 2 muhabiri Betül Uçar kültür sanat dünyasında göze çarpan gelişmeleri paylaşacak bizlerle. Betül Hanım, sizi dinliyoruz. Türkiye ile İtalya arasında kültür ortaklığı var zannediyorum.
8: Evet.
7: Ve Türk dünyası gençlik başkenti ünvanını devraldı. Başka neler var notlarınız arasında? Neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
8: Şöyle paylaşalım. Aslında bir duyuru yaparak başlayalım isterim. Duyuru haberimde ise 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali. Tarihi de yaklaştı. Türkiye'nin köklü sinema festivallerinden birisi Antalya Altın Portakal ve bu yıl 63.sü gerçekleşiyor. 24 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Tarihi de çok yakın. Takip etmek

0: isteyenler olursa içeriğinde neler var, biraz da bunlara değinelim. Ulusal uzun mesaj film yarışmasında 12 ayrı yapım yarışıyor ve bu yarışmanın jüri başkanlığında usta yönetmen, senarist ve yapımcı Derlik Daim isteniyor. Bence çok değerli ve çok kıymetli. Festival içerisinde elbette ki TRT ortak yapımı filmler de dikkat çekiyor. Az önce Adana Altın Portakal'da ödül alan Bir Arada Yalnız da TRT ortak yapımı bir yapımdı. Bu filmin içerisinde de pek çok TRT ortak yapımı film var. Umarım onlar da ödülle dönerler. Bunlardan birisi Büşra Bilgül'ün Bir Anne Hakkında filmi. Film, ben izlediğimde filmi, filmin içerisinde karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden bir eşi var. Kadının, Sibel'in. Ve Sibel'in aynı zamanda iki tane küçük çocuğu var. Ve olay o kadar etkileyici ki bir yandan eşine yetmeye çalışıyor, bir yandan çocuklara bir şey belli etmemeye çalışıyor. Aynı zamanda yaşam mücadele içerisinde bulunan bir kadın Sibel. Apartmanlarda merdiven temizliği yaparak bir şekilde destek olmaya çalışıyor evine. Bu noktada ise tabii ki de para bulamıyorlar. Hani karaciğeriyle ilgili bir kişi de bulamıyorlar acaba. Hani donör sağlanamıyor. Bu esnada bir sütçü bir kadınla teması var ve onunla birlikte süt satmaya başlıyor. Evine de süt getiriyor. Lakin çocuklar, hikayesini biraz anlatmak istedim, kusura bakmayın. Umarım böyle devam edebilir midir?
1: Lütfen.
0: Evet, hikayesine baktığımızda da eve getirdiği o sütler, satış için getirdiği sütler bunlar. Sonrasında çıkıyor gün içerisinde. Sokak sokak dolaşarak o sütleri satabiliyor. Lakin bir gün hava çok yağmurlu ve çocukları eve yavru kediler alıyorlar. Ve o yavru kedilerin önüne annesinden habersiz o sütlerden döküyor. Bu kez ertesi gün sütleri götürecek ama nasıl götürecek? Sütün içerisine su katma durumu var. Bu bir çaresizlikten kaynaklı yapılmış bir hareket ama sonrasında onun içerisinde büyüyen bir vicdan muhasebesine dönüşüyor. Yaptığı davranışın ahlaki boyutunu, bir noktada yaşadığı çıkmazları düşünüyor ve çok zorlu bir sürece giriyor. Lakin sonu güzel bitiyor diyebilirim. Fakat ana teması bu süse su katmak olayı. Bizim hayatın içerisinde çok ufak gördüğümüz ve yaptığımız anlık kurtarışların aslında bizim kendi içimizde ne büyük sorgulamalar yarattığını, insanlar arasındaki o hak hukuk davasının ne kadar ince bir çizgide ilerlediğini gösteriyor diyebilirim. Bir diğer yapım da Sinan Sertel'in Elisa filmi. Bu da TRT ortak yapımı ve yarışan filmlerden birisi. Aynı zamanda Uluslararası Uzun Metraj Film'in yarışmasında da biz Rus yönetmen Andrei Zbigniewin, kusura bakmayın, Minotaur filmini görüyoruz. Minotaur'da TRT ortak yapımı ve şu noktada önemli. Bizler tabii ki de TRT'nin böyle bir özellikle TRT Türkiye Radyo Televizyon Kanalı sinemaya özellikle bir alan açması. Bu tamamen bir zorunluluk değil, aslında bir destek ve birlikte hareket etme noktasında yapmış olduğu destekler bunlar. Bunları tabii ki de Türk yapımlarına ve Türk sinemasının ilerlemesi için yaparken aynı zamanda uluslararası bir yapıma destek noktasında başlaması da Minotaur filmi bu anlamda çok kıymetli. Bir diğer filmlere baktığımızda da kısa film yarışması var. Kısa filmin içerisinde de Kara Yıldız ve Superman Bozkır'a Düştü filmleri yine bu yapımlar arasında yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj filmlerinde de 13 tane ayrı yapım yarışacak. Tekrar hatırlatalım tarihlerini. 24 ve 31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Sadece film gösterimleri değil, aynı zamanda yönetmen buluşmaları, pek çok söyleşiler, farklı etkinlikler de yer alıyor ve şehre yayılması öngörülen bir etkinlik bu anlamda. Ben şunu bahsetmek istiyorum. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63. düzenlendiğinden bahsediyoruz. Keza Adana Altın Kota filmi de çok uzun yıllardır devam ediyor. Türkiye'nin en köklü sinema festivallerinden bunlar. Lakin biz Türkiye'deki sinema festivallerine baktığımızda bir Venedik ya da bir Berlin gibi dünya çapında kendisini yer edinebilme noktasında zayıf kaldığını görüyoruz Feryal Hanım. Bu konuda benim düşüncem aslında her ne kadar bakanlık destekleri ya da TRT gibi ya da farklı platformlar, İstanbul Film Festivali, İKSV gibi başka hani alanların desteklediği, platformların desteklediği festivaller olsalar bile aynı bir organizasyondan çıkmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu diğer dünya çapında tanınmama durumunun. Çünkü her ne kadar uzun yıllardır baktığımızda Antalya Film Festivali'ne belediye

0: kendi bir festival olmasıyla birlikte uzun yıllardır aynı belediyeyle devam ederken içerisindeki değişen ekipler ve organizasyonla birlikte her zaman yeni bir devinim sağlanıyor. Bunlar da tabii ki de bizim uluslararası alanda kendimizi gösterme noktasında zayıf kalıyor. Çünkü bazen devam etme durumları olamayabiliyor.
1: Evet.
0: Bizler Türk izleyicisi ve hani Türk seyircisi olarak her yere sinemanın gitmesini istiyoruz. Elbette ki ülkedeki festivalleri destekliyoruz.
1: Betül Hanım, son 3 dakika içerisindeyiz. Değinmek istediğiniz konuları, eklemek istedikleriniz varsa dinleyebiliriz. Buyurun.
0: O halde Türkiye ile İtalya arasındaki kültür ortaklığından bahsedelim isterim. Türkiye ile İtalya arasında İtalya arasındaki kültür ortaklığını biz daha yeni 13-14 Ekim tarihlerinde hem bugün hem de dün Hierapolis'te bir araya gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Başkanı Alessandro Giuli Pamukkale'de gerçekleştirilen 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumuna katıldılar. Burada tabii ki de 70 yıldır sürdürülen bir ortak işbirliği, bilimsel bir köklü çalışma var. Bunun en güzel örneklerinden birisi. Buradaki çalışmalar 6 farklı antik kente yayılmış durumda. İzmir, Denizli, Antalya bunun gibi örnekleri. Bu görüşmelerde neler konuşuldu? Bunları da özetle geçmek isterim. Efes ile Pompei arasında bilimsel ve kültürel ortaklık için diyalog başlatıldı. Aynı zamanda Mersin'de yer alan ve 2027'de arkeolojik çalışmaların başlaması hedeflenen Elias Sebasti antik kentinde arkeolojik kazıların başlanması öngörülüyor ve bu dile getirildi. İşbirliği o arkeolojik kazıların yanı sıra uluslararası sergilerle de sürüyor. Bakanın söylediği ve çok değerli bir şey var. Roma'da düzenlenen Göbekli Tepe sergisinin yaklaşık 6 milyon ziyaretçiye ulaştığı açıklandı. Bu ne demek? Göbekli Tepe bambaşka bir ülkede izleyenlerle görüşülüyor, buluşuluyor ve oradaki ziyaretçiler hiç oraya ait olmayan bir yeri, Türkiye'deki bir yeri görme şansı elde ediyorlar. Merak ediyorlar. Elbette ki bunun Türkiye'deki turizme katkısı da yüksektir diye düşünüyorum. 6 milyon ziyaretçi küçük bir rakam değil. Bunun mutlaka Türkiye'ye getirileri, Göbeklitepe'ye ziyaretleri olmuştur diye tahmin ediyorum. Hierapolis'teki buluşma Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliğinin mevcut çalışmalar ve yeni ortak projelerle sürdürülmesine yönelik adımlar atıldı ve bunlara sahne oldu. Bu çok kıymetliydi. Bundan bahsetmek isterim. Bir de HİVE Türk Dünyası Gençlik Başkenti ünvanını aldı. Kısacık birkaç cümleyle ondan bahsedeyim. Lütfen. Tabii ki de biz uluslararası alanda kendimizi gösterirken Türkiye milletleri içerisinde de bir ortaklığımız ve işbirliğimiz var. Özbekistan'ın tarihi şehri HİVE'de Türk Dünyası Gençlik Başkenti ünvanını bu sene Kazakistan'ın Almatı şehrinden devraldı. Geçen yıl oydu. Bu teşkilat Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katkısıyla gerçekleşen törende genç liderler ve genç girişimciler formu düzenlenecek aynı zamanda. Bu nedir? Pek çok ortaklığı olan bu ülkelerin gençlik politikaları, girişimcilik, yenilikçi projeler ve çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınacak ve ortak işbirlikleri, yeni projeler de geliştirildi. Bu da uluslararası ilişkilerimiz anlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: TRT 2 muhabiri Betül Uçar, çok teşekkür ederiz programa katkınız için. Ağzınıza sağlık. Sayın dinleyiciler, gecenin içinden de bugün program ekibimiz Berkay Küçük, İhsan Bulut ve ben Feryal Ardal sizlerle birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor ve iyi geceler diliyoruz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı N Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin askeri darbe etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Anayasa ülkemize dar gelmektedir dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, yeni anayasa kimsenin şahsi konusu değil, hepimizin milli meselesidir diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede İzmir'in ihtiyaçları gündeme geldi. İzmir heyeti daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılar

0: de görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsünde. Ekrem İmamoğlu davanın 98. duruşmasında savunma yapıyor. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Aydın ve Bitlis'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan ise Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Aşık Ali İzzet Özkan'dan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Bediye Akar Türk sizlerle. Yürü bire çiçek dağı, sen de suna boylum kaldı.

Süleyman Tüfekçi'nin Şükrü Çadırcı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Tuncay Kemertaş yorumluyor. Gittim baktım evlerinin halına, mail oldum o gelinin diline.

Aşık Veysel Aydın Sivas türküsüyle Zafer Albayrak sizlerle. Dünyada tükenmez Murat varmış. Ne alanı gördüm, ne Murat gördüm.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Ferman Boran Selik söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Ender Sarı Sözer'in Mustafa Şimşek'ten derlediği Bilecik türküsünü Şakir Öner Günhan söylüyor. Bir incecik duman tüter bacadan.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın

hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den...

0: tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İnsan hakikati her zaman taşıyamaz. Bu bir zayıflık değil. Aksine insanın o ince ve kırılgan yapısına dair en dürüst itiraflardan biridir. Çünkü hakikat bazen bir hediye gibi gelir, bazen de ağır bir yük gibi. Ve onu sunan el çoğu zaman bu farkı göremez. Doğruyu söylemek erdemdir denir. Doğrudur. Ama her erdem gibi bu da ham haliyle değil, olgunlaşmış haliyle erdemdir. Olgunlaşmamış bir dürüstlük çoğu zaman farkında olmadan bir tür kibre dönüşür. Ben doğruyu söyledim cümlesi, o doğrunun karşıdaki insanda ne yaptığını sormayan bir cümledir. Çoğu zaman tarihte büyük ahlak gelenekleri bu meseleyi hiçbir zaman tek düzlemde ele almamıştır. Doğruyu söylemek ile doğruyu söyleyebilmek arasında her zaman bir mesafe koymuşlardır. O mesafenin içinde zaman vardır, zemin vardır. O insanın o an taşıyabileceği bir tartı vardır. İslam ahlak geleneğinde hikmet kavramı tam da buraya oturur. Doğruyu bilmek değil, doğruyu ne zaman, nasıl ve kime söyleyeceğini bilmek, yani salt bilgi değil, yerinde davranma erdemini kullanabilmek demektir. Öte yandan yalan, insanın kendisiyle de bir hesaplaşmasıdır. İncitmemek için söyledim cümlesi bazen gerçekten doğrudur ama her zaman değil. Çoğu zaman bu cümlenin altında o zor anı savuşturma isteği yatar. O gerginliği dağıtma ihtiyacı, karşılıklı bakışların ağırlığından kurtulma arzusu. Bunu söylerken elbette kimseyi mahkum etmiyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü bu hal insana özgüdür. Ama şunu da bilmeliyiz ki o söylenmeyen söz havada asılı kalır. Karşımızdaki insan onu almadan gider ve biz onu koruduğumuzu zannederken aslında onu olduğu yerde bırakmış oluruz. Doğruyu yerinde söyleyebilen insan hem gerçeği taşır hem de onu bıraktığı yeri düşünür. Ne kırıcıdır ne de muğlak. Karşısındaki insanın alabileceği kadar verir. Fazlasını değil, eksik de bırakmaz. Bu bir denge meselesidir. Ve her denge gibi bu da ancak o insanı gerçekten görmekle kurulabilir. Meselenin özü şudur. Yalan ile nezaketi birbirinin yerine koymak, dürüstlük ile kırıcılığı aynı kefeye koymak kadar büyük bir yanılgıdır. İkisi de yanlış uca savrulmaktır. Biri karşısındakini görmezden gelir, diğeri onu ezmek pahasına kendini haklı çıkarır. Doğruyu söylemek ne bir cesaret göstergesidir ne de bir yük atmaktır. Bu bir sorumluluktur ve her sorumluluk gibi bu da onu taşıyan insanın olgunluğuyla anlam kazanır. Bu programda size bugün bir şey önerdik. Doğru ile yalanın arasındaki o dar yolu biraz daha dikkatli yürümeye değer bulmamız gerektiğini. Çünkü o yolda yürüyen insan hem daha dürüst hem de daha insani bir hayat kurar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, yalanın olmadığı, dürüstlüğün baş tacı edildiği nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Ekim Dünya Gıda Günü öncesi bugün sofralarımızın vazgeçilmezi olan gıdanın güvenilirliğini, gıda israfının önlenmesini ve tüketici Tarım ve Orman Bakanlığımızın gıda denetimleri, Alo 174 gıda hattı, gıda işletmelerindeki kare kod uygulaması ve güvenilir gıda mobil uygulaması ile ilgili çalışmaların ayrıntılarını öğreneceğiz. İzmir Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sayın Ruşan Özdemir Çiftçi konuğumuz olacak. Afetle mücadelede yapay zeka dönemi. Türkiye'de afet dönemlerinde yapay zeka imkanlarının ön plana çıkaran proje devreye giriyor. Ayrıntılar neler? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü'nden Profesör Doktor Melikan Sözmen konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritminde bugün stüdyomuzda ilk konuğumuz İzmir Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sayın Ruşan Özdemir Çiftçi. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım.
0: 16 Ekim öncesi sizi ağırlıyoruz. 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Çok önemli bir gün. Siz ne dersiniz bu konuda? Bir de böyle bir özel bir gün belirlenmesinin amacı nedir, mesajı nedir?
1: Teşekkür ederim Sıla Hanım. Öncelikle tüm dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünya Gıda Günü vesilesiyle bizleri vatandaşlarımızla buluşturduğunuz için de TRT'ye özellikle teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: 16 Ekim Dünya Gıda Günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO'nun 1945 yılındaki kuruluşunu anmak amacıyla düzenlenmiş bir gün. Ancak bugün de biz sadece Dünya Gıda Günü'nü kutlamıyoruz. Bugün de dünyada açlık, yetersiz beslenme, gıdaya erişim, gıda güvenirliği ve gıda israfı gibi konuların yeniden gündeme getirilmesini sağlayıp bu konuda farkındalık artırmaya çalışıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi gıda yaşamımızın en temel ihtiyaçlarından biri. Ancak Tarım Orman Bakanlığı olarak bizim hedefimiz sadece vatandaşlarımızın yeterli gıdaya ulaşması değil, aynı zamanda güvenilir gıdaya ulaşması.
0: Tabii.
1: Bunun için de bakanlık olarak sürekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada iki kavram var aslında, birbirine zaman zaman karıştırılan. Kısaca onlardan da bahsedip
0: lütfen
1: Dünya Gıda Günü'nü biraz daha anlatmak istiyorum. Gıda güvencesi ve gıda güvenilirliği kavramı. Bunlar bir araya gelince karıştırılan ancak birbirinden farklı kavramlar. Gıda güvencesi insanların yeterli ve besleyici gıdaya sürekli olarak erişebilmesi anlamına geliyor. Gıda güvenirliği ise tükettiğimiz gıdanın sağlığımıza zarar vermeyecek tehlikelerden ayrı hale gelmesi. Yani içerisinde fiziksel, kimyasal, biyolojik risklerden arınmış, tükettiğimiz zaman herhangi bir sağlık riski taşımayacağımız güvenilir gıda anlamına geliyor. Bizler hem vatandaşlarımızın yeterli gıdaya erişmesini hem de güvenilir gıdaya erişmesini sağlamak için

0: bakanlık olarak birçok çalışma yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Dünya Gıda Günü'nde de özellikle bu yaptığımız çalışmaları halkımızla paylaşıyoruz. Hı hı. Yapılan denetim çalışmaları, yeni yeniliklerimiz, özellikle hı hı. birazdan da bahsedeceğim QR kod uygulaması gibi, 174 Alo Gıda hattımız gibi, güvenilir gıda mobil uygulaması gibi veya hı hı. mevzuatta dünyadaki gelişimlere bağlı olarak getirdiğimiz yenilikler ve değişiklikleri vatandaşlarımızla, üreticilerimizle, tüketicilerimizle ve çiftçilerimizle paylaşıyoruz.
1: Hı hı.
0: Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması bugün yenilik yap, yarını besle olarak belirlendi ve tüm dünyada bu tema adı altında kutlamalar gerçekleştiriliyor. Evet. Ülkemizde de hatta 16 Ekim Cuma günü İzmir'de de bu konuyla ilgili çok güzel bir organizasyonumuz var. Bu temayla biz diyoruz ki gelecekte herkesin yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için bugünden teknolojiye, bilime, sürdürülebilir üretime ve yenilikçi uygulamalara yatırım yapmamız gerektiğini uygulamak istiyoruz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi çalışmalarınız o kadar detaylı ki evet hepsi hakkında da bilgi almak istiyoruz. Hangi çalışmaları yürütüyorsunuz gibi genel bir soruyla başlayayım istiyorum ama bir yandan da denetimdir ya hep insanların kafasında çalışmalar yapılıyor ama gıdalar ne kadar denetleniyor? Evet. Nasıl güveneceğiz? Evet. Bu konudaki çalışmalarınızla başlayalım mı?
0: Tabii. Bakanlığımız Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerinde tek yetkili otorite.
1: Hı hı.
0: 2004 yılından itibaren üretim, satış, toplu tüketim yerlerinin tamamının denetimi bakanlığımızın il ve ilçe teşkilatları tarafından yürütülüyor. Bu denetimleri de gıda kontrol görevlisi dediğimiz denetçiler gerçekleştiriyor. Denetçilerimiz gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisi gibi hı hı. teknik personelden oluşuyor ve bu teknik personelimiz gıda kontrolör kursu adını verdiğimiz özel bir eğitimden geçerek bu bahsettiğimiz üretimden satış ve toplu tüketim perakende işletmelerine kadar tüm işletmelerin denetimlerini yapıyor. Şimdi hangi işletmeler bunlar? Marketler, fırınlar, kasaplar, restoranlar, tam okullarımızın açıldığı dönemde okul kantinleri gibi hı hı. çok geniş alanda bir şişe suyun satıldığı yerden tutun bir üretim fabrikasına kadar tüm işletmelerin denetimini gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle tabii vurgulamak istediğim bir konu var. Bizim denetimlerimiz sadece vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetler üzerinden yapılmıyor. Denetimlerimiz bakanlık tarafından belirlenen yıllık kontrol programlarına göre rutin ve risk esaslı olarak gerçekleştiriyoruz. Risk esaslı ne demek? Her bir işletmenin kendi taşıdığı teknik hijyenik koşullarına göre ve faaliyet konusuna göre taşıdığı bir risk var.
1: Hmm.
0: Örneğin bir kasap işletmesi. Kasap yılda en az 4 kez denetimi yapılır.
1: Evet.
0: Ama bir kahvehaneye sadece çay servisi yapılan bir yere 4 defa gitmiyoruz. Her işletmenin faaliyet konusu, geçmiş kayıtları, daha önceki denetimdeki geçirdiği problemler veya uygunluk durumuna göre belirlenen bir risk hesabı var.
1: Hı-hı.
0: Ona göre yıl içerisinde işletmelerin denetimi bakanlık tarafından habersiz olarak gerçekleştiriliyor.
1: Evet, evet. Bu çok önemli bir evet. nokta, habersiz olarak gerçekleştirilmesi. Tabii Tarım Orman Bakanlığı üzerine düşeni yapıyor bu konuda ama gıda deyince her zaman biraz da risk olabiliyor. Çünkü her an evet. denetlemek evet. mümkün değil. O durumda herhalde bizlere de düşüyor. Bizim de değerlendirmemiz, denetlememiz gerekiyor. Evet. Siz neler tavsiye ediyorsunuz? Markete gittik ya da pazara gittik. Nelere dikkat etmemiz evet. lazım?
0: Şimdi burada çok güzel bir konuya değindiniz. Denetimlerden tabii ki yetkili olan bakanlığımız ama bizlere en büyük desteği sağlayacak olan da vatandaşlarımız, tüketicilerimiz. Bakanlığımızın 2008 yılında uygulamaya geçirdiği Alo 174 gıda hattı var.
1: Hmm.
0: Bu 174 gıda hattı hem telefonla hem web sitesi üzerinden ulaşabilecekleri vatandaşlarımızın aynı zamanda telefonlarımız akıllı telefonlara yüklenecek app uygulaması üzerinden de rahatlıkla ulaşabilecekleri bir mekanizma. Vatandaşlarımız bu hattı arayarak yaşadıkları problemi diyelim ki bir restorana gittiler, yedikleri yemekten şüphelendiler, yemeğin hmm. lezzetinden tutun işte içerisindeki kullanılan etin menşeine kadar veya ortamın hijyen koşullarına kadar herhangi bir şüpheye düştüklerinde rahatlıkla 174 Alo Gıda hattını arayıp işletmenin açık adresini, unvanını ve şikayet konusunu ilettiklerinde bu şikayet bize aynı anda, aynı gün içerisinde online olarak iletiliyor.
1: Hmm, evet. Bu yolla da tabii Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman personelinin olaya müdahale etmesi ve denetimini gerçekleştirmesi.

0: içilmesi sağlanır. Su için isterseniz daha rahat. Estağfurullah, ne demek. Tabii bundan önce herhalde vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken, tabii ki size ulaşacaklar ama dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Mesela etiket okumak. Etiket okuma alışkanlığı gittikçe artıyor. Bu bilinç gelişiyor sanıyorum. Siz ne gözlüyorsunuz bu konuda? Başka nelere dikkat etmeleri gerekir? Hani çok gözle görülen ortamdaki hijyen ya da yemeğin tadı, işte başka bir konu dışında neleri kendi güvenlikleri için takip etmeleri gerekiyor?
1: Evet, etiket okuryazarlığı bizim için çok önemli. Neden? Çünkü tüketicilerimiz alışveriş yaptıkları zaman aslında dikkat etmeleri gereken şeylerin başında ürünü almadan önce ürünün etiketine bakmak. Burada ürünün gıda maddesinin adı, içindekiler bilgisi, son tüketim tarihi, tavsiye edilen ve aynı zamanda bakanlığımızdan onaylı bir işletmeden üretilmiş olması temel kriterler. Özellikle biz tüketicilerimizin sadece son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihine değil, aynı zamanda ürünlerin onaylı ve kayıtlı işletmeler tarafından üretilmiş olmasına dikkat etmelerini özellikle istiyoruz. Burada vurgulamak istediğim şey aslında şu: zaman zaman özellikle pazar yerlerinde ve küçük bakkallarda hiçbir etiket bilgisi olmayan gıdalar olabiliyor.
0: Evet.
1: Tüketicilerimizin kesinlikle etiket bilgisi olmayan ürünleri almaması gerekiyor. Çünkü etiket bilgisi olmayan ürün bizim için menşei belli olmayan ürün demek. Evet. Nerede üretildiği, ne zaman üretildiği, hangi koşullarda üretildiği ve raf ömrü belli olmayan ürün. Aha. O yüzden kesinlikle özellikle işte zeytinyağı gibi, evet, plastik şişelerde olan salça pazar gibi, evet, çok pazar yerlerinde çok sıklıkla karşılaştığımız bu tür ürünleri almamasını istiyoruz. Hı hı. Bunun dışında etiketli olan ürünlerde ise bakanlığımız her işletmeye işletme kayıt numarası veriyor. Evet. Bitkisel orijinli olanlarda, hayvansal orijinli ürün üreten işletmelere de onay numarası veriyor. Bu kayıt ve onay numarasının mutlaka etiket üzerinde olması gerekiyor. Bu bakanlığın kontrolü altında olan bir işletmede üretilmiş ürün demek. Bu yüzden çok önemli. Hı hı. Bir diğer konu bileşenler kısmı, içindekiler kısmı. Özellikle burada da herhangi bir gıda alerjisi olan, çölyak hastası olan, glutenle ilgili toleransı olan vatandaşlarımız, tüketicilerimizin de içindekiler kısmına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü biz üreticilerimize diyoruz ki bir ürünü üretirken eğer ürünün bileşenlerinden birinde alerjen bir bileşen varsa, yumurta gibi, buğday, evet, unu gibi, bunu mutlaka koyu puntoyla italik olarak belirtmeniz ve içerisinde alerjen olduğunu etikette doğrudan yazmanız gerekiyor diyoruz. Bu da tüketicilerimizin yine sağlıklı gıdaya erişebilmesi için, güvenilir gıdaya erişebilmesi için bakanlığımızın uygulamalarından bir tanesi. Bir diğer konu da az önce bahsettiğim gibi raf ömrü konusu. Bu da çok önemli. Çünkü bizim mevzuatımıza göre, yönetmeliklerimize göre iki ayrı raf ömrü tanımı var.
0: Evet.
1: Bunlardan bir tanesi son tüketim tarihi, STT diye geçer etikette. Doğru. Bir diğeri de tavsiye edilen tüketim tarihi, o da kısaltmasıyla TETT diye geçer.
0: Evet. İkisi farkı nedir?
1: Tabii ikisi birbirinden çok farklı. Son tüketim tarihi dediğimiz aslında çabuk bozulabilen gıdalar. Neler bunlar? Süt, pastörize süt, kıyma, yoğurt, bunlar açıldıktan sonra çabuk bozulabilen ürünler olduğu için bu ürünlerin etiketinde son tüketim tarihi bilgisinin yazması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu ürün o tarihten sonra tüketilemez. Tüketilmesi
0: hiçbir şekilde
1: güvenli
0: o tarihten
1: değil.
0: Sonra tüketmeyin, evet, uyarısı bu.
1: Tüketicimizin tüketmemesi gerekiyor. Hı hı. Ertesi günü bitmiştir bu ürünün raf ömrü. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise dayanıklı gıdalar nedir? Makarna, pirinç, bisküvi gibi raf ömrü uzun olan gıdalar. Bu gıdalarda ise tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa dahi aslında ürünün kokusunda, tadında bir problem yoksa o ürünler tüketilmeye devam edebilir. Kalite kriteridir tavsiye edilen tüketim tarihi.
0: Evet, besin değerlerini kaybediyor.
1: Evet, biraz azalabilir.
0: Lezzetini kaybediyor, evet, ama kullanılabilir, sağlık, evet, için bir risk oluşturmuyor.
1: Doğru.
0: Diyebiliriz. Ama tabii saklama koşulları da çok önemli değil, doğru, mi? Ambalajlar çok, evet, önemli. Orada temel tavsiyeleriniz, tabii, neler olur?
1: Şimdi etikette yer alan bilgilerden bir diğeri de muhafaza koşulları, yani saklama koşulları, sizin de belirttiğiniz gibi. Her ürünün kendine özgü bir muhafaza koşulu vardır. Örneğin süt ürünlerinin soğukta muhafaza edilmesi gerekiyor. Hı hı. Çok özür dilerim.
0: Rica ederiz. Tam denk geldi. Biraz su için isterseniz. Süt ürünlerinin soğukta

0: da tüketilmesi gerekiyor. Diğer ürünler için de bunlar geçerli ama hani bazen belki şu uyarıyı da yapmak lazım. Markette insanlar soğuk bölümden bir ürünü alıp sonra vazgeçip onu satın almaktan bırakabiliyorlar herhangi bir rafa. Kendi sağlığımızdan olduğu kadar diğer insanların, toplumun sağlığından da sorumluyuz. Herhalde bunu hatırlatmakta fayda var.
1: Şimdi hemen devam edeyim. Süt ürünleri gibi, et ürünleri gibi ürünler soğukta muhafaza edilmesi gereken gıdalar. Ürünün etiketinde eğer artı 4 derecede muhafaza ediniz yazıyorsa bu ürünleri dolaplarımızın artı 4 bölümünde muhafaza etmemiz
0: Evet.
1: gerekiyor. Eğer donuk bir gıda aldıysak yani eksi 18 derecede dondurulmuş bir ürün, bu ürünleri de buzdolabımızın donuk ürünlerle ilgili kısmında, dondurucu kısmında muhafaza etmemiz gerekiyor. Ama alışveriş yaparken dikkat edeceğimiz küçük bir hatırlatma. Özellikle artı 4'te ve donuk olan ürünlerimizle ilgili alışverişlerimizi alışverişin sonuna

0: saklamamızda fayda var. Değil neden? Mi? Gezerken market içerisinde ürünlerin daha uzun süre oda koşullarına maruz kalmaması için. Yine evet. aldıktan sonra bu tür ürünleri özellikle donuk gıdalarla ilgili bir alışveriş yapacaksak mutlaka bunları da en kısa sürede alışverişten sonra evimize ulaştırmamız gerekiyor.
1: Şimdi gıda işletmelerinde kare kod uygulaması bu önemli bir yenilik tüketiciler evet. için. Bu kodu okuttuğunda vatandaşlarımız nelere ulaşıyor? Ne amaçla yapıldı bu kare kod uygulaması? Evet.
0: Kare kod uygulamamız da bakanlığımızın kare kod uygulaması geçen sene yürürlüğe gelen ve zorunlu bir uygulama. Hı hı. Kimler için zorunlu? Gıda işletmelerimiz, örneğin lokantalar, restoranlar gibi işletmelerimiz için. Bu da yine vatandaşlarımızın bu işletmelerin denetimle ilgili gerçekleştirilen denetim faaliyetlerini görebilmeleri için aslında bir yöntem. Nasıl çalışıyor? Biz her bir işletmemize özgü QR kod almasını sağlıyoruz. Diyoruz ki A işletmesi o adreste faaliyet gösteren firmanın kendine özgü bir QR kodu oluyor.
1: Evet.
0: Bu QR kodu işletmesinin giriş kapısında olabilir, menüsünde olabilir. Vatandaşlarımızın kolaylıkla görebileceği bir yerde asması lazım. Vatandaşlarımız da bu QR kodu telefonlarından uygulamayla okuttukları zaman bu işletmeye bakanlığımız tarafından gerçekleştiren son denetimleri görebiliyorlar.
1: Evet.
0: Tabii bu denetimlerin olması o işletmenin o an o dakikada şartlarının çok iyi olması anlamına gelmiyor. Hı hı. İşletmeler biliyorsunuz yaşayan bir mekanizma. Bugün denetim yaptığımızda ertesi günü yine o işletmede problemler olabilir. Ama bizim vatandaşlarımızdan beklediğimiz şey bu uygulamayla işletmenin denetim tarihlerini görebilmeleri, denetime vatandaşlarımızın da dahil olmasını sağlamak ve aynı zamanda onların da eğer gördükleri bir uygunsuzluk varsa bunları bize bildirmelerine teşvik etmek.
1: O yolla bildirebiliyorlar. Uygulama hakkında bilgi alalım isterseniz. Tabii. Bu da çok önemli. Acaba uygulama, mobil uygulama nasıl kullanılabiliyor?
0: Evet. Güvenilir gıda mobil uygulaması da bu yıl bizim yine bakanlığımızın uygulamaya aldığı bir mekanizma. Özellikle vatandaşlarımızın biliyorsunuz artık neredeyse herkesin elinde akıllı telefon Tabii. var. Akıllı telefonlardan eğer güvenilir gıda mobil uygulamasını indirirlerse telefonlarına bu güvenilir gıda mobil uygulaması içerisinde çek gönder kısmı var mesela. Başlıklarından bir tanesi bu. Çek gönder. Bu ne anlama geliyor? Bir işletmeye gittiniz, lokantaya gittiniz. Orada bir uygunsuzluk gördünüz. İşletmenin diyelim ki tekin kişilik şartlarında olabilir veya tükettiğiniz gıdayla ilgili olabilir. Hemen orada fotoğrafı çekip sisteme yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda evet. işletmenin adını, adresini ve hangi konuda eğer rahatsızlık duyduysanız şikayetinizi bildirdiğinizde bu doğrudan bizim bakanlığımızın web sitesine, online sistemine düşüyor ve biz bunları anında görebiliyoruz. Hı-hı. Ama bir şeyi de vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımız müzdarip olsunlar. Hiçbir vatandaşımızın bilgisini biz görmüyoruz. Kimin evet. şikayet ettiği bilgisi tamamen sistemde gizli kalıyor. Bizlerin gördüğü, denetçilerin gördüğü şey bir numara, şikayet numarası. Hı-hı. Şikayet edilen yerin adı, adresi ve şikayet konusu. Evet. Tamamı gizliliğe esas, hiç kimsenin görmesi mümkün değil. O konuda rahatlıkla şikayetlerini gerçekleştirebilirler.
1: Aslında sürekli denetim gibi bir durum olacak galiba. Bu vesileyle evet. teknolojiden yararlanmak faydalı oluyor. Alo 174'ü de bir kez daha hatırlatalım. Bu yolla da ulaşabilirler güvenilir gıdaya. O zaman sohbetin sonunda 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü bir vesile bilerek... daha bilinçli tüketim, güvenilir gıdaya erişim, hatta gıda israfının önlenmesi konusunda evet. hangi mesajı vermek istersiniz dinleyicilerimiz?
0: Tabii. Gıda israfı konusu özellikle benim de çok hassas olduğum bir konu. Uzun yıllar bu konuyla ilgili bakanlığımızın Gıdanı Koru kampanyası altında İzmir'de, Konak'ta çok proje gerçekleştirdik. Sebebi de şu, gıda israfının anlamı aslında sadece yediğimiz bir gıdanın israf olması değil. Bunun arkasında kullandığımız su, bunun arkasında kullandığımız toprak, çiftçinin emeği veya bir tane domatesi çöpe atarken veya bir hazırladığımız yemeği, tüketemediğimiz yemeği çöpe atarken bunların arkasında aslında çok büyük bir enerji, emek ve doğal kaynaklarımız olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Bunun için gıda kaybı ve israfının azaltılması bizim için çok çok önemli. Bakanlığımız 2020 yılından beri gıdanı koru kampanyasıyla tüm Türkiye'de vatandaşlarımızda bu farkındalığı oluşturmak için aslında çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu konuyla ilgili gıdanı koru mutfak

0: atölyeleri, gıda dostu mutfağın projeleri, gönüllü hasat projeleri gibi birçok proje yaptık. Bu projelerde özellikle çiftçilerimizde birincil üretimde gıda kaybını nasıl azaltırız? İşletmeye geldiğimizde gıda işletmesinde gıda kaybını nasıl azaltırız? Nakliyeye geldiğimizde kaybı nasıl azaltırız? Restoranlarda, marketlerde israfı, evde israfı nasıl azaltabiliriz? Bu konuyla ilgili çok çalışma yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Bunun için de özellikle ben vatandaşlarımızın dediğim gibi alışveriş yaparken listeyle çıkmaları veya alacağımız ürünlerde özellikle tüketebileceğimiz kadar gıdayı almaları, evde yemek yaparken yine özellikle tüketebileceğimiz kadarını hazırlamamız ve kalan ürünlerimizi de mümkün olduğu kadar değerlendirmelerini rica ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için sağolunuz. İzmir Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruşen Özdemir çiftçi konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde teknolojinin afetle mücadelede kullanılmasına dair bir projeyi konuşacağız. Yapay zekanın. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünden Profesör Doktor Sayın Melih Kağan Sözmen stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bu yeni bir proje, afetle mücadelede yapay zeka olanaklarının kullanıldığı nedir acaba proje?
1: Hemen kısaca bahsedeyim. Projemizin adı Med Agency projesi. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz Havzası'nda yürütmekte olduğu Interreg NextMed programı kapsamında desteklenen yaklaşık 2,5 milyon avro bütçeli. Evet. Ve sağlık alanında

0: Türkiye'deki yürütülen iki projeden biri olan yaklaşık da 3 yıl sürecek bir araştırma ve yenilik projesi. Projemizin temel amacı afetler ve sağlık riskleri karşısında Akdeniz ülkelerinin hazırlık, müdahale ve dayanıklılık kapasitelerini yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz bu bölgelerde özellikle depremler, orman yangınları, seller gibi farklı insani krizler meydana gelmekte. Biz de Türkiye olarak bilgimizi, deneyimimizi buraya aktararak projemizi yürütmeyi planlıyoruz.
1: Müthiş. Şimdi adı nedir?
0: Med Agency aslında bu şu geliyor. O Akdeniz'de, yani Doğu Akdeniz bölgesinde yapay zeka destekli olarak sağlık krizlerinin ve afetlerin yönetiminle ilgili yazılımlar geliştirmek. Evet. Tabii ki dirençlilik. Ya burada resilience denen bir kelime var İngilizce.
1: Dayanıklılık.
0: Burada dirençlilik, yani dayanıklılık olarak ifade ediyoruz.
1: Şimdi bu isme baktığınızda çok dikkat çekici kavramlar var aslında. Bir kriz anlarında sağlık ve yapay zeka. Siz bir halk sağlığı uzmanı ve projenin koordinatörü olarak yapay zekanın afet ve kriz anlarında hayat kurtarma potansiyelini bize nasıl anlatırsınız?
0: Şöyle, krizler biliyorsunuz afetlerde afet öncesi hazırlık dönemi var. Afet sırasında olan bir müdahale aşaması var. Ve daha sonrasında afet sonrasındaki olan dönemde hem müdahaleler hem de diyelim iyileşme dönemi olarak ifade edebiliriz. Şimdi burada çeşitli yazılımlar kullanılıyor zaten hem ülkemizde hem de dünyada. Özellikle AFAD bu alanda sağlık krizlerin yönetimini sağlayan temel otorite ve onların da kullanmış olduğu çeşitli yazılımlar var. Bunun dışında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olsun, AKUT olsun, Kızılay olsun yazılımlar var. Ve bu yazılımlar bize neyi sağlıyorlar? Tabii ki var olan taleplerinin burada değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda da hizmetlerin yönetilmesi. Ama bunlar genelde manuel olarak işleyen sistemler. Yani bu sadece ülkemizde değil, dünyada da birçok yerde böyle.
1: Evet.
0: Manuel işlemesinden kaynaklı. Şu anda nasıl biz yapay zeka modellerinde çeşitli bilgileri istediğim zaman bize hızlıca normalde kendimizin saatlerce belki erişemeyeceği bilgileri anında sunarken, aynısı yapay zekayı biz afetlerde kullandığımız zaman da benzer bir süreç aslında ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünebiliriz, vatandaşlarımızdan gelecek olan binlerce talep geldiği zaman bunları bir kişinin ya da o şu andaki var olan yazılımların çok verimli olarak değerlendirmesinde bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ama işte yapay zeka bize neyi sağlayacak? Bu gelecek olan taleplerin etkili olarak değerlendirilip uygun lojistiğin yönlendirmesini sağlayacak.
1: Bunu müthiş bir hızla yapacak.
0: Ve müthiş bir hızla yapacak.
1: Afet durumunda da hızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz hep birlikte. Peki proje şu anda ne aşamada?
0: Şimdi projenin aslında kısaca bahsedeyim ben. 5 ülkede yürütülmekte. İspanya, İtalya, Filistin, Türkiye ve Lübnan. Lübnan'da Amerikan Üniversitesi Beyrut yürütücülüğünde gerçekleştirilmekte. Ben de Türkiye koordinatörüyüm. Açıkçası her ülkenin farkındasınızdır farklı afetlerle ilgili riskleri var. Mesela özellikle Lübnan ve Filistin'de devam eden savaştan kaynaklı olarak insani yardımlar ve insani biliyorsunuz krizler var. Orada gıda açlığı var, kan yardımları ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bir insan krizi yaşanıyor. Bizim ülkemize ve İtalya'ya gelirsek daha çok depremler, orman yangınları ve seller meydana gelmekte. Ve her ülkenin de kendi bir deneyim kapasitesi ve altyapı kapasitesi var.
1: Evet.
0: Açıkçası biz bu altyapılarının kullanılması ve aynı zamanda deneyim paylaşımlarını ülkeler arası transferini planlıyoruz.
1: Bu biraz zor değil mi? Bu nasıl sağlanacak?
0: Bu açıkçası nasıl yapıyoruz? Düzenli olarak toplantılar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Konu alanında uzmanlar var. Bu arada var. Ondan aslında bizim için oldukça önemli. Toplamda 17 adet paydaşımız var. Her bir ülkede Türkiye için örnek verirsem bizim proje paydaşlarımız ya da katılımcı ortakları olarak ifade edebiliriz. İşte AFAD, AKUT, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kızılay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ifade edebilirim. Ama mesela Lübnan'da bu işte Kızılaç, işte Lübnan ordusu
1: Evet. Ve
0: onun dışında sınır tanımayan doktorlar, Filistin'de Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler'in göçmen bürosu gibi paydaşları ifade edebilirim. Şimdi bu tabii ki bizim tüm toplantılarımıza ve yazılım üretme aşamalarında bu alandaki uzmanlardan gelen geri bildirimleri biz açıkçası hesaba katıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü işin fırınında diyelim onlar vardır. Çünkü masa başı bir yazılım üretmek alanda eğer yanıt bulmuyorsa bu bizim açımızdan işe yarar olmayacaktır. Biz onların deneyimlerini alarak

0: her aşamada bu üretmiş olduğumuz yazılımın ona sorarak ve bilgilerini alarak açıkçası işe yarar bir yazılım üretmeye çalışıyoruz. Bu arada yazılım bir tane değil, toplamda 11 adet yazılım.
1: 11 yazılım, evet.
0: Sadece Türkiye'de üretilen 2, Lübnan'da 5. Yani her ülkede farklı olan sayıda yazılımlar olacak.
1: Aha.
0: Ve her birinde farklı işte gereksinimlere göre altyapıları var. Onlardan da ben birkaç tane örnek vereceğim birazdan.
1: Çok seviniriz. Şimdi verelim. Bir de tabii Türkiye'nin özellikle rolü nedir? Üstlendiği kısım nedir? Onu da öğrenmek isteriz.
0: Şöyle, Türkiye'nin tabii ki afet yönetimiyle ilgili diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman oldukça büyük deneyim var.
1: Yani, tabii.
0: Tabii deneyim açısından şöyle ifade edeyim. Çok büyük depremler yaşadık, orman yangınları yaşadık, seller yaşadık. Ama bunun dışında organizasyonel açıdan bakarsak ülkemiz bu açıdan oldukça avantajlı. Kurumsal altyapımız oldukça kuvvetli. Özellikle Türkiye afet müdahale planları, il risk azaltma planları olmak üzere Türkiye'de hem bilimsel, akademik ve kurumsal olarak oldukça bu alanda güçlüyüz.
1: Evet, evet.
0: Ama diğer ülkelerde tabii ki farklı dediğim gibi altyapı sorunları var, deneyimleri var. Biz ülke olarak tabii ki onlara hem bu yönetsel açıdan örnek oluyoruz, kurumsal olarak verebileceğimiz çok güzel örnekler var. Ve tabii ki teknik altyapı sağlıyoruz. Biz İzmir Kağıtçevir Üniversitesi'nde halk sağlığı anabilim dalı ve aynı zamanda biyomedikal mühendisliğindeki öğretim üyelerimizle birlikte bu yazılım süreçlerini geliştiriyoruz. Bu arada birden fazla iş paketimiz de var. Yeri gelmişken hemen ondan bahsedeyim.
1: Buyurun lütfen.
0: İş paketlerinden bir tanesi aslında etikle ilgili. Çünkü öncelikli olan gruplar var afetlerde. Çünkü bir yazılım yaptığınız zaman ya da müdahale yaptığınız zaman siz de zaten görüyorsunuz. Özellikle halk sağlığında öncelikli gruplar dediğimiz gebeler, bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlara da yönelik onların hakkaniyetli biçimde bu hizmetleri alması yanında biz dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü
1: evet,
0: bir etik kurulumuz var uluslararası. Bu yazılımların her bir aşaması bu etik kurul tarafından değerlendirilmekte ve sonuçta da bir etik sertifikasyonu olacak. O etik sertifikasyonu olmadan bu yazılımlar kamu kurumlarının ya da sivil toplum örgütlerinin kullanımına sokulmayacak.
1: Hı hı. Diğer yazılımlarla ilgili de birkaç bilgi verebilir
0: birkaç
1: misiniz?
0: Birkaç bilgi verebilirim. Mesela Filistin'in üretmekte olduğu yazılım şöyle, özellikle Kızılay tarafından kullanılıyor orada. Türk Kızılay'ı da tabii ki mesela kullanabilir diye düşünüyoruz ileride. Yapay zeka destekli olarak kan bankası yönetimi. Çünkü orada olan istekler oluyor. Ani olarak kan gereksinimi oldukça fazla olabiliyor. Kan bankasında kullanım tarihi yaklaşan ya da bazı bölgelere acil gereksinimi olan kanlar olabiliyor. Bunların yapay zeka destekli olarak yönetimi
1: evet,
0: olarak ifade ederiz.
1: Evet.
0: Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen bir yazılım, iki yazılım var. Onlardan bir tanesi de şöyle. Aslında burada yazılımların bir kısmı vatandaşlar tarafından, bir kısmı da dediğim gibi sivil toplum örgütleri ya da kamu kurumları tarafından yönetim aşamasında ya da afet öncesi, afet sırası ya da afet sonrasında kullanılabilecek olan yazılımlar.
1: Hı hı.
0: Ama bizim Kağıtçevir Üniversitesi olarak yürüttüğümüz yazılım şu anda iki yazılım var. Bir tanesi özellikle afet gerçekleştikten sonra var olan gereksinimlerin cep telefonu uygulamalarıyla ya da
1: evet,
0: bilgisayar aracılığıyla bir chatbot aracılığıyla işte vatandaşlarımız orada taleplerini gerçekleştirmesi ve o taleplerin sonucunda da biz coğrafik bilgi sistemlerini kullanarak aynı zamanda da lojistik yönetimini yaparak burada açıkçası tüm ülkelerde bizim görmüş olduğumuz yardımla ilgili lojistik çok güzel organize ediliyor. Yani sonuçta bir işte kepçe operatöründen tutun işte çeşitli kurtarma aletlerinin yönlendirilmesiyle ilgili oldukça güzel çalışılmış. Ama ondan sonraki dönemle ilgili temel besin ihtiyaçları ve ilaçlarla ilgili bazı lojistik yönetim panellerin sıkıntısı var.
1: Evet.
0: Ve koordinasyon eksikliği var açıkçası. Bu tüm ülkelerde benzer biçimde. Biz bunu açıkçası aşmaya çalışacağız ve tabii ki vatandaşların da burada kullanımına açarak gerçekten o verilerin de güven aralıklarını hesaplayarak kamu kurumlarının kullanımı açacağız ve tabii ki vatandaşlarımıza bu sayede ihtiyaç duydukları yardımlara daha hızlı ulaşabileceğini planlıyoruz.
1: Kullanılmasının neler sağlayacağını da daha somut olarak evet, konuşacağız ama şimdi projenin bulunduğu aşama ile ilgili başka bir soru sormak istiyorum. Son bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdiniz değil mi?
0: Evet.
1: Yakın zamanda.
0: Doğru.
1: Bir de ikinci danışma komitesi toplantısı olacak yakın zamanda. Bunlar bir dönüm noktası mı? Ne yapılıyor bu toplantılarda?
0: Şöyle, her 6 ayda bir bu proje partneri ülkelerde bu toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda her ülke temsilcileri geliyorlar. Her bir iş paketinin sorumluları gelmekte ve aynı zamanda da o ülkedeki bu bahsetmiş olduğum paydaşlar kendileri fiziki olarak toplantı salonunda bulunuyorlar ama biz aynı zamanda tabii ki bu toplantıları online olarak da yapıyoruz. Buradaki amaç şu, 6 aylık bir gözden geçirme olarak ifade edebiliriz. Bizim projemiz geçen sene 18 Ağustos'ta başladı. Şu anda birinci senesini doldurmuş durumdayız. Daha 2 senemiz var. Önümüzde uzun bir süreç de var. Açıkçası yazılımlar şu anda ortalama olarak bu 11 yazılımın her biri %60-70 civarında tamamlanmış durumda. Biz de bu toplantılarda var olan geri bildirimlerle ne yapıyoruz? Artık son aşamaya doğru geleceğiz yani. Tahminen Şubat ayı gibi ilk pilot uygulamaları yapmaya başlayacağız.
1: Bu arada paydaşlardan bahsettiniz. AFAD'ın da işin içinde olduğundan bahsettiniz. Onlar tam olarak ne yapıyor, nasıl destek oluyorlar?
0: AFAD bizim katılımcı ortağımız temel olarak, resmi olarak katılımcı ortağımız. Açıkçası AFAD'dan beklentimiz şu. Kullanmış oldukları yazılım var zaten şu anda. Aslında birçok yazılım var. Onlarla bir fikir alışverişi yapıyoruz ve deneyimlerini bizimle paylaşıyorlar. Tabii ki biz ilk etapta İzmir üzerinde çalışıyoruz. Ve onların hem bilgi birikimi, geri bildirimleri ve aynı zamanda bize ne sağlıyorlar? Çeşitli bağlantılar sağlıyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Bir yazılım açıkçası herkesin yanıt verecek kapasitede olmak zorunda değil, olmamalı da zaten. Çünkü işler çok karmaşıklaşabiliyor. Ama mesela bizim sormak istediğimiz soru olduğu zaman bunun yanıtını diyorlar ki mesela İl Sağlık Müdürlüğü'nden alabilirsiniz.
1: Evet.
0: Bu bağlamda bize geri bildirim veriyorlar ve dediğim gibi pilot uygulama aşamasında eğitimlerinde kullanmalarını planlıyoruz.
1: Evet. O zaman genel olarak da şunu sorayım. 6 ayda bir de toplanıyorsunuz. 1 senedir devam ediyor. Yapay zeka ne gibi olanaklar sağladı? Ya da çıkabilen sorunlar ne? Bunlar nasıl aşılıyor?
0: Şimdi yapay zeka açıkçası ben bir akademisyen olarak da her gün kullanıyorum. Biliyorsunuz orada aslında geçen hafta da bir eğitimimiz vardı. Oradaki konulardan bir tanesi yapay zeka etiğinde acaba verileri doğru üretecek mi? Çünkü sonuçta işte halüsinasyon dediğimiz bir problem var. Orada bizim senaryo olarak vermiş olduğumuz örnek de şuydu. Kan bankasında aslında yeterli kan olduğu halde sanki sıfırmış gibi yapay zeka bir bilgi üretip ondan sonraki yönlendirmesini bu şekilde yapıyordu. Açıkçası şey açısından çok önemli. Yani verimlilik sağlaması açısından aynı anda birden fazla veriyi değerlendirip sizin önünüze bir raporlama yapmış olması açısından çok önemli. Onun dışında şu andaki biliyorsunuz büyük dil modelleri işte ChatGPT, Gemini gibi ne oluyor? Biz bir panel var. O panelde soruyu sorduğunuz zaman yanıt alıyorsunuz. Aslında bizim yazılımlarımız da bu şekilde. Yani gidip bir yere tıklama aracılığıyla değil de sonuçta gerçekten de konuşur gibi ona soru sorup yanıt alacağınız bir sistem olacak. Hatta biz mümkünse yerel dil modelleri üretip biliyorsunuz çünkü afet durumunda iletişim olmayabilir, GSM bağlantısı olmayabilir. Bunun olmaması durumunda en azından yönetim panelini ya da vatandaşların cep telefonu indirmiş oldukları yazılımları offline olarak da çalışabileceği biçimde yapmayı planlayacağız. Ama burada öğrendiğimiz diğer bir nokta da tabii ki çok karmaşık oldu. Bu sürecin denetim yani insan elinin her aşamada olmuş olması gerektiği ve çok güçlü gerektiği konusunda
1: değil mi?
0: Açıkçası biraz hemfikiriz. Bu da tabii ki süreçleri biraz zorlaştırıyor. O yüzden biz sofistike sistemler yerine kurumlarımızın ihtiyacı olan daha modüler yapılar kullanmayı planlıyoruz.
1: Tamamen kullanıma açıldığında da muhtemelen insanın yine dahil olması gerekecek değil mi? Her anlamda. Şöyle bir soru sorsam. Bize böyle geleceğin bir afet yönetiminden bir kesit sunmanız mümkün mü? Ne değişecek bizlerin hayatında?
0: Açıkçası çok farklı teknolojiler var. Ben kendi projemin dışında bu sırada tabii ki bu konuda okuryazarlığımız da bizim akademisyenler olarak da arttı ve vatandaşlarımız da aslında bu konuda en azından dijital okuryazarlığının artmış olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle kamu kurumları değişecekler. Bunu daha çok kullanacaklar ve kullanmak zorundalar. Şundan kaynaklı var olan teknolojileri şu anda birçok ülke kullanıyor. Birkaç örnek verebilirim. Mesela orman yangınlarında işte drone teknolojileriyle orada ne yazık ki bunlar gerçek olaylar da biliyorsunuz, işte yangın oluyor ama kurtarma ekipleri var, ama kurtarma ekiplerinin de güvenliği söz konusu. Evet. Ve kurtarma ekiplerinin güvenliği söz konusu olabiliyor. Onların işte yangın bölgesindeki kurtarıcıların da izlenmiş olması mesela.
1: Tabii.
0: Bu bir avantaj olabilir. Onun dışında deprem içerisinde mesela eğitimlerle ilgili örnek verebilirim. İşte Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden gelen bize geri bildirim şuydu. Birçok gönüllü aslında ihtiyacımız var ama her zaman AFAD'ın olanakları her yerde olmayabiliyor. Çünkü tabii, onların gerçekten yıkık bir binası var. Orada simülasyon yapıyorlar ama işte vatandaşların eğitim alabileceği mesela sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılacak eğitimler var. Burada da yapay zeka uygulamaları var. Orada işte gözlük üzerinden bir yaralıya işte müdahale etmenizden tutun vücudun postürüne kadar size geri bildirimler gelebiliyor. Hı hı. İşin açıkçası bu eğitimden başlayarak sonrasında yönetimine kadar birçok alanda yapay zekanın bu işin içine gireceğini ve süreci iyileştireceğini düşünüyorum.
1: Hatta sadece afet durumu değil anladığım kadarıyla acil sağlık sorunlarında vesaire her yerde yapay zekanın hayatımıza girmesi söz konusu olacak.
0: Evet, kesinlikle. Açıkçası daha önce aslında bahsetmiştik, bu giyilebilir teknolojilerden tutun normal vatandaşların sağlığıyla ilgili, işte bu akıllı cep telefonları, saatler ya da giyilebilir teknolojilerden bunlar da aslında entegre edilebilse afetler durumunda kullanılabilecek olan teknolojiler var. Hı hı. Buradaki durum aslında entegrasyonla ilgili, hani yazılımların ve kurumların birbirine entegre olması ve verilerin bir biçimde bu sistemlere akmış olması gerekmekte.
1: Peki bu proje devam ederken de anladığım kadarıyla yenilikler de geliyor. Yani baştan bir hedef koyup ona gitmenin yanında yolda giderken de eklediğiniz, vazgeçtikleriniz belki oluyor ve bütün bu ülkelerin işbirliğinin çok değerli olduğunu belirtmek lazım. Sorunlu da olabileceğini tahmin ediyorum. Bir yerdeki sorunları diğerine uyarlamak vesaire. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler çalışıyorsunuz, bizler hayatımızda bunları kullanıyoruz. Med Agency projenizin adı idi. Türkçe karşılığı da kriz dönemlerinde Akdeniz sağlığı, dayanıklılık için yapay zekadan yararlanma. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünden Profesör Doktor Melih Kaan Sözmen konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Ve geldik Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünlerde her konuda israf ettiğimiz her şeye takılmış durumdayım. Ama en çok gıda israfına takılıyorum. Çünkü sokaklarda, yollarda hepinizin gördüğü gibi poşetlerle asılmış bütün ya da bölünmüş ekmekler. Çöpe giden ekmekler tabii. Sütçüler alsın diye konulan bu ekmekler küflendiği için ne sütçülerin işine yarıyor ne de sokak hayvanlarının işine yarıyor. Ekmeği israf etmek aslında evin bereketini atmak demek. Sadece ekmeği değil, evimizdeki her şeyi daha dengeli, daha düzenli, daha kanaatkar kullanmak en doğrusu. Ülkemizde gıda israfının maalesef %61'i evlerde yapılıyor. Mesela buzdolabındaki meyve ve sebzelerin tazeliğini koruyabilmeleri için doğru yerleştirmek çok önemli. Çabucak bozulan yeşil sebzeleri en önce tüketmek üzere gerekirse kağıt havluya sarıp sonrasında birkaç yerinden delinmiş poşet içinde sebzeliğin ön bölümünde bulundurmak lazım. Ispanak, marul, taze soğan, roka, maydanoz, dereotu bunların başında. Diğer uzun dayanabilen sebzeleri daha sonra tüketmek için sebzelik bölümünde bulundurabiliriz tabii ki.

0: elma, armut, muz gibi bazı meyveler salgıladıkları etilen gazı sebebiyle yeşil sebzelerdeki çürümeyi hızlandırırlar. Onun için yeşil sebzeleri ve yeşillikleri meyvelerin bulunduğu poşete kesinlikle yaklaştırmamak lazım. Daha doğrusu aynı poşette bulundurmamak lazım. Patates, bal kabağı, soğan, sarımsak gibi sebzeleri buzdolabında değil, serin, nemsiz ve karanlık ortamda saklamak önemli. Sebzelerin kabuklarından saplarına kadar her yerini kullanmak mümkün. Mesela uzmanlar diyorlar ki havucun dış kısmını kazımadan iyice yıkayıp öyle kullanın. Maydanozları sapı ile kullanın. Bazı sebzeleri tümüyle değerlendirin. Ayrıca bazı sebzelerin dallarından, kabuklarından sebze stoğu yapmak mümkün. Artan tavuk etleriyle şehriyeli tavuk çorbası yapabilirsiniz. Artan bir yemeği çorbaya dönüştürebilirsiniz. Ya da farklı bir yemek olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım bir yöntemdir bu. Diyelim ki yemeği fazlaca yapmışız. Bir başka öğünde de aynı yemeği tüketmek hoşumuza gitmiyor. O zaman sağlıklı bir saklama kabı içinde dondurucuya koyabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken basit: çıkarın, kendi halinde çözdürün, o gün pişmiş gibi ısıtarak sofraya getirin. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul